Allah-u Teala diyor ki bütün arşı tutan melekler oradadırlar. Zamanın halifesi de. Kendisine izin verdiğimiz mürşit ve mürit konuşur ve hakikati söylerler diyor. Ne derler? Tövbe ettikten sonra müridin söylediği şey, mürşidinden aldığı emir üzere La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demek. İşte böyle bir sahneyi kişi niçin yaşıyor? Niçin mürşidine ulaşmış? Önce Allah'a ulaşmayı dilemiş. Yani İslam olmanın birinci safhasını yerine getirmek için o Allah'a ulaşmayı diliyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler mürşitlerine ulaşabilirler. Onlar mürşitlerine ulaştığı zaman, mürşitlerine ulaştıkları an, tövbeyi gerçekleştirdikleri an, başlarının üzerine Allah mürşitlerinin ruhunu gönderir. O ruh onların başlarının üzerinde yer alacaktır. Ve o ruh vücuda ulaşınca, mürşidin ruhu vücuda ulaşınca, Mümin Suresinin 15. ayeti girmesi gelince der ki, senin Allah'a ulaşma günün geldi. İşte bunun üzerine ruhumuz vücudumuzdan ayrılır. Allah'a ulaşmak üzere mürşidimizin ruhunun arkasına takılır. İkisi beraber mürşidimizin sahip olduğu dergaha ulaşırlar. Oradaki onarlık insan ruhları dizlerinden bir tanesinde bizim de yerimiz vardır. Ruhumuz oraya ulaşır. Önünde rahli olan sol sıralardan bir tanesi konulur. Hemen o sıranın sol tarafındaki en solundaki kişi bir sonraki sıranın sağ başına iner ve böylece her sıranın solundaki sağ başa, solundaki bir sonraki sıranın sağ başına olarak bütün sıralarda değişiklik yapılır. Yolumuz Allah'a ulaşmak üzere artık yola çıkmıştır. İşte bu hidayete adım atmaktır. Ruhunu Allah-u Teala'ya ulaştırmaya adım atmaktır. İslam'ın birinci safhasını gerçekleştirmek üzere. Bundan sonra ne olur? İslam olmanın temel standartları başlar. Nefsimizi 7 kademede emmare, levvame, miskime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde %7 nur biriktirerek teskiye ederiz. %50'nin üzerinde nur nefsimizin kalbinde birleştiği zaman ruhumuz da Allah'a doğru yaptığı yolculuğu her nefs kademesinde bir kat sıratımızdaki üzerinde hissederek gerçekleştirir. Nefs-i emmare'de birinci gök katına, devamede ikinci gök katına, mülkime'de üçüncü gök katına, tutmayında da dördüncü gök katına, radiye, mardiye ve teskiye'de beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına ve yedinci katın yedi tane alemine ulaşır. Yedi alemine geçen ruhumuz yokluğa geçer, yoklukta Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. İslam olmanın ilk hedefi ruhumuzun Allah'a teslim olması gerçekleşmiştir. Teslim olmanın 7. safhası tamamlanmıştır. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması ve Allah'a teslim olması, İslam olmanın 1. safhasının tamamlanması işlemidir. Tam 21 basamakta gerçekleşir. İslam olmanın 2. safhası, fizik vücudumuzu da Allah'a teslim etmektir. Bu teslim için fena makamının 1. velayet makamı olan fena makamının ötesinde bir beka makamı var, bir züht makamı var. Ondan sonra ancak Allah-u Teala'ya fizik vücudumuz teslim oluyor. İşte bu teslimleri gerçekleştirebilmemiz Allah-u Teala'nın bize bir tarz ihsan etmesine bağlı. O zaman beka makamının sahibi oluyoruz. Daha sonra zikrimiz günün yarısını aşıyor ve züht makamının sahibi oluyoruz. Daha sonra fizik vücudumuz Allah'a teslim oluyor. Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor فَمَنْ اَحْسَنُوا دِينًا مِنْ اَسْلَمُوا وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ. O kişiler ki Allah'a fizik vücutlarını teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Onlardan fizik vücutları da ahsen olan kim vardır diyor Allah-u Teala.
fizik vücudumuzun teslimi İslam olmanın ikinci safhasıdır. Üçüncü safhada nefsimizin teslimi geliyor. Daimi zikre ulaşmamız fizik vücudumuzun Allah'a teslimden sonra gerçekleşir. Hulül Elbak makamında daimi zikre ulaşırız. Daimi zikir çok kısa bir sürede nefsimizdeki son kalan kalıntıları da nefsin afetlerinin kalıntılarını da yok eder ve nefsimizin kalbi ruhumuzun kalbi gibi sadece hasletlerden oluşan bir muhteşem tablo sergiler. Artık nefsimizin kalbinde afetler yoktur. Yalnız ruhumuzun hasletleri vardır ve bunlar nefsimizin kalbinde faziletler adıyla yer almıştır. Burası ihlas makamıdır. %100 nefsimizin kalbi ruhumuzun kalbiyle aynı olmuştur. İşte böyle bir noktada hepimiz için söz konusu olan şey Allah-u Teala'nın indinde bir hedefe ulaşmaktır. Bu hedef fizik vücudumuzun Allah'a tesliminden sonra nefsimizin de Allah'a teslim olarak son safayı, İslam olmanın son safhasını gerçekleştirmemizdir. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde hepimiz için söz konusu olan şey Allah-u Teala'ya teslim olmaksa işte İslam olmak budur. Nefsimizin Allah'a teslim olması Beyyine Suresinin 5. ayet-i kerimesinde şöyle ifade ediliyor. وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لَيَعْبُدُ اللّٰهَ مُحْلِس۪ينَ لَهُدِّينَ خِلَفَاهَ Onlar emrolunmadılar. Allah'a nefslerini teslim etmiş muhlis kullar olmakla emrolunmadılar. Muhlis kullar. Halis demek muhlis kelimesinin manası halis olan. Yani muhtevayı bozan her şeyi devre dışı bırakan, muhtevayı bozan her şeyi atan ve sadece esas hüviyetten oluşan bir sistemi vücuda getiren demek. İşte nefsimizdeki afetlerin hepsi yok oluyor. Ruhumuzun bütün hasretleri girip nefsimizin kalbine yerleşiyor. Ne oluyor nefsimizin kalbi? Saf oluyor. Tertemiz oluyor. Sadece hasretlerden, faziletlerden oluşuyor. Eskiden nefsimizin tamamı şerri talep ederken, %100'ü şerri talep ederken, şimdi nefsimizin %100'ü sadece hayrı talep ediyor. Ve bu noktada İslam oluyoruz. Bütün dinlerin kitaplarını araştırdığımız zaman bütün kitaplarda İslam olma hüviyetinin kesin şekilde yer aldığını görüyoruz. Tevrat'ta da, Zebur'da da, İncil'de de Allah'a teslim olmak birçok defa emredilmiş. Birçok konuları bu defterlerden silen, bu kitaplardan çıkaran iblis teslim olma faslını belki de Allah-u Teala'na müsaade etmediği için kitaplardan çıkartamadı. Ve o kitapları incelediğimiz zaman onlarda da teslim olmanın bütün standartlarını görüyoruz. Kalın çizgilerle Allah-u Teala teslim olmanın farz olduğunu oralarda da söylemiş. Biliyorsunuz ki Allah-u Teala Ali İmran Suresinin 19 ve 20. ayetlerinde İslam olmanın kendisine ve ki bütün kitapları, tabii bu kitapların aslını kabul etme şartına dayandırıldığını söylüyor. İslam olan kişi Tevrat'a da, Zebur'a da, İncil'e de inanır. Ama şimdiki Tevrat'a, şimdiki Zebur'a, şimdiki İncil'e değil. Onların Allah katındaki Ümmül Kitab'ın içindeki esasları var. Onları incelediğimiz zaman hayret verici bir tabloyla karşılaşırız. Allah Teala Kur'an'da neyi emretmişse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve bütün dünyaya bütün bu kitapların asıllarında aynı şeyi emrettiğini görüyoruz. Ve Allah Teala teslimi emrediyor. Bu teslimi emretmesi kalın çizgilerde zaten aynı şeyi emrettiğinin kesin delilidir. Çünkü aslında
ikinci bir din yoktur. Sadece Allah'a teslim olmak vardır. Öyleyse Yahudilerin bizim dinimiz dediği, Hz. Musa'ya Allah Teala'nın indirdiği Tevrat musibasına göre oluşan dinde de Hz. Davud'a indirdiği sayfalardaki, Zebur'daki esaslarda, Hz. İsa'ya indirdiği İncil'deki esaslarda aynı. Hepsi teslimi içeriyor. Hepsinin temeli aynı hedefi oluşturuyor. Allah'a ruhu, Allah'a fizik vücudu, Allah'a nefsi teslim etmek. Şimdi beraberce Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Bakıyoruz ki Hz. Musa ve ona tabi olanlar hepsi İslam'mışlar. Kur'an böyle yazıyor. Hepsi diyor Allah'a teslim oldular diyor. Hz. Musa da ona tabi olanlar da. Hz. İsa'yı merak ediyoruz. Bakıyoruz Kur'an-ı Kerim yazıyor. Hz. İsa ve ona tabi olan bütün havariler Allah'a teslim oldular diyor. Bütün peygamberler için Allah'ın kullandığı ifade bu. Hepsi Allah'a teslim olmuşlar. Hepsi kainattaki tek din olan İslam'ı yaşamışlar. Unutmayın bir tane Allah var. Ve bütün peygamberler Allah'ın peygamberi. Ve Allah-u Teala bizleri mutlu olalım diye yarattı. Mutluluğun oluşabilmesi ise sadece İslam olmaya bağlıdır. İslam'ın dışında bir saadet ulaşımı, bir saadete ulaşmak hiçbir şekilde mümkün değildir. İşte bizim İslam'ı yaşadığınız neden zavallı din adamlarımız İslam adına İslam'ın 5 tane şartını öğrenmişler ve öğretmektedir. Hiç kimse İslam'ın 5 tane şartını yaşamazsa İslam olamaz. Çünkü İslam olmak teslim olmak demektir. Ve İslam olmanın 5 tane şartında teslimle alakalı temele ait hiçbir şeyi bulamazsınız. Hangi açıdan bakıyorum meseleye? Onların anlatıları açıdan bakıyorum. Eğer Kur'an'daki esaslardan hareket etselerdi, İslam'ın 5. şartı da insanları teslime götürecekti. Ne o? Kelime-i şehadet. Ne zaman yapılan bir kelime-i şehadet? Mürşidin önünde yapılan bir kelime-i şehadet. Bu neyi gerektirir? Önce Allah-u Teala'ya ruhunu ulaştırıp teslim etmeyi gerektirir. Böyle bir talebi olmayan kişiye Allah mürşidini göstermez. Kim Allah'a ruhunu ulaştırıp teslim etmeyi diliyorsa Allah-u Teala sadece onlara mürşidlerini gösterir. Bir kişi mürşidin önünde yaptığı La ilahe illallah Muhammedun Resulullah sözlerini ancak mürşidin önünde diz çöküp tövbe ettikten sonra gerçekleştiriyor. Bakın şimdi şartlar değişti. Bir insanın kendi kendisine La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demesiyle hacet namazını kılıp Allah'ın kendisine mürşidini göstermesi üzerine o mürşide gidip önünde diz çöküp tövbe edip el öpüp La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demesi aynı şey değil. Neden? Çünkü böyle bir tövbeyi yapan, kendi mürşidinin de böyle bir tövbeyi yapan kişinin Allah Teala kalbine imanı yazıyor. Mürşidinin ruhunu onun başına gönderiyor. Mümin suresi 15. ayet-i kerime ve onun kalbinin içine imanı yazıyor. Mücadele suresi 22. ayet-i kerime. Ne diyor Allah Teala Mümin 15'te? Diyor ki dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah kullarından layık olanların üzerlerine, başlarının üzerine emrini tebliğ etmek üzere bir ruh gönderir. O kişiye Allah'a ulaşma günün geldi demesi için. İşte mürşidimizin ruhu bunun üzerine başımızın üzerine geliyor ve bizim ruhumuz diyor ki senin Allah'a ulaşma günün geldi. O zaman bizim ruhumuz vücudumuzu terk edip onun arkasından dergaha gidiyor. Peki başımızın üzerine mürşidimizin ruhu gelirse ne olur? Bakın Mücadele Suresi'nin 22. ayet-i kerimesi ne diyor? Onların kalplerinin içine imanı yazarız. Ne zaman? Onların başlarının üzerine katımızdan
bir ruh gönderir. O ruhla onları destekleriz. İşte o zaman diyor Allah-u Teala. O zaman onların kalplerinin içine imanı yazarız. Ne olur? Şu olur. Kalbinin içine Allah'ın iman yazdığı, o iman etme, mümin olma şerefine ulaşan bir kişi oluruz. Ondan evvel Allah-u Teala bizi, dikkat edin sözlerine, mümin standartlarında kabul etmiyor. İşte Hücurat Suresinin 14. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Araplar, münafıklar dediler ki biz de mümin olduk. Habibim de ki hayır, siz mümin olmadınız. Mümin olduk demeyin. Sadece İslam dairesine girdik deyin. Siz mümin olmadınız. Çünkü kalbinizin içine iman girmedi. İşte bir insanın kalbinin içine iman girmedikçe, yani Allah o kalbin mührünü açıp da kalbin içine iman yazmadıkça o kişi mümin olamaz. Mümin olamazsa cennete girmesi de söz konusu değildir. Çünkü Allah Teala diyor ki onlar müminlerdir ki nefs tezkiyesi yaparlar ve Allah bütün müminleri, kadın olsun erkek olsun, cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Kimdir mümin Allah-u Teala'ya göre? Hücurat 10'larda göre kalbine iman yazılanlar mümindir sadece. Zaten belli değil mi? Eğer Allah-u Teala sizin kalbinize imanı yazmışsa, Allah'ın katında daha kıyametten sonra oraya ulaştığımız zaman Allah kalbinize bakmayacak mı? Kimin kalbine Allah-u Teala imanı yazmışsa onları müminler olarak değerlendirecektir. Onların dışındaki insanlar sadece kendilerini mümin zannedenlerdir. Öyleyse kalbimize imanın yazılması bizi mümin kılar. Mümin kılması ise ancak mürşidimize ulaştığımız zaman gerçekleşen bir yoldur. Aynı gün ruhumuz vücudumuza var olarak Allah'a doğru bir yolculuk yapacaktır. Öyleyse olayı ait olduğu yere oturttuğumuz zaman Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah'a ruhumuzu teslim etmeyi başarmamız mümkün değil. Mürşidimize ulaşmadan gene ruhumuzu Allah-u Teala'ya ulaştırmamız mümkün değil. Çünkü ruhumuzun vücudumuzdan ayrılabilmesi mutlak olarak mürşidimize ulaşmamızla, yani zalaletten hidayete adım atmamızla bağlantılı. Öyleyse İslam olmak dediğimiz zaman İslam'ın 5 tane şartı bunu sağlayabiliyor mu? Sağlayabilecekti. Eğer o kelime-i şehadet müessesesi gerçekten bir mürşidin önünde yapılan bir tövbeden sonra söylenmiş olsaydı, kelime-i şehadet bizi gerçekten İslam yapabilirdi. İslam'ın ilk standartını gerçekleştirebilirdik. Ama ne anlaşılıyor zamanımızda kelime-i şehadet? Bir insanın kendi kendisine La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demesi. Bu bir insana derecat kazandırır. Çok güzel bir şeydir. Mutlaka söylenmesi lazım. Devamlı sık sık kullanması lazım. Ama hiç kimse La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dedi diye Allah'ın cennetine gitmez. Bunu kendi kendine söylerse hiçbir zaman bu cümle onu Allah'ın cennetine götüremez. Ama eğer o kişi hacet namazını kılmışsa, mürşidini görmüşse, Allah-u Teala ona göstermişse mürşidini, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp önünde de çıkıp tövbe etmişse, işte o zaman La ilahe illallah Muhammedun Resulullah sözü mutlaka o kişiyi Allah'ın cennetine götürür. Neden götürür? Çünkü kişi mümin olmuştur. Birinci sebep bu. İkinci sebep nedir? Kim mürşidinin önünde tövbe edip de mümin olursa Allah Teala diyor ki biz onların bütün günahlarını sevaba çeviririz. Ne olur diyeceksiniz sevaba çevirirse? İyi, cennete gireriz. Neden? Çünkü Allah Teala Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki kıyamet günü, 102. ayet-i kerimesinden bahsedelim önce, kıyamet günü mizanlarımızı kurarız. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa onları cennetimize alırız.
Onlar ebediyen cennete kavuşmuşlardır. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa. Devam ediyor Allah Teala. Müminin 103. Kıyamet günü mizanlarımızı kırarız. Kimin günahları sevaplarından çoksa onları cehenneme koyarız. Onlar ebediyen cehennemde kalacaklardır. Onlar İslam'da olanlardır. Öyleyse ne yapıyor Allah Teala bizi mutlak cennetliklerin arasına sokmak için ne yapıyor? Mürşidimize ulaştığımız gün bütün günahlarımızı sevaba çeviriyor. O güne kadar kazandığımız sevaplarımız var. Ayrıca o güne kadar kaybettiğimiz bütün dereceler kazandığımız dereceler haline çevriliyor. Kaybettiğimiz dereceler kazandığımız derecelere dönüşüyor. Bu sonuca ulaştığımız zaman gideceğimiz yer ne oluyor? Müminin suresinin 102. ayet-i kerimesine göre cennet oluyor. Bir insanın kazandığı derece, kaybettiği dereceden bir tek derece fazla olsa gene o kişi cennetliktir. Şart bu kadar. Kazandığınız dereceler kaybettiğiniz derecelerden fazla olacak. Mürşidinize ulaştığınız gün İslam olmanın temel şartını gerçekleştirdiniz. Allah Teala bundan sonra size hayat hakkını tanımamışsa, sizi öldürmüşse, hayatınız sona ermişse yapabileceğiniz bir şey yok. Daha fazlasını yaşarsanız Allah Teala zaten size mutlaka ihsan edecek. Neyi ihsan edecek? Mutlaka ruhunuzu Allah'a ulaştıracak. Diyor ki kim bize ulaşmayı dilerse biz de onu kendimize ulaştırmayı dileriz ve mutlaka onun ruhunu kendimize ulaştırırız. Şart, ruhunu Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim olmayı dilemek. Temel şart bu. İnsanlardan her kim ruhunu Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim etmeyi dilerse işte onlar için söz konusu olan şey bu hedefe mutlak olarak ulaşmaktır. Yaşarlarsa bu insanlar mutlaka o hedefe ulaşırlar. İşte Ankebut suresinin 5 ve 6. ayet-i kerimeleri Allah-u Teala buyuruyor. فَمَنْ كَانُوا يَرْجُوا لِكَاءَ اللّٰهَ فَاِنَّ اَجَنَ اللّٰهُ لَا Kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu Allah'a ulaştırmayı, ölmeden evvel ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Yani Allah-u Teala o kişiyi hayatta bırakırsa, o kişiyi mutlaka ruhu Allah'a ulaşmış biri olarak ortaya koyacaktır Allah-u Teala. O insanın ruhu Allah'a mutlaka Allah-u Teala'nın yardımıyla ulaşacaktır. Ulaşırsa ne olur? Kişinin gideceği yer cennet olur. Neden? Çünkü kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa Allah onun takva sahibi olacağını söylüyor. İşte Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi. Münibine ileyhi ve yettekûn. Ona Allah-u Teala'ya dön. Ruhunu Allah-u Teala'ya döndür. Allah-u Teala'ya ulaştır. Ve takva sahibi ol. Peki takva sahibi olursak ne olur? Ali İmran suresi 15. ayet-i kerime. Allah'ın cennetini, takva sahiplerine hazırladığını ve takva sahiplerinin altlarından ümmet bırakan cennetlere mutlaka gireceğini ifade buyuruyor Allah-u Teala. Ali İmran suresinin 198. ayet-i kerimesi aynı şeyi söylüyor. Öyleyse üç boyutlu bir takvanın birinci boyutunda İslam olmanın ilk safhasını gerçekleştiriyoruz. Ruhumuz Allah'a ulaşıyor ve Allah'a teslim oluyor. İkinci safhasında fizik vücudumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Üçüncü safhasında nefsimizi de Allah'a teslim ediyoruz. Ve İslam olmak, teslim olmak anlamına geliyor. Teslimiyetimiz tamamladığımız için gerçek anlamda İslam oluyoruz. Allah'ın bizi yaratma modeli de zaten budur. Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki وَلَكَفْ هَلَكْتَ الْاِنْسَانِ اِنْسَانِ وَمَا هَلَكْتَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ اِلَّا لَيَابُدُونَ Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil bize kul olsunlar diye yarattık.
ruhumuzun Allah'a tesliminde birinci kulla alışıyoruz. Bu Allah'a kul olmaktır. Fizik vücudumuzun Allah'a tesliminde ikinci kulla alışıyoruz. Bu ekber kul olmaktır. Nefsimizin Allah'a tesliminde üçüncü kulla alışıyoruz. Bu azim kul olmaktır. İşte üç ayrı kulluk kademesi, üç ayrı takva. Takva, ekber takva, azim takva. Mükafatlar ne zaman azim kulluğun, azim takvanın ve nefsimizin de Allah'a tesliminin sahibi olursak, üçü de aynı kategoriyi gösterir, aynı kademeyi gösterir. İşte bu nokta bizim dünya saadetini de elde ettiğimiz noktadır. Gördük ki ruhunu Allah'a ulaştıran kişi Allah'ın cennetine girer. Nedir ruhunu Allah'a ulaştıran kişinin durumu? Ruhunu Allah'a teslim olmuştur. Teslim etmiştir. İslam olmanın birinci standardını gerçekleştirmiştir. Dünya saadetinin yarısını yaşamaktadır. Dünya saadetindeki hayatının yarısı yine huzursuzluklarla, üzüntülerle geçmektedir. Ama diğer yarısında bu kişi hedefine ulaşmıştır. İşte fizik vücudun tesliminde tamama yaklaşır mutluluk ama nefsin tesliminde tamamlanır. Öyleyse İslam olmak, üç vücudu da Allah-u Teala'ya teslim etmek kaç basamakta gerçekleşen bir olaydır? 27 basamakta. 28 basamak zaten basamakların hepsidir. Öyleyse İslam olmak öyle bedava bir oldu değil. Bizim din adamlarımız zannediyorlar ki bir insan gelip de bir din adamının önünde La ilahe illallah Muhammedun Resulullah derse tamam o kişi İslam olmuştur. Hayır, İslam olmamıştır. İslam dairesine girmiştir. O kişi öldüğü zaman İslam adetleri üzerine mezara girecektir, defnedilecektir. O kadar. Yoksa gideceği yer hiçbir zaman Allah'ın cenneti değildir. Eğer o safhada kalmışsa İslam olması onun sadece La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demekten ibaretse hiçbir zaman Allah'ın cennetine giremez. Allah'ın cennetine giriş 28 basamaktan 27'yi değil ama 21'i tamamlamakla geçerlidir. Şimdi beraberce bakalım olaylara. Ne oluyor? Önce olayları yaşıyoruz. Birinci basamak. Olayları değerlendiriyoruz. İkinci basamak. Allah'a ruhumuzu teslim etmeyi diliyoruz. Üçüncü basamak. Bunun üzerine Allah-u Teala üzerimizde rahim esmasıyla tecelli ediyor. Dördüncü basamak. Sonra irşat makamıyla aramızdaki hicab-ı mesireyi alıyor. Beşinci basamak. Kulaklarımızdaki bakrayı alıyor. Altıncı basamak. Kalbimizdeki ikinciyi alıyor. Ve yerine ihfaz koyuyor. Yedinci basamak. Amin oluyoruz. Allah'a ruhunu teslim etmeyi dileyen bir kişi oluyoruz. Sekizinci basamakta Allah kalbimize bir kompütür sistemiyle ulaşıyor. Dokuzuncu basamakta nefsimizin kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Onuncu basamakta göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açıyor. Son birinci basamakta zikrediyoruz. Allah'tan gelen nurlar göğsümüzden kalbimize ulaşıyor. Kalbimiz mühürlü, oradan içeri rahmet hafif bir sızıntıyla sızıyor. Bu sızıntı 12. basamakta bizi %2 nur birikimiyle huşu sahibi kılıyor. Huşu sahibi olunca bir hak elde ediyoruz Allah-u Teala'dan. Hak var ediyor bize bir sözü var. Kim huşu sahibi olup da benden mürşidini sorarsa onu mutlaka gösteririm diyor. Nitekim huşu sahibi olup da Allah'tan mürşidini sorduğumuz zaman Allah-u Teala onu mutlaka bize gösteriyor. Mürşidimize ulaşıyoruz, önümüzü çıkıp tövbe ediyoruz. 14. basamak. 13. basamakta mürşidimizi görüyoruz. 14. basamakta ona ulaşıyoruz. Önümüzü çıkıp tövbe ediyoruz. Ve ne oluyor? Nefs tezkiyesine başlıyoruz. 15. basamakta nefsi emmareyi tamamlıyoruz. İzleyin olduğu için ruhumuz vücudumuzdan ayrılmış mürşidimize ulaştığımız gün Allah'a doğru yapacağı yolculuk için zemin katta bekliyor. Nefs-i emaneyi tamamlayana kadar ruhumuz zemin katta. Nefs-i emaneyi tamamlıyoruz, birinci kata kadar yükselme hakkını elde ediyor. Nefs-i levame ikinci kata kadar yükseliyor.

yedinci gökyatın yedi alemini aşıyor ve yedinci alemden sonra Allah'a doğru yoklukta, yokluğa geçerek yükseliyor. Allah'ın zatı da ifna oluyor, yok oluyor. İslam olmanın birinci şartı gerçekleşmiştir. Ruhumuz Allah'a ulaşmıştır. Nefsimizin pozisyonuna bakalım. Nefsimiz daha yarı yarıya aydınlanmıştır. Dünya saatinin yalnız yarısını yaşayabilmektedir. Hayatın yarısı yine sıkıntılarla, üzüntülerle geçiyor. Bütün bu hedeflere ulaşmakta bir silah var elimizde. Bu silahın adı zikir. Ve bugün 14 asır sonra farzlar arasında mevcut değil. Eğer zikir yapmazsak nefsimizin kalbinde hiçbir zaman nur birikimi gerçekleşemez. Gerçekleşemezse nefsimize bırakın yedi kademede tezkiye etmeyi, emare kademesinde bile temizlememiz mümkün değildir. Öyleyse İslam olmanın birinci silahı zikir silahıdır. Allah'a teslim olmak zikirsiz hiçbir şekilde mümkün değildir. Hiç kimse zikir yapmadan İslam olamaz. Ve İslam'ın beş şartının içinde zikir farzlar arasında yer almıyor. Bırakınız beş şartı, 32 farzın içinde de 54 farzın içinde de zikir meselesi mevcut değil. Tabiatıyla daimi zikir hiç mevcut değil. Ki Allah Teala sadece zikri değil, daimi zikri de farz kılmış. Müzemmil 8'de diyor ki veskül ismi rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Nisa 103'de diyor ki Eskülümallâhe kıyâmen kuûden ve alâ cunubim. Ayaktayken de, otururken de, kendisi yatarken de hep Allah'ı zikret. Zikirsiz bir İslami hayat işte bu mümkün değil. Ama bizim din adamlarına sorarsanız zikirsiz de olur diyorlar. Hani sormuşlar camide abdestsiz namaz kılınır mı diye, birisi kalkmış, ben kıldım demiş, oldu demiş. İşte bunlar da böyle. İslam olmanın ne olduğunu habersiz olan bir din öğretimine kalmış dünya. Ve de böyle bir statü içerisinde insanlar din öğretiyorlar. İslam olmaktan bahsediyorlar ama İslam olmanın teslim olmak olduğunun farkında değiller. Ol mahiler ki derya içredir, deryayı bilmezler. Ve eğer Allah-u Teala'nın yolunda bu söylediğimiz hedefleri tamamlayamazsak hiçbir zaman İslam olmamız mümkün değil. Ama İslam olursak ne olur? Yani ruhumuzu Allah'a teslim ettik. Bundan sonraki makamlara bakalım. Fena makamını geçiyoruz. Ruhumuza Allah-u Teala bir saat ihsan ediyor. Beka makamındayız. Zikrimiz günün yarısını aşıyor. Zühd makamındayız. Fizik vücudumuzu Allah-u Teala'ya teslim ediyoruz. Müslümanlar makamındayız. İkinci teslim, İslam olmanın ikinci safhası. Sonra daimi zikre ulaşıyoruz. Ve nefsimizi de Allah'a teslim ediyoruz. 26. ve 27. basamaklar. 27. basamakta ruhumuzda, fizik vücudumuzda, nefsimizde Allah'a teslim olmuştur. Öyleyse fizik vücudumuzun Allah'a teslim olduğu noktanın ötesi, nefsimizin de Allah'a teslim olduğu İslam olmanın son noktasıdır. Diyorduk ki buraya bedavadan ulaşılmıyor. Tam 27 basamak sürüyor ve bir işareti var, kesin bir işaret. Hiç kimse daimi zikre ulaşmadan İslam olamaz. İster Allah'ın hediyesiyle daimi zikre ulaşsın, ister müktesefak olarak senelerce çalışıp bu hedefe ulaşsın, netice aynıdır. Daimi zikrin sahibi olan bir insan İslam olabilir. Öyleyse neyi ifade eder bu? Bu cennet saadetine ilaveten dünya saadetini ifade eder. Bu büyük hakikaten haberdar olmayan insanlar derler ki la ikrahe la rahate fil dünya. Dünyada rahat yoktur. Allah-u Teala hiç öyle söylemiyor. Bizi bu dünyada da mutlu etmek için yaratmış. Ve üzerimize dünya saadetini farz kılmış. İslam olmayı farz kılmış. İşte bu İslam olmanın farziyeti dünya saadetini iade eder.

Şimdi iki kutupta mutluluk nedir? Onu karşılaştırarak İslam'la bağlamamız lazım. Çünkü İslam mutlu olmaktır. İslam hem cennet saadetinin sahibi olmaktır, İslam hem de dünya saadetinin sahibi olmaktır. Zülcenahain olmaktır, iki kanatlı olmaktır. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe zülcenahaindir. Hem cennet saadetinin sahipleriydi, hem dünya saadetinin sahipleriydi. Hepsi Allah'a teslim olmuşlardı. İşte şimdi dünya saadetinin temel standartlarına bakıyoruz. Allah Teala İslam'ı farz kılmış mı? Kılmış, hepimizi İslam olmak üzere yaratmış. Teslimi farz kılmış mı? Evet. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor ve en iyi bir ilahe büküm ve eslimu lehu min kabren yetiyekümün azabı. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce, ölmeden önce ruhunuzu Allah'a döndürün. Allah'a dönün ve ona Allah'a teslim olun. Şimdi 14 asır geriye bakıyoruz. Âl-i İmrân suresinin 20. ayet-i kerimesine ulaşıyoruz. Ve ne diyor Allah Teala? Habibim onlara dedi ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz kendimizi Allah'a teslim ettik. Sor bakalım o kitap sahiplerine ve ümmilere, onlardan da kendilerini Allah'a teslim edenler var mı? Eğer varsa onlar mutlaka daha önce hidayete ermiş olmalıydılar. Ne diyor Allah Teala? Bütün sahabe sadece ruhlarını değil, fizik vücutlarında, nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Ne olur? Üç tane teslimi gerçekleştirirsek, ne gördük? Gerçekleştirmek farz. Ne gördük? Sahabe gerçekleştirmiş. Biz gerçekleştirirsek ne olur? Sahabe gibi bir asr-ı saadeti yaşarız. Öyleyse mutluluk nedir? Mutluluk ancak İslam olmakla gerçekleşebilen bir vesiledir. Ruhumuzu teslim etmek bize mutluluğun dünya saadetinin yarısını sağlar. Fizik vücudumuzu teslim etmek sonuca yaklaştırır ama nefsimizi teslim etmedikçe dünyada mutluluğa ulaşmamız mümkün değildir. O zaman mutluluk nedir diye beraberce bakalım. İki ayrı cephede inceleyeceğiz konuyu. Bir, nefsimizin kalbi kapkaranlı. Afetler dolu. Mutlu olabilir miyiz? Mutluluğumuz hiç geçerli değil. Başlangıçtayız. Birinci ve ikinci basamaklardayız. İslam'ın beş tane şartıyla İslam olabileceklerini düşünenlerin hiçbirisi bu iki basamaktan üçüncü basamağa yükselemezler. Çünkü Allah'a ulaşmayı, ruhlarını Allah'a teslim etmeyi hiçbir zaman akıllarına bile getirmezler. Bunun üzerlerine Kur'an-ı Kerim'de tam 9 defa farz kılındığından haberleri yoktur. Ve hiçbir zaman saadet hazırlanan müessese ne cennet saadeti ne dünya saadeti onlar için gerçekleşemez. Öyleyse bir de sonuca bakalım. Nefsteki bütün afetler yok olmuş. Ruhun bütün hasretleri faziletler adıyla gelmiş nefse yerleşmiş. Gece gündüz olmuş. Nefsimizin kalbinin tamamen karanlıklardan oluştuğu, kafiyet bağladığı yani sertleştiği ve tüm karanlık olduğu bir noktadan hayatımız başlıyor. Eğer biz o noktadan nefsimizin tamamen Allah'ın nurlarına dolduğu bir noktaya ulaşabilirsek, işte orası bizim için başlangıçtaki dünya saadetinin sıfır olduğu noktadan dünya saadetinin sonsuz olduğu noktaya ulaşmaktır. Neden böyledir? İslam'ın standartlarını verdiğimiz zaman mutluluğun içinde vermek mecburiyetindeyiz aradaki bağıntıyı kurabilmek için. Mutluluğun üç ayrı cephede oluşması lazım. İç dünyamızda mutluluk, dış dünyamızda mutluluk, Allah ile olan ilişkilerimizde mutluluk. Neden başlangıçta mutsuzuz? Neden sonuçta mutlu oluruz? Bunları izah ederken asıl şartı da koymak mecburiyetindeyiz. Mutluluk sonsuz bir vesiledir. Durdurağı olmayan bir vesiledir. Non-stop'tur. Yani mutluluk kesintisizdir. Öyleyse başlangıçta iç dünyamızda neden mutsuzuz? Oradan bakalım meselemize. İç dünyamızda mutsuzuz. Çünkü nefsimiz
vücudun kumandanı olan akıldan devamlı şer taleplerde bulunur. Ruhumuz buna derhal itiraz ederek o da bir hayır talebiyle akla ulaşır. Ama şeytanın nefse verdiği taktiklerle nefs aklı hep kandırıp ona devamlı günah işletir. Her günahın arkasından huzursuz oluruz. Günah kişiyi huzursuz kıldığı için eğer hayır işleseydik, şer yerine hayır işleseydik bundan mutluluk duyacaktık. Birinci huzursuzluğumuz budur. Arkadan ruhumuz nefsimize mutlaka azar edecektir. Nefs sebebiyle buna ulaştığımız için ikinci defa mutsuzuz. Üçüncüsü de nefsimizle ruhumuz arasında birisi hayrı, yalnız hayrı dilediği için, ikisi de yalnız şerri dilediği için ikisi arasında devamlı bir çekişme, devamlı bir kavga vardır. Nerede kavga varsa orada huzur yoktur, orada mutluluk yoktur. Demek ki iç dünyamızda nefsimizin kalbi tamamen karanlıkların oluştuğu başlangıç noktasında devamlı huzursuzuz. Peki ihlasa ulaştığımız zaman nefsimizin kalbi tamamen Allah'ın nurlarına dolduğu zaman, yani gece gündüze dönüştüğü zaman ne olur? Nefsimizin kalbi ruhumuzun bütün özelliklerini kazanmıştır. Yani ahsen olmuştur. Tin suresinin 3. ayet-i kerimesi gerçekleşmiştir. Nefs ahsen olmuştur, nefsin kalbi. Ve nefs de artık sadece hayrı talep etmeye başlamıştır. Nefs devamlı hayır talepleriyle aklı ulaşır. Ruh da hayır talepleriyle ulaşır. İkisi de hayrı talep ettiği için evrensel kavga sona ermiştir. Mutluluk iç dünyamızda kendini göstermiştir. Kavgasız bir ortamdayız artık. Sulh ve sükun iç dünyamızda oluşmuştur. Eğer nefsimiz de hayrı, ruhumuz da hayrı istiyorsa her ikisinin de talebi hayır olduğu için akıl yalnız hayır işleyebilir. Ne oldu? Her aktivitemiz, her faaliyetimiz, her aksiyonumuz hayırdır. Hayrın arkasından duyduğumuzsa sadece ve sadece mutluluktur ve huzurdur. Öyleyse bütün olaylarda 24 saat boyunca hep hayrı yaşarız, mutluluğu yaşarız, huzuru yaşarız. Böylece hepimiz için söz konusu olan şey hayrı, mutluluğu ve huzuru yaşamaktır. İç dünyamızdaki kavga bitmiştir. Bu sebepten mutluyuz. Nefsimizle ruhumuz arasındaki çekişme olsaydı devamlı günahlar işleyecektik. Şimdi hep hayır işliyoruz. Bu sebepten huzur içindeyiz. Hiçbir zaman ruhumuz nefsimize azap edemez. Bu sebepten iç dünyamızda üç ayrı açılarda sonsuz bir mutluluğa ulaştık. Peki dış dünyamıza gelelim. Neden başlangıçta yani geceyken, yani nefsimizin kalbini afetler işgal etmiş noktadayken, İslam olmak yolunda girmeden evvelki durumundayken neden dış alemimizde mutsuzuz? Bir, nefsimiz devamlı şer taleplerde bulunur akıldan ve şeytan ona öğrettiği taktiklerle aklımızı çeler ve başkalarına ne yazık ki yanlış davranışlarda bulunuruz. Yani Kur'an'daki ifadeyle onlara o yanlış davranışlarda zulmediniz. Her zulüm bir günahtır. Bu sebeple arkasından mutlaka huzursuz oluruz. Eğer hayır işleseydik, devamlı mutlu olacaktık. Şer işliyoruz devamlı, onun için hep huzursuzuz. Başka insanlara zulmettiğimiz için huzursuzuz. Bir adım daha atıyoruz. Nefsimiz başka insanlara zulmettiği için ruhumuz nefsimize devamlı azap ediyor. Bu sebepten de huzursuzuz. Dış alemimizde daha huzursuzluk sebeplerimiz var. Başka insanlara zulmettiğimiz için bu insanlar bizden intikam almak sevdasındalar. Fırsatı yakaladıkları zaman mutlaka intikamlarını alıyorlar. İntikam aldıkları zaman bu nefsimize çok ağır geliyor ve bir defa daha huzursuz oluyoruz. Yine yetmez. Üçüncü kez huzursuz olduk ama yetmez. Biz de mutlaka intikam almak sevdasına düşüyoruz. Çünkü nefsimizde afetler var. Bu afetlerden bir tanesi intikam. İntikam alma afeti ağır basıyor. İntikamımızı almaya çalışıyoruz, başardık bunu. Başardığımız zaman yeni bir günah işlemişizdir. Çünkü intikam almak, başka birinin bize yaptığı haksız davranışı, aynı haksızlıkla ona iade etmek demek. Böyle bir şeyi yaptığımız zaman, yeni bir günah işlemiş olduğumuz için yeniden huzursuz oluyoruz. Dördüncü defa huzursuzuz. Eğer intikam almayı o kadar çok istediğimiz halde
bunu başaramazsak o zaman intikam alınamamış intikam haline dönüşüyor. Yani kine dönüşüyor. Ve intikamını alamayan bu kişinin iç dünyasında stres oluşuyor. Bu sefer de kişi stres sebebiyle huzursuz ve mutsuz. Yani intikamını alsa da mutsuz, huzursuz, intikamını alamasa da mutsuz ve huzursuz. Ama eğer ihlasa ulaşırsak, gece gündüz olursa, nefsimizin kalbindeki karanlıkların yerini ruhumuzun hasretleri oluşturursa, o zaman dış dünyamızda da mutlu oluyoruz. Neden? Çünkü nefsimiz de ruhumuz da yalnız hayrı istiyor. Bu sebeple hep hayır işliyor. Böyle hep hayır işleyen bir kişinin zulüm etmesi mümkün değildir. Çünkü bütün davranışları sadece hayırdır. O zaman kendi aksiyonlarımız itibariyle mutlaka huzur içinde yaşıyoruz. Tabiatıyla hep hayır işlediğimiz için ruhumuzun nefsimizden intikam alması da hiçbir şekilde mümkün değil. Ya başkalarının bizden intikam alması, o da mümkün değil. Din insanın intikam alabilmesi için ona bir zulüm yapmamız lazım. Bu zulmü hiçbir zaman yapmadığımız için başkalarının bizden intikam alması hiçbir şekilde geçerli değil. Onlar bizden intikam almıyorlarsa bizim de onlardan intikam almamız geçerli değil. Dört faktörde de biz mutluyuz. Hiçbir zaman intikam almayı bu seviyedeki bir insan dilemediği için intikam alması da mümkün değil o insanlarda. Böylece sonuca ulaşıyoruz. Bu sonuca dikkatle bakın. Sonsuz bir saadetin içinde kişi bir dış alem hayatı yaşar. Dış aleminde başka insanlar ilişkilerinde sonsuz bir saadetin içindedir. Allah ile olan ilişkilerimizin başına gelelim. Nefsimiz afetlerle dolu. Gece iç dünyamız. O karanlık dünyamızda Allah-u Teala'nın emirlerini hiç dinlemiyoruz. Allah-u Teala diyor namaz kılmıyoruz. Zekatlar vermiyoruz. Allah'ın bütün emirleri bize vız geliyor. Bunları gerçekleştirmediğimiz için de ruhumuz nefsimize sıkıntı azap ediyor. Huzursuzluğumuzun sebebini anlayamıyoruz ama hep huzursuzuz, hep sıkıntı içindeyiz. Bir de yasaklar cephesi var Allah-u Teala'nın. Yasak ettiği şeyleri de şeytan nefsimizi o istikamette azdırarak hep işletiyor bize. Hep Allah'ın yasak ettiği fiilleri işliyoruz. Ve bu sebepten huzursuzuz, sıkıntılıyız. Ama ihlasa ulaştığımız zaman Allah'ın bütün emirlerinin yerine getirilmesinin doyumlar zevkleri olduğunu görüyoruz. Kalp gözümüz açılmış, kalp kulağımız açılmış ve namaz kılarken önümüzdeki duvarlar açılıyor. Zikir yaparken etrafımızı görmüyoruz. Allah'ın bize gösterdiklerini görüyoruz. Fiziğin ötesini görüyoruz, yaşıyoruz. Allah'ın söylediklerini işitiyoruz. Ve muhteşem bir saadet Allah'ın bütün emirlerini yaparken içimizi dolduruyor. Yasak ettiği fiilleri işlememiz, yasak ettiği fiilleri ise işlememiz mümkün değil. Neden? Çünkü Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlememiz için içimizden bir talep gelmesi lazım. Bu talep hep nefsimizden gelirdi eskiden. Ama nefsimiz tamamen hasretlerle dolduğu için nefsimizden artık negatif bir talebin gelmesi bizi Allah'ın yasak ettiği bir fiile davet etmesi mümkün değil. Onun için hiçbir zaman bu yasağı işlemeyiz. Hem emirler cephesinden mutlak saadeti yaşarız, hem de nehiler cephesinden mutlak saadeti yaşarız. Allah ile olan ilişkilerimizde. Ne gördük? İslam olan bir kişi iç aleminde dünya saadetinin bütünlüğünü yaşıyor. Kesintisiz bir mutluluk. Dış aleminde kesintisiz bir mutluluk yaşıyor. Allah ile olan ilişkilerinde kesintisiz bir mutluluk yaşıyor. İslam oluşundan daha belki ilk tesliminde bu kişi zaten cennet saadetinin sahibi olmuştu. İşte burası onun Zülcenayin olduğu yerdir. İslam olduğu yerdir, Allah'a teslim olduğu yerdir. Bu teslimiyetlerin tamamladığı yer, o kişinin İslam olduğu standartların hem cennet saadetinde hem de dünya saadetinde parıltılığı Allah'ın nurlarına dolu bir şekil alması demektir. O kişi cennet saadetinin ve dünya saadetinin sahibidir. İki cihanda mutludur. Dünya saadetinin de cennet saadetinin de sahibi olmuştur. İşte İslam olmak sonsuz bir mutsuzluk hayatından sonsuz bir mutluluk hayatına
ulaşmaktır. 28 basamaksa 28 basamağın 27.sinde tamamlanan bir vesiledir. Bundan sonra Allah Teala sadece bizi tövbe-i nasuha davet eder ve İslam olmanın en üstün standartlarına ulaşırız. Öyleyse İslam olmak Allah'a teslim olmaktır. Teslim olmak ise hem cennet saadetinin hem de dünya saadetinin sahibi olmaktır. Zülcenahayn olmaktır. Hepinizin hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaşmanızı, zülcenahayn olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek bu akşamki sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Nefsinizin kalbi karanlıkları %100 karanlıklarla dolu olduğu için, ruhunuzun kalbi aydınlıkları, nurları %100 nurlarla dolu olduğu için temsil ediyor. Bu standartlarda denge vardır. Sağ tarafınız her zaman güzelliklere dönüktür. Sol tarafınızda negatif faktörlere. Öyleyse evvela selamı mutlaka sağa vermek mecburiyetindesiniz. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Ne yaptık? Sağa doğru selam verdik. Üstün olan taraf burasıdır. Sağ taraftır. Onlar tamamlandıktan sonra sol tarafa selam vereceksiniz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Orası nefsinizi temsil eder. Burası ruhunuzu temsil eder. Öyleyse her zaman Allah yolunda hizmetlerde bulunacaksınız. Burada dikkat edin. Eğer o hizmet sizi mutlu ediyorsa, siz başkalarından farklı standartlarda çalışan birisiniz. Kazandığınız şey değil sizi, yani sizi enterese eden, ilginizi çeken, üzerine titrediğiniz şey daha çok, daha çok, daha çok para kazanmak değil. Para kazanmak ama Allah için hizmet ederek para kazanmak. Öyleyse Allah için hizmeti kendisine hedef iddia edenler de para kazanır. Onların içinde bulunan diğerleri de para kazanır. Onlar da para kazanırlar. Ama birisi bilir ki o hizmeti o Allah için yapmaktadır. Sonuç mu ne olur? O yorulmaz. Allah için çalışan yorulmaz. Allah için çalışan hangi güçlüğün altına ona sokarsanız, o kendisini hangi güçlüğün altına atarsa o yorulmaz. O her zaman mutludur. En ağır hizmet koşullarında, en ağır hizmet şartlarında o mutludur. Hiç kimse onu mutsuz edemez. Öyleyse iki nevi insanı yan yana getirdiğiniz zaman bir Allah için çalışan, iki nefsi için çalışanlar var. Allah için çalışan her zaman farklıdır. Onun iş dünyasına baktığınız zaman hep aydınlık görürsünüz. Eğer yola çıkmışsa her geçen gün onun nefsinin kalbi giderek aydınlanacaktır. Aydınlandıkça Allah için hizmet aşkı artacaktır. Daha üst seviyede Allah için çalışacaktır. Ve de herkes onun çalışmasıyla başkalarının çalışılması arasındaki farkı ibretle görecektir. Onlar Allah için olanlar, onlar farklı bir çalışmanın içindedirler. Allah için fedakarlık yaparlar. Başkalarına fedakarlık gibi görünen şey onlar için bir zevktir. Ve bu sebeple söylüyoruz onlar yorulmazlar diye. Çünkü onlara kuvvet veren Allah'tır. Allah Teala kalbinizden geçeni her an bilir. Neye göre çalışıyorsunuz? Niçin çalışıyorsunuz? O çalışmanızın arkasında nedir hedef? Bu hedefi en iyi bilen Allah'tır. Mutlu olmanız ya da mutsuz olmanız size bağlı. Allah yolunda Allah için çalışmak, en güzel standartlarda çalışmak ve mutlu olmak. Bu Allah'a hangi açıdan baktığınıza bağlı. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ve siz bir bütün teşkil edersiniz. O yaratandır, siz yaratılansınız. Yaratan yaratacaktır. Yaratılanlar da onun tarafından yaratılacaklardır ve birbirlerini bütünleyeceklerdir. Niçin? Birisi emir ve kumanda mevkiidir, öteki itaat mevkiidir. Nefsinizde afetler olduğu sürece hangi müessesenin tesiri altında kalabilirsiniz? İsyan. O isyan afetini yok edebildiğiniz zaman itaat hasletinin standartları içine girersiniz. Kime itaat? Allah'a itaat. Öyleyse isyan ve itaatı nefsinizin afetiyle ruhunuzun hasreti arasında dengeyi oturtun. Birbirinin zıttı olan iki faktör. Birisi nefsinizin afetidir, isyan. Birisi ruhunuzun hasretidir, itaat. Ne zaman itaatı lazım gelen boyutlarda yerine oturtursanız, bunun manasınız artık Allah içinsiniz. İtaatın üst hududu nedir? Üst hududu daimi zikirdir. Yani zamanınızı harcama standartlarından bahsediyoruz. Allah Teala her saniye Allah'ı zikretmenizi istiyor. O MP3'leri onun için aldınız. Kulağınıza takacaksınız. Onu hiç çıkarmayacaksınız. Daimi zikirde olmayacaksınız ama daimi zikirde gibi kabul edecek Allah Teala sizi. Neden? Çünkü o kulağınızda, gece de kulağınızda, gündüz de kulağınızda ve hep Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ı zikrediyorsunuz. İçinizdeki ses, kulağınızdaki ses, o ses. Siz neyi öğreneceksiniz? Adım adım içinizdeki bir sesi harekete geçirerek ona ayak uydurmayı öğreneceksiniz. Ve bir süre sonra bunu tamamlayacaksınız. Artık kulağınızdaki ses devam ederken kalbinizdeki ses de devam edecek. Allah, Allah, Allah. İçinizdeki ses ve kulağınızdaki ses aynı şeyleri kesintisiz söyleyecek. O zaman zamanın bütününü taramış olacaksınız zikirle. Doldurmuş olacaksınız zikirle. Her an mutlu bir insan olacaksınız. Dünya şartlarının başkalarını üzen bütün problemleri sizi hiçbir şekilde etkileyemez. Dikkat edin, eğer üzgünseniz, eğer huzursuzsanız arkasında sadece nefsinizin afetleri var. Şeytan, sözüme dikkat edin, sadece nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Ruhunuza tesir etmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Ruhunuzun hasletlerine. O zaman siz nefsinizin afetlerini faziletler haline getirirseniz daimi zikrin neticesinde ne olacaktır? Nefsinizin bütün afetleri yok olacaktır. Her afetin yerini ruhunuzun hasletlerine paralel olan faziletler alacaktır. Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbi %100 fazıllarla dolacaktır. İşte Allah-u Teala'nın faziletliler dediği insanlar onlardır. Tekamüle ermiş olan insanlar, fazilet sahipleri. Fazilet sahiplerinin manası fazlın sahipleri. Nefslerinin kalbi Allah'ın nurları dolu olanlar. Hasletleri nefsinizin afetlerinden ayıran faktör nedir? Birisi Allah'ın emirlerine karşı çıkar ve yasaklarını yapmak ister. Bu nefsinizin afetleridir. İkincisi Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlememek ister. Bu ruhunuzun hasletleri. Peki ne yaptınız? Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbindeki bütün afetleri fazıllar haline getirdiniz. Yani artık nefsiniz de Allah'ın bütün taleplerini yerine getirmek istiyor. Ruhunuz da, ruhunuz evvelden de öyleydi. Ama nefsinizin bu hale gelmesine sizin daimi zikre ulaşmanız sebebiyet verdi. Nefsiniz de Allah'ın yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemiyor. Ruhunuz da öyle. Ama ruhunuz ezelden beri öyleydi. Nefsiniz sizin gayretinizle öyle oldu. Ve Allah'ın yardımıyla öyle oldu. O zaman dünyadaki hiçbir huzursuzluk verici olay sizi huzursuz mutsuz kılamaz. Bu mümkün değildir. Öyleyse kim huzursuzsa, kim mutsuzsa o bilsin ki kendine düşeni yapamadığı için mutsuzdur. Dünya şartlarından etkilenebilmek bununla yan yana giden bir husustur. Aynı paralelde giden bir husustur. Aynı hızla giden bir husustur. Nefsinizin afetlerini temizlemedikçe isyanı itaate çeviremezsiniz. İsyanın itaate çevrilmesi bu standart altında geçerlidir. Öyleyse Allah'a şükür mü ediyorsunuz? Çok şükredin. ve şükrünüzün kabul edilmesi için gereken standartların sahibi olmaya çalışın. Nefs tezkiyesi, nefsinizin kalbinin yarısının aydınlanmasını sağlar. Nefs tasfiyesi, nefsinizin kalbinin %100 aydınlanmasını sağlar. Böylece aydınlanma müessesesi tamamlandığı zaman siz o MP3'ün söylediği bütün Allah kelimelerinde şuradan kalbinizden bir sesle ona iştirak edensiniz. Allah'ın yasak ettiği fiillere yaklaşamazsınız. Nefsinizin afetleri bütünüyle yok olduğu için Allah'ın emirlerini mutlaka yerine getirirsiniz. Gene nefsinizin afetleri yok olduğu için. İşte bu sebeple isyanın yerini %100 itaat almışlar. Ve o zaman büyük zevkler yaşayacaksınız. Çünkü size Allah-u Teala sadece zahiri alemin standartlarında mutluluk vermeyecek. Zahiri alemin ötesini her an gösterecek. Her gece nefsiniz vücudunuzdan ayrılacak ve siz onunla şu kainatın her tarafına gidebileceksiniz. Bir sonsuz mutluluk her tarafınızı bürüyecek. Öyleyse o zaman Allah-u Teala'nın sizin için yarattığını anlayacaksınız. O büyük mutluluğa ulaştığınız zaman bütün kainat ayaklarınızın altına serildiği zaman unutmayın. Hepiniz birer kainatsınız. Tam bir kainat şeklinde yaratıldınız. Kainat tam sizin vücudunuzun paralelinde, cinsiyetsiz bir insan vücudu hüviyetinde. Ve kainat aynı anda 6 tane alem içerir birbirinin içinde. Yetmez, Allah'ın rahmeti ve ilmi bir defa daha onları kaplar. Allah rahmetiyle ve ilmiyle onların hepsini kaplamıştır. Öyleyse 6 tane alem, 7.'si de Allah-u Teala'nın rahmeti ve ilmi aynı boyutlarda aynı şekli vücuda getirir. O derelerin yağmurdan sonra kahverengine yakın sarı renkte akması var ya, o renktedir kainatın rengi. Bir gün Adem'den, yokluktan, yokluğa ulaşmış olan ruhunuzdan Allah Teala size kainatı gösterecek. Kainatın aynı sizin vücudunuz gibi olduğunu göreceksiniz. O renkte. Ve o kadar çok mutlu olacaksınız ki Allah'a şükretmekten gözlerinizden yaşlar dökülecek her zaman. Öyleyse neden? Bu varken, bu güzelliği yaşamak varken neden mutsuz olmak? Kim ne yaparsa sadece kendisine yapar. Kim Allah'ın emirlerini dinlemiyorsa o Allah'ın kendisini mutlu etmek için önerdiği temel kavramlara itaat etmeyendir. İtaat etmiyorsa kendi mezarını kendisi kazar. Mutsuzluk mezarı. Herkes mutsuz olarak hayata başlar. Mutluluğu yakalayacak olan başkaları değildir, sizsiniz. Herkes kendi mutluluğundan mesuldür. Bunun için de yapmanız lazım gelen şey sadece Allah'ın emirlerine itaat ve şükrün sahibi olmak. Sadece onlar şükrün sahibidir. Emirlere itaat edenler. O itaatın muhtevası sizi adım adım mutsuzluk dünyasından mutluluk dünyasına taşıyacaktır. Merdivenin basamaklarını birer birer çıkacaksınız. Ama Allah-u Teala'nın dostlarına Allah'ın neler hediye ettiğini, ihsan ettiğini merdivenleri çıktıkça, kendiniz yaşadıkça hayranlıkla izleyeceksiniz. Her geçen gün mutluluğunuz artacak, artacak, artacak. Ve insanların neden bu söylediklerinizi anlayamadığını anlayamayacak hale geleceksiniz. Sevgili kardeşlerim, sözlerimizi şöyle noktalamak istiyoruz. Allah sizi mutlu olasınız diye yarattı. Eğer onun size gösterdiği mutluluk hedefinde verilen emirlere icabet etmiyorsanız, bu isyanın tabii neticesi olarak siz mutsuz bir insan olursunuz. Farkına varsanız da varmasanız da kendi mutluluğunuzun mimarının kendiniz olduğunu göreceksiniz. Allah'ın pozitif yardımını pozitif istikametteki attığınız adımlarda yakalayacaksınız. Negatif yardım isterseniz o da gelir ama sizi daha çok batağa sürükler.
1: Ve az sonra bir derece eşit sorulduğunda daha Efendi Hazretleri Doktor İskender Ali'yi bize birlikte olacaklar ve biz hazır zamanımızı tükenmeden hemen kendinize mükemmel sergisi demek istiyoruz. Mükemmel sergimiz, öncelikle emeklerden sonsuz sünnetle hasret yapıyoruz. İnşallah çok yürütü duvarlarınızı bekliyor ve bu kişi bu eksik sohbetinizde zaten muhterem izleyici, dinleyici ve de tekrar öğrencilerinizle baş başa bırakıyor. Tekrar mübarek emeğinizden sonsuzunu seçiyoruz muhterem efendimize inşallah.
2: Allah razı olsun Berhan. Biz de hepinizin gözlerini öperiz. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzübillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alemin ar-Rahman ar-Rahim maliki yevmiddin iyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Sırat-ı azim en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim ve lad-dâllîn. Amin. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha birlikteyiz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir yeni güne daha giriyoruz. Bir yeni günde daha beraberiz. Rabbimizle birlikte. Biz ve O. Yaratan, yaratıcı. Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki bir sahibimiz var. Sahibimiz var bizim. Allah bizlerin sahibi. Sahipsiz değiliz. İşte o Yüce Rabbimiz Allah sahibimiz, o her şeye şahittir. Her şeyin temelinde, her noktasında mutlaka o vardır. Herkesin her şeyinden haberdardır. Her şeyine şahittir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler,

Şundan öğrenin. Allah şahidimizdir. Kainatın en büyük şahidi. Hiçbir şey yokken yokluğa şahitti. Sonra yarattığı yaratıklarına şahit oldu. Kıyamet günü kıyamete şahit olacak. O şahitlerin en yücesidir. Allah. Öyleyse şu insanın yaratılışına beraberce bakalım. Adem Aleyhisselam'ı yarattı Allah. Bir kısmı kendisine ve etrafındakilere şahit kıldı. Olayın etrafındakiler de onun şahidiydi. Adem Aleyhisselam'ın. Ve insan için macera böyle başladı. Allah'ın kainattaki en değerli varlığı yaratılmıştı. Bu değerin ortaya konması için Allah-u Teala'nın dizaynı ona secde edilmesiydi. Bu bir açıklamaydı. Allah-u Teala'nın manifestosu. Bu sizin hepinizden üstündür anlamına Allah-u Teala buyurdu ki hepiniz ona secde edeceksiniz. Ve ilk defa şahit oldukları yeni bir varlığa cinler, şeytanlar ve melekler secde ettiler. Ama iblis, şeytanlardan birisi secde etmedi. Ve Allah'ın katında ilk isyan o gün gerçekleşti. Allah-u Teala'nın bu dizaynı ilk insanı ortaya koyan bir başlangıç noktasıydı. Kainata bir halife tayin edilmişti. Allah'ın kainatın her hayat olacak noktasında halifesi artık vardı. Yeryüzünde Allah'ı temsil edecek olan, yeryüzüne varis olan bir varlık bu. İnsan. İşte Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah-u Teala bizleri bir cin olarak, bir hayvan olarak yaratmamış. İnsan olarak yaratmış. O şerefe layık olmalıyız sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.

Onlara söyle, insanı kıyamet gününe kadar var olacak. Eğer kıyamet günü yaşayanlar için bir son oluşturacak. Öyleyse böyle bir dizaynda bütün insanlar için

İnsan olduğu için bir hayat söz konusu. Hayatımızın her safhasına bir şahit getiriyor Allah Teala. Hayat fenimiz ve bu hayat filmimizin yanı başında düşüncelerimizin filmi.

Bunlar kıyamet günü bizim taammüt unsurlarımızı %100 ortaya koyan temel şahitler. Allah-u Teala buyuruyor ki kıyamet günü yaptıklarınızı elleriniz, ayaklarınız ve vücudunuz size haber verecek diyor. Yani davranış biçimleriyle her biri yapmış olduğunu söylemiş olacak. Ne yapmışlarsa o yaptıklarını açıkça hayat filminizde göreceksiniz. Mahkeme-i Kübra bir şehadet müessesesidir. Ne yaptıysanız doğumunuzdan ölümünüze kadar her şey oradadır. Üstelik her saniyesi derecelenmiş olarak. Her saniyesinde hayatınızın ya derecat kaybedersiniz ya da kazanırsınız. Eğer bir hayır işliyorsanız bunun manası hayat filminizin her saniyesine yeni derecelerin ilave edilmesidir. Eğer bir şer işliyorsanız bunun manası hayatınızın şer işlediğiniz sürece her saniyesine negatif derecelerin yazılmasıdır. Pozitif puanlar, zayıf dereceler, negatif puanlar, nakıs dereceler. Böylece hayatınız bütünün parçalarını oluşturur sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ve hayat filminiz sizin şahitlerinizdir. Hayat filminizde de şahitler var. Kiramen Katibin Melekleri hayat filmlerinizin şahididir. Sağ taraftakiler pozitif derecelerinizi kaydederler ve onları muhafaza ederler. Son rakamları kümülatif değerler olarak bellidir. Sol tarafınızdakiler gene şahitler ve negatif derecelerinizi kaydederler. Yani kaybettiğiniz puanları ve onların da kümülatif rakamı, son rakamı yeni her saniye yeni ilavelerle daima bellidir. Kıyamet günü bu rakam tamamlanmış, her şey bitmiş olacak. Son rakam sağ tarafta da, sol tarafta da belli. Allah Teala Mahkeme-i Kübra'daki şahidiniz olacak olan bu üç boyutlu hayat filminiz konusunda bir saik, Kasım'daki K harfiyle bitiyor, saik. Bir de şahit diyor. Aslında hayat filminizin kendisi şahittir. Kiramen Katibin Melekleri şahittir. Ve Allah Teala burada canlı şahitten bahsediyor. Bu Kiramen Katibin Melekleri. Bir de hayatınızı filme alan bir saik var. Kameraman. Bizim zamanımızdaki gibi böyle mercekli, kasetli kameralar değil, hastalardan oluşan kameralarla hayat filminiz alınıyor. Üç boyutlu olarak alınıyor. A'dan Z'ye her yaptığınız belli. Saik onları kameraya alıyor. Üç boyutlu olarak muhafaza ediyor. Kiramen Katibin Melekleri de ellerindeki mizanlarla hayatınızın her saniyesinde
yaptığınız her hareketi devamlı derecelendiriyorlar ellerindeki mizanla. Mizan kainattaki mevcut her türlü olayı muhtevasına alan bir ilahi kompüter, bir ilahi bilgisayar. Her olayı her taammüt kademesine göre ayrı derecelendirmek özelliğinin sahibi olan, olaylara göre derhal taammüt miktarını otomatik hesaplayan ve derecatı pozitif ve negatif olarak mutlaka en doğru standartlarda veren bir şehadet sistemi. Vicdanınız da bir şahittir. Bütün hayatınız boyunca her saniye devamlı değişen, bütün olaylara göre sonsuz alternatifin sahibi olan bir sistem. Kıyamet günü mizanı size teslim edecekler. Ve orada baştan sona hayatınızın seyri boyunca devamlı mizandaki değişiklikleri göreceksiniz. Ve bu şaşmaz terazinin her rakamının orada aynen mevcut olduğunu göreceksiniz. Anlayacaksınız ki Allah-u Teala size en ufak bir haklılıkta bulunmamış. Her şey dört dörtlük olarak tam hak ettiğiniz kadar, ne eksik ne fazla. Bu kadar zulmedilmemiş size. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kıyamet günkü bu en büyük şahidiniz, Mahkeme-i Kübra'nın en büyük şahidinin yöresinde, orada birçok şahidin daha yer aldığını göreceksiniz. Bu şahitlerin en üst noktasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem var. Seni de her kavimden şahitler getirdiğimiz zaman, seni de o şahitlere şahit yaptığımız zaman ne olacak diyor Allah-u Teala. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün şahitlerin şahidi. Öyleyse böyle bir dizaynda şahitlerin şahidi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. O bütün nebilere şahitlik edecektir. Ve kendi devrinde yaşamış olan bütün insanların irşat makamında şahit olan, tövbe etmiş olan bütün insanların şahidi olacaktır. Devrin imamı olması sebebiyle. Öyleyse kainatı yaratan Allah'tan sonra en büyük şahit Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şahitlerin şahidi. Bütün nebilerin şahidi. Ve huzur namazının imamlarının şahidi. Yaşadığı devredeki bütün resimlerin şahidi. Kim tövbe etmişse bütün tövbe edenlerin şahidi yaşadığı süreç içerisinde. Allah-u Teala'yı değil de insanları devreye koyuyorsak
şahitlerin şahidi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bir numarada o yer alıyor. Sonra onun da mensubu bulunduğu nebiler geliyor. İkinci grup şahitler. Nebiler huzur namazının asaleten sahipleridir. Her nebi kendi zamanının bütün resullerinin de şahididir. Her nebinin bulunduğu devrede birçok kavim mevcut. Mevcut olan o kavimlerdeki her Resulün şahidi o devirdeki nebidir. Yaşadıkları sürece bu nebiler kimler hangi resimlere şahit olmuşsa, tabi olmuşsa, bütün tabiyet müesseselerinin bu nebiler şahitleridir. Çünkü hepsinde arşı tutan meleklerle beraber huzur namazının imamı olarak bulunmuşlardır.

Böyle bir güz ayında her nebi yaşadığı nübüvvet devresi boyunca bütün tövbe merasimlerinin şahididir. Kim tövbe etse bütün tövbe edenlerin şahididir. O devirdeki hangi müşriye tabi olursa olsun o şahittir. Hangi Resul'e tabi olursa olsun

Her devirde peygamberlerin bulunmadığı bütün zaman parçalarının huzur namazının imamları, o devirde yaşayan milletler arasındaki bütün milletlerdeki Resullerden bir tanesidir. Mutlaka nebilerin bulunmadığı devrede, peygamberlerin bulunmadığı devrede her ülkedeki Resullerden biri Allah-u Teala tarafından şahit olarak seçilir ve devrin imamlarına tayin edilir. Bu tayin vekaleten yapılan bir tayindir. Ve kişi bu tayinle devrin imamlığına ulaşır. O tasarruf takvasının sahibidir. Yani tasarruf rızasının sahibidir. Allah'ın rızasına sahip olan Resullerden sadece o vardır. Sadece o Allah'ın tasarruf rızasına sahiptir. Onun dışındaki bütün kavimlerdeki Resuller tasarruf rızasının bir altındaki muhakkın takva rızasına sahiptirler. Muhakkın rızanın sahipleridir. Son rızaya sahip olmadıkları için rızaya ulaşmamış resimler olarak geçiyorlar Cin suresinin 27. ayet-i kerimesinde. Ve orada rızaya ulaşmış olan Resul devrin imamını temsil ediyor. Çünkü Allah Teala buyuruyor ki Allah gaybı bilir ve sizlere gaybı bildirmez. Sadece rızaya ulaşmış olan Resulü müstesna. İşte o rızaya ulaşmış olan Resul, tasarruf rızasına ulaşmış olan Resul'dür. Onun dışındaki bütün Resuller, diğer altı rızanın sahipleridir. İradelerini de Allah'a teslim etmişlerdir. Ama akıllarını değil. Tasarruf rızasının sahibi olmamışlardır. İşte devrin imamı, tasarruf rızasının sahibi olan şahittir. Devrin imamlığını yaptığı sürece arşı tutan meleklerle birliktedir ruhu. Bütün tövbe merasimlerinde mutlaka hazır bulunur. Hepsinin şahididir. İster mürşitlerin yaptırdığı, normal standarttaki mürşitlerin yaptırdığı tövbeler olsun. İster Allah'ın irşada memur ve mezun kıldığı mürşitlerin vücuda getirdiği tövbeler olsun. İster resimlere tabi olunduğu sıradaki tövbeler söz konusu olsun. Hepsinin devirlerindeki bütün bu tövbelerin devrin imamları şahitleridir. Böylece görüyorsunuz ki müessese bir şehadet müessesesi ve devrin imamları

Üçüncü grup şahitleri oluşturuyor bu sebebe dayalı olarak. Devrin imamları ve nebiler aynı zamanda Allah'ın katındaki şahitlerdir. Allah Teala buyuruyor ki Allah'ın katındaki şehadeti gizleyenden daha zalim kim vardır diyor. İşte Allah'ın katındaki şehadetin başında olan kişi o devrin imamıdır. Mutlaka hayatta olması gerekir. Devrin imamı o devirde hayatta olan en üst seviyedeki Allah-u Teala'nın vazifeli kıldığı kişidir. Yani nebidir, asaletin o göreve getirilmiştir. Bütün nebiler kendi devirlerinin mutlaka huzur namazının imamlarıdır ve asaletin o görevdedirler. Bütün Nebi olmayan, Nebi Resul olmayan, Veli Resul olan huzur namazının imamları ise oraya huzur namazının imamlığına vekaletle getirilir ve oradaki karşı tutanlar, karşı tutan meleklerle birlikte Allah'ın zatına şahittirler. Orada seyrisülükte olan bütün ruhlar, namaz kılar, hepsi de Allah'ın zatına, Allah'ın tekliğine şahittir. İndi ilahide namaz kılan kişiler aynı zamanda indi ilahideki tahtların da sahipleridir. O tahtlarda bulunan Allah-u Teala'nın resulleri ve bütün velileri Allah'a şahittirler. Seyircilikte olanlar da bütün huzur namazlarına günde 7 vakit kılınır. Hepsine mutlaka iştirak ederler. Her huzur namazına iştirak eden ruh Allah'a şahittir.

Peki bütün nebilerden sonra gelecek olan Allah-u Teala'nın ona yardım edeceklerine ve iman edeceklerine dair söz aldığı Resul, onun şahidi kimlerdir? Bütün nebilerdir. O Mekke Resul'dür. Allah'ın katındaki en değerli şahitler muhakkak ki Mekke'sinin için bütün Allah'ın kendilerine kitap verdiği bütün nebileridir. Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala onların şahitliğinden bahsediyor. Diyor ki Allah-u Teala, biz bütün nebilere dedik ki, ey nebiler, size kitap verdik ve hikmet verdik. Hepinizden sonra bir Resulümüz gelecek. O Resule yardım edeceğinize ve iman edeceğinize dair bana söz veriyor musunuz? Misak veriyor musunuz? Ve bu ağır sözü, misaki dilinizle de ikrar ediyor musunuz? Onlara diyorlar ki, söz veriyoruz ve hepimiz dilimizle ikrar ediyoruz. Allah-u Teala buyuruyor ki, öyleyse şahit olun, biz de sizinle birlikte şahitleriz. İşte Allah'ın da şahit olduğu o noktada bir dizayn söz konusu. Bu dizayn bir muhteva taşıyor. Allah-u Teala'nın şahitleri. Ve Mehdi Aleyhisselam'ın, Mehdi Resul'ün şahitleri. Öyleyse şehadet bütün zaman parçalarında devam edecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Devrin imamlarının şehadeti, üçüncü grup şehadeti oluşturuyor. Dördüncü grup şahitler, bütün ülkelerdeki Resuller'dir. İnsanlık tarihinin başlangıcından sonuna kadar ne kadar ülke varsa, ne kadar millet varsa, o milletlerin her birinde mutlaka Allah-u Teala bir Resul halk etmiştir. Ve hiçbir devir olmamıştır ki bir milletin içinde bir Resul yaşamamış olsun. Ne zaman bu resullerden birisi, herhangi bir milletteki resullerden birisi ölürse, Allah-u Teala yerine derhal yeni birini tayin eder. İşte Mü'min suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, biz bütün kavimlere resul göndeririz ve ard arda göndeririz. Aralarında fetret devirleri yoktur diyor. Hangi kavme Resul gönderdiysek o kavimdeki Resul'e mutlaka itiraz ettiler. Mutlaka onu inkar ettiler diyor Allah-u Teala.
bütün kavimlere Resul gönderdiği, gönderildiği Nail Suresinin 36. ayet-i kerimesinde de dizayn edilmiş. Bütün kavimlere ard arda Resul gönderildiği Bakara Suresinin 87. ayet-i kerimesinde de dizayn edilmiş. Bütün kavimlerde her an, bütün devirlerde mutlaka Allah'ın bir Resulü var olmuştur. Dolayısıyla sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte bütün kavimlerde bulunan bu Resuller kendi kavimlerinin şahitleridir. O Resullere kimler tabi olmuşsa onların şahidi o kavmin Resulüdür. Öyleyse bu Resuller selam makamının 6. mertebesini ifade ediyor. Allah'ın iradesine bağlanmış olan Allah'ın Resulleri. İbrahim Suresinin 4. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki hiçbir kavim yoktur ki biz o kavme onlara kendi lisanıyla hitap etsin diye bir Resul göndermemiş olalım. Bütün kavimlerde, bütün devirlerde, istisnasız bütün devirlerde Resuller hep yaşamıştır, yaşamaktadır ve kıyamete kadar yaşayacaktır. İşte her devrin Resullerinden bir tanesi eğer peygamberler mevcut değilse, nebiler mevcut değilse bir tanesi seçilip huzur namazının imamlığına getirilir. O Resullerden biridir ama tasarruf rızasına ulaşmış olan bir Resuldür. Görülüyor ki dördüncü grup şahitler, insanlardan bahsediyoruz. İnsan şahitler. Her devirde mutlaka bütün kavimlerde yaşayan bütün Resullerdir. Ve beşinci grup şahitler selam makamının beşinci mertebesinde yer alan Allah'ın irşat makamına irşada memur ve mezun bulundun mezun kılındın ifadesiyle irşada memur ve mezun kıldığı Allah-u Teala'nın bu izni ve emri verdiği Resul olmayan mürşitler. Bütün sahabe bu özelliğin sahibiydi. Hepsi irşada memur ve mezun kılınmışlardı. Ve bu görevi yaptıklarını kesinleştirmek üzere Allah-u Teala onları Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesinde klasifiye etmiş. Onlardan bahsediyor. Diyor ki o sabikun el-ebelin maya onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı macirindendi. Bir de onlara ensare ve macirine ihsanla
tabi olanlardandı. İster Ensar olsun, ister Muhacirin, hepsine tabi olunmuş ve hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar. Yani beşinci grup şahitlerden olmuşlar. Ben ise insan şahitler burada tamamlanıyor.

Bunu şahitlerin ötesinde kendilerine tabi olan Allah'ın inşaada memur ve mezun kılındığının emrini almayan ama kendilerine tabi olunan Allah'a ulaştırmakta vesile olan bütün mürşitler bu klasmana giremiyorlar. Ama her biri kimleri Allah'ın yoluna almışlarsa onların şahidi oluyorlar. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de şahit olarak belirttiği grupların sonuncusu bu mürşitler. Kıyamet günü vazife alanların arasında bunlar mevcut değil. Onların mevcudiyetine gerek de olmuyor. Çünkü daha önceki her grup bütün bu tabiiyet müessesesini kıyamet günü temsil ediyorlar. Kıyamet günü yapılan bu beş grup insanın vazifeli insanın dışında altıncı şahit kiramen katibin melekleridir. Allah-u Teala onların da şahit olduğunu bir şahit ve bir saik beraberce mevcut olurlar diyor. Beraberce gelirler diyor. Öyleyse Mahkeme-i Kübra'da insan olmayan şahitler de var. Yani melekler. Kiramen katibin melekleri ellerindeki mizanla derecelendiren Saik'in çektiği üç boyutlu filmi bu derecelerle süsleyen, her saniyesinde derecelendiren Kiramen Katibin melekleri. Altıncı grup şahit kıyamette ve

Allah-u Teala 7. grup 7. şahidi oluşturuyor. Öyleyse insanlar açısından, kıyamet günü şahitli gidecek olan insanlar açısından meseleye baktığımız zaman şahitlerin şahidi olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görüyoruz. Onun şahit oldukları bütün nebiler ikinci grup şahitleri oluşturuyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in

0: devletinin dışında huzur namazının imamı olarak vazifelendirilen Resullerden olan şahitler, huzur namazının imamları, üçüncü grup şahitleri oluşturuyor insan şahitlerden. Bütün kavimlerdeki Resuller, dördüncü grup şahitleri oluşturuyor. Beşinci grup şahitler, Allah'ın tayin ettiği Resuller. Altıncı grup şahitler, Kiramen Katibin melekleri, şahit ve sahik olarak orada bulunuyorlar. Sahikin şahitle bir ilişkisi yok. Ve nihayet yedinci şahit Allah. Kıyamet önündeki şehadet bu standartlarda devam ediyor. Bu şehadetin hayat boyunca insanlığın var olduğu sürece devam eden standartlarına baktığımız zaman bütün tövbe merasimlerinde yine 7 grup şahit görüyoruz. Şehadet müessesesi orada da var. Allah-u Teala tek başına yetmez miydi şehadet için? Elbette yeterdi. Ama Allah-u Teala kendisi başka şahitlerin de mevcut olmasını mutlaka istiyor. İşte beraberce her tövbe merasimine birlikte bakalım. Ne görüyoruz? Arş-ı tutan melekleri görüyoruz orada. Kiminle beraber? Etraflarındaki kişiyle beraber. Arş-ı tutan melekler İnd-i İlahi'de huzur namazının tahtlarını boşlukta tutan meleklerdir. Orada onları kimse göremez ama tahtlarında boşlukta durduğu kesindir. İşte bu tahtları tutan, arşı tutan melekler bütün tövbe merasimlerinde, mürşide tabi olma merasimlerinin hepsinde mutlaka vardır. Etraflarındaki kişi kim? Arşı tutan meleklerin, tahtları tutanlarının etrafındaki kişi devrin imamıdır. Bir yerde daha şahit oluyoruz. Arşı tutan meleklere Ümmül Kitap. Ümmül Kitap da boşlukta durur. 10 katlı bir apartman büyüklüğünde bir kitap. O kitabı da boşlukta tutan gene Kiramen Katibin melekleridir. Ve etraflarındaki kişi gene Ümmü Kitab'ın altındaki kürsüde ders veren devrin imamıdır. Gene etraflarındaki kişi odur. Öyleyse birinci şahit devrin imamıdır. İkinci şahit bir grup arşı tutan melekler. Tabiatıyla asıl şahit, birinci şahit Allah'tır. Onunla birlikte diğerleri söz konusudur. İşte bu diğerlerinin başında devrin imamı gelir. Sonra onunla birlikte bulunan arşı tutan melekler gelir. Allah-u Teala Mü'min Suresinin 7. ayet-i kerimesinde diyor ki arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi, devrin imamı bazı insanlar için Allah-u Teala'dan mağfiret talebinde bulunurlar diyor. Kim tövbe ederek senin yoluna girerse Ya Rabbi sen bu mümin olan kullarını günahlarına mağfiret et. Onları cehennem azabından koru. Onlara şahit olduklarının açık ifadesini kullanıyor. Tövbe eder de bizim tövbesine şahit olduğumuz bu insanlar senin yoluna girerse onlara mağfiret eyle, onların günahlarını sevaba çevir. İkinci grup şahit, söylediğimiz gibi kiramen katibi melekleri hep beraber Allah-u Teala'yı tesbih ediyorlar, hep beraber dua ediyorlar. Üçüncü şahit, mürşid, mürşidin kalp gözü. Kişinin kalbinde helalleşme talebini görüyor tövbe merasiminde şahidi. Aynı zamanda gene devrin imamının ruhu mürşidin başının üzerinde. Bu mürşid ister alelade bir mürşid olsun, ister Allah'ın görevli kıldığı, irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle kendisine yetki ve izin verdiği kişi olsun, isterse Resullerden birisi olsun, her halükarda tabiyeti gerçekleştiren kişidir. Ve bu tabiyet sebebiyle şahittir. Başın üzerinde bulunan devrin imamının ruhu burada bir defa daha şahit hüviyetinde. Sonra da bu şehadet müezzesine ilaveten kiramen katibin melekleri. Öyleyse bu kiramen katibin melekleri bizatihi olaya şahit oluyorlar. Aynı zamanda olay üç boyutlu hologram usulü filme alınıyor. Bu filmde kişinin davranışları mevcut. Bir de kişinin düşünceleri. Mahkeme-i Kübra'da önemli olan kasti, taammüdü kesin olarak işaretleyen kişinin düşüncelerinin filmidir. Derecatın, negatif derecatın ve pozitif derecatın olgunlaşmasında, şekillenmesinde mizanın hüküm verebilmesi o kişinin taammüt derecesine bağlıdır. Hangi kasıtla kişi hangi olayı yaptı? Hükmün doğru olabilmesi için taammüt derecesinin, kasıt derecesinin mutlak tayini gerekir. İşte bu kasıt derecesini tayin eden kişinin aksiyon filmi, davranış biçimleri filmi değildir. O davranış biçimlerinin hangi düşünce yapısına bağımlı olarak vücuda geldiğini ispat eden, asıl doğru derecatı sağlayan kişinin düşünce sisteminin filmidir. Ve Allah-u Teala kiramen katibin meleklerinin düşünceleri de tespit ettiğini, gördüğünü ve tespit ettiğini buyuruyor. Öyleyse o kişinin düşüncelerine ait olan hayat filmi şahitlerin en önemlisidir. Dünya üzerinde insanlar neye şahit olurlarsa olsunlar, %100 doğruyu tespit edemezler. Çünkü gördükleri sadece kişinin davranış biçimidir. Bu davranış biçiminin sergilenmesinde, düşünce platformunda neler olduğu konusu ortada yoktur. Hiçbir hakim bu sebeple taammüdü %100 ölçerek %100 adaletle karar vermek yetkisinin, daha doğrusu imkanının sahibi değildir. Ama orada Mahkeme-i Kübra'da mizanın verdiği bütün kararlar bu taammide göre, düşünce filmine göre şekillendiği için en kesin dizaynı oluşturur. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah ile beraber gene 7 şahit grubu oluştu. Kıyamet günkü şahitler ayrı bir grup. Her tabiyetteki şahitler ayrı bir grup. Allah-u Teala her olaya, her şeyden evvel kendisi şahit. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hayatınızın her saniyesini şahitlerle beraber geçirdiğinizi bilmelisiniz. Vücuda getirdiğiniz her türlü yanlışlık, başkalarından ne kadar gizlerseniz gizleyin, Mahkeme-i Kübra'da mutlaka açıklanacaktır. Allah-u Teala diyor ki o gün kimsenin kimseden gizlisi kalmayacaktır. Çünkü nerede olursanız olun, sizin için çekilen hayat filmi ve sizin için çekilen düşüncelerinizin filmi ikisi birden üç boyutlu olarak kıyamet günü oynayacaktır. Kim sizin filminizi merak ediyorsa gelip orada seyretmek imkanının sahibidir. Bu sebeple Allah-u Teala kimsenin kimseden bir gizlisi kalmayacaktır diyor. Yetmez. Onun yanı başında hayat filminizin dizaynını veriyor. Bütün uzuvlarınız, elleriniz, ayaklarınız ve cildiniz diye bütün vücudu kastediyor Allah-u Teala. Yaptıklarını haber vereceklerdir diyor o gün davranışlarıyla. Ve Allah size yaptıklarınızı gösterecektir diyor. Öyleyse görüyorsunuz ki hayatınızın her safhası şahitlerle kesin standartlarda tespit ediliyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala her şeyi öylesine muhteşem bir dizaynda tespit etmiş ki kıyamet günündeki bütün insanlar ölmüş olacak, kıyamet günü yaşayanlar da ölmüş olacaklar ve hepsinin hayat filmi kıyamet günü oradan alınıp ezele götürülecek. Götürülmüş. Ve hayat filmleri ikiye ayrılmış. Birinci grup cennete gideceklerin hayat filmi illiğinde. İkinci grup cehenneme gideceklerin hayat filmleri sicinde. Ve her şey gelecekte, vücuda gelecek olan her şey böylece belirlenmiş. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bugünkü sohbetimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. اللهم صل على محمد رب العالمين فين طن
1: Muhterem dinleyiciler, izleyiciler ve sevgili öğrenciler.
0: Ne kadar
1: küçük bir mesajdan sonra tekrar sizlerle birlikteyiz ve Siz sohbetinde muhterem efendimiz, tasavvuf doktoru İskender Ali Mihir, sizlerle birlikte oluyorlar. İnşallah muhterem efendim size dinliyorum müsaadenizle. Muhterem efendim size ben sonsuz sümmet yapıyoruz tekrar. Ve sohbetimizin devam eden kısmında zaten muhterem ilgiyi izleyici ve de sevgili öğrencilerimize baş başa bırakıyoruz inşallah. Tekrar mübarek ilerinizden mesaj ediyoruz muhterem efendim.
0: Allah razı olsun Berhan. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarımız, gönül dostlarımız, Allah hepinizden razı olsun. Görüyorsunuz ki böyle bir dizaynda sizin için söz konusu olan şey hep mutlu olabilmek. İşte bir 15 dakika süren bir teknik ara vermek mecburiyeti. Bizleri bizimizden kısa bir süre ayırdı. Ama işte gene beraberiz. Gene güzelliğimiz köşesinden yakaladık. Ve beraberce el ele, gönül gönüle, kol kola tekrar yürümeye başladık Allah'ın yolunda. Şu dünyada herkes için mutlu olmak söz konusu sevgili kardeşlerim. Bütün güzellikleri yaşamak söz konusu. Ve en güzele ulaşmak söz konusu ve hepiniz bunu yapabilirsiniz. Hepiniz bu istikamette bir gayretin sahibi olmalısınız. Sizlere Allah'ın güzelliklerini anlatmaya çalışıyorum. Unutmayın, her zaman siz mutlu olmaya namzetsiniz. Bunun yolu diğer canlıktan geçer. Başkalarına bir şeyler verebilmek, mutluluk verebilmek gayretinden geçer. En güzele ulaşmak söz konusu, en güzeli dizayn etmek söz konusu ve unutmayın, sizin mutluluğunuz başkalarının elinde değil, sadece sizin elinizde ve sadece şeytan sizin mutlu olmanızı ister. Herkesin mutsuz olmasını istediği gibi. Ya onun tuzağına düşersiniz, şu dünyada mutsuz bir insan olarak yaşarsınız ve bir ot gibi ölürsünüz, bu dünyadan gidersiniz. Oysa ki Allah-u Teala size hayat verdiyse, bu hayat size mutlu olmanız için verilmiştir. Başkalarına da mutluluk saçmanız için verilmiştir. Oysa kim şu anda ben mutsuzum diyorsa, o anlattığımız reçetelerin farkında olmayan bir insandır. Böylece dizaynı kendi rahatsızlığı konusunda kullanmaktadır. Muhteva herkes için farklıdır sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bütün insanlar için her şey en güzel standartlarda oluşur. Allah herkese onların huzurunu, mutluluğunu sağlayabilecek olan şartları mutlaka tevil eder. Unutmayın. Hepiniz ama hepiniz şu dünya adı verilen gezegende hayat bulan hepiniz bu dünyaya mutlu olmak için gönderildiniz. Etrafınıza mutluluk rüzgarları ulaştırmak için, mutluluk dalgaları yaymak için, başka insanları mutlu kılmak için ve böylece onların her birinin yaşadığı mutluluğun iki katını sizin yaşayabilmeniz için gönderildiniz. Bu dünyada vazifeli kılındınız. Bu dünya gibi pek çok dünyalar var sevgili kardeşlerim. Kainat üzerinde orada da sizin gibi insanlar yaşıyor. Aynı standartlarda bir kısmı mutluluğun sırrını yakalamış, huzuru yaşıyorlar. Bir kısmı mutsuz, huzursuz, sıkıntı içerisinde. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, insanlar Allah'ın kanunlarını öğrenmiş olsalar da, onu yaşasalar da bir muhteşem dünya hayatı ortaya çıkacaktı. Ama insanlık tarihinin hiçbir devresinde büyük kitle tarafından, yani insanların %90'dan fazlası tarafından mutluluk yaşanamamıştır. İblis bütün devirlerde insanları Allah'ın yolundan ayırmayı ve onları mutsuz kılmayı, kendisi gibi huzursuz, sıkıntılı, mutsuz insanlar yapabilmeyi başarmıştır. Sabah işinize giderken etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın. Hep huzursuz, sıkıntılı çevreler göreceksiniz. Herkesin birbirine bir mutluluk vermek üzere değil, içindeki başkalarının kendilerine yaptığı haksızlıkları gene başkalarına tepki suretiyle ulaştırmak isteyen insanlar göreceksiniz. Her an toplum birbiriyle bir mutsuzluk dünyası içinde yaşıyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse böyle bir dizaynın muhtevasına dikkatle bakın. Orada her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşayacaksınız. Öyleyse böyle bir imkanınız varken başkalarına mutluluk vermek ve mutlu olmak varken varsın o insanlar gene başkalarına kötülük etmeye çalışsınlar. Aslında yaptıkları şey sadece kendilerine huzursuzluk vermektir, mutsuzluk vermektir. Dünya üzerinde yaşayan insanların en büyük yanlışı nefslerinin tatmininin kendilerini mutlu edeceğini zannetmeleridir. Oysa ki mutluluk nefsin tatmininde değil, ruhun tatminindedir. Nefs Evet. Allah'ın emirlerinin yerine getirilmemesini ister. Nefs hep Allah'ın yasaklarının işlenmesini ister. Çünkü şeytan Allah'ın emirlerinin işlenmesini negatif cepheden gösteriyor ve yasaklarını da pozitif cepheden gösteriyor. İnsanlara yasakları sevdiriyor. Allah neyi yasak etmişse o pislikleri. Ama insanlar onların bir pislik olduğunun farkına varmıyorlar, varamıyorlar. İblis onları övülüyor. Ve toplum giderek kararan bir dünyada birbirinin mutsuzluk vasıtası olarak hayatlarını devam ettiriyor. Toplumu oluşturan fertlerdir. İnsanlar cemaat halinde yaşamak mecburiyetli olan sosyal mahluklardır. Öyleyse her açıdan bir dünya hayatı size çok şeyler kazandırabilir ama çok şeyler kaybettirebilir de. Şimdi bir matematik hesap yapın bakalım. Şu dünyada mutluluğu yaşamak varken ve mutluluğu yaşamak bu kadar kolayken acaba neden insanlar hep mutsuz? Arkasında acaba ne var? Arkasında sadece şeytan var sevgili öğrenciler ve dinleyenler. Herkesin beynini yıkayan, kendi düşüncelerini insanlara onların kendi düşünceleri olarak yutturan ve asla izini belli etmeyen o korkunç düşman İblis. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hep içinizden iki ses duyarsınız. Birisi sizi güzelliklere, Allah'ın emirlerine ulaştırmaya çalışır. Onları yaparak başka insanlara mutluluk vermenizi ve asıl derece sizin mutlu etmenizi sağlamaya çalışır. Bu ruhunuzun sesidir. Bir de nefsiniz yerine onun temsilcisi olarak konuşan iblis. Ruhunuzun sesini söylerse tam onun tersini size kabul ettirmeye çalışan bir meşgul ses olarak ulaşır. İç dünyanızda her zaman bu iki sesi duyarsınız. Bir negatif dizaynı içerir sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir ortamda bir insanın o sesi dinlemesi halinde mutlu olması hiçbir zaman mümkün değildir. Öyleyse mutsuzluk, huzursuzluk, sıkıntı bu standartları yaşamak, bir insanın sadece nefsinin afetlerinin sesini, yani şeytanın sesini takip etmesiyle, izlemesiyle mümkündür. Allah-u Teala şeytanın ayak izlerini takip etmeyin. Şeytanın adımlarını takip etmeyin. Şeytan size sadece mutsuzluk ulaştırır diyor. Ama insanların çoğu o sesi tanıyamıyorlar. Ne zaman sizlere Allah'ın güzellikleri yerine başka insanları mutsuz edecek, huzursuz edecek olan şeyler öneriliyorsa, o zaman bu dizaynı yerli yerine oturtmalısınız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Hepiniz için bütün bu güzellikler her şeyi ifade eder. Siz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler mutlu olmaya layıksınız. İnsan olarak yaratıldınız. Öyleyse bu liyakatin ışığı altında mutlu olmayı denemelisiniz. Başkalarına huzursuzluk vermek üzere değil, başkalarını mutlu etmek üzere şu andan itibaren yaşamaya başlamalısınız. Etrafınızdaki bütün insanlara mutluluk verebilirsiniz. Bunun için sahip olduğunuz şeylerden daha ötesine sahip olmanız yeter, gerekmiyor. Hani insanlar vardır, bütün iyi niyetleriyle düşünürler, çok paran olsaydı da ben bu parayı başkalarına verebilseydim. Bu bir boş hayaldir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Şeytanın tuzaklarından biridir. Ve insanları ne kadar temiz kalpli olduklarını adeta kendilerine ispat için şeytanın kurduğu bir tuzaktır. Hayır, öyle değil sevgili öğrenciler ve dinleyenler. Şu anda sizin ne kadar paranız varsa veya hiç paranız yoksa, o şartlarda siz gene etrafınızdaki herkese bir nebzecik mutluluk verebilmek imkanının sahibisiniz. Öyleyse böyle bir dizayn hepimiz için geçerli. Sahip olduğunuz her şey başkalarının mutluluğunun bir kapısıdır ve yeterlidir. Etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Onlar sizden çok şey beklemiyorlar. Bir gülüşünüz, onlarla meşgul olmanız, onlara güzellikleri ulaştırmak için bir gayretin içinde olmanız size muhakkak ki çok şeyler kazandırır. Etrafınızdaki insanların size karşı bakan karanlık yüzleri aydınlanacaktır. Sizin yüzünüz onlara karşı aydınlık olduğu için.

söz konusu olan şey huzuru ve mutluluğu yaşamak. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki şu sıkıntılı dünyada insanların sıkıntılı olmasının arkasında her birinin nefslerinin afetleri ve şeytan rol oynuyor. Bütün hayatı boyunca insanları sadece mutsuz etmek için yaşayan, kıyamete kadar da yaşayacak olan bu korkunç mahluk, insanları mutsuz etmeye, onları kendisiyle beraber cehenneme sürüklemeye kendisini vazifeli kılmış. İntikam alıyor insanlardan. Adem Aleyhisselam yüzünden cennetten kovuldu diye, cehennemi yaşamak mecburiyetinde bırakıldı diye. Oysa ki Adem Aleyhisselam ona karşı bir düşmanlık, böyle bir husus gerçekleştirmedi hiç. Sadece şeytan Adem Aleyhisselam'a düşman oldu. Ve onun bütün zürriyetini de Allah'ın yolunda

0: mutluluğu hiç kimse yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşayamayacaktır. Onunla beraber sadece cehenneme gidilir. İblisin sözlerini dinlediğiniz zaman, o sözlere itaat ettiğiniz zaman sadece mutsuzluk ve huzursuzluk sizin kapınızı çalar. Güzellikleri asla yaşayamazsınız. Sadece bu dünyada etrafına mutsuzluk rüzgarları, fırtınaları ulaştıran karanlık bir insan olursunuz. Bir ot gibi yaşarsınız bu dünyada. Sonra da bir gün bu dünyadan çeker gidersiniz. Arkanızda en ufak bir tatlılık, huzur bırakmadan. Öyleyse huzursuz olan sizlere sesleniyorum. Mutsuz olan kardeşlerimiz, aramıza yeni katılanlar, huzursuzluğu yaşayanlar, aramızda olmakla birlikte bu huzursuzluğu devam ettirenler, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu dizaynda aslında görüyorsunuz ki mutlu olmak hiç terzenebildiği gibi zor bir şey değil. Allah için çalıştığınız zaman zikirle, bütün ibadetlerle mutlu olmanın bir yolunu ararken etrafınızdaki insanlardan her birinin sizin mutluluğunuza açılan bir kapı olduğunu artık idrak etmişsinizdir. Öyleyse onlara mutluluk vermeye çalışın, huzur vermeye çalışın ve bilin ki bunu yaptığınız zaman asıl mutlu olacak olan sizsiniz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sizlerden, sizinle beraber olmak mutluluğundan, sizinle beraber olmak güzelliğinden ayrılmak muhakkak ki zor bir şey. Ama yeni zamanımız doldu. Allah'ın bu güzelliğini bir saatlik bir süreç içinde de olsa beraberce yaşamak, bir saatlik bir güzelliği, mutluluğu, saadeti, sürurlu paylaşmak, bu da Allah-u Teala'nın bir büyük lütfu değil mi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Rabbil alemin. Allahümme rahim. Sırat el-lezine el-emte aleyhim dâil mazhûri aleyhim ve el-zâlimin. Amin. Alo.
1: Alo. Selamünaleyküm efendim. Efendim
0: sen de
1: efendim.
0: Ve aleyküm selam Berhan. Biz de gözünü öperiz. Allah razı olsun.
1: Kimetinize inşallah öperim efendim. Şimdi konuşan dinleyiciler, izleyiciler ve de sevgili öğrenciler. Bir eksik sohbetinde daha muhterem efendimiz tasavvuf doktoru İskender Ali Nehir sizlerle birlikte oldu. Muhterem Efendimiz, Rabbimize sonsuzdan teşekkür ediyoruz ki bir eski sohbetinize daha bize ulaştırdı. Ama bir belki sohbetinize tekrar zatenize birlik olmak ümidiyle çok kıymetli dualarınızı bekliyor ve mübarek günlerinizden mübarek ediyoruz.

0: Teşekkürler.
1: Biz de hepinizin gözlerini öpüyoruz. Hepinize sonsuz mutluluklar diliyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
0: Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatühü. Ve berekelerinizden ve seviyorum selametleriniz inşallah.
1: Allah razı olsun.
2: İnsanlar ya Allah için olurlar ya da kendileri için. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın istediği hepimizin Allah için olmamız. Öyleyse Allah için olmanın faktörleri nelerdir? Allah için olmanın en önemli faktörü zikirdir. Bir insanın Allah'a hangi ölçüde yakın olduğu onun zikir seviyesiyle belli olur. İslam'ın 5 şartını hepiniz yapabilirsiniz, gerçekleştirebilirsiniz. Belli zamanlarda belli namazları kılmak namaz meselesini halleder. Diğerleri de aynı standartlarda. Ama bu İslam'ın 5 şartının içinde zikir yok. Allah Teala ise zikir farzdır diyor. Ara sıra zikretmek. Günün yarısından daha fazla zikretmek farzdır diyor. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de Allah'ı zikretmek farzdır diyor. Daimi zikirde farz. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah Teala bunları farz kılmışsa, yapmıyorsak farzları, o zaman biz nasıl bir İslami hayat yaşıyoruz? Herkes bilecek ki mutluluğu sadece günlük zikrinin 24 saatin içindeki oranına eşittir. Ötesi yok. Başka alternatif de yok. Size nefs tezkiyesini ve tasfiyesini sağlayacak olan şey zikirdir.
3: Devam ediyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. El-Fatiha ve as-salavat.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Serdar Hoca inşallah sualini okuyor.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Efendimiz zikir nedir ve farz mıdır?
0: Allah razı olsun. İşte belki Kur'an-ı Kerim'deki en önemli sual bu sual. Zikir nedir? Ondan daha fazla önemli olan sual de zikir farz mıdır? İkisi de son derece hayati iki tane konuyu vücuda getiriyor. Neden? Çünkü 14 asır sonra zikir müessesesinin farziyeti tamamen unutulduğu gibi zikir de unutulmuş vaziyette. Zikrin ne olduğu bile bilinmiyor. Allah'ı hatırlamak deniyor. Zikir nedir diye sorduğumuzda Allah'ı hatırlamak deniyor. Öyleyse zikir nedir? Allah Teala Müzemmil Suresi'nin 8. ayet-i kerimesinde ve eskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila buyuruyor. Allah'ın Rabbinin ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Öyleyse Allah Teala'nın ifadesi açık ve kesin bir ifade. Her şeyden kesilerek Allah'a ulaşmak söz konusu. Allah'ın ismiyle Allah'ı zikretmek. Yani Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini tekrarlamak. Kalbinizle, fizik vücudunuzun kalbiyle de, nefsinizin kalbiyle de, ruhunuzun kalbiyle de zikir son derece yakından ilişkili bir konudur. Kalbin temizliğinin tek mimarı zikirdir. Tek anahtarı, tek silahı zikirdir. Zikir yapılmazsa hiçbir şey sizi nefs tezkiyesine ulaştıramaz. Kur'an-ı Kerim hükümlerine göre hiçbir zaman bu mümkün değildir. Öyleyse zikir müessesesi niçin konulmuş Allah-u Teala tarafından? Çünkü Allah-u Teala'ya teslim olma konusunda yeminimiz var, misakimiz var, ahdimiz var. Allah'ın da bize bunu farz kılması var. Teslim farz mıdır? İşte Allah-u Teala'nın söylediği şey bakın ne kadar açık. Ve enibü ila rabbiküm ve eslimu lehu min kablen yetiyekümün azabe sümme la tunserun. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün, Allah'a geri dönün, yani ruhunuzu Allah'a geri döndürün, yaşarken, hayattayken ve ona, Allah'a teslim olun. Ruhunuzu geri döndürmeniz, Allah'a teslim etmeniz yetmez. Fizik vücudunuzu, nefsinizi de Allah'a teslim edin diyor Allah-u Teala. Ve arkasına diyor ki yoksa yardım alınmazsınız diyor. Allah'ın yardımını alabilmek için talep sahibi olacaksınız. Allah'a ruhunuzu teslim etmeye talep sahibi olacaksınız. Allah'a fizik vücudunuzu teslim etmeye talep sahibi olacaksınız. Allah'a nefsinizi teslim etmeye talep sahibi olacaksınız. Yoksa Allah-u Teala size yardım etmez. Ama bu taleplerde bulunursanız, bunun bedelini ödemeye hazırsanız, Allah'ın size ne kadar büyük ölçüde yardım ettiğini muhakkak yaşarsınız. Öyleyse ruhun teslimi, zikirle alakası ne? Hiç kimse zikirsiz ruhunu Allah'a teslim edemez. Böyle bir şey mümkün değildir. Neden mümkün değildir? Bir insanın ruhunu Allah'a ulaştırabilmesi 7 katlık bir yolculuk gerektirir. Adına seyre sülük dediğimiz Allah'a doğru uzanan 7 katlık bir yolu, 7 tane gök katını aşmak demektir. Ruhun 7. gök katında 7 tane alemi geçmesi demektir. Ondan sonra yokluğa ulaşması demektir. Yoklukta Allah'ın zatına ulaşıp Allah'ın zatında ifna olması, yok olması demektir. Ama ruhun böyle bir yolculuğun birinci katına bile nefsini emmare kademesinde temizlemeden çıkması mümkün değildir. Temizleyebilirse ancak birinci gök katına kadar çıkar. Ve böylece temizlik ameliyesi, levvame, milkime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerini içerdikçe o kişinin ruhu da ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına çıkacaktır. Yedinci gök katından sonra yedi tane yatay alem geçecektir. Ondan sonra yokluğa geçecektir. Allah da zaten bir mekanın, mekan adı verilen Allah'ın yarattığı sistemin dışındadır. Allah'ın bir mekana ihtiyacı yoktur. Yokluktadır. Ve ruhumuz da yokluğa geçip, ademe geçip, mekansızlığa geçip Allah'ın zatına ulaşacaktır. Ama ulaşabilmek için önce nefsin yedi kademede temizlenmesi, yani nefsteki karanlıkların %100'den %50'nin altına düşmesi gerek. Her bir %7'de ruhumuz ancak bir gök katı kadar yükselebilir Allah'a doğru yaptığı seyr-i sülk isimli yolculukta. Öyleyse bunun nefs tezkiyesinin, ruhun Allah'a doğru yola çıkmasının başlangıç noktasına bakarsanız 14. basamağı görürsünüz. Birer cümleyle söyleyelim. Birinci basamakta olayları yaşıyorsunuz. İkinci basamakta olayları değerlendiriyorsunuz, muhakeme ediyorsunuz. Bir karara varıyorsunuz. Allah'a ruhunuzu teslim etmeyi dilemek. Böyle bir karara varırsanız üçüncü basamaktasınız. Allah bunun üzerine derhal üzerinize rahim esmasını tecelli etmeye başlar. Dördüncü basamaktasınız. İrşat makamıyla aranızdaki hicab-ı mestur adlı perdeyi alır Allah Teala. Sizin üzerinizdeki tecellisinin üzerine altıncı basamakta kulaklarınızdaki vakayı alır. Yedinci basamakta kalbinizdeki nefsinizin kalbinde bulunan ekinleti alır. İrşat makamına karşı insanlar başlangıçta hiç sevgi duymazlar. Birçokları da ondan nefret ederler. Bu irşat makamı ile aralarındaki hicab-ı mestur adlı perdenin varlığından dolayıdır. Allah Teala alır perdeyi, nefret kalkar, muhabbet gelir. Kulaklardaki vakrayı aldığı zaman kişi davete icabet etmek gereğini duyar. Çünkü kulağın duyduğunu artık zihin işitmeye başlamıştır. Vakranın alınmasıyla. Vakra, kulakla zihin arasında yalnız davetle alakalı konularda bir engeldir. Kulak onu duyar ama zihin işitmez, manasına varamaz. İşte bunu sağlar Allah Teala. Manaya varmayı sağlar. Manaya varmak yetmez, idrak etmek lazım. Kişinin kendisine mal etmesi lazım. Bunun için manasına vardığı konuyu kalbine indirir ve kalbinde kendine mal eder. İşte bu idrakin oluşmasıdır. Allah Teala ikinleti alarak Allah'ın davetine icabet konusundaki idraki de gerçekleştiriyor, tahakkuk ettiriyor. Yedinci basamakta böylece nefsinizin kalbindeki ekinlet alınır ve ameni olursunuz. Kalbinizde sadece iki tane kalp şartı oluştu. Allah Teala kalbinizdeki ekinleti aldı, yerine ihfati koydu, iki. Bundan sonra ne olur? Bundan sonra Allah Teala'nın ihsanı yeni bir safhaya ulaşacaktır. Kalbinize Allah Teala bir kompütür sistemine ulaşacaktır. 8. basamaktasınız. Kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirecektir. Kalbinizdeki 3. işlem Allah'ın bir kompütür sistemine size ulaşması ya da onun sünnetullahının demek daha doğru. Sünnetullah hükmünü icra ediyor. 4. kalp olayı vücuda geliyor. Kalbinizin Allah'a ait olan kapısı aşağı dönükken Allah'a doğru, yukarıya doğru dönüyor. Çünkü Allah Teala'nın nurları yukarıdan aşağıya inzal edilir. Sonra 10. basamakta göğsünüzden nefsinizin kalbine bir nur yolu açılıyor. Kalbinizdeki 5. işlem. Zikir yapıyorsunuz. Kalbinize Allah'ın rahmeti ve fazlı geliyor. Göğsünüze geliyor. Göğsünüzden şifreli yolu takip ederek kalbinize geliyor. kalbinizden içeri giremiyor. Çünkü kalbiniz mühürlü. Mührün kenarından hafif bir şekilde rahmet sızabiliyor. Farz ne sızabiliyor ne de kalbinize girebiliyor. Böylece rahmetin oluşturduğu bir birikim başlar nefsinizin kalbinde. %2'ye ulaştığı zaman bu birikim huşu sahibi olursunuz. İşte o zaman bir hakkınız doğar. Hacet namazı kılıp Allah'tan sorduğunuz zaman mürşidinizi, mutlaka mürşidinizi görürsünüz. Görürsünüz, 13. basamağa alışırsınız. 12. basamakta huşu sahibi oldunuz. 13. basamakta mürşidiniz gösterildi. Mürşidinize ulaştınız. Önünde diz çöküp tövbe ettiniz. La ilahe illallah Muhammedunuz Resulullah dediniz. El öptünüz. Yani mürşidinize Allah'a teslim olmak için Allah'ın yeryüzündeki temsillerinden birine teslim oldunuz. İşte burası mürşidinize ulaştığınız yerdir. İki tane kalp olayı tahakkuk edecektir. Bir, Allah-u Teala kalbinizin mührünü açacaktır. İki, kalbinizin içine imanı yazacaktır. Bu iki olay mürşide ulaşmadan hiçbir şekilde gerçekleşemez. Öyleyse kim nefsini tezkiye edecekse, Allah'a ruhunu teslim edecekse, o mutlaka önce ruhunu Allah'a teslim etmeden önce kendisini mürşidine teslim etmek mecburiyetindedir. Bu teslim gerçekleşince ondan sonraki işlemler birbirinin arkasından inşallah gelir. Mürşidin önünde tövbe işlemi tamamlandığı zaman Allah-u Teala kişinin kalbindeki mührü açar. Mührün açılmasıyla Allah-u Teala kalbin içine iman kelimesini yazar. Mührün açılması 6. işlem, kalbin içine imanın yazılması 7. işlem. İşte kalpte bu 7 tane işlem yoksa hiç kimse nefsini tezkiye edemez. Nefsini tezkiye edemezse ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Sonra ne olur? 7 tane basamağın çıkılması söz konusu olur. Şimdi kişinin nefsinde 7 tane işlem tamamlandı. Ve kişi nefs tezkiyesi için hazır durumuna geldi, mürşidine ulaşmış. Mürşidin emirleri gereğince zikir yapmaya başlıyor. Ve zikri giderek artıyor. Ve 15.000 zikri aşıyor. Ve bir de bakıyor ki nefsi emariyi tamamlamış. Nefsinin kalbinde 107'den daha fazla nur birikmiş. İşte bir insanın nefsinin kalbinde biriken %7 nur onu nefsi emmare kademesini tamamlamaya ulaştırır. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. Hazreti Yusuf Allah-u Teala'ya buyuruyor, Allah-u Teala'ya diyor ki, Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkartamam. Çünkü nefsim bana şerri emrediyor. İşte nefsin şerri emrettiği başlangıç kademesi bu. Burada tabi Hazreti Yusuf'un büyük tevazuunu görüyoruz. Ama Allah-u Teala'nın indinde bu bir kademe işaretidir. Ve Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesi bu büyük hakikati söylüyor herkese. Şerri emreden, sadece şerri emreden nefs kademesi. Neden? Doğumumuzdan itibaren nefsimizin kalbi sadece ve sadece afetlerden oluşur. Ve kapkaranlıktır. Afetler karanlıklarla temsil edilir. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, bütün kötülükler afetlerdir. Ruhumuzda ise bunların zıtı olan bütün güzellikler vardır. Nefretin yerine sevgi gelmiştir. İsyanın yerine itaat gelmiştir. Ve intikamın yerine af gelmiştir. Her şey en güzel standartlarda tahakkuk etmiştir. İşte başlangıçta bütün insanların nefsinin kalbi tamamen afetlerden oluşuyor. Yani nefsin kalbinde sadece şerre dönük talepler vardır. 100 üzerinden 100 ile nefsin bütün talepleri şer talebidir. Vücudun kumandanı akıldır. Nefs akıldan devamlı şer taleplerde bulunur. %100 ama söylediğimiz nefsi emare tamamladığı zaman artık 100 tane talepten en azından 7 tanesi negatif bir mana ifade etmiyor. Nefsin %7'si temizlenmiş durumda, ruhun hasletlerine dönüşmüş durumda. Peki mürşide ulaştığımız zaman ruhumuz ne olur? Vücudumuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkar. Şimdi bu nefs tezkisi denilen olaya beraberce bakalım. Rum Nur suresi 21. ayet-i kerime. Ve levla fadlullahi aleyhim ve rahmetehu ma zekâ minhum ebeden ehada. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmasaydı, Allah'tan size gelip de nefsinizin kalbine giremeseydi, içinizden hiçbiri ebediyen nefsini tezkiye edemezdi diyor Allah Teala. Demek ki rahmetle fazlın bir defa mutlaka gelip nefsinizin kalbinden içeriye girmesi lazım. İşte burada bir de ilavesi var Allah Teala'nın. Fazl da geliyor. Rahmet de geliyor. Salavatla beraber rahmet de geliyor. Öyleyse rahmetin, fazlın ve salavatın beraberce Allah'tan gelip nefsinizin kalbindeki mührü aşağı itmesi söz konusu. Zülmani kapıyı kapatması söz konusu. Çünkü mührün üzerinde yukarıdan 3 tane enerjinin baskısı var. 3 grup. Rahmet, fazl ve salavat. Bu enerjiler mührü aşağı doğru bastırır. Şeytanın karanlıkları tek bir enerji olarak aşağıdan yukarıya bir gayret sarf ederler ama gayretleri boşunadır. Mühür zulmani kapıdan ayrılmaz. 3 enerji grubu baskı yaptığı için zikir boyunca. Ve bu mühür kalbin Rabbani kapısını, Allah'a dönük olan kapısını örten bir mühürdü. Aşağı indiği için kapı açılır. Mührün kapladığı kapı alanı tamamen açılır. O kapı alanından içeriye çağlayan gibi Allah'ın nurları dolmaya başlar ve bütün kalbi nurlar kaplar. Zikir boyunca 5000 zikirle başlasınız bile ki 7000 zikirle başlarsınız. Başladığınız anda, zikir yaptığınız anda nefsinizin kalbi tamamen nurla dolar. Herkes için geçerlidir bu. Neden boşalır? Ne zaman zikri tamamlarsanız, daha başka bir ifadeyle virdinizi tamamlarsanız, ait olduğunuz zikir sayısındaki zikrinizi tamamlarsanız, o zaman zikri tamamlamış olduğun için zikir bitmiştir. Zikir bittiği anda Allah'tan gelen rahmetin, fazlın ve salavatın mühür üzerindeki baskısı da sona erer. Çünkü artık zikir yapmadığınız için şifreyi kullanmıyorsunuz. Allah'ın rahmet, fazl ve salavat gönderen şifresini kullanmıyorsunuz. Kodu kullanmıyorsunuz. Kullanmadığınız için Allah'tan rahmet, fazl ve salavat gelmesi durur. Durduğu zaman ne olur? Yukarıdan aşağıya bir basınç yok mührün üzerine. Ama aşağıdan şeytanın karanlıklarının basıncı var. Bu basınç mührü tekrar yukarı çıkartır, ait olduğu yere ulaştırır. Eğer zikre yeni başlamışsanız nefsinizin kalbi tamamen tekrar karanlıklara dönecektir. Ama nefsi emmareyi tamamladıysanız iman kelimesinin etrafında kümelenmiş olan %7 nuru artık şeytanın karanlıkları dışarı atamaz. Onlar gelmiştir ve orasını işgal etmiştir. Burası Allah'ın nurları tarafından işgal edilen bölümdür. Boşalması mümkün değildir. Nurlar orasını sağlam bir şekilde tutarlar. İşte bu nefsi emarenin tamamlanmasıdır. Görüyorsunuz ki zikir müessesesi nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarını davet ediyor. Allah kelimesinin tekrarı. Bunun için evvela 7 tane kalp şartınızın tamamlanması lazım. Tamamlandıktan sonra neler oluyor? 7 tane mükafat alıyorsunuz Allah-u Teala'dan. 1. Mürşidin ruhu başınızın üzerine geliyor. 2. Mürşidin ruhu başınızın üzerine gelir gelmez nefsinizin kalbine Allah imanı yazıyor. İşte Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesi. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah kullarından dilediğinin başının üzerine emrinden bir ruh ulaştırır. O kişinin ruhuna Allah'a ulaşma gününün geldiğini haber vermek için. Mürşidimizin ruhu geliyor, başımızın üzerine yerleşiyor. Ve bizim ruhumuz da mürşidin ruhu gelip başımız üzerine yerleşince bizimki vücudumuzdan ayrılıyor. Ana dergaha gidiyor. Daha doğrusu evvela ikisi beraber oraya gidiyorlar. Bizim ruhumuz oraya yerleşiyor. Dergahta yerini alıyor. Mürşidin ruhu onu bıraktıktan sonra tekrar geliyor. Bizim başımızın üzerinde yere paralel olarak vaziyet alıyor. Ve hep artık ömrümüz boyunca orada olacaktır. Öyleyse sonuca baktığımız zaman iki tane işlem gördük. Mürşidin ruhu başımızın üzerine geldi. Bizim ruhumuz vücudumuzdan ayrıldı. Mürşidimizin ruhunun başımızın üzerine gelişi Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesinde yer almış. Onu anlattık. Ya kalbimizin içine iman yazılması, o Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesinde. Allah Teala diyor ki onların üzerine, başlarının üzerine Allah'ın katında eğitim görmüş olan Allah'ın katından bir ruh göndeririz. O ruhla o kişiyi destekleriz diyor. Yed ederiz, destekleriz diyor. Ve sonra da diyor ki onların kalplerinin içine imanı yazarız diyor. Ne zaman başımızın üzerine mürşidin ruhu gelirse kalbimizin içine iman yazılır. Peki Nebe Suresinin 39. ayet-i kerimesi ne diyor? 38. ayet-i kerimede bir mürşidin önünde yapılan tövbe merasimi anlatılıyor. 39. ayet-i kerimede ise Nebe Suresinin Allah Teala şöyle söylüyor. Zalikel yevmül hakkı femen şahitte haze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol edinir. Kimin ruhu Allah'a varırsa Allah o kişinin ruhuna meab olur, sığınak olur diyor Allah Teala. İşte hediyeler ard arda geliyor. Birinci hediye mürşidin ruhu başımızın üstüne geliyor. İkinci hediye kalbimizin içine iman yazılıyor. Üçüncü hediye ruhumuz vücudumuzdan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşıyor. Allah'a doğru seyri sülukatlı bir yolculuğa başlıyor. Dördüncü hediye bütün günahlarımız sevaba çevriliyor. İşte Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi. Furkan 69'da Allah Teala cehenneme gidecek olanlardan bahsediyor. Furkan 70'de de diyor ki ama diyor tövbe edip de mümin olanlar var ya onlar diyor cehenneme gitmezler diyor. Onlar hariç diyor. Allah diyor çünkü onların bütün günahlarını sevaba çevirir. Tövbe edip de mümin olanlar. Niçin tövbe edince, hangi tövbede mümin olursunuz? Bir tek tövbede. Mürşidinizin önünde yaptığınız tövbede. Çünkü o gün Allah Teala kalbinizin içine imanı yazar. Hacet namazı kılmışsanız, mürşidinizi görmüşseniz, o mürşide ulaşmışsanız, onun önünde diz çöküp tövbe ettiyseniz, işte o zaman kalbinizin içine iman yazılır. Ve gerçekten mümin olursunuz. Bu ise bir insanı mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırır. Nasıl bir olgu bu? Açık ifade. Allah Teala Mümin Suresinin 40. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. O müminler ki diyor, kadın olsun erkek olsun Allah onları mutlaka cennetine alır, hesapsız rızıklandırır. Öyleyse kişiyi Allah Teala kalbine iman yazıp mümin kılıyor. Yetmez. Başka bir açıdan daha mümin oluyor kişi. Ruhu sırat-ı müstakime ulaştığı için. Bir başka açıdan daha mümin oluyor. Nefs tezkiyesine başladığı için. Gerçekten burası nefs tezkiyesinin başlangıç noktasıdır. Demin anlattığımız gibi. Allah Teala'nın bir başka ihsanı o güne kadar mürşidimize ulaşmadan evvel bize rahmet ve fazl isimli iki tane nur gönderirken o günden itibaren rahmetle fazlın ötesinde bir de rahmetle salavat da göndermeye başlar. Öyleyse üç isim geçiyor. Rahmet, fazl ve salavat. Bu üç tane nur birden gelip söylediğimiz işlemleri gerçekleştirir. Ve kalbimizin içine gelen bu nurlardan fazlar çekim kuvvetine tabi olarak iman kelimesinin etrafında kümelenmeye başlar. Salavat karanlıkların İman kelimesinin çekim gücünü zayıflatmasına mani olur. Fazl ise gelip yerleşir. Rahmet bir taşıyıcıdır, bir kargo uçağıdır. Devamlı Allah'ın nurlarını kalbe taşır, kalpten de karanlıkları alıp dışarıya atar. Böylece bir muhteşem işlem devam etmektedir. İşte bu işlemin adı nefsin kalbine gelen nurların birikmesi işleminin adı nefs tezkiyesidir. Nefs tezkiyesi böyle başlar. Bunun Kur'an'da çok kullanılan adı amülüs salihattır. Nefsi ıslah edici ameller. İşte bu amellerden sadece bir tanesi amülüs salihattır. Allah'ı zikretmeniz. Hiçbir başka sistem nefsinizin kalbinde aklanmayı sağlayamaz. Nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarının yerleşmesini sağlayamaz. Nefs tezkiyesi ise sadece nefsinizin kalbine afetlerin alınarak ruhun hasletlerinin faziletler adıyla yerleşmesiyle sağlanabilir. Başka bir alternatif yok. Nefsinizin kalbinde nur birikimi başlamadıkça nefs tezkiyesi başlamamıştır. Nur birikimi %7'yi bulmayınca ruhunuzun birinci kata kadar yükselmesi mümkün değildir. Daha üst katları tabiatıyla hiçbir zaman yükselmesi mümkün değildir. Öyleyse nefsinizin emmare kademesini demin anlattığımız standartlarda tamamlayabilmesi sizin zikrinize bağlı, kalbinizin 7 tane kalp şartına tabi olmasına bağlı, sahip olmasına bağlı, 6. ve 7. şartlarsa mürşide ulaştığınız zaman gerçekleşir. Gerçekleştiği şartlar zikir yapmıyorsunuz. Şartlar gerçekleşirse zaten zikir yapmamanız mümkün değildir. Allah Teala dağına göre kış verir. Eğer Allah Teala sizin kalbinizin kapısını açmışsa, içine imanı yazmışsa sizin zikir yapmamanız mümkün değildir. Hani bize sık sık sualler soruluyor. Efendim, tövbe edip de vazifelerini yapmayanlar, onların durumu ne olacak? Tövbe edip de Allah'ın yoluna girip de vazifelerini yapmayanlar, onların durumu ne olacak? Onlar tövbe etmemişlerdir. Tövbe ettiklerini zannetmektedirler. Onlar Allah'ın yolunda değillerdir. Yolda olduklarını zannetmektedirler. Allah'ın yoluna giren kişinin vazifelerini yapmaması mümkün değildir. Allah'ın yoluna giren kişi vazifelerine angarya olarak bakmaz. Onlar onun için bir zevktir. Kul ancak tasavvufa girdiği zaman, yani Kur'an'daki İslam'ı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Peygamber Efendimiz gibi ve sahabe gibi yaşamaya başlar. Ancak o zaman söz konusu olur ki Allah'ın bütün emirleri, bütün farzları doyulmaz zevklerdir. Bundan 14 asır evvel onlar Kur'an'daki İslam'ı yaşadılar. Gerçek İslam'ı yaşadılar. Bugün yaşanmayan İslam'ı yaşadılar. Gerçekten Allah Teala onlar için diyor ki Âl-i İmrân suresinin 119. ayet-i kerimesinde, ey sahabe, onlar size buğz ettiği halde, sizden nefret ettiği halde, size her türlü kötülüğü reva gördükleri halde siz onlara karşı gene de muhabbet beslersiniz. Çünkü siz Kur'an'ın bütününe iman edersiniz. Kur'an'ın bütününü tatbik edersiniz. İşte bütün farklılık burada. 14 asır sonra İslam'ı yaşadığını zanneden insanlar Kur'an'ın bütününe artık riayet etmiyorlar. İşte riayet etmediklerinin en kesin işareti zikrin farzlar arasında mevcut olmaması. Öyleyse zikir farz mıdır? Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi kesinlikle zikir farzdır diyor. Vezkür ismi rabbike ve tebetilleyi teptile. Allah'ın ismiyle zikret. Ne diyor Allah Teala? Açık ve kesin bir emir. Allah'ın ismiyle zikret. Ve ondan sonra diyor, her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Ama emir açık ve kesin geliyor. Rabbinin ismiyle, Allah'ın ismiyle zikret. Zikir farz mıdır? İşte birkaç sene evvel Bursa müftüsüyle bu konuyu tartışıyoruz. 2 saat sürdü Sayın Müftü'ye zikrin farz olduğunu kabul ettirebilmemiz. 1000 dereden su getirdikten sonra lütfen kabul buyurdular. Biz de sorduk, siz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak Allah'ın farz kıldığı bir zikri ne 32 farzın içinde ne 54 farzın içinde insanlara duyurmuyorsunuz. Bu yanlış bir şey değil mi? Bu konuda ne yapılabilir? Bize verdiği cevap şöyleydi. Siz müracaatınızı yaparsanız eğer yazılı bir müracaat, biz inşallah o müracaat üzerine zikrin farziyetini herkese açıklarız. İşte ne kadar hazin bir tablo. Dışarıdan başkalarının müdahalesiyle Diyanet İşleri Başkanlığı vazife yapmaya başlayacak. Kaldı ki oradaki Yüksek Din Kurulu'na acaba bir Bursa müftüsünün ne kadar hükmü geçer ki? Ama vaka kesin ve açık. Ne 32 farzın içinde, ne 54 farzın içinde zikir mevcut değil. Bunun ötesinde Kur'an-ı Kerim sadece zikri farz kılmakla kalmamış. Daimi zikri de farz kılmış. İşte Nisa 103 Allah-u Teala buyuruyor. Feskürunallâhe kıyamen kuuden ve alâ cunûbihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor. Bir insan 3 halde bulunabilir. Ya ayaktadır, ya oturuyordur, ya da yatıyor haldedir. 3 halin 3'ünde de kesintisiz olarak zikretmemiz emrediliyor Allah-u Teala tarafından. Böyle insanlar var mı? Var. Adları Ulul Elbam. İşte Ali İmran Suresinin 190 ve 191. ayet-i kerimelere Allah-u Teala buyuruyor. O Ulul Elbab kullarım var ya, onlar ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler. Demek ki Allah-u Teala'yı sonsuz bir şekilde zikredenler var. Bu sonsuz zikir nasıl gerçekleşebilir? Siz bu işe gönüllüyseniz, daimi zikre ulaşmak istiyorsanız, içinizdeki sesle zikir yapmayı usul haline getireceksiniz. Ve bu zikrinizi ait olduğu yere oturttuğunuz zaman bakacaksınız ki kalbiniz şöyle atmaz. Böyle atmaz. Şöyle atar. Hep 2 heceli atar. Ve her 2 hecede sizin kalbiniz siz isteseniz de istemeseniz de hep Allah Allah Allah Allah diye atar. Bu kalbinizin, nefsinizin kalbinin bu ses, nefsinizin kalbinin buna iştiraki söz konusudur. Söz konusu olan fizik kalbiniz, fizik vücudunuzun yani beçinizin kalbi. Bu kalp devamlı olarak çift vuruşlu olarak atar. Her çift vuruşunda da içinizdeki bir ses ona eşlik eder. Siz daimi zikre ulaştığınız zaman ancak o sesin sizin kontrolünüzde olduğunuzu fark edersiniz. Yıllarca daimi zikir için uğraşırsınız. Daimi zikir öyle birkaç ayda veya birkaç yılda gerçekleşen bir olgu değildir. Uzun süreli temrinleri gerektirir. Ama neticede mutlaka ona ulaşırsınız. Unutmayın bundan 14 asır evvel bütün sahabe daimi zikre ulaşmıştı. Münafıklardan bahsetmiyorum, sahabeden bahsediyorum. Yani yaşarken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ona tabi olanlar, onu görenler değil. ona tabi olanlar, onlar sahabeydi. Ve her tabi olan sahabe ister muhacirinden olsun, ister ensardan olsun mutlaka salah makamına ulaşmışlar, daimi zikrin sahibi olmuşlar. İşte daimi zikrin sahibi olmak söz konusu. İçinizdeki sesi harekete geçireceksiniz. Kalbinizin çift atışını duyarak nasıl yapacaksınız? Allah Teala diyor ki, ayaktayken zikredin, otururken zikredin, bir de yan üstü yatarken zikredin. Bu bir emirdir aslında. Yan üstü yatmak mecburiyetindesiniz. Yetmez. Kıbleyi sağa alarak yatmak mecburiyetindesiniz. O zaman yan üstü yattığınız zaman sağa dönmüş olacaksınız. Sağa döndüğünüz zaman ön cepheniz tamamen kıbleye gelir. Ve kulağınızı yastığın üzerinde hafifçe hareket ettireceksiniz. Ve neyi yakalayacaksınız? Kalbinizin atışlarını yakalayacaksınız. Kulağınızdaki basınç sebebiyle kalp atışlarınızı hemen duyar hale gelirsiniz. İşte o zaman sesinizi çıkarmadan, yani benim size şimdi ulaştığım bu ses gibi olan sesinizi, yani nefesinizin ağzınızdan çıkarken ses tellerinizi titreterek çıkardığı sesi kullanmadan içinizdeki sesle zikretmek mecburiyetindesiniz. Ve o zikri gerçekleştirirken dilinizin de kımıldamasına dikkat edin ki alışkanlık böylece oluşsun. Bir süre sonra sabah uyandığınız zaman da zikrinizin devam ettiğini göreceksiniz. İşte bu daimi zikre yakın yaklaşmanın işaretlerinden biridir. Bazı sabahlar uyanırsınız, hayır zikretmiyorsunuz. Bazı sabahlar uyanırsınız, bütün gece zikretmişsiniz ve sabahleyin de zikrinize devam ediyorsunuz. Daha sonra ne olacak? Daimi zikre ulaştığınız zaman ne zaman uyanırsanız uyanın, hangi gün uyanırsanız uyanın, gecenin hangi saatinde uyanırsanız uyanın, hep Allah'ı zikrettiğinizi göreceksiniz. Hep Allah'ı içinizdeki bir sesin zikrettiğini göreceksiniz. Bir süre sonra kontrol sizden alınır, sünnetullah'a verilir. Sünnetullah ise sonsuz bir şekilde onu devam ettirir. Hiç kesmesi mümkün değildir. Öyleyse zikir müessesesine dikkatle bakın. Sizin için şu dünya üzerindeki en hayati konu budur. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Zikir en büyük ibadettir. İşte Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor: "Utlu uhiye ileyke minel kitabi ve ekumus salat. İnnes salate tenhevne anil fahşai vel münkeri ve la zikrullahi ekber." Diyor ki Allah Teala: "Habibim, sana vahyettiğim o Kur'an-ı Kerim var ya, onlara, sahabeye o Kur'an-ı Kerim'i oku, anlat. Ve namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Ama Allah'ı zikretmek en büyüktür. Öyleyse Kur'an-ı Kerim tilaveti bir zikirdir. Bu ayette geçiyor. Namaz kılmak, o da bir zikirdir. Bu ayette geçiyor. Zikrullah, Allah'ın ismini zikretmek, Allah'ın ismini devamlı tekrar etmek, o da bir zikirdir. Ama bu üç tane zikirden en büyüğü, herkesin zannettiği gibi namaz kılmak değildir, zikir yapmaktır. Doğrusunu sadece Allah söyler. İnsanlara bakarsanız eğer, namaz dinin direğidir, ondan büyük ibadet mi olur derler. Ama Kur'an-ı Kerim öyle demez. O yalnız Allah'ın söylediğini söyler. Allah'ın söylediği de kesindir. Namaz değil, Kur'an-ı Kerim tilaveti değil, Allah'ı zikretmek en büyük ibadettir. Neden olduğu da belli. Çünkü diğer iki ibadet, ne kadar çok yaparsanız yapın, sizin nefsinizi temizleyip nefs tezkiyesine ve nefs tasfiyesine sizi ulaştıramaz. Temizleyemediği için ruhunuz da vücudunuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkamaz, birinci kata bile ulaşması mümkün değildir. Öyleyse ruhunuzun gök katlarını birer birer çıkabilmesi nefsinizin tezkiyesine bağlıdır. Nefsinizin tezkiyesinin ise dünya ve kainat üzerinde bir tek ilacı vardır. Allah'ın zikredilmesi. Başka bir müessese yok. Başka kapı yok. Başka çıkar yol yok. Gideceğiniz yer Allah'ın cenneti olsun diyorsanız zikretmek mecburiyetindesiniz. İşte zikri arttırmak üzere eskiler özel iki tane sistem tatbik etmişler. Birinin adına riyazet demişler, ötekinin adına mücadele demişler. Bunlar da direkt olarak nefsin kalbini aklandıramazlar. Ama zikrin artmasında muhteşem etkileri olur. Mücahede nefsin istemediği bir hususu nefse zorla kabul ettirerek yaptırmaktır. Cebir kullanarak. Nefsinizle cihad etmek mecburiyetindesiniz. Kim ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse nefsiyle cihad etsin diyor Allah Teala. Ankebut suresinin 45. ve 6. ayet-i kerimeleri. Diyor ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Kim nefsini tezkiye edecekse nefsiyle cihad etsin diyor Allah Teala. Kim ruhunu Allah'a ulaştıracaksa nefsiyle cihad etsin. İşte cihad müessesesi nefsinizle yapacağınız bir mücahedeyi ifade ediyor. Cihad Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ifadesine bakın. Küçük cihatlar bitti diyor. Büyük cihat başladı. Küçük cihatlar harplere küçük cihat diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bedir savaşı gitmiş, Uhud savaşı. Onlar küçük cihatlar. Büyük cihat insanın nefsiyle yapacağı mücahede. Kainattaki en büyük kavga nefsinizle olan kavgadır. Ve onun zaferine ulaşırsanız en büyük galibiyeti hayatınızdaki aldınız demektir. İşte nefsinizle yapacağınız cihadın muhtevasında bir tek silahı kullanabilirsiniz. O kapının açılmasında, nefsinizi tezkiye edecek olan kapının, ruhunuzu Allah'a olan kapının açılmasında bir tek anahtar kullanabilirsiniz. Onun da adı zikir. Ama mücahede ve riyazet zikrinizin arttırılması için lüzumlu olan iki tane vasıtadır. Mücahedenin ne olduğunu söyledik. Nefsinizin istemediği bir şeyi ona zorla yaptırmak, kavga ederek cebirle nefsinizi zorla istemediği bir şeyi yapmaya zorlayarak oraya ulaşmak, yaptırmak. Bir de riyazet var. Nefsinizin istediği bir şeyi ona vermemek. Eski bir veliden bahsediliyor. İsmini hatırlayamadım şimdi. Bir gün sıcak canına tak demiş. Getirin demiş şu karlı sulardan bir içeyim ben. Getirmişler. 3-4 yudum aldıktan sonra birdenbire durmuş. 60 bardağı kırmış elinden. Bir sene boyunca sadece sıcak su içmiş. Niçin? Nefsi soğuk su istiyor sıcak olan günlerde. Ona vermemek için. Nefsinin talebini yerine getirmemek için. İşte şimdi bir takım zavallı insanlara sorarsanız bu adam ne yaptı? Cevap veriyor size. Nefsine zulmetti. Hayır. Hayır ve de hayır. Bir insanın nefsine zulmetmesi demek onun derecat kaybetmesi demektir. Hangi olay size derecat kaybettirmişse siz nefsinize zulmettiniz. Neden? Çünkü derhal arkasından ruh nefse azap eder. Azap zulüm karşılığıdır. Eğer bir hata yoksa azap da yoktur. Eğer bir günah işlemediyseniz azap da yoktur. Ya kendinize zulmettiniz, işlediğiniz günahla mesela namaz kılmadınız, kendinize zulmettiniz, zikir yapmadınız, kendinize zulmettiniz. Cevabı azaptır. Veya başkalarına zulmettiniz, onlara kötülük ettiniz. Gene cevabı azaptır. Ruhun nefse yaptığı azap her halükarda bir zulmün cezalandırılması müessesidir. Azap nedir? İşlediğiniz bir günahın mukabilinde size yapılan bir manevi üzüntü verici sistem, manevi cezalandırma. Bir tek şartla gerçekleşir. Kendinize veya bir başkasına zulmettiğiniz takdirde. İster emri dinlemeyerek, Allah'ın emrettiği bir şeyi dinlemeyerek nefsinize zulmedin veya başkasına zulmedin. İsterseniz Allah'ın emrettiği bir şeyi yapmayarak nefsinize zulmedin. Birbirinin tersi olan bu iki işlemden ikisi de aynı sonucu çıkar, derecat kaybedersiniz. Allah bir şeyi emretmiş, yapmıyorsunuz. Yasak ettiği bir şey ise işliyorsunuz. İkisi de ayrı ayrı size derecat kaybettirir. Arkasında mutlaka ruhunuzun nefsinize azabı vardır. Öyleyse kendi kendinize zulmettiniz veya bir başkasına zulmettiniz. Allah'ın verdiği bir emri, sizin için verdiği bir emri yerine getirmediniz. Yani enfüsî bir olay. Kendinize zulmettiniz. Allah'ın emrettiği bir konuda başkasına bir yardımda bulunmadınız. Başkasına da zulmettiniz, kendinize de zulmettiniz. Ama her halükarda ister kendinize zulmedin, ister başkasına zulmedin, ama bunun karşılığında ruhunuz mutlaka size azap verecektir. Öyleyse bu azap müessesesi işte nefsinize zulmetmenizin sonucudur. Öyleyse azap yoksa zulüm de yoktur. Siz nefsinizin istediği bir şeyi ona vermediğiniz zaman bunun karşılığında derecat kaybetmezsiniz, kazanırsınız. Çünkü bu zikrinizi arttırıcı bir müessesedir. Çünkü bu Allah'ın zaten emrettiği bir şeydir. İnsan tabiatı zulme dayalıdır. İnsan tabiatı dejenerasyona açıktır. Yozlaşmaya açıktır. Ona bu imkanı vermemek için iki tane yolunuz var. Nefsinizin yozlaşmasına, daha çok kararmasına mani olacak iki tane yolunuz var zikrin dışında. Birisi mücahede, nefsinizin istediği bir şeyi ona vermemek. İkincisi, yanlış söyledim. Birincisi, mücahede, nefsinizin istemediği bir şeyi ona zorla yaptırmak. İkincisi, riyazet, nefsinizin istediği bir şeyi ona vermemek. Her ikisinde de nefsinize zulmetmiyorsunuz. Hiçbir zaman bunların karşılığında azap görmezsiniz. Ruhunuz nefsinize asla azap etmez. Çünkü bunlar nefsinizi terbiye etmenin metotlarıdır. Dikkat edin. Bunlar amülü salihat değildir. Amülü salihat sadece nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarının girip orada yerleşebilmesi ameliyesidir. Başka bir amülü salihat yok. Hepsi, bütün ameller, derecat kazandıran ameller hayırdır. Ama bunun dışında hiçbirisi amülü salihat değildir. Amülü salihat hayırlı ameller anlamına gelmiyor. Amülü salihat demek, nefsinizi ıslah edecek ameller demek. Bunun da bir tek yolu var. Bu kainattaki Allah'ın en çok önem verdiği emir, zikir emri. Zikredeceksiniz. Zikrederek ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Zikrederek fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Daimi zikre ulaşıp nefsinizi de Allah-u Teala'ya teslim edeceksiniz. Zikirsiz hiçbir teslimi gerçekleştiremezsiniz. Yani İslam olamazsınız. Çünkü İslam üç tane teslimden oluşan bir vetiredir. ruhunuzu teslim ettiğiniz zaman birinci safhaya ulaşırsınız. Fizik vücudunuzu teslim ettiğiniz zaman ikinci safhaya ulaşırsınız. Nefsinizi teslim ettiğiniz zaman üçüncü safhaya ulaşırsınız. Ve işte o zaman ancak üçüncü safhada Allah'a teslimiyetiniz tamamlanır. Demek ki nefsinizin tezkiyesinin, ruhunuzun Allah'a ulaştığı noktası, nefsinizin kalbinin yarı yarıya, yarıdan birazcık daha fazla Allah'ın nurlarıyla dolması, karanlıkların ise %100'den %50'nin altına düşmesidir. Böylece 7 kademede Allah'a doğru yaptığınız bir yolculuğu tamamlarsınız. Nefs-i emarede 107 nur birikir demiştik. Devam ediyorsunuz zikrinizi arttırmaya, bir yeni %7 nur birikimi. Nefs-i levame. وَلَا اُقْسُمُ بِنْ نَفْسِ لَوَامَةِ diyor Allah Teala Kıyamet Suresinin 2. ayet-i kerimesinde. Nefsinizi tezkiyede 2. adımı attınız. Artık nefsinizi levmediyorsunuz, yaptığınız suçlardan dolayı utanıyorsunuz. Mürşidinizden de utanıyorsunuz. Allah'tan da utanıyorsunuz. Nefsinizi suçluyorsunuz. Kınıyorsunuz, levmediyorsunuz. Sonra 3. bir konu, 3. basamak. Nefsinizin kalbinde bir %7 daha, 3. defa %7 nur birikimi, nefs-i mülkime Allah'tan ilham almaya başlıyorsunuz. Allah Teala diyor ki o nefse şeytanın takvası da, şeytanın fücuru da, Allah'ın takvası da ilham edilir. Fe elhamaha fücuraha ve takvaha. Sonra bir %7 daha nur birikimi ve nefs-i mutmainine ulaşıyorsunuz. Ya eyyetühen nefs-i mutmainine diyor Allah-u Teala.

0: radiyeten mardiyet diyor Allah Teala Fecr 28'ünde. Ve nihayet nefsinizin kalbinde %49 nur birikimi, %2 de huşudan aldığınız nurla, %51 nur birikimiyle bir sonuca varacaksınız. Tezkiye olacak nefsinizin kalbi. %50'yi aşmış olacak karanlıklar. Şeytanın hakimiyetini sona erdireceksiniz. Allah'ın nurları nefsinizin kalbinde hakim konuma geçecek. Ruhunuz Allah'a ulaşacak. 7. gök katına ulaşan ruhunuz 7 tanrımı geçecek. Oradan yokluğa geçecek. Allah'ın zatına ulaşıp Allah'ın zatında ifna olacak. 1. teslimizi gerçekleştireceksiniz. Sonra devam edeceksiniz zikrinizi artırmaya. Daimi zikre yaklaştığınız bir devirde fizik vücudunuzun Allah'ın bütün emirlerine riayet ettiğini, yasak ettiği hiçbir fiili işlemediğini tespit edeceksiniz. Bu ruhunuzun Allah'a bu fizik vücudunuzun veçhinizin Allah'a teslimidir. 2. teslim. Sonra daimi zikre ulaşacaksınız. Nefsinizin kalbinde son kalan %9 karanlıklarda yok olacak. Ve nefsinizin kalbi tamamen ruhunuzun kalbiyle eşit hale gelecek. Bunun adı tasfiyedir. Nefsinizde artık hiçbir karanlık kalmamıştır. Bütün karanlıklar yok olmuştur. Daimi zikirdesiniz. Ve nefsinizin kalbinde tamamen Allah'ın nurları var sadece. Bunlar fazıları oluşturuyor. Ve faziletler ruhunuzun hasletlerini temsil ediyor. Böylece nefsinizi Allah'a teslim olması en zor olan vücudunuzda Allah'a teslim etmiş oluyorsunuz. Böylece gördüğümüz o ki bütün güzellikler sizler için. Bu güzellikleri yaşayabilmeniz ise ancak Allah-u Teala'nın zikriyle mümkün. Dikkat edin. Allah'ı ne kadar seviyorsunuz bunun ölçüsü sizin için sadece 24 saatlik bir zaman devresini %100 kabul ederseniz ona oranla ne kadar zikrettiğinize bakar. Eğer siz 2 saat 2.4 saat zikrediyorsanız Allah'ı sadece %10 seviyorsunuz demektir. Öyleyse sevginizin işareti kesindir Allah-u Teala'yı zikretmek. Böylece zikir müessesesinin hayatınızın en önemli olgusu olduğunu hiçbir zaman unutmayacaksınız. Zikir müessesesi bütün güzellikleri size sağlayan, Allah'a teslim olmanızı sağlayan, İslam olmanızı sağlayan yegane müessesedir. Elbette diğer ibadetlerinde hem yapılması lazım hem de bugünkü insanların yaptığından çok daha ötede yapılması lazım. Namazı 5 vakit değil 7 vakit kılmanız lazım. Orucu yalnız Ramazan ayı boyunca değil, onun ötesinde de her perşembe günü devam ettirmeniz lazım. Kandil günlerinde, Muharrem'in 10'unda hep oruç tutmanız lazım. Zekatınızı en az 2 kat vermelisiniz.
1: El-Fatiha. Me'as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Hamdülillahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Er-Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim gayril maghdûbi aleyhim veleddâllîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah'ın bir zikir sohbetinde bir defa daha bir aradayız. İslam nedir? Tasavvuf nedir? Ve kavramlar konulu devam ede gelen sohbetlerimizin bir yenisindeyiz. Bir zikir sohbeti. Sohbetin adı da zikir. İyi mi? Allah-u Teala'nın indinde en büyük ibadet hangisidir diye size sorsam bana ne cevap verirsiniz sevgili?

ve öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sizler öğrendiniz. Ama öğrenmeyenler namazdır diyeceklerdir. Çünkü namaz dinin direğidir diye asırlardan beri devam ede gelen bir temel faktör var. İbadetlerin içinde en önemlisi namazdır derler hep. İşte burada farklılık başlıyor sevgili kardeşlerim. Zamanımızda insanların asırlardan beri devam ettirdikleri bir birikim öyle bir noktaya ulaşmış ki bu noktada bütün doğrularda kaymalar olmuş. Ve Kur'an-ı Kerim gerçekleri örtülmüş, farklılaştırılmış. Arkasında kim var? Çok iyi biliyorsunuz ki iblis var, şeytan var. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, ne olmuş? İnsanlara en büyük ibadet namazdır diye bir genel çerçeve içerisinde bir kabul ettirme olayı tahakkuk etmiş ve insanlar inanmışlar ki en önemli ibadet namazdır. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala diyor ki hayır değildir diyor. Bizim vaz ettiğimiz ibadetlerin en önemlisi zikirdir diyor. Hadi gelin sizinle beraber bakalım Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesi ne söylüyor? Şöyle söylüyor. Utlu uhiye ileyke minel kitabi ve akumus salat inne salate tenha anil fahşai vel münkeri ve le zikrullahi ekber. Allah Teala böyle söylüyor. Diyor ki Habibim sana vahyettiğim o kitap, o Kur'an-ı Kerim var ya, o sana vahyettiklerimizi onlara oku, tilavet et, anlat ve namaz kıl. Çünkü namaz, yani senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Ama Allah'ı zikretmek bu üç zikrin arasında en büyüktür diyor Allah Teala. Ama muhakkak ki Allah'ı zikretmek en büyüktür. Muhakkak ki Allah'ı zikretmek en büyüktür. Veler zikrullahi ekber. Sevgili kardeşlerim, namaz kılmak bir zikirdir. 24 saatlik bir zikirin bir parçası namaz kılmaktır. Namaz kıldığınız zaman eğer kalp zikrinin sahibiyseniz hem kalbiniz Allah'ı Allah Allah Allah Allah diye tekrar ettiği için zikretmektesiniz, zikrullah yapmaktasınız. Hem de namaz kıldığınız için gene zikirdesiniz. Allah Teala namazın da bir zikir olduğunu söylüyor. Namazın Allah'a yaklaştırıcı bir hüviyeti olduğunu söylüyor. Vescud, vakterip diyor Allah Teala. Secde et ve yaklaş. Allah'a yaklaş.

Ve muhtevaya baktığımız zaman üç tane zikir görüyoruz bu ayette. Bir, Kur'an-ı Kerim tilaveti bir zikirdir. Namaz kılmak bir zikirdir. Ama zikrullah bu iki zikirden de daha büyüktür. Yani zikirlerin en büyüğüdür. Ve söz konusu olan zikirden muradımız da Kur'an-ı Kerim'de Zikrullah adıyla adlanan Allah'ın isminin tekrarıdır. İşte bu ayette Ankebut 45'te Allah Teala Zikrullah ifadesini kullanıyor. Öyleyse 14 asırdır zikir adı verilen bir müessese, adı zikir olarak tekrarlanan bir müessese ama insanlık tarihi kadar eski bir müessese. Hazreti Adem de zikrullah yapıyordu. Hazreti Adem'e tabi olup da takva sahibi olan bütün oğulları, kızları, torunları, torunlarının torunları hepsi zikrediyorlardı. Bütün nebiler ve onlara bağlı olanlar, bütün kavimlerdeki resuller ve onlara bağlı olanlar, hepsi ama hepsi zikrediyorlardı. Dikkat edin, resullerden ve nebilerden ve sadece onlara bağlananlardan bahsettik. Onların dışındakiler, insanların %90'dan fazlası, her devirde Allah'ın emirlerini yerine getirmediler. Her devirde karşı çıktılar ve çoğunluk daima onlardandı ve her devirde insanların çoğunun cehenneme gitmesinin arkasında da bu realite vardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Zikrin muhtevasına baktığımız zaman nedir yani bu zikir diye sormak gelir aklınıza. Zikir Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmektir. Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi bu hususu kesinleştiriyor. Allah Teala buyuruyor ki veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret. Yani Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye kullanarak zikret. Ve her şeyden kesilerek Allah'a dön diyor. Demek ki Allah'ın isminin tekrarı söz konusu. Eğer bize Kur'an-ı Kerim'in en önemli konusu hangisidir diye sorarsanız, size zikirdir deriz. Bir insanın manevi tekamülünün esasını teşkil eden bütün teslimler zikre dayalıdır. Zikir yoksa Allah'a teslim yoktur. Şimdi burada bir genel kaideyi en çarpıcı biçimde söyleyelim ki İslam kelimesi Arapça bir kelimedir. Silm kökünden gelir. Sin, lam, mim. Ve sevgili kardeşlerim, Allah'a teslim olmak manasına gelir. Dinin esası kainatın tek dini olan Hanif dinidir. Hazreti Adem de Hanif'ti. Hazreti İbrahim'in Hanif dini diye geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Babanız İbrahim'in Hanif diye de geçiyor. Hanif dini diye geçiyor. Hazreti İbrahim de Hanif'ti. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da Hanif'ti.
Allah Teala Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Habibim kendini hanif olarak dine doğrult ve çini hanif olarak dine doğrult. Yani dinin gereklerini yerine getir. O hanif fıtratı ki Allah bütün insanları hanif fıtratıyla yarattı. Allah'ın yaratmasında ise değişiklik göremezsin.

Öyleyse ne görüyoruz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hanifti. Hanif olarak kendini, veçhini, zatını dine doğrultuyor Allah-u Teala. Yani hanif olarak hanif dinine doğrulttu. Ki biz bütün insanları hanif fıtratıyla yarattık diyor. Bütün insanlar sadece hanif dinini, yani İslam dinini, yani kainattaki tek dini yaşayabilecek olan özelliklerle yaratılmıştır. Başka bir din hiç olmamıştır ve insanların hiçbirisi de hanif dininin dışında bir dini yaşayabilecek olan bir özellikle, bir fıtratla yaratılmamıştır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevaya dikkatle bakın. Allah Teala'nın hanif dini. Bütün insanları hanifi tatlıyla yaratmış, sadece hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle yaratmış ve değiştirmeyecek fıtratını. Kıyamete kadar bütün insanlar Adem Aleyhisselam'dan bu tarafa nasıl hanif fıtratıyla yaratılmışlarsa kıyamete kadar da hanif fıtratıyla yaratılmaya devam edecekler. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyoruz ki Allah-u Teala ne fıtratını değiştiriyor insanların, ne de o fıtratla yaşayabilecekleri yegane dini, hanif dinini. Hanif dininin özelliklerine baktığımız zaman birinci özellik tek Allah'a inanmak. İkinci özellik Allah yolunda tek bir toplum oluşturmak. Üçüncü özellik de Allah'a teslim olmak. Ruhu, veçi yani fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, eğer İslam dini teslimlerden ibaretse, Allah'a teslim olmayan Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ine göre İslam olamazsa ve teslimi sadece zikir vücuda getirebilirse, oluşturabilirse, zikirsiz bir teslim imkansızsa, zikirsiz hiç kimse İslam'ı yaşayamazsa, o zaman zikir Kur'an'daki en önemli kavram değil midir? Sevgili kardeşlerim, eğer insanların cennete gitmesi veya cehenneme gitmesi konusunda en önemli kavram hangisidir diye sorarsanız Allah'a ulaşmayı dilemektir. Çünkü sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın cennetine girebilirler. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan hiçbir ibadet yapmadan ölse bile gerçekten Allah-u Teala'yı dilemişse Allah onu mutlaka kendi zatına ulaştıracaktır, onun ruhunu. Öldükten sonra ulaştıracaktır. Ama canlı iken ulaştırmış gibi muamele edecektir ona. Kısaca böyle bir insan hiçbir şey yapmadan ölürse onun gideceği yer birinci kat cennettir. Bu cennetle cehennem arasındaki seçim açısından Kur'an'ın en önemli kavramıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sonsuz bir hayatın cennette geçirilebilmesi ancak Allah'a ulaşmayı dilemenizle mümkün. Ama bu konunun başlangıcı. Bu talep sizin ruhunuzu Allah'a ulaştırmanıza kadar Allah'ın koruması altında devam eder.
Allah sizi bu hedefe mutlaka ulaştırır. Bu hedefe ulaşmakta bile mürşidinize vasıl olup da tabi olduğunuz andan itibaren hedefe ulaşabilmeniz için Allah Teala size zikri sevdirecektir. Zikir sebebiyle ruhunuz Allah'a ulaşacaktır. Zikir yoksa din yoktur. Teslim dini, teslim standartlarını gerçekleştiremez. Teslimi, dört teslimi de gerçekleştirecek olan faktör zikirdir. Öyleyse zikir, Allah'a teslim demek olan dinin olmazsa olmaz şartıdır. Teslimlerin temelinde zikir vardır. Zikir yoksa teslim yoktur. Zikir olmadan kurtuluş var mıdır? Vardır. Bir insan Allah'a ulaşmayı diler de başka bir şey yapmaya zaman bulamadan ömrü vefa etmeyip ölürse, mürşidine ulaşmadan ölürse, o kişi zikir yapmamıştır ama kurtulmuştur. Allah'a ulaşmayı dilediği için. Fakat eğer bir din söz konusuysa, dinin bütünü söz konusuysa, onu gerçekleştirmek söz konusuysa, o zaman en önemli konu zikir oluyor. Unutmayın, sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler zikirden faydalı alanlarda istifade sağlarlar. Zikir yoksa Allah'a ulaşmayı dilemek de yoktur. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Ömrü olan bir kişi için eğer Allah Teala'ya ulaşmayı o kişi dilemişse Allah ona mutlaka zikri sevdirir ve tatbik ettirir. O kişi severek, isteyerek can ile baş ile zikre koşacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Her şeyi öylesine güzel dizayn etmiş ki Allah-u Teala, sizler bu güzellikler için yaratıldınız. Allah'ı zikretmek başlıca vazifenizdir. Belli şartlara sahipseniz zikir size ne sağlar? Eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz ve Allah-u Teala sizi 10 tane ihsanla mürşidinize ulaştırmışsa zikir size Allah'ın katından rahmet, fazl ve rahmet, salavat adında iki grup nur sağlar. Allah'ın nurları. Kalbinize gelen nurlar kalbinizi tezkiye ve tasfiye edecek olan nurlar. Bu nurlar sadece ve sadece zikirle sağlanır sevgili kardeşlerim. Başka bir alternatif yok. Sadece zikir. Öyleyse zikir müessesesine biraz daha yaklaşalım. Ve zikrin farziyeti konusuna girelim. Zikir farz mıdır? Allah Teala zikri açık bir şekilde farz kılmış. Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi Veskür ismi Rabbike
وَتَبَتِ لِلَّهِ تَبْتِيلًا buyuruyor. Allah'ın ismiyle zikret. Hiç kimse bu ayet Kur'an'da durduğu sürece zikir farz değildir diyemez. Zikir farzdır. Hem de Rabbinin ismini söyleyerek zikretmek, hatırlamak anlamına değil, ad tekrarı, isim tekrarı suretiyle Allah'ın ismini yinelemek, tekrar tekrar Allah, Allah, Allah, Allah demek, işte bu zikirdir ve farzdır. Ve hazin sonuç burada başlıyor sevgili kardeşlerim. Çünkü bugünkü İslami tatbikatın şeriat dizaynında ne 32 farzın içinde ne de 54 farzın içinde zikri bulamazsınız. Zikir şeytan tarafından 14 asırlık bir zaman parçasında tereyağdan kıl çeker gibi Kur'an-ı Kerim'de mevcut olmasına rağmen, farz olmasına rağmen, farzların arasından çekilip alınmış. İblis bununla İslam'ın belini kırmış sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Çünkü 14 asır sonra din öğretimine baktığınız zaman bütün üniversitelerde okutulan İslam dinine mütalik bütün standartlarda artık zikrin farziyetine rastlayamazsınız. Ve müfredat programlarında üniversitelerin zikrin mevcut olduğuna, farz olduğuna, bundan 14 asır evvel bütün sahabenin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le zikir yaptığına ve zikrin en büyük ibadet olduğuna dair hiçbir işaret bulamazsınız. İşte iblisin korkunç bir tuzağı, İslam'a indirebileceği ya da kainatın tek dinine, başka bir din hiç olmadı, indirebileceği en büyük darbe zikrin insanlara unutturulmasıyla gelmiş. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu öyle korkunç bir şeydir ki teslim demek olan İslam dininin fonksiyonların hiçbirisini, teslime mütalik fonksiyonların hiçbirisini eda edemeyeceği bir yokluk içine İslam'ı atmak demektir bunun manası. Sevgili kardeşlerim, bir adım daha atalım. Zikrin ötesine bakalım. Zikir farzdır. Yani ara sıra Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli veya diye sessiz veya kalbinizin her çift atışında içinizdeki sesin, dilinizle kımıldatmadan içinizdeki sesin Allah kelimesini tekrar etmesi. Bunlar zikir. Sonra mı? Zikir aynı zamanda hatırlama manasına geliyor. Sevgili kardeşlerim, sadece Allah-u Teala'yı ara sıra zikretmek değil, Allah'ı çok zikretmek de farz. Yani günün yarısından daha çok Allah'ı zikretmek, o da farz. Sahi mi? Hangi ayet? Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesi.
Ya eyyühellezine amenu yeskurallâhe zikren kesîrâ. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahipleri, Allah'ı çok zikirle zikredin. Ne demek çok zikir? Herkese göre ölçü değişir. İnsanın falanca insana göre çokluk, başka bir insana göre olan çoklukla aynı hüviyette olamaz. Ama Allah-u Teala'nın ölçüsü açık ve kesin. Çok zikredin. Yani bir az zikretmek var, bir de çok zikretmek var. Ölçü zaman. Zamanın çoğunda Allah'ı zikredin. Birinci ölçü. Zamanın azında Allah-u Teala'yı zikredin. İkinci ölçü. Allah'ı zikredin müessesesi Allah'ı ara sıra zikredin manasına geliyor. Ama Allah-u Teala Allah'ı çok zikredin dediği zaman orada durun. Bu günün yarısından daha fazla zikirdir ve kişiyi mutlaka fizik vücudun Allah teslimine götürür. Öyleyse sadece zikir farz değil. Allah-u Teala'yı çok zikretmek de farz. Günün yarısından daha fazla zikretmek de farz. Sonra o kadar mı? Hayır. Daimi zikir de farz sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala Nisa 103'te diyor ki namazınızı bitirdiğiniz zaman ayaktayken de otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret. Feskürallâhe kıyamen ayaktayken, ku'uden otururken ve alâ cunûbihim ve yan üstü yatarken hep Allah'ı zikret diyor Allah-u Teala. Namazını bitirdikten sonra ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret. Niçin kullanmış namazını bitirdikten sonra diye? Namazın da bir zikir olduğunu başka ayetlerde söyleyen Allah-u Teala namazla namaz bir zikir olarak kabul ettiği namazla Allah'ı zikretmenin birbirinden ayrı şeyler olduğunu bu ayetle Nisa 103'le kesinleştirmiş. Ve aynı ayet namazın üzerimize vakitleri belirli bir farz olduğunu da kesinleştiriyor. Allah-u Teala insanların alternatif üretmelerine mani olmuş. Ne zaman zikredeceğiz Allah-u Teala'yı? Ayakta zikredeceğiz. Ayaktayken, ayakta geçen bütün zamanlarımızda Allah'ı zikredeceğiz. Otururken, oturmakla geçen bütün zamanlarımızda Allah'ı zikredeceğiz. Yan üstü yatarken, yatarken, uyurken geçen bütün zamanlarımızda Allah'ı zikredeceğiz. Ne oldu? Bir insan ya ayaktadır, yürüyordur, koşuyordur, ayaktadır, aşağı dönüktür. Allah-u Teala Zümer Suresinin 23. ayet-i kerimesinde nurlarını ikişer ikişer indirdiğini ve yukarıdan aşağıya

inzal ettiğini, yani indirdiğini söylüyor. Öyleyse nurlar yukarıdan aşağı inerken kalbinizin kapısı da aşağı doğruysa, kalbinizden içeri nurların girmesi hiçbir zaman mümkün değildir. Onun için Allah-u Teala kalbinizi Allah'a döndürür. Bu olay 9. basamakta gerçekleşir. Kalbinizin nur kapısı Allah'a döner. Yani Allah-u Teala'dan nur geldiği takdirde kalbinizden içeriye girecekmiş gibi girmesini temin etmek üzere. Ve 10. basamağa ulaşırsınız. 10. basamakta Allah göğsünüzden kalbinize nur yolu açar. Şimdi 9. basamak ve 10. basamak konumuzla alakalı. Zikirle alakalı. Onun için ayet verelim. 9. basamak için Allah Teala buyuruyor ki onlar ki gaybta Rahman'a huşu duyarlar. Onların kalpleri Allah'a çevrilir diyor. Yani onların kalplerinin nur kapısı Allah'a döndürülür. Allah'tan gelen nurları alabilmek için. 9. basamak. Peki döndürülür ama demin ne demiştik? İnsanlar belli şartların sahibi olmadıkları zaman zikir yaparlar. Allah'ın katından kim zikir yaparsa onun göğsüne mutlaka rahmetle fazla gelir. Ama kalbe girebilecek olan ortam yoksa tekrar Allah'ın katına geri döner. Devamlı bir nur akışı vardır ama geri dönüşü de vardır. İç dünyasına giremez kişinin. İşte sevgili kardeşlerim, ne yapması lazım Allah'ın diye düşünürseniz şunu göreceksiniz. Allah-u Teala göğsünüzü yarmalı, göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açmalı. Yapar mı? Evet. Buyuruyor ki فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, Allah'a ulaştırmayı dilerse, onların göğsünü şerh eder ve teslime açar. Ne demek istiyor Allah Teala? O kişinin göğsünden kalbine göğsünü yararak bir yol açıyor. Ne yolu? Rahmet yolu, fazl yolu, salavat yolu. Nur yolu sevgili kardeşlerim. Allah Teala göğsünüzden kalbinize nur yolu açıyor. Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki o kişi ki onun göğsünü Allah şerh etmiştir, yarmıştır. Başka insanların kalbi onun kalbi gibi nurlu olamaz diyor Allah-u Teala. O kişinin yani Allah'ın göğsünü yararak, şerh ederek İslam'a açtığı kişinin kalbine Allah'ın nurları ulaşmaktadır diyor Allah-u Teala. Diğerlerinin kalbine ulaşamaz diyor. Onlarla, onların kalbiyle bu kişinin kalbi bir değildir diyor. Zümer 23'te ise Allah-u Teala diyor ki Allah nurlarını yani rahmet ve fazla yani rahmetle salavatı ikişer ikişer indirir diyor. Kitaba ve içindeki sözlere benzer bir şekilde, müteşabih bir şekilde ihdas ettiklerini, bunların nur olduğu bir evvelki ayetle bağdaştırınca kesinlik kazanıyor. İkişer ikişer indirir diyor. Sevgili kardeşlerim, kitap Kur'an-ı Kerim bir zarftır. İçindeki sözler de mazruftur. Zarfın içindekiler. Ve Allah-u Teala tıpkı bunun gibi rahmet kargo uçağıyla fazıl gönderiyor.
gene rahmet kargo uçağıyla salavat gönderiyor. Her ikisi de Allah'ın katından gelen nurlardır. Birisi taşıyıcı, gene nur. Nur başka bir nuru taşıyor. Rahmet. Fazılları taşıyor. Gene rahmet salavatı taşıyor. İkişer ikişer yukarıdan aşağı indirilir diyor Allah Teala. İşte Allah Teala kimin göğsünü açarsa onlarda ne işlemler yapacağını da anlatıyor. O kişinin kalbine ulaşır diyor bunlar. O kişinin derileri ve cildi ve kalbi ürperir diyor. Ve bu Allah'tan gelen nurlar kişiyi huşu sahibi yapar diyor Allah Teala. Ve bu nurlar sebebiyle kişinin nefsinin kalbi aydınlanır ve yumuşar diyor. Allah'ın zikriyle yumuşar diyor. Bu nurların zikirle geldiği ayet-i kerimenin içinde kesinlik kazanıyor ve Allah'ın nurlarını ikişer ikişer indirdiği, bu indirdiği nurların da nefs tezkiyesine sebebiyet verdiği, hidayete sebebiyet verdiğini ifade ediyor. Nefsin hidayeti ruhun hidayetiyle paralel bir olgu gösterir. Nefsinizdeki hidayet hangi boyuttaysa %7'lik rakamlarla tayin eder olay. Ruhunuzun hidayeti de aynı boyutta olur. İlk %7 nur birikimiyle nefsinizin kalbinde ruhunuz birinci gök katına ulaşır. Nefsiniz de ruhunuz da birinci hidayet noktasındadırlar. İkinci defa %7 nur birikimi, ikinci gök katı, gene ikinci kademededirler ikisi birden. Böylece ikisi birden 7 kademe ileri geçerler, ruhunuz Allah'a ulaşır. Ruhunuz hidayete erer. Daha sonra fizik vücudunuz hidayete erecektir. Daha sonra nefsiniz hidayete erecektir. Demek ki Allah Teala göğsümüzden kalbimize Zümer Suresinin 22. ayet-i kerimesindeki bahsettiği kişinin hüviyetine girmemizi sağlıyor. Göğsümüzden kalbimize açılan nur yolundan zikir yaptığımız zaman Allah'ın rahmeti ve fazlı gelecek ve nefsimizin kalbine ulaşacak. Bunun için ne yapıyor Allah Teala? Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi gereğince göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açıyor. Ayet-i kerimeyi tekrar edelim. Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı, hidayet erdirmeyi dilerse onların göğsünü şerh eder, yarar ve teslimi açar diyor. Ayet-i kerime İslam'ı açar diyor. Yani teslim olmayı açar diyor. Ayet-i kerime net olarak İslam'ın yani teslim olmanın sadece buradan geçecek olan nurlarla mümkün olduğunu ifade ediyor. Zümer 22'de de Allah Teala onu söylüyor. Göğsünü Allah'ın şerh ettiği kişinin kalbi Allah'ın nuruyla dolar diyor. Başkalarının kalbinde bu nur olmaz diyor Allah Teala. Ama o kişinin kalbindeki nur da başlangıçta sadece bir tek nurdur. Şimdi 10. basamağa gelen bir kişinin zikir yaptığını görelim. Bu onu 11. basamağa ulaştıracaktır. Allah'tan gelen rahmetle fazl partikülleri evvela iki nur gelir. İşte Nur suresi 21. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor ve levla

kesinleştiriyor. Ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa, nefsinizin kalbine ulaşamazsa. Şimdi Allah'ın gönderdiği rahmet ve fazl göğsümüze ulaşıyor. Göğsümüzden de Allah'ın açtığı, göğsümüzü şerh ederek açtığı yolu takip ederek kalbimize ulaşıyor. Rahmetle fazl, iki nur. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesi gereğince. Ve rahmetle fazl bakıyorlar ki nefsimizin kalbi mühürlü. Sevgili kardeşlerim, bütün insanların nefslerinin kalbi mühürlüdür. Birinci temel şartı Kur'an-ı Kerim'in. Bütün bu insanların da kalpleri mühürlü olan her insanın kalbinde de küfür yazar. İkinci temel şartı. Ve bu insanların gözleri örtülüdür. Kulakları engellidir. Kalplerinde ekinnet vardır. Ve mühürlüdür. Öyleyse Allah-u Teala bu kişinin göğsünden kalbine bir yol açmış. Niçin? İşte zikir burada fonksiyonel. Kişi zikir yapsın da Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini tekrar etsin de Allah'ın katından rahmetle fazl o kişinin göğsüne gelsin. Göğsünden göğsü yarılarak açılmış olan yolu takip etsin. Ve kalbe ulaşsın. Sevgili kardeşlerim, rahmet buna göre programlanmıştır. Yolunu dıştaki verilere göre yol boyunca gelir, sırat-ı müstakim boyunca gelir ve kişinin göğsüne kadar gelir. Göğsüne geldiği halde iki şifre birbirini yakalar ve davet eden, davet edileni içeri gönderir. Yolu takip eden rahmet ve fazl beraberce kalbin, nefsin kalbinin kapısına ulaşırlar. Bakarlar ki kalp mühürlü. Fazl bu mühürden içeriye ne girebilir ne de sızabilir. Ama rahmet nurları kalbin mührünün kenarlarından hafif bir sızıntıyla içeriye sızabilir. Bu sızma sizi 11. basamağa ulaştırır. O güne kadar kişinin nefsinin kalbine hiçbir şey sızamamıştır. Kalbine nur ulaşması da mümkün olmamıştır. İlk defa o gün mümkün oluyor. Çünkü Allah-u Teala o kişinin göğsünden kalbine nur yolu açtı. Ve bu ulaşma sadece bir tek anahtarla gerçekleşebilir. Bu anahtarın adı zikirdir. Ama bu aşamada nefsin kalbine sadece bir rahmet sızması söz konusudur. Kalbin şartlarına baktığımız zaman kalbin vaziyeti müsait değil. Nurların girip de içeride serbestçe kalmasına müsait değil. Neden? Çünkü kalpte küfür kelimesi var. Allah'ın nurlarını mutlaka dışarı atmaya çalışan ve sadece karanlıkları küfrün muhtevasını teşkil eden 19 tane afeti kendisine doğru çekip kalpte, nefsin kalbinde tutan bir kuvvettir küfür kelimesi, bir çekim gücüdür. Nefsin kalbinde henüz iman kelimesi yok. Bu sebeple fazıllar kalbe sızdıkları zaman orada bir koruyucu ortam yoktur. Sadece rahmete verdiği bir

Özellikle Allah Teala rahmeti nefsin kalbinin duvarına yapışmak imkanıyla teçhiz etmiştir ve küfrün devamlı, küfür kelimesinin devamlı itici gücüne rağmen Allah'ın rahmet nurları duvara yapışıp orada yavaş yavaş birikmeye başlarlar. Bu birikim %2'ye varana kadar kişi 11. basamaktadır. %2'yi vardığı zaman kişi 12. basamağa ulaşır. Huşu sahibi olur. Allah'ın zikriyle nefsinin kalbinde %2 nur birikmiştir. İşte Hadis suresi 16. ayet-i kerime. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikir sebebiyle haktan inen şeyle, nurla, şeylerle demiyor, şeyle, nurla huşu sahibi olmak zamanı gelmedi mi diyor Allah Teala. %2 nur birikimi zikirle sağlanabilir sadece. Başka bir anahtar, başka bir şifre yok. Allah kelimesiyle nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarını ulaştıracaksınız. Allah'ın ismiyle, Rabbinin ismiyle zikretiyor Allah Teala. Vezkür ismi Rabbike. Rabbimizin ismi ne? Allah. Yani el ilah. Allah. Bu kelime bir cazibe merkezi oluşturur kalbinizde ve Allah'ın katından gelen rahmetle fazl nurları göğsünüze gelir, göğsünüzden kalbinize ulaşır. Kalbinizden içeriye fazıllar sızamaz ama mühürlü olan kalbinizden içeriye rahmet sızar. Mühürün kapısı, kalbin mührü hala kalbi mühürlü tutmakta, kapalı tutmaktadır. 12. basamaktasınız, huşuya ulaştınız %2 nur birikimiyle. Bu nur birikimi zikirle olgunlaştı, vücuda geldi. Ve hacet namazını kılıyorsunuz. Allah size mürşidinizi gösteriyor. 13. basamaktasınız. Böylece 10 tane ihsan aldınız Allah-u Teala'dan ve Allah'ın gösterdiği irşat makamına ulaştınız. Gene iradenizi kullanacaksınız. Nasıl Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman iradenizi kullanarak bu işi yaptıysanız ve 10 tane ihsan aldıysanız Allah-u Teala'dan, gene Allah'ın size verdiği cüz'i iradeyi Allah için çok kıymetli olan kullanım alanına sokacaksınız. Kullanacaksınız. Allah'ın size gösterdiği mürşide kendi iradenizle severek, isteyerek, ona büyük bir sempati besleyerek ulaşacaksınız. Allah Teala gösterdiği kişiyi mutlaka sevdirir. Müritle mürşit arasında daima sevgi vardır. Hiçbir zaman nefret oluşması mümkün değildir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu noktadan sonra ne olur? İrşat makamına ulaştığınız zaman zikrin size gerçek tesirini gösterebileceği 3 işlevden geçersiniz. Allah-u Teala'nın başınızın üzerine devrin imamının ruhunu göndermesiyle birlikte kalbinizin içine imanın yazması söz konusu olur. Mücadele suresinin 22. ayet-i kerimesi gelince. Onların üzerlerine, yani başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir diyor Allah-u Teala. Ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor.
Bu ruh devrin imamının ruhudur. Gönderdi Allah Teala. Arkasından nefsinizin kalbinin kapısının mührünü açar Allah Teala. Kalbinizdeki birinci işlem. Kalbinizin içindeki küfür kelimesini dışarı alır. Ve kalbinizin içinde o güne kadar mevcut olmayan bir kelimeyi, iman kelimesini kalbinizin içine yazar. Allah'a inanıyorsunuz. O güne kadar diliyle mümin bir kişiydiniz. Allah'a inanıyorum, ben müminim diyordunuz. Yani Allah'a inanan bir mümin hüviyetindeydiniz. Fakat o gün kalbinizin içine iman yazıldığı gün gerçek mümin oldunuz. Çünkü kalbinizin içinde artık iman kelimesi var. Ve sadece kalbinizle müminim demiyorsunuz. Sadece dudaklarınızla, sözünüzle müminim demiyorsunuz. Kalbiniz de müminim diyor. Yani siz gerçek bir mümin oldunuz. Kalbinizin içine iman girdi. Artık kalbindeki imanın sahibi olan kişisiniz. Mümin, imanın sahibi demek. İnanç imanının sahibisiniz. Bir, kalbindeki iman kelimesinin sahibisiniz. İki, ve gerçek mümin oldunuz. Allah Teala sadece diliyle ben müminim diyen kişiyi mümin olarak kabul etmiyor. Mümin kalbindeki iman kelimesinin de sahibi olan kişidir Allah'a göre. Burada mümin oldunuz. Kalbinizde iman yazıyor. Ve Allah bütün günahlarınızı sevaba çeviriyor. Devrin imamı başınızın üzerine gelir gelmez ruhunuzu sırat-ı müstakime gönderiyor, vücudunuzdan ayırıp gönderiyor. Kendisi, devrin imamının ruhu başınızın üzerinde yer alıyor. İçinizde değil. Oysa ki sizin ruhunuz içinizdeydi, sizin hüviyetinizdeydi. Ama artık içinizde değil, başınızın üzerinde bir ruh var, aynı zamanda da bir nur var. Çünkü o ruh başının üzerinde salam nurunu taşıyor. Böylece sevgili kardeşlerim, böylece bu noktada zikir yapıyorsunuz. Ruhunuz vücudunuzdan ayrılmış, Allah'a doğru yola çıkmış. Zikir yaptığınız zaman ne olur? Zikir yaptığınız zaman bu noktadan itibaren Allah'ın katından yalnız rahmetle fazla gelmez. Aynı zamanda Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesine göre rahmetle salavat da gelir kalbinize. Allah-u Teala diyor ki Bakara 156 ve 157'de onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Muhakkak ki ben Allah için yaratıldık. Biz Allah için yaratıldık. Mutlaka Allah'a ulaşacağız. İşte bunu söyleyen insanların Allah-u Teala diyor ki Allah'ın rahmeti ve salavatı da onların üzerindedir. Yani rahmetle fazlın ötesinde rahmetle salavatı da onların üzerindedir. İşte hidayete erecek olanlar sadece onlardır diyor Allah-u Teala. Hidayet onlara verilen Allah'ın bir güzelliği. Öyleyse bu kademede zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından yalnız rahmetle faz gelmiyor, rahmetle salavat da geliyor, göğsünüze geliyor. Göğsünüzden kalbinize ulaşıyor. 10. basamakta açılan yolu takip ederek kalbinizin mührünü Allah Teala artık açmıştır kalbin içine imanı yazmak için. Kalbinizin mührünü açmıştır. İşte bu açık olan mührü
hareketli hale gelen mührü rahmetle faz ve rahmetle salavat o mührün üzerine enerjetik bir baskı yaparak dört enerji grubunun rahmetin, fazlın ve rahmetle rahmetin ve salavatın dört grup enerjinin baskısı mührü kalbin üst boyutundan alt boyutuna itiyor. Ve kalbin alt boyutundaki zilmani kapıyı Rabbani kapıdan giren bu nurlar, rahmet faz ve rahmet ve salavat nurları mührü kalbin alt boyutuna kadar itiyor. Oradaki zilmani kapıya ulaşan mühür iki kapının da muhtevası aynı, boyutları aynı. O kapıyı kilitliyor. Rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı devam ettiği sürece kapı mühürlüdür. Yani zilmani kapıdan içeriye karanlıkların girmesi mümkün değildir. Allah-u Teala küfür kelimesini kalpten aldığı için karanlıkların da nefsinizin kalbinde tutunabilmesi imkanı yok. Ama kalbinize Allah'ın yazdığı iman kelimesi, Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat kalbinizi bir iki dakika içinde %100 nurlarla doldurur. Rahmetle, fazla, salavatla doldurur. Ve sevgili kardeşlerim, fazıllarla iman kelimesi karşıt kutupları oluştururlar ve birbirlerini çekerler. Fazıllar manyetik çekim alanı sebebiyle iman kelimesinin, iman kelimesini bir mıknatıs olarak düşünün. Fazılları da demir parçacıkları olarak düşünün. Nasıl kutup, mıknatıs, demir parçacıklarını kendisine çekerse, fazılları da iman kelimesi böyle çekiyor kendisine ve etrafında toplamaya başlıyor. Fazıllar Allah'ın nurlarıdır. Faziletler. Ve nefsinizin kalbinde fazilet birikimi başlıyor. Neyle başlıyor? Zikirle başlıyor. Salavat nurları da karanlıkların nefsinizin kalbinde iman kelimesinin çekim gücüne tesir etmesini önlüyor. Onlara engel oluyor. Böylece faziletlerin iman kelimesinin etrafında yerleşmesinde salavat nurları da karanlıkların tesir gücünü yok ederek ve onları kapı dışarı ederek görev alıyor. Ve nefsinizin kalbinde nur birikimi başlıyor. %1, %2, %3. Neyle başlıyor? Allah'ın zikriyle. Sadece Allah'ın zikridir ki nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarını taşır ve o kalpte nurlar iman kelimesinin çekim gücüne dayalı olarak yerleşmeye başlarlar. Zikrinizi giderek arttırırsınız. İrşad makamının emirleri gereğince zikriniz arttıkça nefsinizin kalbindeki nur birikimi yani fazilet birikimi yavaş yavaş artacaktır. %7'ye ulaştığı zaman nefsinizin kalbindeki nurlar nefsi emmaredesiniz. Nefsinizin kalbinde %7 fazilet birikimi gerçekleşti. Nefsinizin fizik vücudunuz içinde bir rehine olduğunu unutmayın. Rehine %7 nur birikiminde birinci gökkatının kapısını açmak etkisinin sahibidir. Böylece ruhunuz zemin kattan birinci gökkatına kadar ulaşır. Ulaşması bu sebebe bağlıdır. Eğer nefsinizin kalbinde %7 fazilet birikimi gerçekleşmezse ruhunuzun birinci gökkatına ulaşması hiçbir şekilde mümkün değildir. Öyleyse zikir
Nefs tezkiyesine sebebiyet verir. Nefsimizin kalbinde nurların birikmesine, faziletin birikmesine sebebiyet verir. Ve zikir bu sebeple ruhunuzun da zemin kattan birinci kata ulaşmasına sebebiyet verir. Burası nefse emaredir. Hazreti Yusuf diyor ki, ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefsim bana şerri emreder. Nefs insana şerri emreder. Ama Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği kişiler hariç. İşte burada Allah-u Teala'nın Rahim esmasıyla tecellisini görüyoruz. Nefse emare kişinin kalbinde %7 nur birikmiştir. Kişi devam ediyor zikrine. İkinci defa %7 nur birikimi. Nefsi levvame. Ruh ikinci gök katına ulaşıyor. وَلَا اُقْسِمُوا بِنْ نَفْسِ لَوَامَةِ diyor Allah-u Teala. O levvame nefse, o levvame nefse kasem ederim diyor. Kişi nefsini artık kınamaya başlamıştır. Yanlışlıklar işliyor, pişmanlık duyuyor, üzülüyor. Burası ikinci gök katıdır. Kıyamet Suresinin ikinci ayet-i kerimesi nefsi devameyi ifade ediyor. Daha sonra üçüncü defa %7 nur birikimi. Nefsi mülkime, kişi Allah'tan ilham almaya başlıyor. Şem Suresi 8. ayet-i kerime ve elhamaha fücuraha ve takvaha, o nefse Allah'ın takvası da şeytanın fücuru da ilham edilir kişi. Allah'tan ilham almaya başlıyor. Ruhu üçüncü gök katında. Ve dördüncü defa %7 nur birikimi, nefsi mutmainne. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü buyuruyor Allah Teala Fecr 27. Ey mutmain olan nefs. Rahat 28'de Allah Teala buyuruyor. Onlar nefslerini mutmain kılmışlardır. Bilin ki nefsler ancak zikirle mutmain olurlar. Ellezine amenu ve tatmainnil kulubehum. Ela bi zikrullahi tatmainnil kulub. Onlar amen olmuşlardır ve nefsleri mutmain olmuştur. Bilin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Zikir yoksa kalbin tatmin olması diye bir işlevde hiçbir zaman gerçekleşmez. Rahat 28. Üçüncü gök katı, affedersiniz dördüncü gök katı, dördüncü defa kalbin %7 nurla dolması. Beşinci defa %7 nurla dolduğu zaman kişi Allah'tan razı oluyor. Radiye. Altıncı defa nur %7 kalbe doluyor. Nefsi mardiye. Allah da kişiden razı oluyor. Fecr suresi 28. ayet-i kerime radiyeten mardiye diyor Allah-u Teala. Ruh mu 5. ve 6. katlarda. Ve 7. defa %7 nur birikimi ruh Allah'a ulaşıyor. Bir başka ifadeyle Allah ruhu kendisine ulaştırıyor. Bakınız Allah-u Teala bu hususu ne kadar net anlatıyor. Şura 13'te. Allahü yeştebi ileyhi men yeşâyü ve yehti ileyhi men yunîb. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Bu seçtiklerinden her kim Allah'a yönelirse Allah onları, sadece onları kendisine ulaştırır. Demek ki biz ulaşmıyoruz Allah'a. Allah'a biz ulaştırmıyoruz ruhumuzu. Allah ulaştırıyor. Ruhumuz Allah'a ulaşıyor. 21. basamakta ve Allah'ın zatında yok oluyor. Meaba, sığınağa sığınıyor, evvap oluyor. Allah'ın zatında fani oluyor.
fena fillah oluyor. İlk teslimi burada gerçekleştiriyoruz. 22. basamak. Neyle gerçekleştirdik sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Zikirle gerçekleştirdik. Allah'ın zikriyle nefsimizin kalbine gelen rahmet, fazl ve salavattan fazıllar, faziletler nefsimizin kalbini %49 doldurdu. Ondan evvel nefsimizin kalbine huşu sırasında yerleşen %2 rahmet de devreye girdiğinde nefsimizin kalbinde %51 nur oluşuyor. Bu nokta Allah'ın evliyası olduğumuz noktadır. Bu nokta 3. kat cennetin sahibi olduğumuz noktadır. Nefsimizin kalbindeki %51 nur ne ifade eder? Sevgili kardeşlerim, biliniz ki nefsinizin kalbinde başlangıçta %100 afetler vardır. Öfke, kin, kıskançlık, haset, düşmanlık, nefret, iptilalar, isyan vesaire. Bu %100 afetlerle dolu olan nefsinizin %100'üne şeytan tesir etmek imkanının sahibidir. %100'üne tesir etmek imkanının sahibidir. Yani elinde bir sulta yoktur. Size zorla hiçbir şey yaptıramaz şeytan. Ama tesirine açıksınız. Yani tesir etmek için imkanın sahibidir. Ama kandırarak yapar bu işi. Çünkü emretme size zorla bir şeyi yaptırmak yetkisinin sahibi değildir. Ama çok usta bir kandırıcıdır. İkna edicidir. Bu sebeple insanların çok büyük bir kısmı hep şeytanın dümen suyunda giderler. Bunun hiçbir zaman da farkına varamazlar. Şeytan onların iç sesini taklit ederek onları devamlı kendi sesleriymiş gibi onları kandırarak sahtekarlıkla Allah'ın emrettiklerini yapmamaya davet eder. Allah'ın yasak ettiklerini de işlemeye davet eder. Ve insanların çok büyük bir kısmında da bunu mutlak olarak başarır. Şimdi ne zaman ki nefsinizin kalbinde %49 fazilet, %2 de rahmet birikimi oldu, şeytanın hakimiyeti, şeytan sadece afetlere tesir edebildiği cihetle %100'den %49'a düşmüş olur. Şimdi bu evreler birer birer gerçekleşirken acaba fizik vücudunuz ne oluyor? Ruhunuzla nefsinizin durumuna beraberce baktık. Nefsinizin kalbinde %7 nurlar birikti. Neticede bu noktada 21. basamakta, 22. basamakta artacaktır. 21. basamakta nefsinizin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşti. %51 nur. Şeytanın hakimiyeti %51 azaldı. Artık şeytan nefsinizin afetlerinin yarısından daha azına tesir edebilir. Bütün afetlerde oran %51 azaldı. Öyleyse şeytan artık üzerinizde %100 hakim olan, hakimiyeti şeytanda olan bir insan değilsiniz. Fizik vücudunuz, nefsinizin kalbindeki afetler azaldıkça, afetlerin azaldığı ölçüde şeytan size tesir etmek imkanının sahibi olmadığı için, bu imkan şeytandan adım adım böylece alındığı için insan, bütün insanlar başlangıçta Allah-u Teala tarafından şeytanın kulu olarak kabul edilirken yavaş yavaş şeytanın kulu olmaktan %7 insanın fizik vücudu kullanır, kurtulur.
Allah Teala diyor ki Yasin 60 ve 61'de Elem ehad ileyküm ya beni Adem en la tabudu şeytane innehu lekum aduvun mübin ve eyni buduni hazâ sıratı mustakim. Ey Adem oğulları ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Yani şeytanın kulu olmakta devam etmeyeceksiniz diye ahd almadım mı ben sizden diyor. Ve ben sizden, çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? İşte bu da sırat-ı müstakimdir diyor. İşte kişinin Allah'a kul olmaya başlaması %7 artıyor. Evvela %2 rahmetle, sonra 7 defa %7 faziletlerin kalbe girişiyle şeytanın o kişinin nefsi üzerindeki tesir imkanı azalıyor. %51 azalıyor. Ve fizik vücutta %7 artan bir şekilde Allah-u Teala'ya kul oluyor. Ve bu noktada %51 kul olmuş durumda. Nefse %51 şeytanın tesir sahasında olan karanlıklardan kurtulmuş ve Allah'ın nurları %51 orada yerleşmişlerdir. Amlar Allah'ın sesine kulak veriyorlar. Şeytanın üzerinizde bir hakimiyeti yoktur diyoruz. Gerçekten de yoktur. Ama nefsinizin afetleri Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştirmemeye programlanmıştır. Allah'ın yasak ettiği fiilleri de işlemeye programlanmıştır. Onun için şeytanın tesirine zaten açıktırlar. Bu yüzden insanlar devamlı şeytanın tesiri altında kalıyorlar. Bu yüzden Allah Teala insanları böyle bir imkanı olduğu için şeytanın zaten nefsin afetleri şeytanın taleplerine yeşil ışık yaktığı için ve şeytan da onlara tesir etmek imkanının sahibi olduğu için şeytanın kulu kabul ediyor baştan insanların. Allah'ın yaratığı ama şeytanın emri altında, şeytanın tesiri altında demek daha doğru. Tesir altında bulunan insanlar olarak değerlendiriyor. Ama ne oldu? Zikir sayesinde kişi şeytanın kulu hüviyetinde olmaktan adım adım kurtuldu ve nurlar nefsin kalbinde %51 hakimiyeti ele geçirdiler. Yani nefsin kalbine yerleşen faziletler artık ruh nasıl Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyorsa nefsin kalbinin de %51'i Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor. Nasıl ruhunuzun hasletleri Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemiyorsa nefsinizin kalbindeki faziletler de artık hiçbir zaman Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek istemiyorlar. Öyleyse burası bir dönüm noktasıdır. Burası evliya aldığınız noktadır. Zikriniz devam ediyor. Fena makamının sahibisiniz. Allah'ın zatında ifna olmuş olan birisiniz. Velayetin birinci makamı fena makamı. Bu makamda nefsinizin kalbindeki nurlar zikriniz giderek artıyor. %51'den %61'e kadar çıkıyor fena makamı. %61'e ulaştığı zaman Allah Teala size bir taht ihsan ediyor indi ilahide. Beka makamının sahibi oluyorsunuz. Fena makamı Allah'ın zatında yok olma makamı, Allah'ın zatına sarılma makamı, meaba sığınma makamı, evvap oluyorsunuz. Allah Teala bu noktada Nebe Suresi'nin 39. ayet-i kerimesinde diyor ki ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقِّ فَمَنْ شَاهِدْتَ عَذَا اِلَى رَبِّهِ مَعَبَى. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran yolu, yol itaat eder ve meab,
Allah'ın zatı ona meyap olur, suyuna konur. Ve Allah Teala da zaten Fatır Suresinin 18. ayet-i kerimesinde diyor ki فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ. Kim nefsini tezkiye ederse o bunu kendisi için yapmış olur, kendi nefsi için yapmış olur. Neden? Çünkü nefsi ezelde Allah-u Teala'ya tezkiye olacağına dair yemin verdi. Ve ruhu Allah'a ulaşır diyor Allah-u Teala. Ama Şura 13 daha net olarak anlatıyor bu Allah'a dönüşü. Allah onu kendisine, Allah kullarından dilediğini seçer. Bu seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse Allah onu kendisine ulaştırır diyor. Eğer kişi Allah'ın zatında kaybolduğu zaman meyaba sığınmıştır. Velayetin birinci makamındadır. Ne zaman nurlar 61'e ulaşırsa yüzde, o zaman o kişi bir yeni dizaynın içinde oluyor. Allah ona Enam suresinin 127. ayet-i kerimesi gereğince bir taht ihsan ediyor Allah-u Teala'nın önünde. Onlara Allah'ın indinde teslim yurdu vardır diyor Allah-u Teala. %61'den %71'e kadar nurlar bu beka makamında gerçekleşiyor. Kişi Allah'ın indinde altın bir tahtın sahibi. Zikir artarak devam ediyor. Daimi zikre doğru kişi adım adım yaklaşıyor. Ve ne zaman kişinin zikri günün yarısını aşarsa, günün yarısına doğru yaklaşıyor ve ne zaman günün yarısını kişinin zikri aşarsa o kişi zahit oluyor. Zühd makamının sahibi oluyor. Yusuf suresi 20. ayet-i kerime. Onlar Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple onu birkaç dirheme sattılar diyor Allah-u Teala. Kişi artık dünyaya dönük bir kişi değil. Bu kişi artık zikri günün yarısını aşmış. Dünyanın muhtevasından çok manevi, uhrevi alem kişiyi alakadar ediyor. Ve her gün bunu ispat ediyor Allah-u Teala'ya. Zikrini günün yarısından daha fazla yaparak tercihinin dünya olmadığını kesin olarak Allah-u Teala ispat ediyor. Bu kişi artık zahit olmuştur. Nefsinin kalbindeki nurlar %71'de başlar daimi zikre ulaşan bir kişinin. Daimi zikre değil, günün yarısından daha çok zikir yapan bir kişinin. Ve %81'e kadar kişi zahit standartlarında devam eder. Demek ki birinci makam, velayetin birinci makamı fenafillah makamı, ikinci makamı vekabillah makamı, üçüncü makam zühd makamı. Ve ne zaman kişinin zikri, kişinin kalbindeki nurlar %81'i aşarsa, o kişi geriye kalan %19 afetin önerilerini hiçe sayar, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye başlar. İşte Allah'ın bütün emirlerini eksiksiz yerine getiren bu kişi fizik vücuduyla bunu yapıyor. Yoksa nefsinin kalbinde hala %19 karanlık var. Bu konuya başladığı zaman. Ve nefsinin kalbindeki afetler de kişinin zikri günün yarısını çoktan aşmıştır. Günün yarısının aşımından da daha fazla kişi zikretmektedir. Fizik vücudunu Allah'a teslim ettikten sonra o kişinin Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştirmesi, yasak ettiği hiçbir fiili işlememesi söz konusudur. Fizik vücudumuzun Allah'a teslim noktası burası. Nefsin kalbi hala başlangıçta %19 afetin sahibidir. Zikri arttıkça kişinin bu afetler de azalacak, azalacak, azalacaktır.
ve bir gün kişi daimi zikrin sahibi olacaktır. Demek ki %81 afetle kişi fizik vücudunu Allah'a teslim etti. Bütün bunlar neyle yapıldı? Zikirle gerçekleşti. Ve bir gün kişi daimi zikre ulaştı. Daimi zikre ulaşan kişinin kalbindeki afetler hangi seviyede kaldıysa, diyelim ki %81 nur birikiminden bir süre sonra %85 nur birikiminde kişi daimi zikre ulaştı. %95 nur birikiminde ulaştı. %98 nur birikiminde ulaştı. Her biri mümkün. Ve bu ulaşma standartlarında daimi zikre ulaştığı andan itibaren kişinin kalbine artık karanlıklar giremez. Ve o karanlıklar bütünüyle nefsin kalbinden uzaklaştırılmıştır. Neden? Çünkü kişi daimi zikirdedir. Ve nefsinin kalbinin üzerinde rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı kesintisiz bir şekilde devam edecektir. Zülmani kapı hiç açılmayacaktır. Dışarıdan içeriye hiçbir karanlığın girmesi mümkün değildir. Kalbin içi %100 zaten iman kelimesi tarafından kalbin içi %100 faziletlerle donatılmıştır. Gelecek olsalar dahi böyle bir şey mümkün değil ama gelmiş olabilseler de eğer karanlıklar nefsin kalbinde kendilerine yer bulamayacaklardır. Daimi zikir iki cepheli. Bir, zülmani kapı kapalı, karanlıklar kalbe giremiyor. İki, daimi zikrin sahibi olan kişinin kalbi iman kelimesinin etrafında %100 nurları oluşturmuştur. Kalbin içi tamamen iman kelimesine yapışmış faziletlerle dolu. Daimi zikir Allah-u Teala'nın biliyorsunuz bir farz emri ve fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesi gereğince bunu gerçekleştirmiştir. Femen esleme, Allah-u Teala diyor ki o kişi ki veçhini Allah'a teslim etmiş. Femen esleme veçhehu lillahi ve hüve muhsinun. O kişi ki veçhini Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. O kişiden daha çok nefsi fizik vücudu asin olan kim vardır diyor Allah-u Teala. Daimi zikre ulaşan kişilere Allah-u Teala Ulul Elbab adını veriyor. Ve diyor ki li Ulul Elbab feskurallâhe kıyâmen ku'uden yeskurallâhe kıyâmen ku'uden ve alâ cunûbihim. O Ulul Elbab kullarım için ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. Yani üç halin üçünde de kişi 24 saat devamlı zikir halinde. İşte daimi zikrin sahibi olmak. Ne olur sevgili kardeşlerim? Kişi hikmet sahibi olur. Yani daimi zikrin sahibi olmuştur. Bir, daimi zikrin sahibi olduğu için nefsinde hiçbir afet kalmamıştır. İki, üçüncüsü nefsinin kalbindeki o hiçbir afet kalmayan kişinin kalp gözü açılmıştır. 3, kalp kulağı da açılmıştır. 4, yani Allah'ın kendisine söylediklerini kalp kulağıyla işitir. Allah'ın kendisine gösterdiklerini kalp kulağıyla görür. Böylece bu kişi için bir muhteşem dizayn söz konusudur. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim.
Hulleli-Bab makamında bu kişiye göğün, sadece göğün hiçbir katı gösterilmez. Zemin kattaki devrin imamının dergahının sırları gösterilir. Kalbi bir derece müzeyyen olur. Daimi zikir bu kişinin kalbine gelip yerleşmiştir. Kalbi bir kademe, bir mertebe müzeyyen olur. Ne zaman ki Allah Teala bu kişiye gök katlarının birincisini gösterir, kişi o zaman Hulleli-Bab makamını aşar, İhlas makamının sahibi olur. Yani halis olma, nefsinin kalbi halis olan bir kişi olur. Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesi ve ma umiru illa liyabudullahi muhlisine lehuddine hünefâe. Onlar emrolunmadılar. Nefslerini halis kılmış, dinde halis kılmış kullar oldular Allah'a diyor hanifler olarak. İşte burası nefsinizin Allah'a teslim olduğu, nefsinizin kalbinin halis olduğu noktadır. Nurlarla %100 dolduğu ve gök katlarının birer birer gösterilmeye başladığı noktadır. 28. basamak ve İhlas makamı. Burada Allah-u Teala kişiye 7 kat gökyüzünü birer birer gösterir. 7. katın 7 alemini de gösterir. 7. alemin en üst noktası Sitre-i Müntaha'dır. İndi ilahi gösterilir, huzur namazı gösterilir, tahtlar gösterilir ve Sitre-i Müntaha'nın gösterildiği noktada kişi salah makamına geçiş yapar. İhlas makamı bitmiştir. Tövbe-i Nasuh'a davet edilir. Tövbe-i Nasuh bozulması mümkün olmayan bir tövbedir. Evvelce tövbeler niçin bozuluyordu? Kişinin nefsinin kalbinde afetler vardı ve şeytan o afetlere tesir etmek imkanının sahibiydi ve bunu her vesileyle kullanıyordu İblis. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda İblis'in bunu kullanması artık söz konusu değil. Kişi tövbesini bozamaz. Çünkü nefsinde afetler yok. Şeytanın tesirine bütünüyle kapalı bir nefs kalbi var. İşte böyle olduğu için kesinlikle kişinin tövbesini bulması söz konusu olmadığı için Allah-u Teala en iyi bunu bilendir. O kişiyi tövbe-i nasuha davet ediyor. Salah makamının birinci mertebesi kalp tezyin oluyor. 7 mertebede ihlas makamında müzeyyen olan kalp 8 mertebe müzeyyen olmuştur. Salah makamına böyle ulaşmıştır. Tövbe-i Nasuh'la bir mertebe daha müzeyyen olur. Daha sonra Allah-u Teala o kişinin irşat makamına ulaştığı andan itibaren işlediği bütün günahları örtecektir. 2. mertebe. O kişiye salah nuru verecektir Allah-u Teala. 3. mertebe. Ve o kişinin örttüğü günahlarını sevaba çevirecektir. 4. mertebe. Tahrim suresi 8. ayet-i kerime. Kişiler nurları önlerinde ve sağlarında yürürler ve Allah'a derler ki Ya Rabbi nurumuzu tamamla. Kim bu insanlar? Allah-u Teala onlardan bahsediyor. Öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbe-i nasuh olsun diyor. Tövbe-i nasuh olan insanlar nurları önlerinde ve sağlarında yürürler diyor. Bu devrin imamının ruhu başlarının üzerinde.
üzerinde nur olduğu için burada nur adıyla geçiyor. Salah nuru. Onlar da salah nurunu istiyorlar Allah Teala'dan. Bize de nur ver, nurumuzu tamamla diyorlar. Ondan sonra diyorlar ki bize mağfiret eyle. Yani bu örttüğün günahları da sevaba çevir. Biz diyor onların günahlarını örteriz diyor Allah Teala. Önce söylediği o. Sonra kişilerin talebi üzerine günahları sevaba da çeviriyor. Dördüncü mertebe müzeyne oluyor kalp. Tövbe-i Nasuh'ta birinci mertebe, günahların örtülmesinde ikinci mertebe, salah nurunun verilmesinde üçüncü mertebe ve günahların sevaba çevrilmesinde dördüncü mertebe bu kişi irşada ulaşıyor. Bundan 14 asır var, bütün sahabe irşada ulaşmıştı. Allah Teala diyor ki irşada ulaşmak konusunda, ey sahabe biliniz ki içinizde Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin sözlerinizi dinleseydi bundan çok zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile muhatap olabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. Tezyin etti. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor. İrşada ulaşmak, iradeyi Allah'a teslim etmek için kafi bir hüviyet. Kişi burada da daimi zikirde ve iradesini Allah'a teslim ediyor. Ve teslimle birlikte bir hakkın takvanın sahibi oluyor. Ve Allah-u Teala irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle kişiyi irşat makamının sahibi kılıyor. Burası daimi zikrin sonu ve en üst noktası bütün insanlar için. İrşada memur ve mezun kılınmak. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe irşada ulaşmışlardı. Neyle? Zikirle. Zikir adı verilen bu müessese onları irşada, irşat makamının sahibi kılmıştı. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bu büyük hakikati söylüyor bize. Diyor ki Allah Teala o sabikun el evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Görülüyor ki bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuşlar. Yani bir hakkın takvanın son bilmecede çözülmüş, hepsi Allah'ın zatını görmüşler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu makamın üzerinde bütün devirler, bütün ülkelerdeki resimler var. O resimlerin ötesinde de bir tek kişi var, devrin imamı. Bütün bu kademelerin aşılması zikir adı verilen bir işlevle gerçekleşir. Sevgili kardeşlerim, zikre dikkatle bakın. Şeytan zikrin böylece insanlara 22. basamakta ruhlarını, 25. basamakta fizik vücutlarını, 27. basamakta nefslerini, 28. basamağın 4. mertebesinde iradelerini de Allah'a teslim eden bir sonuç veriyor. Bu sadece zikirle mümkündür. Şeytan bu zikri bütün insanların üzerinden silebilmek için zikri tamamen İslam alemine ve bütün dünyaya unutturmuş. Zikir söylediğimiz gibi farz olmasına rağmen unutturmuş ve insanları başka bir odağa çekmeyi, şeytanın bir tuzağına düşürmeyi amaç edinmiş ve insanlara transandantal meditasyonu önermiş. Meditasyon, Sanskritçe bir kelimenin genellikle om kelimesi kullanılıyor. Tekrar edilmesiyle gerçekleşen bir şeytani olay. Bir şeytani seremoni. Ve insanların kalplerine Allah'ın nuru girmiyor. Şeytanın karanlıkları giriyor. Kişiler biraz daha stres içine giriyorlar sadece.
transandantal meditasyonla ve iblis böylece şu anda bütün dünyada zikri ortadan kaldırıp, ki İslam alemine zikri zaten unutturmuş. İslam aleminin %90'ından fazlası bugün artık zikretmiyor. Diğer ibadetleri yeterli zannediyor. Onların dışındaki alemlerde de, Hristiyan aleminde de, Yahudi aleminde de, İslam'da da insanların %10'dan daha azı zikir yapıyorlar. Üç dinde de bu insanlar Allah'ın dinini yaşıyorlar. Başka dinlerin içinde de insanlar %10'dan daha az zikir yapıyorlar, zikrin güzelliklerini yaşıyorlar. Ama insanların büyük kısmı zikretmiyor. Hiçbir dinde insanların %90'dan fazlası artık zikir yapmıyorlar. Ve şeytan bütün insanları zünvani ilimlerin başında gelen meditasyonla kendisine bend etmeye çalışıyor. Büyük ölçüde de bunu başarmış durumda. Bugün hastanelerde transandantal meditasyon ve yoga, ikisi de birer zikir karşıtı eylem. Allah kelimesiyle kalbin bir takım şartlara sahip olarak Allah'ın nurlarını kendisine alması yerine, bunların hepsinin tamamen dışında, tamamen tersine, şeytanın karanlıklarının daha konsantre bir biçimde insanların nefslerine girip, şeytanın onları daha büyük bir imkanla ele geçirmesini temin etmek üzere, bütün dünyada transandantal meditasyon furyası başlatılmış durumda. 8 tane uydudan bütün dünyaya yayın yapan Maharishi ve etrafındaki insanlar şeytanın okültizmini bütün dünyaya kabul ettirme hevesindeler. İlluminati parasal zenginliğinin yanı başında insanları da şeytana köle etmek için ellerinden gelen büyük bir gayretle çalışıyorlar. Sevgili kardeşlerim, zikri Kur'an'daki hüviyetiyle çok değerli tutun, baş tacı edinin. Bu transandantal meditasyon sahtekarlığının biteceği günler, yenileceği günler uzakta değil. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın zikriyle bütün kapıların sizlere açılacağını bilmenizi istiyorum. Ama her şey başlangıçtaki Allah'a ulaşma talebinize bağlı. Allah'a ulaşmayı dilerseniz Allah size mürşidinizi ulaştırır. Ancak o zaman kalbinizin içine iman yazılır. Ancak o zaman zikrin faydalı verilerine sahip olursunuz. Kalbiniz Allah'a dönmüştür. Kalbinizin nur kapısı. Kalbinizin içine iman kelimesi yazılmıştır. Kalbinizin mührü hareketli hale gelmiştir. Küfür kelimesi kalbinizden alınmıştır. Zikir yaptığınız zaman artık fonksiyonel bir zikir muhtevası size tesir edebilecektir. Ve sizin ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmenizi mümkün kılacaktır. Ve sözlerimizi zikir, Kur'an-ı Kerim'deki en büyük ibadettir ifadesiyle bitiriyoruz. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor, Habibim, sana Kur'an-ı Kerim'de vahyettiklerimi onlara oku, anlat ve namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan muhafaza eder, korur.
ama Allah'ı zikretmek en büyüktür.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. İçimizdeki sessiz sesle yapmış olduğumuz kalp zikrinin muhtevasını açıklar mısınız? Daimi zikre yaklaştığınız zaman onu tercih edeceksiniz, içinizdeki sessiz sesi. O sesi hemen tanıyacaksınız ve içinizden başlatacaksınız. Dilinizi kımıldatmadan, ses de çıkarmadan içinizden. İçinizdeki bir ses, o ses, bu benim şimdi konuştuğum gibi bir ses değil, sesli ses değil, sessiz ses. İçinizden şimdi bana dilinizi kımıldatmadan Allah deyin. Dilerseniz birçok defa diyebilirsiniz, dilinizi kımıldatmadan, sesle çıkarmadan. İşte bu içinizdeki sestir. Daimi zikre yaklaştığınız zaman dilinizle yaptığınız zikirden ona döneceksiniz. Kalbiniz Allah'ın zikrini tekrar edecek. O zaman hedefe ulaşacaksınız. Yapmış olduğum kalp zikrini çoğu zaman hissedemiyorum diyor kardeşiniz. Hissetmen gerekmiyor. Ve şu aşamada öyle bir zikre başlamasam da olur. Yaparken zorluk çekiyorum. Bu yüzden dil zikrine daha çok ağırlık veriyorum. Tamam. Bütün zikirlerin dil zikriyle yapabilirsin. Çok güzel. Acaba nasıl bir yol izlemeliyiz ki kalp zikrini içimize yerleştirebilirim? Kalp zikri şimdiden içinize yerleşmesi gerekmeyen bir zikir. Zaman içerisinde onun ustası olacaksınız. Öyle bir gün gelecek ki dille yaptığınız zikir size yetmeyecek. Ötesini istediğiniz zaman, yani günün yarısından daha fazla zikretmeye başladığınız zaman, onun otomatik olarak yavaş yavaş size hakim olduğunu, kalp zikrinin, ve yerleştiğini göreceksiniz. Öyle olacak ki uyumaya başlarken zikredeceksiniz, kalkarken bakacaksınız ki uyandığınız zaman içinizdeki ses devam ediyor. O zaman çok mutlu olacaksınız. Allah razı olsun. Ankara'dan bir dinleyicimiz diyor ki, yemek yemede ifrat ve tefrit var mıdır? Eskiden evliyalar günde birkaç tefritle idare ederlermiş, biz de mi öyle olmalıyız? Öyle olursanız tefrit olur bunun adı. Herkesin yaşaması için belli bir gıdaya ihtiyacı vardır. O asgari gıdayı almak mecburiyetindesiniz yaşayabilmek için. Eskiden evliyalar birkaç zeytinle idare ederlermiş sözü de hakikatlere çok uygun değil. Onlar da bizim gibi yemek yerlerdi. Bütün dergahlar yemek çıkarırlardı, yemek verirlerdi. Ekmeğiyle, yemeğiyle yemek yenirdi dergahlarda. Dergah çorbası meşhurdur. Biz de senelerce dergahımızda o çorbayı içtik. Dergah çorbasını. Başka bir yemek yapmazdık. Bir yemek yapardık. Bir çorba. Dergah çorbasını çok iyi bilir, tanır kardeşlerimiz. Ve herkesin karnını doyardı. Karnı doyardı dediğim sıkı basa yemek yemek değildi tabii. Ama aç kalmak da söz konusu değildi. Allah razı olsun. Öyleyse ifrat nedir? Karnınızı lüzumsuz olarak tıkı basa yemeklere doldurmak. Peki tefrit nedir? 3 tane zeytinle idare etmeye kalkmak. İkisi de yanlış. Birisi sizi lüzumsuz yere şişmanlığa götürür. Öteki de çok güçsüz yapar. Öyleyse siz Allah-u Teala'nın hizmetini yapacaksınız. Bu istikamette bir sistemin sahibi olmalısınız. Ne ifrata gitmelisiniz, ihtiyacınızdan daha fazla yemek yemeyerek ifrata gitmezsiniz. Ne de tefritte gitmelisiniz. 3 tane zeytine düşmelisiniz. Öyleyse bunların ikisinin arasında bir orta seviye her zaman vardır. Bir insanın şişman olması Allah-u Teala'nın yolunda gerekmez. Ama hizmet edebilmesi için yeterli gıda

0: da gerekir. Öyleyse tefrit lüzumsuz yere büyük ölçüde bir aşırı gıda kesme işleminin gerçekleştirilmesidir. Bunun çok geçerli olmadığı konusundayım. Böyle olsaydı Peygamber Efendimiz Aleyhisselam sahabeyle beraber tefrite giderlerdi. Böyle bir şey olmamış hiç. Normal standartlarda yemek yemişler. Ama bir açlık devresi geçirmişler, bir imtihan devresi. Ambargo uygulanmış onlara gıda maddelerinin ulaşmaması istikametinde. Ve aç kalmış sahabe belki birkaç gün. Bu olay zorunlu olarak onların katlandıkları bir olgu. Yani onların dışında Mekke müşrikleri onları ambargo koyarak onların yiyecek maddelerini gıdasız bırakmak konusunda kararlıymışlar. Bunda da başarı kazandıkları günler geçmiş. Öyleyse gıda maddelerinde ne tefrit uygulayacaksınız, ne ifrat uygulayacaksınız. Yeteri kadar gıda alacaksınız. Asıl olan nedir? Şişmanlığa yaklaşmamanız.
1: İbrahim, Efendi Hazretleri Yunus Emre'nin şiirlerinde bahsettiği vuslat diye bir kavram var. Bu Kur'an-ı Kerim'in farzlar arasında geçiyor. Allah-u Teala'nın üzerimizde farz kıldığı emirler arasında geçiyor. Ve bu vuslata ulaşırken seyri sülük diye bizlere öğrettiğiniz, Kur'an-ı Kerim'den öğrettiğiniz bir yolculuk var. İnşallah bize vuslat ve seyri sülük hakkında bahseder misiniz? Allah razı olsun.
2: Allah razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bizleri Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere Rabbimiz bir araya getirdi. Vuslat olayı, seyrisülük olayı Allah-u Teala'nın bir ihsanıdır. Kur'an-ı Kerim'de bu konu kalın çizgilerle hidayet adını alıyor. Hidayete ermek. Biliyorsunuz ki 14. basamakta mürşidimize ulaşırız. Biraz cümleyle anlatırsak, 1. basamakta olayları yaşarız, 2. basamakta olayları değerlendiririz. 3. basamakta Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilersek, 3. basamağa ulaşırız, yoksa ulaşamayız. Ulaşmışsak 4. basamakta Allah rahmet vasıtasıyla tecelli eder. 5. basamakta irşat makamıyla aramızdaki hicab-ı mesleği alır. 6. basamakta kulaklarımızdaki vakayı alır. 7. basamakta kalbimizdeki ekimeti alır. Yerine ihfaz koyar. 8. basamakta sünnetullah kalbimize ulaşır. 9. basamakta kalbimizin nur kapısını Allah'a çevirir. 10. basamakta Allah göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açar. 11. basamakta yaptığımız zikirle kalbimize kadar ulaşan nurlar kalbimize sızar ve %2'dir bir kimliği gerçekleştiririz, huşu sahibi oluruz. Basamak 12. Hacet namazını kılarız. Allah Teala mutlaka huşuya ulaştığımız için bize mürşidimizi gösterir. 13. basamak, 14. basamakta mürşidimize ulaşırız. Önünde biz çöküp tövbe ederiz. Ve neler olur? İşte maceramız burada başlıyor. Biliyorsunuz ki bir insan mürşidine ulaşmadan evvel dalalettedir. 10 ayet-i kerime mürşidine ulaşamayan kişinin dalalette olduğunu söylüyor. Ve 8 grup ayet-i kerimede dalalette olanların cehenneme gideceğini söylüyor. Tabii bizim sevgili din bilginlerimizde, yani devrimizin saadatları, mürşid yoktur diyorlar, mürşid Kur'an-ı Kerim'dir diyorlar. Ve Allah'ın insanların üzerine farz kıldığı hususu inkar ediyorlar. Şimdi Allah-u Teala hidayeti, yani bir başka açıdan musladı tarif ediyor. İnner hidâ hidallah. Âl-i İmran 73. İnner. Muhakkak ki el hidâ hidayet hidallah, Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120 aynı tarif daha net olarak veriliyor. İnne hidallahi hüvel hüda. Muhakkak ki inne, şüphesiz ki muhakkak ki hüdallahi, Allah'a ulaşmak hüve, işte o el hüda hidayettir. Öyleyse Allah'a ulaşmak, insan ruhunun Allah'a ulaşması. Evvela gene zamanımızın sevgili bilginleri, din alimleri bu konuda da kesin ifadeler kullanıyorlar. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur. Azrail Aleyhisselam gelir, ruhumuzu bizden alır, ölürüz. Ancak öldükten sonra Azrail Aleyhisselam vasıtasıyla ruhumuz Allah'a ulaşır. Yoksa bizim ifade ettiğimiz anlamda bir vuslatın mevcut olmadığını ağız birliği ederek hepsi söylüyor. Onların bu söylediği şeyi Kur'an-ı Kerim tam 73 tane ayet-i kerimeyle doğruluyor. 73 ayet-i kerime insan ruhunun ölmeden evvel ulaşmasıyla alakalı. Bu konuda da bir kitap çıkardık ve çıkardığımız kitapta ülkemizde satılan 23 tane Kur'an-ı Kerim mealinde bu 73 ayet-i kerime konusunda yazılanları birer birer aldık. Her bir ayetin 23 tane açıklaması başkalarına ait. Bir açıklaması da Rabbimizin gösterdiği şekilde bize ait. Ve hidayetin nasıl gizlendiğini ve insanların Allah'a ulaşmaktan nasıl men edildiğini gördük. Şimdi konumuz bu hidayetin muhtevası. Hidayet vuslata ulaştıran bir fenomendir. Her ne kadar bizim sevgili din adamlarımız hidayet deyince onun adına yalnız doğru yol demişlerse de realitede hidayet bir yol falan değildir. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması olayıdır, macerasıdır, güzelliğidir,
yaşanmaya değer bir konu. Öyleyse ruhumuzun Allah'a verdiği bir yemin var. Bu yeminin adı Misak. Diyor ki Rad 21-22 اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُذُونَ الْمِيْسَاكِ وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَمْ Ve onlar Allah'a verdikleri yeminleri, misakları ve ahdleri yerine getirirler, ifa ederler. Ve özellikle misaklarını bozmazlar. Yani yerine getirirler. Ne yaparlar? Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Ve kötü hesaptan, cehenneme gitmekten korkarlar. Korktukları için ruhlarını Allah'a ulaştırmışlardır. Ve Allah'a karşı huşu duyarlar. Ve onlar Allah'a ulaşmayı sabırla dileyenlerdir. İşte görüyorsunuz ki kimler Allah'a ulaşırlar? Kimler ruhlarını Allah'a ulaştırır? Allah'a ulaşmayı sabırla dileyenler. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ancak onlar ruhlarını Allah'a Teala'ya ulaştırabilir. İşte ulaşma müessesesinin bu yemini. Yeminin adı misak. Ezelde Allah-u Teala'ya vermişiz. Ve bu misaki yerine getiren kişinin mutlaka Allah'ın cennetine gireceğini görüyoruz. Ali İmran 77'de Allah-u Teala diyor ki kim Allah'a verdiği misaki gerçekleştirirse o kişi takva sahibidir. Ve bakıyoruz ki takva sahiplerine gideceği yer mutlaka Allah'ın cenneti. Öyleyse ezelde ruhumuz Allah'a bir misak vermiş. Bu misak üzerimize tam 9 defa farz kılınmış. Birinci farz Maide 7 ile tahakkuk ediyor. Allah-u Teala diyor ki ben sizin Rabbiniz olduğuma göre sizlerden yemin istiyorum ey nefsler. Misak istiyorum ey ruhlar. Ahd istiyorum ey sizlik vücutlar. Sözlerimi işittiniz mi? Hepimiz diyoruz ki semina işittik. Allah-u Teala buyuruyor, öyleyse itaat edin. Nefsimiz yemin veriyor Allah-u Teala'ya tezkiye edeceğine dair, tezkiye olacağına dair, nefsimizin kalbine Allah'ın nurlarını 150'den fazla yerleştireceğine dair. Ruhumuz misak veriyor, biz ölmeden evvel vücudumuzdan ayrılıp Allah'a ulaşacağına dair. Ve fizik vücudumuz ahd veriyor, şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olacağına dair. Allah Teala soruyor, itaat ettiniz mi? Diyoruz ki atana itaat ettik. Allah Teala buyuruyor öyleyse. Yeminlerinizi bu yeminler, misaklar, vaatler hepsi üzerinize farz kılındı, size yüklendi. Hepiniz sorumluluk taşıyorsunuz. Enam suresi 125. ayet-i kerime ikinci farzı gösteriyor. Allah'a verdiğiniz yemini de misaki de ahdi de yerine getirin diyor Allah-u Teala. Bundan başka bu iki tane üç yeminimizi birden üzerimize farz kılan iki farzdan başka ki bunların arasında tabiatıyla misakimizde yer alıyor. Daha 7 defa Allah-u Teala'ya Allah-u Teala ruhumuzu ölmeden Allah'a ulaştırmamızı üzerimize farz kılmış. Ve buyuruyor ki Zümerenizat ve enübü ilâ rabbiküm ve eslimu lehu min kablen yetiyekümün azabı. Üzerinize azap gelmeden, kabir azabı gelmeden Allah'a dönün. Yani ruhunuzu Allah'a döndürün. Ve Allah'a döndürdüğünüz ruhunuzdan sonra Allah'a teslim olun. Sonra Allah-u Teala İkinci ayette Rum 31 Münibine ileyhi ve yettekunc buyuruyor. Allah'a dön, ruhunu Allah'a döndür ve takva sahibi ol. Üçüncü ayet Zariyat 50 Fefirru ilallahi diyor Allah Teala öyleyse. Allah'a firar et, Allah'a kaç ve Allah'a sığın. Yani Allah senin ruhuna sığınak olsun, meaf olsun.
Sonra Yunus, sonra Lokman suresinin 15. ayet-i kerimesi. Ettebi sevila men enabe ile yediyor Allah Teala. Kim bana ulaşmışsa sen de onun yoluna uyun. Sen de onun yoluna tabi ol. Buyuruyor Allah Teala. Allah'a ulaşmanın aynı yolu takip ederek, sırat-ı müstakimi takip ederek Allah'a ulaşmayı emrediyor. Ruhsatı emrediyor. Seyri sülük emrediyor Allah Teala. Ve 6. ayet Yunus suresi 25. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor Allahu yedu darussalamu yehdi men yeşayu ila sırat-ı müstakim. Allah insanları teslim yurduna, selam yurduna çağırır. Kimi oraya ulaştıracaksa onları sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakim ise Nisa 175'te Allah-u Teala'nın söylediği gibi Allah'a ulaştıran yok. Diyor ki orada kim Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine alır ve onları Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. 7. ayet-i kerime 158 Veşkür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebtila Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Ne gördük? Allah Teala tam 9 defa ruhumuzun Allah'a ulaşmasını, biz hayattayken ulaşmasını üzerimize farz kılmış. Neden hayattayken diyoruz? Çünkü öldükten sonra Allah'ın emirlerini yerine getirecek olan bir iradenin sahibi değiliz. Artık ölmüşüz. Allah'ın hiçbir emrini yerine getirmek imkanımız yok. Öyleyse hayattayken bunun yerine getirmek imkanımız varken Allah-u Teala üzerimize ruhumuzu ölmeden Allah'a ulaştırmayı, yani vuslatı, yani seyri sülûkü tam 9 defa farz kılıyor. İşte bu noktadan yola çıkıyoruz. Ve hemen sonuca gidiyoruz. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Ulaştırmışlar mı? İşte Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor, onlar sözü dinlerler. Ve sözün, kavlin ahsen olanına tabi olurlar. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından söylendiği için ahsen, çünkü kendisi ahsen. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından söylendiği için ahsen, çünkü kalbinde Kur'an-ı Kerim'in bütünü var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından söylendiği için ahsen, çünkü ona Allah söyletiyor. Ahseni dinleyenlerin ne yapacağını söylüyor Allah Teala, onların hepsi hidayete erdiler diyor. Öyleyse kavli dinleyen, kavlin ahsen olanına tabi olanlar, onlar hidayete ermişler. Sahabenin hepsi hidayete ermiş. Ruhlarını hepsi Allah'a ulaştırmış. Seyri sülük isimli yolculuğu tamamlamışlar. Öyleyse nedir bu seyri sülük? Ne zaman başlar? Nerede devam eder? Fetih nedir? Her katına hangi işlemler görülür? İşte size bugün bunlardan bahsetmek istiyorum. 14. basamağı kadar anlatmıştım birer cümleyle. Genişliğini hepiniz biliyorsunuz zaten konunun. Biz şimdi başlangıcını özet olarak verdik. Nereden başlayacağız? Vuslatın başlangıç noktasından. Mürşidimize ulaştık. Ne olur? Konumuzla alakalı olan kesimleri söylüyorum sadece. Bir, mürşidin ruhu gelir, başımızın üzerinde yerini alır. Madde bir. İşte Mümin Suresi 15. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Diyor ki Mümin 15'te dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların üzerlerine, başlarının üzerlerine emrinden bir ruh ulaştırır. O kişinin ruhuna, o kişiye Allah'a ulaşma gününün yevm-i talakın geldiğini haber vermek üzere. Bu ruh başımızın üzerine geldiği an Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine göre Allah kalbimizin içine imanı yazar ve mümin oluruz. Diyor ki onların başlarının üzerine katımızdan bir ruh göndeririz ve o ruhla onları destekleriz. Arkasından diyor ki وَكَتَبَ فِي كُلِبِهِمِ الْاِمَانَ ve onların kalplerinin içine imanı yazarız.
İşte Allah'ın katından gönderdiği ruh, mürşidimizin ruhu, başımızın üzerine gelip yerleştiği zaman bizim ruhumuz vücudumuzdan ayrılıyor ve sırat-ı müstakime ulaşıyor. Allah'a ulaşmak için. Kalbimizin içine Allah-u Teala imanı yazıyor ve ruhumuz vücudumuzdan ayrılıyor. Nereden biliyoruz ayrıldığını? İşte Nebe suresinin 38. ayet-i kerimesi. Arşı tutan bütün melekler ve zamanın halifesinin ruhu oradadır. Bir tövbe merasimi vücut bulur. Kendilerine izin verilen iki kişi konuşur. Birisi sözleri söyler, diğeri de tekrar eder. Sonunda mürid, Allah'a ulaşmayı murad eden kişi, mürşidin elini öpecek. La ilahe illallah Muhammedin Resulullah diyerek tövbesini tamamlayacaktır. Bu tövbeden sonra ne olur? Nebi 39 onu söylüyor. Söylediği şey açık ve kesin. Zaliken yevmi hakkı femen şah ittehaze ila rabbihi ve ava. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'a ulaştıran yolu, sırat-ı müstakimi kendisine yol iddia eder. Yani ruhu vücudundan ayrılıp hidayet yoluna adım atar. Kişi böylece hidayete adım atmıştır. Hidayete ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Bunun manası seyri suluka başlamıştır. İşte kişinin seyri sülüke başladığı nokta burasıdır. Hangi nokta? Mürşidine ulaştığı, mürşidin ruhunun gelip başının üzerine yerleştiği, kendi ruhunun da vücudundan ayrılarak sırat-ı müstakime ulaştığı nokta. Allah-u Teala yeminlerin yerine getirilmesinin hep sırat-ı müstakimle gerçekleşeceğini söylüyor. İşte Enam 152 Allah Teala Allah'a verdiğiniz yeminlerinizi yerine getirin diyor. Arkasından diyor ki hâzâ sırat-ı müstakim. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Çünkü Allah'a verdiğimiz üç yeminin içinde ruhumuzun misaki de var. Ve ruhumuzun misaki sırat-ı müstakim üzerinden yapılan seyri sülük isimli bir yolculukla insan ruhunun Allah'a ulaşması demektir. Böyle bir olguyu gerçekleştirmek bir insan için mutlaka elzemdir. Allah-u Teala'nın 9 defa üzerimize farz kıldığı bir vesiledir. Bu olmazsa olmaz. Hani bir söz vardır ya, olmazsa olmaz. İşte bu. Olmazsa olmaz. Ruhunuzu Allah'a doğru yola çıkarmadıkça, Allah'a ulaştırmadıkça, normal standartlarda eğer yaşıyorsanız, hayattaysanız Allah'ın cennetinin sahibi olamazsınız. Öyleyse olaya bakalım. Mürşidimizin ruhu başımızın üzerine geldi, yerleşti. Bizim ruhumuz vücudumuzdan ayrıldı. Ne olurmuş? Ruhumuz Allah'a ulaşan sırat-ı müstakimi kendisine yol ihtiyaz edermiş. Nebe 39 böyle söylüyor. Sonra eğer ruhumuz böylece Allah-u Teala'ya varırsa, ki hayatta olursak varmaması mümkün değil. Kimin ruhu Allah-u Teala'nın müsaadesiyle sırat-ı müstakime ulaşmışsa, o kişi hayattaysa, o kişinin ruhunun Allah'a varmaması hiçbir şekilde mümkün değildir. Dünya üzerinde hiçbir kuvvet, şeytanın bütün hileleri ve siteleri dahil, hiçbir kuvvet ruhumuzu Allah'a ulaşmaktan men edemez. Çünkü Allah'ın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı diler de ruhunu sırat-ı müstakime ulaştırırsa, sırat-ı müstakim üzerinden o ruh mutlaka Allah'ın zatına ulaşır. Hiçbir kuvvet onu engelleyemez. İşte böyle olduğu için buna layık olmayanlar bir süre sonra irşat makamından şüpheye düşerler ve Allah-u Teala hem kalplerine yazdığı iman kelimesini geri alır hem de ruhunu tekrar o kişiye geri gönderir. Öyleyse böyle bir dizayn içerisinde Allah'ın bir hedefi var. Ruhumuzun bizim irademizle, bizim isteğimizle tarafımızdan istenerek Allah-u Teala'ya doğru yola çıkması olayı. İşte bu
seyri sülüktür. Allah Teala Nisa 175'te de seyri sülük anlatıyor aslında. Diyor ki kim Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine alır. Ve onları Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Ne demek rahmetinin ve fazlının içine almak? Kişi zikir yapıyor. Zikir yapınca Allah'ın rahmeti ve fazlı, hatta bir de salavat o kişinin göğsüne, göğsünden yolu takip ederek kalbine ulaşıyor. Kalbinden içeri giriyor. İman kelimesinin etrafında yerleşmeye başlıyor. Bu yerleşmeye paralel bir olguyla karşı karşıyayız. Nasıl bir işlem bu? Mürşidimize ulaştığımız gün Allah Teala kalbimizin mührünü açıyor. Kalbimizin altıncı şartı gerçekleşiyor. Ve kalbimizin içine imanı yazıyor. Kalbimizdeki yedinci şart gerçekleşiyor. Birinci şart neydi? Allah'ın ihbatı koyması, yani daha ekinleti alması bir, ihbatı koyması iki. Üçüncüsü, sünnetullahın kalbimize ulaşarak kalbimizin nur kapısını Allah'a çevirmesi. Dördüncüsü, Allah'ın göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açması. Beşincisi, %2 nur birikimiyle zikrin sonunda hidayet, huşuya ulaşmamız. Böylece mürşidimizi sorma hakkı kazanıyoruz. Allah mürşidimizi gösteriyor. Mürşidimize ulaşıyoruz ve altıncı işlem gerçekleşiyor. Allah kalbimizin mührünü açıyor. O güne kadar kalbimiz mühürlü ve içinde de ne yazık ki küfür yazıyor kalbimizden. O gün, mürşidimize ulaştığımız gün küfür kelimesi kalbimizden siliniyor ve kalbimizin içine Allah imanı yazıyor. Yedi tane işlem gerçekleşiyor. Ve bundan sonra yaptığımız zikirle Allah'ın katından gelen rahmet, fazl ve salavat isimli üç ayrı nur göğsümüze, gözümüzden kalbimize geliyor. Ve kalbimize ulaşan bu nurlar iman kelimesinin etrafında fazlın toplanmasına sebebiyet veriyor. Fazl orada toplanırken sayısal bir yüzde birikimi söz konusu. Ne zaman %7'yi yüklerse nefsimizin kalbindeki nurlar bunun manası ruhumuzun birinci gök katına kadar yükselme imkanına sahip olmasıdır. Öyleyse bir daha %7 nur birikimi neyi sağlar? Nefs-i levhameyi sağlar. Nefsimizi levhettiğimiz bir kademe bu. Ama ruhumuzun da ikinci gök katına ulaşmasını sağlar. Bir daha %7 nur birikimi nefs-i mülhimeyi sağlar. Allah'tan ilham alma başladığımız nefs kademesi ve ruhumuz üçüncü gök katına kadar yükselebilir. Bir daha %7 nur birikimi nefs-i mutmainliği sağlar, doyuma ulaşırız. Allah'ın verdiklerinin hepsinin bizim için yeterli olduğunun kesin şekilde farkına varırız. Ruhumuz dördüncü gök katına ulaşmıştır. Sonra biz Allah'tan razı oluruz. Radiye, beşinci kademe, ruhumuz beşinci kata ulaşır. Sonra Allah bizden razı olur. Altıncı kademe, ruhumuz altıncı kata ulaşır. Sonra tezkiye oluruz. Ve ruhumuz yedinci gök katına fethi gerçekleştirir. Yedinci gök katına ulaşır. Yedinci gök katının yedi tane elimi geçer. Ve seçede müntahı aşarak yokluğa geçer. Yoklukta Allah'ın zatına ulaşır. İşte bu. Yedi tane nefs kademesi boyunca ruhumuzun yedi katlık bir yükselişi, Allah'a doğru yükselişi ve Allah'ın zatına vasıl olması. Bir kardeşimiz soruyor, Allah nerede? Allah'ın bir mekanı var mıdır? Allah'ın bir mekanı yoktur. Mekana ihtiyacı olmadığı için Allah yokluktadır. Ama yokluğun neresinde diye soruyorsanız, bütün bu gök katlarını aşması lazım insan ruhunun Allah'a ulaşması için. Evvela sırat-ı müstakim üzerinde yedi katlık bir yolculuk yapacak. Unutmayın. Birinci kat, bütün bu yıldızların göremediğimiz diğer bütün kainatı oluşturan yıldızların ötesidir. Sırat-ı müstakimin birinci katı. Allah-u Teala diyor ki, yıldızları zemin katın tabanı yaptık.
Ondan sonra da aynı mesafenin daha 7 defa aşılması söz konusu. Yani Allah Teala bizim mantık ölçülerimize göre sonsuz uzaklıkta. 7 tane katın bitiminden sonra yokluğa geçmiyor. Varlıklar alemi aşağıda kalmıştır. Artık yokluktayız. Ruhumuz Allah'ın zatına yoklukta ulaşıyor. Allah kainatı yaratmadan evvel vardı, yokluktaydı. Kainatı yarattı, gene yoklukta. Çünkü onun bir mekana ihtiyacı yoktur. Seyr-i suluk, böyle bir yolculuğun sonunda Allah'ın zatına insan ruhunun varması, Allah'ın zatında ifna olması, yok olması, asıl ifadesiyle Allah'ın zatının ruhumuza me'ab olması, sığınak olmasıdır. Öyleyse yolculuk başlıyor. Mürşidimize ulaştığımız gün ruhumuz vücudumuzdan ayrılarak sırat-ı müstakimi kendisine yol ediniyor. Nebe suresi 39. ayet-i kerime. Ayet-i kerimeyi tekrar ediyorum. Zalikel yevmi hakkı femen şahit taze ila ramiri me'aba. İşte o gün hak günüdür. Hakka ulaşmak için yola çıkıldığı için. O gün dileyen kişi, hakka ulaşmayı dileyen kişi, kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder. Ve kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa, Allah'ın zatı o kişinin ruhuna meyafadır diyor Allah Teala. İşte oradayız. Mürşidimizin ruhu gelmiş, bizim ruhumuza demiş ki, senin yevmüttelakın geldi, Allah'a ulaşma günün geldi. Ruhumuz, mürşidimizin ruhunun arkasına takılıyor vücudumuzdan ayrılarak, ki artık vücudumuza dönmeyecektir. Ana dergaha ulaşıyor veya dergahlardan birine ulaşıyor. Burada onarlık insan ruhları sırasında, ki her bir ruhun önünde bir rahle var. Her rahlenin üzerinde de Kur'an-ı Kerim. Ve onarlık insan sıralarının, insan ruhları sıralarının bir yerine bizim ruhumuzda gelip yerleşiyor. Ve o yol, o sıranın en solundaki kişi bir sonraki sıranın sağ başına geçiyor. Böylece sıranın başındakilerin ve sonundakilerin hepsi yer değiştiriyor. Netice dergaha ulaşmamız hali. Ruhumuz dergaha ulaştı. Ne yapar? Her sabah sağ kanat velisi Hazreti Ebu Bekir'in ana dergahtaki müderristir. Elini öperek arka taraftaki kürsünün, Hazreti Ebu Bekir'in kürsüsünün arka tarafındaki duvar, ki o duvarın bir noktası altın kapıyla tamamlanır. Altın kapının bulunduğu duvarın en sağ tarafında secde eder. Sonra onun yanındaki kişi, onun yanındaki kişi, onun yanındaki kişi, böylece veli namzetleri, evliya namzetleri hepsi sırayla yerlerini alırlar. Sol kanat velisi, sağ kanat velisinin hemen arkasından sol taraftaki yerini zaten almıştır. Erkekler sırası tamamlanınca secdede hanımlar da yerini alır sol tarafta ve en solda Hanım Sultan yerini alır. Seyri sülük için her şey hazırdır. Seyri sülük bir altın kapıdan başlar. Bu kapı arka tarafta secdeye varılan duvarın sol tarafındadır. Yerden yaklaşık 4 metre yüksekliktedir. 1 metreden daha geniştir. Ve aşağı doğru tek kanat halinde iner. Üzerinde büyük, şu büyüklükte baklava dilimleri vardır. Ve hiçbir kapı tokmağı veya el üzerinde mevcut değildir. Sağ kanat velisi uçarak oraya ulaştığı zaman kapı ardına kadar açılır. Uçarak oradan yukarıya yükselir. Sonra arkasından sol kanat velisi Hanım Sultan. Sonra bütün ve evliya namzetleri birer birer yükselirler. Böyle bir dizayn içerisinde Allah-u Teala'nın güzellikleri söz konusu. Yolculuk başlamıştır. Zemin kattan, ana dergahın zemin katından. Peki başka dergahlara gelenler ne oluyor? Onlar her sabah sabah namazını kendi dergahlarında kıldıktan sonra, bu olay sabah namazından sonra cereyan eder, söylediğimiz seyresini mutlaka ana dergaha ulaşırlar. Ana dergahta o secde edenlerin arasında dünyanın her tarafındaki dergahlardan seyri sülükte olanlar oraya ulaşırlar.
Bu işleme, Allah'a ulaşma işlemine seyri sülük adını veriyor Kur'an-ı Kerim. Allah-u Teala'nın kullandığı isim bu. Ruhumuzun Allah'a ulaşması vuslat halidir. Allah'a vasıl olma halidir. Ve ulaştığımız zaman hidayete ereriz. Hidayete adım atmak nasıl gerçekleşiyor? Ne zaman ruhumuz, mürşidimizin ruhu başımızın üzerine geldikten sonra vücudumuzdan ayrılmış da dergaha ulaşmışsa, mürşidimizin dergahına ulaşmışsa seyri sülük başlamış demektir. Orası sırat-ı müstakimin ayağı sayılır. Neden? Çünkü bütün dergahlardan sırat-ı müstakimin başlangıç noktası olan halifenin ve zamanın imamı ve halife aynı kişidir. Halifenin, yani zamanın imamının bulunduğu ana dergaha ulaşan yeryüzünün sattığına paralel görünmez yollar vardır. Bu yolların adına Kur'an-ı Kerim'de sebil diyor Allah-u Teala. Bu sebiller üzerinden insanların ruhları ana dergaha ulaşır. Her sabah namazından sonra ve söylediğiniz işlem cereyan eder. Hepsi Hazreti Ebu Bekir'in elini öperek toplanırlar, secdeye gelirler. Secdeden sonra da seyri sülük başlar. Altın kapı sağ kanat gecesinin ulaşmasıyla açılır. O yükselince arkadan sol kanat delisi ve arkadan diğerleri teker teker yükselirler. Sonra saf, sağdan sola uzanan bir saf halinde birinci kata ulaşırlar. Öyleyse her sabah ana dergâhtan seyri sülük başlar. Hatta diğer dergâhlardan ana dergâha ulaşmak bile seyri sülükün bir başlangıcıdır. Sırat-ı müstakime ulaştıran yoldur. Sırat-ı müstakim ne zaman başlangıç noktası, her ne kadar ana dergâhta da yolculuk, her mürşidin bulunduğu, Allah'a yolcularını gönderen her mürşidin bulunduğu dergâhtan başlar. Seyri sülükün başlangıç noktası da her müride göre değişir. Ama hepsi için müşterek bir tanım vermek gerekirse seyri sülük altın kapıdan başlar. İşte bu altın kapı zemin kaptadır. Yalnız bir tek altın kapı vardır. Sırat-ı müstakimin başlangıç noktası. O sadece zamanın imamına aittir. Zamanın halifesine aittir. Birinci katta mı? Sadece secde edilir. Secde tamamlanınca oradan ikinci kata yükselinir. İkinci kat çok büyük bir salon düşünün. Önü tamamen şeffaf cam olsun. Bu salonun yaklaşık 2 metre veya 3 metre camın iç tarafında suvarılma havuzları var. 2,5 metre yükseklikte yaklaşık olarak etrafları cam olan şeffaf havuzlar. Buradaki şeffaf camlar bazen insanların ruhlarını geçiren, bazen de geçirmeyen bir özel statüye tabi. Öyle bir şekilde inşa edilmişler ki, öyle bir dizayndalar ki, hem ruhlar oradan serbestçe geçebiliyor, hem de üzerinde yürümek istedikleri zaman yürüyebiliyorlar. Neyin? Suvarılma havuzlarının. Suvarılma havuzlarının her birisi yaklaşık şu genişlikte, yani 70-80 santim genişlikte, derinlikleri de o kadar ve yan yana dizilmiş birçok suvarılma havuzu, şeffaf, turuncuya yakın bir renkte şeffaf bir su ile doldurulmuş, su gibi bir sıvı ile doldurulmuş durumda. Ne olur? Sağ kanat gerisi sağda olmak üzere, dışarıdan bakıyorsak odaya, hepsinin arkası bize dönüktür. Yani yüzleri suvarılma havuzlarına dönüktür. Ve sağdan başlayan bir sıra sola kadar uzanır. Yüzlerce evliya namzedi orada hazır vaziyette beklerler. Ve salonun sol tarafa doğru bitiş noktasına itibaren bir koridor var, bir hol var. O holün başında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle zamanın halifesi beraberce hazır bulunurlar. Ve sağ kanat gecesinden başlayarak gene aynı sırayla el öpme işlemi cereyan eder. Ve el öpmenin arkasından uçarak o koridorun arka tarafına kadar uzanır. Koridorun arkası
yaklaşık 15-20 metre mesafededir. Ve bu koridorun sol tarafı bir nevi ameliyat odasına açılır. Sağ tarafı ise secde mahalline açılır. Ama ikisinde de normal standartlarda kapı yok. Sol tarafta daha ileride bir kapı var. Sağ tarafta hiç kapı yok. Ve kapısız olan bu geçitten sağdaki su arınma havuzları bölümüne uçarak girerler. Sağ kanat birisi en sağda secde eder. Sol kanat birisi en sonunda solda secde eder. Hanım Sultan onların arasında değildir. Hanım Sultan arkada su arınma havuzlarının 2,5 metre yayapı yükseklikteki su arınma havuzlarının en sonunda secde halindedir. Su arınma havuzlarının üzerindeki cam platformun üzerinde. Ve böyle bir dizaynda sağ kanat birisine itibaren bütün evliya namzetleri sağda erkekler, solda hanımlar olmak üzere secdeye gelirler. Bu secde işlemi tamamlandıktan sonra, bir süre secdede kalındıktan sonra sağ kanat birisi uçarak sağ tarafta en sağdaki su arınma havuzunun üzerindeki cam platformda secdeye gelir. Sol kanat birisi de erkekler nereye kadar devam edecekse, o havuzların içine birer birer giren erkekler nereye kadar devam edecekse son erkeğin olacağı yerde secde halindedir. 3 kişi secde halinde oluyor bu noktada. Sağ kanat birisi sağda, sol kanat birisi ortanın sol tarafında bir yerde ve Hanım Sultan en solda. Bundan sonra secdede olanlar birer birer uçarak su arınma havuzlarına gelirler. Sağ kanat birisi bulunduğu yerden sola çekilir bir kademe. İkinci havuza geçer. İlk kişi gelir, en sağdaki havuzdan içeriye girer. Sağ kanat birisi onu başından sıvının içine doğru ittirir. Öyle ki ruh suyun içine girdikten sonra, su arınma sıvısının içine girdikten sonra üzerinde bir karış, iki karış, belki daha fazla boşluk kalır. Boşluk dediğim yani su daha yukarı kadar çıkar. İnsan ruhları nefes almadığı için burada tabiatıyla bir problem yok. Sonra tekrar sağa çekilen sağ kanat birisinin boş bıraktığı ikinci havuza gelen ikinci kişi oraya girer. Başından gene bastırılır. Hepsi havuzlarına gelip yerleşirler. Ve sağ kanat birisi sağdan sola doğru arkadan bakıyoruz havuzlara. Yani dışarıdan bakıyoruz bu bakışa göre. Sağ kanat birisi sağdaki, en sağdaki kişinin başını bastırdıktan sonra onun bir solundakinin, daha sonra onun solundakinin birer birer başlarını bastırarak sola doğru yaklaşırken sol kanat birisi de her bir oradaki erkeklerin başlarını bu havuzların içine bastırarak sağa doğru gelir ve bir noktada ikisi yaklaşırlar birbirine. Son noktada beraber olurlar. Sonra tekrar eski yerlerine dönerler. Harun Sultan da bulunduğu noktadan soldan itibaren sağa doğru herkesin başını birer birer bastırarak sağa kadar gelir. Sonra tekrar yerine döner. Yukarıdaki sağ kanat birisi, sol kanat birisi Hanım Sultan başlangıçta ait oldukları yerdedirler. Bütün evliyanın hazretleri de su arınma işlemine tabi olanların hepsi su arınma havuzlarının içindedir. Bu 7. kata kadar çıkabilenlerin sülukunun 2. kat merasimidir. Bir de 7. kata çıkabilenler fethini tamamlamış olanlar var. Onların da seyri sülükü söz konusu. Bunlar Hazreti Ebu Bekir'in müderrislik ettiği yerin sol tarafında ama yerden yüksekte olan bir başka bölümde zamanın halifesi tarafından müderrislik yapılarak yetiştirilirler. Bu yetiştirilenler ayrı bir statüye tabidirler. Onların el öpme merasimleri söz konusu değildir. Yani Hazreti Ebu Bekir'in elini öpmeden evvel, bu merasimler ika edilmeden evvel onların hepsi secde edip sırat-ı müstakim üzerinden yola çıkmışlardır. Yani Hazreti Ebu Bekir'in önünde yapılan, zemin kattan başlayan, 6. kata kadar devam edecek olan seyri sülük yolculuğunun dışında bir yolculuk bu. Bunlar 6 katlarını tamamlamışlar. Fethi de tamamlamışlar.
Fetihten sonraki katlar, yedinci katın alemlerinde olanlar. Bunlar aşağıdaki seyri sülük başlamadan evvel Hazreti Zaman'ın halifesinin elini öperek doğrudan doğruya Sırat-ı Müstakim'in başlangıç kapısından, altın kapıdan içeri girip birinci katı giderler, secde ederler. İkinci katta bu söylediğimiz salonun sağ tarafında bir salon daha var. O salonda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle Zamanın halifesini beklerler. Ve bu bekleme ne kadar sürer? El öpme merasimi sol tarafta tamamlanıncaya kadar sürer. Soldakiler secdeye de dursunlar. Secdeden sonra gelip havuzlara yerleşe dursunlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle Zamanın halifesi uçarak sağ taraftaki salona geçerler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sağda, Zamanın halifesi de solda olmak üzere onları seyri sülükün ikinci bölümüne götürürler. Demek ki altıncı katı kadar çıkarılanlar sağ kanat velisi, sol kanat velisi ve Halil Sultan tarafından çıkarılıyor. Ama yedinci kata ulaşabilmiş olanlar zamanın halifesiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından yedinci kata kadar çıkartılıyor. Bunlar, bu ikinci grup Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber çıkanlar her katta sadece secde ederler. İkinci katta bu secdeyi yaptıkları gibi bu salonda üçüncü kata yükselirler, orada da secde ederler. Sonra Miyek Mepesi'nden yukarıya çıkarlar ve Beyt-ül Makdis'in aslında saflar oluşturarak secde ederler. Kubbeden yükselirler, Beyt-ül Haram'ın aslında gene saflar oluşturarak secde ederler. Sonra suvarılma, sonra Allah'ın boyasıyla boyanma işleminin yapıldığı Sıbratullah bölmesinde sadece orada hazır bulunurlar birkaç saniye ve secdeden sonra tekrar yükselirler yedinci katın fetih kapısına ve fetih kapısından geçerek alemlere dağılırlar. Bu dağıldıkları alemler evvela kader yücelerini aşamayanlar orada kalır, fetih kesiminde kalır. Aşanlar ümür kitaba ulaşırlar, orada kalanlar kalır. Ötekiler daha sonraki alemlere gider. En son ulaştıkları yer zikir hücreleridir. En son ulaşabilenler zikir hücresine ulaşırlar ve hücrelere dağılırlar. Bunlar zamanın halifesiyle birlikte olan yedinci katı aşabilmiş olanlardır. Şimdi biz yedinci kata kadar olan maceraya beraberce bakalım. Ne oldu, ne gördük? Suvarılma havuzlarında nasıl insanların muhteva değiştirdiğini gördük. İlk defa oraya ulaşan herkes, o bahsettiğimiz koridor var ya, koridorun sağ tarafı secde mahalline açılıyordu. Koridorun sol tarafı bir nevi ameliyathaneye açılır. Orada başınızın üzerinden zulmet derisi çıkartılır. İkinci kattaki en önemli olay soğurulma havuzlarıdır ama onun kadar değerli bir başka olay da oraya ulaşan herkesin zulmet derisinin vücudundan alınmasıdır. Gerçekten kara siyaha yakın koyu kahverengi renkte bir karanlık nesne çıkar. İçinizden, başınızdan alınır. Ferahladığınızı, rahatladığınızı, huzura kavuştuğunuzu hissedersiniz. Bu ameliyat kalp gözü açık olanların hepsine gösterilmiştir. Bu zulmet derisinin alınması işlemidir. Bundan sonra ne olur? Üçüncü kata secde yapılarak bütün suvarılma havuzlarındakiler uçarak secde mahalline tekrar geri dönerler ve buradan yükselirler üçüncü kata. Üçüncü katta sadece zemin katta değil, üçüncü katta iki katlı bir binanın iç tarafında bir secde işlemi yapılır. Uçarak üst kata uçulur ve orada saflar halinde secdeye gelinir. Üçüncü kattaki secde burada tamamlanmıştır. Secdeden sonra
gene uçarak mihenk menfezine ulaşılır. Mihenk menfezi sonsuz uzunlukta bir silindirdir. İçi boş bir silindir. Genişliği 80 santim, 90 santim veya 1 metre, şöyle bir büyüklüğü olan bir kişinin rahatça içinden uçarak yükselebileceği bir silindirik yol. Öyle bir sonsuz uzaklıktadır ki ucunu, ucundaki ışığı nokta halinde görebilirsiniz ve sizi üçüncü kattan alıp dördüncü kata ulaştıracaktır. Sıra aynı sıradır. Aynı sıra dahilinde herkes yukarı doğru yükselirken bir evvelkinin ayakları bir sonrakinin başının üzerindedir. Hiç kimsenin ayakları kendisinden sonra gelenin başına değmez. Arada 25-30 santimlik bir mesafe hep kalır ve herkes sonsuz hızla hareket eder bu yükselişte. Çünkü sonsuz uzaklıktaki bir yukarı çıkışa sonsuz hızla devam ediyor insanlar. Dördüncü katta Beyt-ül Makdes'in aslı vardır. Yani Mescid-ül Aksa'nın aslı vardır. Orada saflar halinde secde edilir. Bu saflar halindeki secdenin ön safları kubbeden yükselirler beşinci kata. Beşinci katta Beyt-ül Haram'ın aslı var. Beşinci kat Beyt-ül Haram'ın aslının bulunduğu yer. Orada ön safta yükselenler yeniden safları oluştururlar ve secde ederler. Bu secdeden sonra bunların da ön safları oradan ayrılarak bir sonraki kata çıkarlar. Ve bu altıncı kat çok özel bir kat. Bir defa kapısı özel. Niçin kapısı özel? Çünkü bu kapı, kapıdan içeri kim girerse onun şeklini alır. Aslında bildiğimiz tarzda bir kapı, açılıp kapanan bir kapı yok. Hep açıktır. Bir kapı yok orada. Ama her girenin şeklini alan bir kapı çerçevesi, bir kapı çevresi var. Mesela iri kıyım birisinin oraya girdiğini düşünün. Kapı büyüyor, onun şeklini alıyor. Silüetini yani. Başı, omuzları, bacakları. Onların hepsini dıştan çevreleyen bir kapı modeli. Daha sonraki giren kişi de ufak tefek olsun. Bu sefer kapı küçülüp o ufak tefek adamın şeklini alıyor. Her seferinde son giren kimse onun şekliyle kapı kalıyor. İçerisi aydınlık, dışarısı karanlık. İçeride ne var? Yerden yaklaşık 3 metre yükseklikte bir 1,5 metre genişliğinde bir buz kalıbı düşünün. Aynı buz kalıbına benziyor ama ışık saçıyor buz kalıbından farklı. Nasıl bir ışık? Beyaz bir ışık. Ama çok açık, yeşilimsi beyaz bir ışık. Aşağıda herkes ayakta sıralanıyor. Sağ kanat velisi sağ taraftaki kontrol noktasında yukarıda. Sol kanat velisi sol taraftaki kontrol noktasında, o da yukarıda. Diğerleri aşağıda buz kalıbının karşısına sıralanmış durumda. Buz kalıbından çıkan nurlar oradaki bütün ruhların yüzlerini ve ellerini, açıkta kalan kesimlerini çatlatıyor. Bu çatlamalar herkese mutlaka tahakkuk ediyor ve çatlamalara rağmen ışık ışınlarını göndermeye devam ediyor. Bir süre orada hareketsiz kalınıyor ve nurun etkisini alıyor bütün ruhlar. Sonra ne oluyor? Hepsini oturtuyorlar ve özel Allah-u Teala'nın vazifeli melekleri gelip onların başlarının üzerine, hanımların başlarını kıvırcık yapmak üzere kullandıkları aletlere benzer oranın özel bir sistemi onların başlarının üzerine geliyor ve hepsinin yüzlerini ve ellerini, çatlaklarını gidererek ama Allah'ın boyasıyla boyalı halde bırakarak işlemini tamamlıyor. İşte günlerden bir gün bu insanlardan, insan ruhlarından birinin ne yüzü ne de eli çatlamıyor. O fetih için hazırdır. Boşlukta duran bir kürsü
Cebrail Aleyhisselam'ın kürsüsüdür. Oradan alınan kılıç bu kişiye veriliyor. Elbiseleri özel bir elbise haline getiriliyor. Bu elbise Kafkas dağları yapan Kafkasların elbiselerine benzer bir hüviyette ve kılıcı sağ eline alan, fetih için hazır olan Allah-u Teala'nın evliya namzedi kılıcı havaya kaldırarak kubbeden yukarıya doğru dikey olarak yükseliyor. Ulaştığı yer 7. kat. 7. katın mermer basamaklı 7 tane beyaz mermerden oluşan 1,5 metre genişliğinde veya biraz daha geniş bir 7 basamaklı mermer grubunun üzerinde trabzan var sağda sol tarafında. Ya trabzan yüksekliği yaklaşık 1 metre. Ve 7 tane basamağı aşıyor. Yukarıdaki sağanlığa geliyor. Sağanlığın ileri doğru olan uzantısı 1 metre yaklaşık. Genişliği de 1,5 metre veya biraz daha fazla. Ama bir özelliği var. Trabzon, sağ Trabzon'dan sol Trabzon'a doğru 7 tane şu büyüklükte bakladan ulaşan oluşan bir zincir var. Kalınlığı bilek kalınlığında zincirin, hatta kol kalınlığında. Ve bu zincirler, 7 tane zincir halkası birbirine bağlı. Allah'ın evliya namzedi gelip elindeki kılıçla o zincire bir defa vuruyor. Ve zincir ikiye ayrılıyor. Zincir ikiye ayrılır ayrılmaz da arkadaki bir altın kapı açılıyor. Bu kapıyı gördüğünüz zaman sakın şaşırmayın. Çünkü zemin katta gördüğünüz, halifenin dergahında gördüğünüz kapıyla %100 aynı. Hiçbir farklılığı yok. Ve zincir ikiye ayrıldığı anda arkadaki kapı açılıyor. Ve kılıçla beraber kişi kapıdan içeriye uçarak giriyor. İşte bu işlem fetih işlemidir. Levh-i Mahfuz'un fethi. 7. katın fethi. Bu fetih işlemi tamamlandıktan sonra bütün insanlar için söz konusu olan şey

kader hücrelerinin üzerinden yolculuk yapabilirsiniz. Bu yolculuk sonsuz bir uzaklığa kadar uzar. İşte kim fethi tamamlarsa onun ilk mahalli burasıdır. Yani kader üzerinden evvelki kesim. Fetih kesimi. Sonra ikinci bölüm kader hücreleri. Sonsuza kadar devam eden bu kader hücrelerini aşmak mecburiyetindesiniz. Öyle sonsuz bir hızla hareket edersiniz ki kader hücrelerini mutlaka aşarsınız ve Ümmül Kitab'a ulaşırsınız. İkinci alem Ümmül Kitab. 10 katlı bir apartman büyüklüğünde boşlukta duran, hiçbir şeye dayanmaksızın duran, 2 sayfası açık olan bir kitap göreceksiniz. Bu kitabın arasında, bu kitabın muhtevasında bütün diğer kitaplar mevcut. Allah'ın bütün peygamberlere indirdiği şeriat kitaplarıyla evliyalarına indirdiği, yazdırdığı sohbet kitapları bunların, bu Ümmül Kitab'ın içinde. Ve Ümmül Kitab'ın altında bir kürsü var. Bu kürsünün etrafında yaklaşık 60 kişi var. Kürsü dikdörtgen biçiminde ve kürsünün altında vazifeli olan zamanın halifesi. Ve etrafında kürsünün dört tarafını öğrenmekte olan, Ümmül Kitab'a ulaşabilmiş olan Allah'ın evliya namzetleri toplanıyor orada, vazife görüyorlar. Sonra başka alemlerden geçeceksiniz. Onlar hakkında bilgi vermeniz emredilmiyor. Ama son alemi söyleyebiliriz. Son alem zikir hücreleri. Zikir hücrelerinin önünde kocaman bir avlu var. Bu avlunun sağ tarafında zikir hücrelerinin bulunduğu çok kocaman, çok büyük bir salon var. Ama bu salon diğer salonlar kadar aydınlık değil. Loş. Bu loş salonun içine girdiğiniz zaman muntazamlıktan hiç etkilenmiyorsunuz. Son derece muntazam bir dizayn içerisinde ileri doğru uzanan zikir hücreleri ve sola doğru uzanan zikir hücrelerini görüyorsunuz. Çok muntazam bir şekilde aynı aralıklarla dizayn edilmiş. Deniz anaları nasıl şeffafsa aynı şeffaflık içinde 2-20 metre yüksekliğinde küreler söz konusu. Bunların içinde özel olarak oturmuş zikir yapan insanlar var. İnsan ruhları var. Her birisi bir hücrenin içinde yüzlerce hücre sola doğru uzanıyor. Bir o kadar da ileri doğru uzanıyor. Ve bu çok kocaman olan salonun içinde bütün bu hücrelerdeki insanlar namazdan sonra mutlaka sabah namazının arkasından, aşağıda kılınan sabah namazının aynı İnde İlahi'de de kılınıyor. İnde İlahi'de kılınan sabah namazından sonra zikir hücrelerindekiler oradan çıkıyorlar ve bu bölümün önünde bir ay vücuda getiriyorlar, bir hilal vücuda getiriyorlar. Hilalin en ön sırası en kıdemlerden oluşuyor. İkinci sıra baştakilerden bir sıra başlıyor. Üçüncü sıra baştakilerden iki sıra sonra başlıyor. İki kişi sonra başlıyor. Ve böylece bir hilal oluşuyor. Hilalin iki noktasının birleştiği yerde de üç kişi, zamanın imamı, arkasında iki kişi daha aşağı iniyorlar ve her gün bu zikir hücrelerinin müteziplerine sohbet veriyorlar. Bu sohbeti dinleyen bu insanlar sohbetten sonra tekrar kader zikir hücrelerine geri dönüyorlar. Ve günlerden bir gün zikir hücrelerinden birisinin zikri tamamlanıyor. İşte o kişi oradan ayrılarak sitenin müntahaya ulaşıyor. Kökleri yerde olmayan, gökte olan bir ağaç bu. Ve o ağacı aşıyor o ruh, yokluğa geçiyor. Yoklukta Allah'ın zatına doğru harekete geçiyor. Ve kısa bir sürede Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah'ın zatında kayboluyor, ifna oluyor, yok oluyor. Allah'ın zatı bu kişinin ruhuna
Me'at oluyor.

0: hakkını kılıyor. İşte böyle insanlara Allah Teala evvab diyor. Kaf suresinin 32. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunu söylüyor. Ve uzifetül cennetil muttakine gayri vayit haza ma tuadune li külli evvabin hafim. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Kimler için? Başlarının üzerinde muhafız taşıyanlarla, mürşidileşmiş olanlarla, ruhlarını Allah'a ulaştırabilenler için diyor Allah Teala. İşte bu olay bir vuslat olayıdır. Allah'ın zatında ruh yok olmuştur, ifna olmuştur. Burası velayetin birinci makamıdır. Ruh Allah'a teslim olmuştur. Seyri sülük olayı bu dizayn içerisinde vuslatla noktalanan bir güzelliktir. Yaşanmaya değer muhteşem bir maceradır. Bunu yaşadığınız zaman mutluluktan uçacaksınız. Allah Teala hepinizi ulaşmayanları vuslata ulaştırsın dileklerimizle. El-Fatiha ve As-Salavat. Allah'ın
1: sevgili kardeşlerim, Allah'a çok zikredin. Allah'a çok şükredin. Allah'ı çok zikredin ve Allah'a çok şükredin.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde gene birlikteyiz. Her sohbet bir güzelliği kalp kalbe yaşamamızı temin ettiği cihetle bizi her sohbet biraz daha birbirimize yaklaştırıyor inancındayız. Hem Allah'a yakınlık hem birbirimize yakınlık bu nizam ve bu dizayn içerisinde mümkün ve geçerlidir. Her sohbet yeni bir güzelliğin yaşanmasıdır. Bu akşamki konumuz şirk, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şirk dediğimiz zaman ilk akla gelen Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın hadisi şerifi, açık şirkten benim ümmetimin zarar görmesi artık söz konusu olmaz. Açık şirke İslam'da bütün kapılar kapalıdır diyor. Ama gizli şirkten korkarım diyor. Açık şirk nedir? Bir insanın Allah'a ibadet edecek yerde putlara ibadet etmesi. Yani daha garip bir şey, daha budalaca bir şey düşünebilir mi bilmiyorum sevgili kardeşlerim. Şimdi bir insan düşünün, taştan veya tahtadan kendi elleriyle oymuş, şekil vermiş ve bir tane put yapmış. Ondan sonra geçmiş karşısına buna tapıyor. Hangi akla, hangi mantığa hizmet ederler? Burası aklın kolay alabileceği bir şey değil gibi görünüyor. Bu insanlık tarihi boyunca hep olmuştur. Allah'a değil de putlara tapan insanlar. O insanlar ki kainatın en üstün mahlukları, bu en üstün mahlukları en akılsız davranışları sergiliyorlar, akıl edemiyorlar. Kendi elleriyle yaptıkları tahtadan olsun, odundan olsun, herhangi bir madenden olsun, taştan olsun bir şeyler yapıyorlar. Kendilerine ibadet edilecek bir şeyler. Ve onlara başlıyorlar tapınmaya. Soruluyor kendilerine, siz Allah'a inanıyor musunuz? Diyorlar ki, sen gökteki Allah'tan mı bahsediyorsun? Evet diyorlar, ona inanıyoruz. Öyleyse bu putlar ne oluyor? Ha, bunlar mı diyorlar? Bunlar bizi ona yaklaştırıyor. Ondan sonra soruyorsunuz, yahu kardeşim diyorsunuz, sen bunu kendi eline yapmadın mı? Yaptım. Senin kendi elinle yaptığın bir put seni kurtarabilir mi? Allah'ın cezasından seni kurtarabilir mi? Ona engel koyabilir mi? Hayır, koyamaz. Öyleyse niye tapıyorsun? Beni Allah'a yaklaştırsın diye tapıyorum diyor. Hiçbir mantıki tarafını bulamazsınız sevgili kardeşlerim. Puta tapmanın hiçbir mantıki tarafını bulamazsınız. Şeytan insanları Allah'tan uzaklaştırabilmek, soğutabilmek için her şeyi deniyor. Her şeyi devreye sokuyor. Bütün gayretiyle insanları Allah'ın yolundan uzaklaştırmaya çalışıyor. Allah'a tapmasınlar da, Allah'a ibadet etmesinler de,
Allah'a ulaşmayı dilemesinler de ne yaparlarsa yapsınlar. Hazreti Musa, sevgili kardeşlerim, Tur Dağı'na Allah-u Teala tarafından davet ediliyor 30 gün süreyle. 30 gün tamamlanırken Allah Teala bir 10 gün daha uzatıyor. Tabletlerin orada yapılması söz konusu. Ve 40. günün sonunda Hazreti Musa tabletleri alıp Tur Dağı'ndan aşağı iniyor. Bir de bakıyor ki bıraktığı kavmi bir Samiri'nin madenlerden oluşturarak, madenleri ergiterek yaptığı bir buzağı heykeline tapmaya başlamışlar. Küçücük bir heykel parçası. Yalnız buzağı gibi bir ses çıkarıyor. Buzağı heykeli zaten. Ve bu kavim bir de bakıyor ki Hazreti Musa indiği zaman kavmi buzağı heykeline tapmaya başlamış. Soruyor Samiri'ye, sen ne yaptın, niçin yaptın bunu diye. O da diyor ki, ben diyor gördüm Cebrail Aleyhisselam'ı, onun ayaklarının değdiği yerdeki toprağı aldım, mücevherleri de koydum, onları karıştırdım, bu heykel çıktı ortaya. Ve buzağı gibi, gördüğün gibi ses çıkarıyor diyor. Hazreti Musa çok üzülüyor bu işe. Kavminin gözünün önünde Allah'ı bırakıp ses çıkaran bir buzağı heykeline tapmasına çok üzülüyor. Sonuç mu? Sonuç onlara çok ciddi bir ders verici. Allah Teala diyor ki, hepiniz birlikte yola çıkacaksınız. Emrettiğimiz yerlerde duracaksınız. Sadece bıldırcın ve kudret helvası yiyeceksiniz. Konya Ovası kadar bir yerde 40 sene o insanları dolaştırıyor Allah Teala. Puta tapmanın bedeli olarak. Yola çıkanların hepsi yolda ölüyor. Yolda doğan ve orada o yolda kalarak büyüyen çocuklar ancak Şeria Nehri'nin öbür tarafına geçebiliyorlar. Hazreti İbrahim putlara fena halde içerliyordu. Ve ben bu putlara mutlaka bir oyun oynayacağım diyordu. Bir akşam putların bulunduğu o kocaman salona giriyor Hazreti İbrahim. Bütün putları parçalıyor. İri bir tane put varmış, onu bırakıyor. Bunu haber alan herkes öfkeyle Hazreti İbrahim'i belki de öldürmek üzere geliyorlar oraya. Ve diyorlar ki, sen mi parçaladın putlarımızı? Hazreti İbrahim diyor ki, hayır, ne münasebet diyor. Ben parçalamadım tabii. Ama diyor, orada başka bir put var ya diyor, şu putu görüyor musunuz diyor. Mutlaka o yapmıştır diyor. Bunu mutlaka o yapmıştır. Adamlar birbirine bakışıyorlar. Ya diyorlar, bu put hiç öteki putları parçalayabilir mi? Bu bir taş parçası. Hazreti İbrahim de diyor ki, tamam diyor, ben de size yıllardan beri bunu söylüyorum. Bu taş parçalarına Allah dururken niçin tapıyorsunuz diyor. Gördüğünüz gibi başka putları da parçalayamaz. Hiçbir şey, hiç kimseye hiçbir şey yapamaz. Bir taş parçasına siz tapıyorsunuz diyor. Yani kendinizden daha üstün görüyorsunuz. Putlarının hiçbir şey yapamayacağını ağızlarıyla itiraf eden adamlar fena halde içerliyorlar Hazreti İbrahim'e.
ve Firavun'un emriyle onu ateşe atacaklar. Mancınıkları hazırlıyorlar. Ateşi yakıyorlar. Dağ gibi odunlar yığılıyor, ateşleniyor. Ve Hazreti İbrahim mancınığa konuyor. Atıldığı zaman Allah Teala bütün orasını, ateşi su haline getiriyor. Odunları da birer balık haline getiriyor. Hazreti İbrahim düşe düşe suya düşüyor. Hiçbir şey olmuyor. Sevgili kardeşlerim, bu misaller açık şirkin misalleridir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da dini yaymaya çalıştığı, tebliğe çalıştığı süreçte Mekke'deki insanların çok büyük bir kısmı puta tapıyordu. Puta tapanlar, Hristiyanlar, Yahudiler, birçok dinlere ya da din zannettikleri şeylere tabi olan insanlar öyle bir karmaşık toplum vücuda getiriyordu. Bunlara müşrik deniyordu. Şirk sahipleri. Kimlere? Puta tapanlara. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e en çok düşman olanlar bu puta tapan insanlardı. Her türlü fenalığı yaptılar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabeyi ablukaya aldılar. Onlara hep kötülük etmeye çalıştılar. Hatta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i öldürmeye de teşebbüs ettiler. Ama onu ellerine geçiremediler. Bu birinci grup şirk, açık şirk adını alıyor. Yalnız onlar mı müşrikler? Hayır. Müşrikler aynı zamanda hevalarını kendilerine ilah edinenler. Yani Allah Teala Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. Habibim, o hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları ilim üzere, yani onların faydasız ilimleri üzere dalalette bıraktı diyor Allah Teala. Onların Semi isimli işitme hastaları mühürlüdür diyor Allah Teala. Onların Basar isimli görme hastasının üzerinde Gışavet adlı bir perde vardır diyor Allah Teala. Bir örtü vardır diyor. Onların kalpleri mühürlüdür diyor. Yani onlar göremezler, işitemezler ve idrak edemezler diyor Allah Teala. Bu hastalar üzerindeki dizayn. Araf suresinin 179. ayet-i kerimesinde Allah Teala uzuvlar üzerindeki dizayndan da bahsediyor. Biz insanların çoğunu cehennem için yarattık diyor. Cehennemi insanlar için hazırladık. İnsanların çoğu için hazırladık. Onların gözleri vardır, onunla göremezler. Onların kulakları vardır, onunla işitemezler, onlarla işitemezler. Onların kalpleri vardır, o kalplerle idrak edemezler diyor Allah Teala. Onlar hayvanlar gibidirler. Hatta onlardan
daha çok talep diyor Allah Teala. İşte bu hayvanlardan daha çok dayatı olanlar gizli şirkin üst mertebesinde olanlar. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri gibi başka insanların da Allah'a ulaşmasına mani olanlar. Acaba ne demek istiyor Allah Teala? Hevalarını kendilerine ilah edinenler. Bir tarafta Allah var. Kainatın tek ilahı. Bütün kainatı yaratan tek Allah. O Allah emirler vermiş. O Allah mukaddes kitapları indirmiş. Tevrat'ı, Zebur'u, İncil'i ve Kur'an-ı Kerim'i indirmiş peygamberlerine. Ve her bir zamanında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşanan her şey yaşanmış. Yani Hz. Musa da, Hz. İsa da, Hz. İbrahim de, Hz. Davud da, Hz. Nuh da, bütün peygamberler kendilerine tabi olanlarla beraber İslam'ın 7 safhasını yaşamışlar. 4 tane tesbihde hepsi gerçekleştirmiş. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Bir, devrin imamına ulaşmışlar. Peygamber'e, o zaman peygamber devrin imamları tabi olmuşlar. İki, ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim etmişler. Üç, birinci teslim. Fizik güçlerini Allah'a teslim etmişler. Dört, ikinci teslim. Nefslerini Allah'a teslim etmişler. Beş, üçüncü teslim. İrşada ulaşmışlar. Altı, iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Yedinci teslim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım. İslam 7 safa 4 teslimden ibarettir. Ruhunuzu da ve içinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmekle hepiniz görevlisiniz. Bunun için yaratıldınız. Allah'a teslim olmak için, yani İslam olmak için, yani kainatın tek dinini, Hz. İbrahim'in Hanif dinini, İslam dinini, hepsi aynı şeyi ifade ediyor. Yaşamak mecburiyetindesiniz. 7 safhadan oluşan 4 tane teslimle gerçekleşen bir din. Öyleyse nedir bir insanın hevasına tabi olması? Nefsimizin afetlerinin talebine heva diyoruz. Afetler hep Allah'ın emrettiği şeyi yapmamayı, Allah'ın yasak ettiği fiili de işlemeyi amaç edinmişlerdir. Nefsin bütün afetleri kendi alanları içindeki Allah'ın emirlerini asla yapmamaya, yasak ettiği bütün fiilleri işlemeye yönelik yaratılmışlardır. Bu açıdan olaylara baktığımız zaman şeytanın nefsimize neden o kadar hakim olduğunu hemen yakalayabiliriz. Çünkü şeytan da nefsimizden sadece onu ister. Allah'ın emrettiği şeyleri yapmamamızı ve yasak ettiği fiilleri işlememizi. İşte iblisin böyle bir dizaynı teklif ettiği anda kabul görür. Neden? Çünkü nefsin bütün afetleri ona göre programlanmıştır.
Allah'ın yasak ettiği şeyleri yapmaya, emrettiği şeyleri yapmamaya. Yani iki tarafta da isyana yönelik olarak. Öyleyse bunlar da bir şirk modelinin dizaynıdır. Kim hevasına uyarsa o uyduğu olayda Allah'ı emir ve kumanda mevkiinden indirmiş, onun emrettiği bir işlevi yerine getirmemekle veya arkasından da yasak ettiği bir fiili işlemekle Allah'ı iki defa Rab mevkiinden indirmiş, nefsinin hangi afeti ise uyduğu afet, o afeti yani nefsinin hevasını ilahın, tek ilahın, Allah'ın yerine getirmiş ve o olayda nefsini ilah edinmiştir. Nefsinin bir afetini, o afetinin temsil ettiği hevayı. O insan böylece hevasını kendisine ilah edinmiş bir insandır. Kimdir bu insan? Nefslerinin hevasını dile, nefslerinin hevasına tabi olanlar, hevalarını kendilerine ilah edinenler, bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Müşterek vasıf, şirkin müşterek vasfı Allah'a ulaşmayı dilememek. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin şirkte olduğunu söylüyor Allah Teala. Dalalette olanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği andan itibaren hidayet üzeridir. Dalaletten kendisini kurtarmıştır. Öyleyse bir insanın küfürden kurtulması, dalaletten kurtulmasıyla aynı noktaya geliyor. Çünkü Allah Teala küfürde olanları anlatıyor. Bakara suresinin 6 ve 7. ayetleriyle diyor ki ya mümin sen onlara, o kafirlere söylesen de söylemesen de birdir. O kafirler mümin olmazlar diyor Allah Teala. O kafirler mümin olmazlar.

Onların görme hastalarının, Basar isimli görme hastalarının üzerinde Gışavet adlı bir perde vardır diyor. Onların işitme hastaları mühürlüdür diyor. Onların kalpleri de mühürlüdür diyor. Yani dalalette olanların aynı standartları kafirlerde var. Şimdi dalalette olanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Çünkü dileyen kişi mutlaka dalaletten kurtuluyor. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman gizli şirkten kurtulabilenler sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Dilemeyen herkes dalalettedir. Dilemeyen herkes küfürdedir. Hem küfürde olan insanlar hem de dalalette olan insanlar şirkte olan insanlara ifade ediyor. Hevalarını kendilerine ilah edinenler. Öyleyse kimdir şirkte? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, sadece onlar dalalette, sadece onlar hevalarını kendilerine ilah edinenler. Ve onların müşterek ölçüleri Allah'a ulaşmayı dilememek. Öyleyse şirkin bir başka tarifinin daha olması lazım. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler şirktedir diyebilir miyiz? Açık ve kesin bir şekilde Kur'an-ı Kerim bunu söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes şirktedir. Öyleyse gelin beraberce Rum suresinin 30, 31, 32. ayetlerine beraberce bakalım. Diyor ki Allah Teala Habibim veçhini o din için Hanif dini için ikame et. Ayakta tut. O Hanif dini ki Allah bütün insanları Hanif fıtratıyla yarattı. Allah'ın yaratmasında ne din açısından ne de o tek dini yaşayacak olan insanların fıtratları açısından değişiklik göremezsin. Allah bütün insanları hani fıtratıyla yarattı. Bundan evvel de öyle yarattı. Kıyamete kadar da öyle devam edecek diyor Allah Teala. Sonra ne diyor Allah Teala? Sonra diyor ki Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde münibine ileyhi ve yettekun ve la tekunu minel müşrikin.

Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol diyor Allah Teala. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile, yani Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Ve müşriklerden olma, müşriklerden olmaktan kurtul diyor Allah Teala. Sonra şirkin tarifini veriyor Allah Teala. Diyor ki o müşriklerden olmayın ki onlar fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanır. İşte onlar müşriklerdir diyor Allah Teala. Öyleyse kimdir fırkalara ayrılanlar? Ayet son derece açık olarak söylüyor. Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol ve müşriklerden olma. Müşrikler kimler? Fırkalara ayrılanlar. Müşriklerden olmaktan kurtulan kişinin yaptığı şey ne? Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler müşriklerden değildir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes müşriklerin içindedir. Burada açık ve kesin bir vaka ile karşı karşıyayız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar şirktedirler, onlar müşriklerdir. Öyleyse meselenin içine girdiğimiz zaman fırkalara ayrılmayanları buluyoruz. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri buluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Ne demek bu? Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Öyleyse müminler, sadece onlar fırkalara ayrılmayanlar, diğerleri fırkalara ayrılmışlar. Bir tek fırka hariç diğerleri, yani 73 fırkadan 72 tanesi, 72 fırkanın içindeki insanların %90'dan fazlası hep o 72 fırkayı temsil ediyor. Yine o 72 fırkanın içindeki %10'dan küçük bir azınlık, onlar da müminleri temsil ediyor. İşte şirke düşmeyenler sadece müminler. Şirke düşmedikleri neticesine ulaşıyoruz. Gerçekten sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,

insanların şeytanın kulu olmaları veya Allah'ın kulu olmaları onların şirk içinde olup olmadıklarını ispat eden bir vetire. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi ancak Allah'a ulaşmayı dileyenlerin şeytana kul olmaktan kurtulduklarını ve Allah'a kul olduklarını yani şirkten kurtulduklarını ifade ediyor. Şirkte olanlar kimlerdi? Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesine göre şeytana kul olanlar. Tek fırkayı oluşturmayıp şeytana kul olanlar. Kimdir şeytana kul olanlar? Bakalım şimdi. Zümer 17. وَالَّذ۪ينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Onlar şeytana kul olmaktan içtinab ettiler. Kaçındılar. Kendilerini kurtardılar. Şeytana kul olmaktan kurtuldular. Neden? Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Hem cennet müjdesi hem dünya müjdesi vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Ne olmuş? Açık açık ayet-i kerimenin söylediği gibi onlar şeytanın kuluyken Allah'a ulaşmayı dileyerek şeytana kul olmaktan kurtulmuşlar ve Allah'ın kulu olmuşlar. Ve onlara da müjde değil müjdeler var. Yani hem cennet müjdesi hem de dünyada mutluluk müjdesi. Yunus suresinin 62, 63, 64. ayetlerinde Allah Teala diyor ki: "Ela inne evliya Allahu la hafin aleyhim ve la hum yahzenun. Ellezine amenu ve kanu yettekun lehumul büşra fil hayati dunya ve fil ahireti." O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar amen olmuşlardır ve takva sahibi olmuşlardır. Amen oldukları anda Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara dünyada da müjdeler de, dünyada da ahirette de müjdeler vardır. İşte kişinin amen olduğu ilk nokta, Allah'a ulaşmayı dilediği nokta, dünyada da ahirette de müjdeler vardır diyor. Üçüncü kat cennete kadar bu müjde ve dünya saadetinin yarısı. Öyleyse ne olmuş, kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, şeytana kul olmaktan mutlaka kurtulmuş Allah'a ulaşmayı dilediği anda ve Allah'a kul olmuş. İlk kulluk. Ve cennet müjdesini de almış, dünya müjdesini de ve daha konumuzla alakalı yönü şirkten kurtulmuş. Neden? Çünkü şeytanın kulları şirkte. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler şeytanın kulu olmaktan kurtuluyor, şirkten de kurtuluyor. Olay geliyor sevgili kardeşlerim, tek bir fırkanın mensubu olanların dizaynına. Sadece onlar şirkte değiller. Fırkalara ayrılanlar şirkte diyor Allah Teala. Açık ve kesin bir şekilde bunu söylüyor. Rum 32. Şirkte olanlar, fırkalara ayrılmış olanlar, her biri kendi ellerindekilerle ferahlananlar. Allah Teala Hazreti İbrahim'in Hanif dininden bahsediyor. Üç esası var. İslam'da aynı dindir. Bütün peygamberlerin dini aynı dindir. Bir, tek Allah'a inanmak. İki, Allah'a ulaşmayı dileyerek tek bir toplum vücuda getirmek. Fırkalara ayrılmayarak Allah'a ulaşmayı dileyerek tek bir toplum vücuda getirmek. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin
şirkte olmayanların toplumu. Üçüncüsü de Allah'laşmayı dinlemekle başlayan böyle bir betirede ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi dört tane teslimi gerçekleştirerek Allah'a teslim etmek. Şimdi beraberce Şura suresinin 13. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Diyor ki Allah Teala Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti İbrahim'e vasiyet ettiğimiz Hazreti Musa ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da şeriat kıldık diyor Allah Teala. Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle sana da şeriat kıldık diyor. Size de şeriat kıldık diyor. Sen ve etrafındakilere. Yani bütün peygamberler aynı şeriatı yaşamış. Acaba şeriatın esası ne? Dini ayakta tutun, dini kıyamda tutun, dini ikame edin ve fırkalara ayrılmayın şeriatını diyor Allah Teala. Şeriatın esasını vermiş. Dini ikame edin ve fırkalara ayrılmayın diye. Yani şirke sakın düşmeyin diye Allah Teala vücuda getiriyor olayı. Ve arkasından da diyor ki senin teklif ettiğin şey, o şeyin ne olduğunu hemen söylüyor arkasından, Allah'a ulaşmayı dileyerek ruhu Allah'a teslim etmek müşriklere ağır geldi diyor. Kim oradaki müşrikler? Zaten vermiş Allah Teala. Fırkalara ayrılmayın diye dini ayakta tutun. Dini ayakta tutabilmeniz bir tek şeye bağlı, fırkalara ayrılmamaya. Yani sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir toplum. Hanif dininin, İslam dininin üç temeli. Tek Allah'a inanmak, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir toplum, fırkalara ayrılmamak ve üçüncüsü de dört tane teslimi gerçekleştirmek. Ve Allah Teala dinin hedefinin o olduğunu hemen arkasından açıklıyor. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Ve kim kendisine yönelirse onu kendisine ulaştırır. Bu Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi bu meseleyi perçinlemiş. Dinin sahipleri, dini ayakta tutanlar, fırkalara ayrılmayıp bir tek fırkayı oluşturanlar ve o tek fırkayı oluşturanlar da Allah'a ulaşmayı dileyenler. Allah Teala Allah kullarından dilediğini kendisine seçer dedikten sonra diyor ki ve yehti ileyhi men yunib, ve onlardan kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse müşriklere, fırkalara ayrılanlara ağır gelen şey ne? Ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak. Bunlar da sadece Allah'a yönelenlerden oluşuyor. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi fırkalara ayrılmayarak dini ikame edin diyor.
dini ayakta tutmak, ikame etmek ancak öyle gerçekleşebilir diyor. Müşriklerden olmamak suretiyle belli oluyor ki müşrikler fırkalara ayrılanlar. E fırkalara ayrılmayanlar da Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'a ulaşacak olanlar, onlar tek bir toplum oluşturuyorlar. Şimdi Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde o tek toplumun kimlerden oluştuğunu görüyoruz. Müminlerden oluşuyor. Müminleri oluşturan tek bir fırka hariç ötekiler şeytana kul oldular. Allah'a kul olmadıkları için onlar şirkte.

Reset. Sadece fırkalara ayrılmayanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler. Fırkalara ayrılanların hepsi fırkaları oluşturuyor. Acaba bütün fırkalardan ve bir tek fırkadan bahseden başka bir ayet-i kerime var mı diye bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'e. En'am suresinin 52 ve 53. ayet-i kerimesi bizi tam aradığımız yere ulaştırıyor. Ve bi'ahdallahi evfu ve Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin diyor Allah Teala. Haza sırat-ı mustakim. İşte bu sırat-ı mustakimdir. Fettebiuhu. Ona sırat-ı mustakime tabi olun. Devam ediyor. Sakın sırat-ı mustakimin dışındaki diğer fırkalardan hiçbirine tabi olmayın ki bütün o fırkalar sizi fırkalara ayrılmış hüviyette bırakır. Sizi fırkalara ayrılmış hüviyette bırakır. Fırkalara ayrılmışların arasına sokar. Anlıyoruz ki fırkalara ayrılmayanlar sadece Allah'ın ahdini yerine getirecek olanlardır. Allah'ın ahdi nedir? Ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Allah Teala hepsini Allah'a teslim etmenizi emrediyor. Ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de sadece sırat-ı müstakimin üzerinde olanlar, onların müminler olduğunu görüyoruz. Öyleyse sadece müminler şeytanın kulu olmadıklarına göre fırkalara ayrılmayanlar sadece onlar tek bir fırkayı oluşturanlar. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes o tek fırkanın içindedir. O andan itibaren takva sahibidir. O andan itibaren fırkalara ayrılmış hüviyetin dışına çıktıkları için şirkte değillerdir. Öyleyse En'am 153'e baktığımız zaman Allah Teala fırkalara ayrılmayanların hepsinin sırat-ı müstakimin üzerinde olanlar olduğunu söylüyor. Kimdir sırat-ı müstakimin üzerinde olanlar? Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler. Diledikleri andan itibaren sırat-ı müstakimin üzerindeler.

Allah Teala Zuhruf suresinin 64. ayet-i kerimesinde Allah'a birinci kulluğu ve birinci sırat-ı müstakimi söylüyor. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mümin olmuştur. Küfürden kendisini kurtarmıştır. Ve gideceği yer mutlak olarak Allah'ın cennetidir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin kurtuluşu kesin ama dilemeyenlerin kurtulması mümkün değil. Dilemeyenler, fırkalara ayrılanlar, günahları sevaplarından çok olanlar, gidecekleri yer cehennem olanlar, şirkte olanlar. Görüyoruz ki sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sadece fırkalara ayrılanlar, sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Onlar dalalettedir. Onlar küfürdedir. Onlar şirktedir. Onlar hidayette olmayanlardır. Onlar takva sahibi olamayanlardır. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an takva sahibi oluyoruz. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an mümin olabiliyoruz. Tek bir fırkanın içinde olanlar. Öyleyse Allah Teala'nın verdiği muhtevayı yerlerine oturttuğumuz zaman ne görüyoruz? Gördüğümüz şey Allah'a ulaşmayı dileyenlerin sırat-ı müstakim üzerinde olacakları 20, 73 fırkadan sadece bir tanesini kurtulanları müminleri oluşturacaklarını açık bir şekilde Allah'a ulaşmayı dileyenler müminlerdir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler müminlerdir. Allah'ın kulları oldukları için Allah'a ulaşmayı diledikleri anda şeytanın kulu olmaktan kurtulup Allah'ın kulu oldukları için tek bir fırkayı oluşturanların hepsinin, tek fırkada olanların hepsinin mümin olduğu kesinleştiği için. Gördük ki Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor. Fırkalara ayrılanlar şeytanın kulu, onlar mümin değiller. Ama kim şeytanı devre dışı bırakıp da Allah'a ulaşmayı dilemişse o Allah'ın kulu. Allah'ın kulu ise mutlaka mümin. Kim şeytanı devre dışı bırakıp da Allah'ın kulu olursa o kimdir? Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Öyleyse o diğer fırkalıklardan birisi değildir. Fırkalara ayrılmamıştır. Şirkte olmayan kişidir. Allah'ın kulu olmuştur. Öyleyse o mümin olmuştur aynı anda. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda olayı topladığımız zaman bir noktaya ulaşıyoruz. Kimdir şirkte olanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Kimdir şirkte olmayanlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Öyleyse konunun can damarı, konunun şah damarı burada yatmaktadır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı kim dilerse
o şirkte değildir.

kişi. Fırkalara ayrılmamıştır. Bu açıdan o kişi mutlak olarak Allah'ın hedeflerine ulaşmıştır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, görüyorsunuz ki İslam dininin temelinde yatan üç esasın tek Allah'a inanmak, Allah'a ulaşmayı dileyerek tek bir toplum oluşturarak şirkten kurtulmak ve Allah'a teslim olmak. Allah Teala ne zaman Hanif dininden bahsederse Hanif dininin mensupları müşrikler değildir diyor Allah Teala. Hazreti İbrahim müşrik değildi diyor. Ne zaman Hazreti İbrahim'den bahsetse, işte onun için müşrik değildi. Tek Allah'a inandığı için ve o Allah'a ulaşmayı mutlak olarak dilediği için müşriklerden değildi. Çünkü fırkalara ayrılmamıştı. Kim Allah'a ulaşmayı dilememişse o fırkalara ayrılanlardandır. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse o fırkalara ayrılmayanlardandır. Allah'ın emrettiği tek fırkayı vücuda getirendir. Tek Allah'a inanan, Allah'a ulaşmayı dileyerek o tek fırkanın muhtevasında olan, içinde kalan, fırkalara ayrılmayan insan ve Allah'a böylece mutlaka ruhunu teslim edecek olan kişi, o Kur'an-ı Kerim ölçülerinde Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir, müşriklerden değildir. Gizli şirkin en önemli tarafı Allah'a ulaşmayı dilememekle fırkalara ayrılmak şeklinde ifade edilmelidir. Kur'an böyle söylüyor. Allah Teala'nın hepinizi Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'a ulaşan, böylece ruhunu Allah'a teslim eden, sonra fizik vücudunu, nefsini ve iradesini de Allah'a teslim edenlerden kılmasını, sizleri hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dileklerimizle, dualarımızla El-Fatiha ve As-Salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa

daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sizlere hepinizin temel hedefi olan mutluluktan bahsetmek istiyorum. Mutluluk. Şu dünya üzerinde acaba mutlu olmak istemeyen bir insan var mı diye düşünüyorum. Cevap hep negatif geliyor. Yok. Mutluluk bütün insanların müşterek hedefi. Herkes mutlu olmak istiyor. Siz mutlu olmak istiyorsunuz. Allah da sizin mutlu olmanızı istiyor. Ama mutlu değilsiniz. Acaba arkasında ne var? Siz mutlu olmak istiyorsanız, Allah da sizin mutlu olmanızı istiyorsa ama siz mutlu değilseniz acaba bunun arkasında sizi mutsuz kılan faktörler nelerdir? Bu faktörlerin en büyüğü şeytandır sevgili kardeşlerim. İblis hepinizde şeytanlarıyla ayrı ayrı meşgul olur. Hepinizi mutsuz kılmak onun temel amacıdır. Sadece mutsuzluğunuz için vardır. Bütün gayretiyle sizi mutsuz kılmaya çalışır. Adem Aleyhisselam'ın önünde secde etmeyince Allah Teala diyor ki İblis'e, ey İblis, seni Adem'e secde etmekten men eden şey nedir? O da diyor ki beni dumansız ateşten, enerjiden yarattın. Onu çamurdan yarattın. Tıyından, salsalinden yarattın. Balçıktan yarattın. Ben oradan üstünüm diyor. Allah Teala diyor ki senin sonsuza kadar cehennemde cezalandıracağım. Evlisi diyor ki ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar yaşat. Eğer bana kıyamet gününe kadar hayat verirsen ben bu Adem Aleyhisselam'ı ve onun bütün zürriyetini yoldan çıkarmaya çalışacağım. Onların sırat-ı müstakimlerinin üzerine oturacağım. Yani onların sırat-ı müstakime ulaşmalarını, yani ruhlarını sana ulaştırmalarını sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onlara tesir etmek suretiyle engelleyeceğim. Ve kıyamet günü pek azı hariç kıyamet gününe kadar onların hepsini kendime bağlayacağım. Pek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım diyor İblis. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir görünmeyen düşmanla savaşmak mecburiyetindesiniz. Bir tek gayesi vardır, sizi mutsuz etmek. Kıyamete kadar yaşayacak olan bütün insanları mutsuz etmek üzere kendisini vazifeli kılmıştır. Ve böyle bir düşmanınızın siz kim olursanız olun mutlaka düşmanınız olmakta devam edeceğini bilin. Siz onun dostu olsanız bile o size düşman olmaktan vazgeçmez. Ona dost olanları da beraberinde cehenneme sürükleyecektir. Ve dikkat edin ki mutsuzluk iki ayrı kategoride dizayn edilir Kur'an-ı Kerim'de. Bir, bu dünyada mutsuzluk. İki, kıyametten sonra cehennemde mutsuzluk. Öyleyse Allah-u Teala'nın muradı ne? Allah-u Teala'nın muradı hem bu dünyada hem de cennette sizi mutlu kılmak. Peki şeytanın muradı ne? Hem bu dünyada hem de cehennemde sizi mutsuz kılmak.
Allah-u Teala diyor ki biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için hazırladık. Öyleyse insanların ve cinlerin çoğunun gideceği yer cehennemdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İnsanların ve cinlerin çoğu cehenneme gidecek. Hangi sebeple gidecek? Allah'ın söylediklerini, kendileri için verdiği emirleri bilmemeleri sebebiyle. İnsanlar bilselerdi ki, inanamayacakları kadar basit bir sebeple Allah'ın cennetine gitmeleri kolayca mümkün. Dünya saadetinin de yarısına ulaşmaları, hiçbir zorlanmaya lüzum kalmadan hemen gerçekleşebilecek olan bir olgu. Ama insanlar bilmiyorlar. Kur'an'dan evvel indirilen kitaplarda İblis bu faktörü zaten devreden çıkarmış. Kur'an'da ise Allah-u Teala bunları yazmış, bütün insanların emrine sunmuş ve İblis'e Kur'an-ı Kerim'i değiştirme yetkisi vermemiş. Diğer kitaplarda değişiklik yapabilen İblis, Kur'an'da değişiklik yapamamış. Ama insanlar bu kainatın en basit hedefini unutmuşlar. Acaba Allah-u Teala ne demiş Kur'an-ı Kerim'de? Demiş ki, cehennemden kurtulmak mı istiyorsunuz? Öyleyse demiş, bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Hepsi demiş bu kadar. Bana ulaşmayı dilediğiniz anda bana tevekkül ettiniz demektir. Yani beni kendinize vekil tayin ettiniz demektir. Ben derhal devreye girerim diyor Allah-u Teala. Ne yaparım diyor? Evvela Rahim esmasıyla tecelli ederim diyor. Benim esmalarımdan 99 esmamdan biri diyor Rahim esmasıdır. Biri Rahman esmasıdır. Rahim esmasıyla herkese tecelli etmem diyor. Rahman esmam herkes içindir. Kim olursa olsun benim Rahman esmamdan istifade eder. Ama diyor Rahim esmam o sadece Allah'a ulaşmayı, bana ulaşmayı dileyenler içindir diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Hepsi bu kadar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka Allah'ın cennetini elde etmiştir. Allah'a ulaşabilse de cenneti elde etmiştir. Ulaşamasa, o kadar hayatı olmasa, buna hayatı yetmese de gene Allah'ın cennetini elde etmiştir. Allah'ın cennetine insanları götüren şey Allah'a ulaşmak değil, Allah'a ulaşmayı dilemektir. Öyleyse sadece bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dilemek hepiniz için görevdir. Dilediğiniz zaman, o zaman bu sizin kurtuluşa imza atmanızdır. Şu dünyada huzursuzum mu diyorsunuz?
mutsuzum mu diyorsunuz? Bu dünyada da mutlu olabilirsiniz. Unutmayın, Allah-u Teala bir dileğinizle üçüncü kat cennete sizi çıkaracağına, dünya saadetinin de yarısını size teslim edeceğine dair garanti veriyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde müesseseye dikkatle bakın. Aradığınız şey mutluluksa, sizi yaratan Allah, sizi mutluluğa ulaştırabilmenin de bütün standartlarını size tevdi ediyor. Hazır. O hazır, siz kendinizi hazırlayın. Hani delikanlı ablasına telgraf çekiyor. Sınıfta kaldım diyor. Babama hazırla. Ablası da ona cevap veriyor. Diyor ki baba hazır diyor. Sen kendini hazırla. İşte nasıl negatif cepheden bu olay bir sıkıntıyı ifade ediyorsa, bunun tam zıttı Allah ile sizin aranızda var. Mutluluğu ifade eden bir tarzda. O Allah sizi mutlu etmeye hazır. Dünya mutluluğunu istiyorsanız dünya mutluluğunu size vermeye hazır. Cennet mutluluğunu istiyorsanız birinci kat cenneti değil, ikinci kat cenneti değil, üçüncü kat cenneti size teslim etmeye hazır. Sadece bir tek dileğiniz üzerine, bir siz dileyeceksiniz. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bitti sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz ve Allah Teala sizi mutlak olarak cennetine alacak. Dilediğiniz an derhal Allah Teala harekete geçer. İyi ama diyeceksiniz, ben namaz kılmam, oruç tutmam, zekat vermem. Dinle de pek öyle alakam yok. Ben mutlaka cehenneme giderim. Allah Teala beni ne yapsın ki? Allah Teala sizi istiyor. Cennetini istiyor. Siz namaz kılmayacaksınız, oruç tutmayacaksınız, zekat vermeyeceksiniz. Bunlar için kendinizi zorlamayacaksınız. Ya Allah size bunların hepsini sevgili kılacak. Hem Allah sevgiliniz olacak, hem de Allah'ın ibadetleri. Siz ibadetleri sevmeyeceksiniz. O size sevdirecek. Öyle bir tiryakisi olacaksınız ki Allah'ın ibadetlerinin, özellikle zikir ibadetinin vazgeçemeyeceksiniz. Onun size açtığı ufukları, kalp gözünüzün açılmasını, kalp kulağının açılmasını, Allah'ın gösterdiklerini kalbinizdeki gözle görebilmeyi, Allah'ın söylediklerini kalbinizdeki kulakla işitebilmeyi Allah Teala size sağladığı zaman siz bu işin tiryakisi olacaksınız. Vazgeçilmez bir şey olacak sizin için Allah ve onun emirleri. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir bilseniz sizi ne kadar çok sevdiğimizi. Bir bilseniz Allah-u Teala'nın sizleri, bizim sizi sevdiğimizin binlerce katı fazla sevdiğini, hiçbirinizden vazgeçmek istemediğini, hepinizi cennetine almayı mutlak olarak istediğini, ama bunu sizin iradenize bıraktığını bir bilseydiniz ve sadece bir tek dileğinizle, Allah'a ulaşmayı dilemenizle sizi cennetine alacağını bir bilseydiniz, dünyada da sizi mutlu kılacağını bir bilseydiniz ve buna
inanabilseydiniz. Masal gibi değil mi sevgili kardeşlerim? Hani sihirli değnek vardır ya, şeytanın büyücülerine verdiği, aslında masal tabii. Gerçekte böyle bir şey yok. Ama Allah Teala size oraya istiyor, cennetine. 7 kat cennetin 3.'süne. Bir hiç karşılığı. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Geri kalanını siz yapmayacaksınız. O yapacak, size de o yaptıracak. Farkına bile varmadan ibadetleri sevmeye başladığınızı, sonra da sevdiğinizi hissedeceksiniz. Allah yolunda gayret sarf etmek sizin için vazgeçilmez bir zevk olacak. Sevgili kardeşlerim, hayır şaka etmiyorum, çok ciddiyim. Kur'an'ı bir bilseydiniz, Allah Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini o zaman anlayacaksınız. Düşünebiliyor musunuz? Bir hiç karşılığı, bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. 3 kelimede ifade ediliyor. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Şimdi bana diyeceksiniz ki, bunu evvelce duyanlar ama dileyemeyenler, ben Allah'a ulaşmayı diledim ama mutlu değilim. Kim böyle söylüyorsa bilin ki o kardeşimiz kendisini aldatıyor. Hayır, Allah'a ulaşmayı dilememiş. Dileseydi ne olurdu? Dileseydi mutlaka ruhu Allah'a ulaşırdı. Bunun süresi 3-4 aydır. Bilemediniz. 5-6 ay. Sevgili kardeşlerim, hepiniz bir evliya namzedisiniz. Evliya olmak öylesine zor bir olay olarak gösterilmiş ki insanlara, evliya mı diyorlar, onlar asırlarca evvel varmış. Allah'a ruhlarını ulaştırmış adamlar. Hiç olacak şey değil. İnsanlar ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar, evliya almışlar. Asırlarca evvel böyle şeyler oluyormuş. Ama şimdi öyle evliya mevliya falan olur mu hiç bu zamanda? Evliyalar aranızda dolaşıyor. Mir Vakfı'nda yüzlerce evliya var. Sevgili kardeşlerim, hiç de zannettiğiniz gibi zor bir şey değil. Ha, bir şey daha. Siz evliya olmuyorsunuz zaten. Allah sizi evliya yapıyor. Yani siz bir dileğin sahibisiniz. Geri kalan her şeyi sizin vekiliniz olan Allah gerçekleştiriyor. Yani ne yapıyor? Bakın neler yapıyor. Bir defa Allah'ın bir kanunu var. Diyor ki, arkadaş diyor, benim cennetime girecek olan kişinin mutlaka sevapları günahlarından fazla olacak. Yani her olayda ya derecat kaybedersiniz ya da kazanırsınız. Kazandığınız derecelerin mutlaka kaybettiklerinizden fazla olması lazım. Ki Allah'ın cennetine girebilirsiniz. İşte bunun için Allah Teala inanılması güç, kolaylıklar vücuda getirmiş sizin için Kur'an-ı Kerim'de. Diyor ki, eğer bana ulaşmayı dilerseniz ben size furkanlar veririm diyor. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde. Ve diyor, sizin günahlarınızı örterim diyor. Ne demek bu? Şimdi bu ayetle Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerini karşılaştıralım. Ne demek olduğuna daha bir yakından bakalım beraberce. Kur'an'ın o muhteşem aydınlığında sevgili kardeşlerim, Allah'a Kur'an'la hayran olursunuz. Sonra kendisi devreye girer, kalp gözünüzü açar, kalp kulağınızı açar. Siz onun söylediklerini işitmeye, gösterdiklerini görmeye başlarsınız.
şu dünyada sizden daha mutlu insan mı vardır? Allah'ın kalp gözünü açtığı, kalp kulağını açtığı birisi olduğunuz zaman. Sevgili kardeşlerim, bunu Allah-u Teala garanti ediyor. Neyi? Ruhunuzu ölmeden evvel kendisine ulaştırmayı. Yani 28 basamaklı İslam merdiveninin 22. basamağına sizi ulaştırmayı, sizi evliya kılmayı garanti ediyor Allah-u Teala. Mutluluk mu? Yarısını. Onun sizi götürdüğü yerden sonra da siz Allah'a tevekkül eder de Allah'a vekil kılmaya devam ederseniz, o zaman dünya mutluluğunda tamamını, cennetin ise 7. katını garanti ediyor. Hala anlamadınız mı sevgili kardeşlerim? Onun sizi ne kadar çok sevdiğini, sizden asla vazgeçemediğini, hepinizin sadece ve sadece şu dünyada sonsuz bir mutlulukla yaşamanızı, ölünce de muhteşem bir dizaynın sahibi olmanızı, kıyamette mutlaka Allah'ın en üst seviye cennetine girmenizi istiyor. Hepinize bu imkanı vermiş. Burada dik yokuş Allah-u Teala'nın sizi ulaştırdığı yerden sonra başlar. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız güne kadar size hiçbir zorluk isabet etmez. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz ne olur? Dilemezseniz ne olur? Dilemezseniz ne olur? Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde Allah-u Teala diyor ki اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Onlar bize mülaki olmayı, yani ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah-u Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar. Onları tatmin eden şey şu dünyada kazandıkları paradır, şandır, şöhrettir. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler bizim alemlerimizden gafil olanlardır diyor. Yani onlar alim değillerdir diyor. Allah'ın ilminden, ayetlerinden gafil olanlardır. Ayetleri bilmeyenlerdir. Hangi ayetleri? İnsanın cennet ve dünya mutluluğuna ulaşmasını içeren ayetleri. Mesela Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerini. Gidecekleri yer mi? Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah-u Teala. Yani kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Yani günahları sevaplarından fazla oldukları için cehenneme gideceklerdir. Cehenneme gidenlerin ve cennete gidenlerin gelen çerçevesine gelin beraberce bakalım. Müminin 102'de Allah-u Teala diyor ki Allah'ın cennetine girecek olanlar kıyamet günü kurulan mizanlarda sevapları günahlarından fazla olanlardır. Onların girecekleri yer cennettir diyor Allah-u Teala. Bir sonraki ayet-i kerimeye geliyoruz. Müminin 103. Kıyamet günü kimin günahları sevaplarından fazla olursa, seyyiati hasenatından fazla olursa, onların gideceği yer
cehennemdir diyor Allah Teala. Onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir diyor. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır diyor. Ölçü günahların sevaplarından fazla olması. Aynı ifade. Burada açık bir şekilde günahlarına sevaplar karşılaştırılmış. Günahları sevaplarından fazla olanlar cehenneme gider diyor Allah Teala. Peki Yunus 8'de ne diyor? Diyor ki kazandıkları, iktisap ettikleri dereceler itibariyle onların gidecekleri yer ateştir, cehennemdir diyor. Yani kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olacağı için onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, cünün dostlarım, öyleyse böyle olmayın. Kaybettiğiniz dereceler kazandığınız derecelerden fazla olmasın. Ne olmanız lazım? Kazandığınız dereceler kaybettiklerinizden fazla olması lazım. Nasıl olur? Çok basit. Bir tek dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ve 5-6 dakika içinde kazandığınız dereceler kaybettiğiniz derecelerden öteye geliyor. Günahınız ne olursa olsun. Allah Teala diyor ki en büyük günahları işleyenler bile bizim affımızdan ümitlerini kesmesinler diyor. Acaba ne demek istiyor? Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde açıklıyor Allah Teala. Kim diyor bize ulaşmayı dilerse biz onlara Furkan veririz. Tam 7 tane Furkan veriyor kişiye. 7 Furkan. Ve onların günahlarını örteriz diyor. Kimlerin? Allah'a ulaşmayı dileyenlerin. Bunların adı Kur'an-ı Kerim'de amin olanlardır. Amin olma kelimesi, iman kelimesi, mümin kelimesi aynı kökten geliyor. Amin olan kişi mümin olan kişidir. Mümin olmak Allah'a ulaşmayı dileyen kişi için geçerlidir. Her ne kadar şeytan insanlara kim Allah'a inanırsa o mümindir, kim de inanmazsa o kafirdir tezini kabul ettirmiş durumdadır. Gerçekten lügat anlamı bu. Yani mümin inanan demek, kafir de inkar eden, inanmayan demek. Lügat manası bu ama Kur'ani manası bu değil. Bir insan Allah'a inanıyorsa mümin olmuş mudur? Hayır, olmaz. Allah Teala onu mümin olarak kabul etmez. Ama iblis insanları bununla kandırır. Kandırırsa ne olur? İnsanlar düşünürler. Ben müminim. Allah'a inanıyorum, müminim. Allah Teala ne diyor Mümin Suresinin 40. ayete girmesinde? Kadın olsun, erkek olsun, Allah bütün müminleri cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Ben diyor Allah'a inanıyorum, müminim. Sonra birdenbire bir ateş düşüyor içine. Yahu diyor ben doğru dürüst namaz kılmıyorum, oruç tutmuyorum, zekat vermiyorum, Allah'ın vazifelerini yapmıyorum, kafayı da çekiyorum, başka Allah'ın yasak ettiği fiilleri de işliyorum. Ama Allah'a inandığıma göre benim cennete girmem lazım. Ha diyor, anladım diyor. Allah Teala evvela beni cehenneme atacak kıyametten sonra. Leblebi gibi hafif tertip kavuracak beni. Orada cehennemde hafif tertip birazcık üzecek, ısıtacak. Ondan sonra diyor oradan beni cennete alacak. Garanti diyor cennete gideceğim. Çünkü ben Allah'a inanıyorum. Bu bir boş hayaldir sevgili kardeşlerim.
Cehenneme girdikten sonra cennete girmek mümkün değildir. Tam 30 ayet-i kerime, 10, 20, 30 ayet-i kerime bunu söylüyor Kur'an-ı Kerim'de. Cehenneme girenler ebediyen girerler. Kim olursa olsun cehenneme girmişse ebediyen cehennemde kalırlar. İkincisi, hiç kimse Allah'a inanıyor diye mümin olamaz. Allah'a inananlardan mümin olabilenler kimlerdir? Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Sadece onlar müminler, sevgili kardeşlerim. Görüyor musunuz? İnsanların zannettikleriyle Allah'ın Kur'an'da söyledikleri ne kadar birbirinden farklı sonuçlara ulaşıyor. Nereye ulaştık? Din alimlerinin asırlar evvel unuttuğu Allah'ın Kur'an hakikatlerine ulaştık. Sadece iki nevi insan yaşar Allah'ın indinde. Bir, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Onların adı aminu olanlar. İki, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Onların da adı kafirler. Sadece aminu olanların cennete girebileceğini söylüyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin. Dilemeyeni mümin standartları içinde kabul etmiyor Allah-u Teala. Öyleyse neden bahsediyoruz? İnsanların mümin olması, bir hedefe yürümesi söz konusu ve bu istikamette muhtevaya dikkatle bakın. Sevgili kardeşlerim, İblis insanları cehenneme sürüklemek için insanların arasına dostları vasıtasıyla hurafeler sokmuş. Dikkat edin. Şeytanın dostları. Şeytan onlara dost değil. O zavallı insanlar, onun büyüsüne, hüddamına aldanan zavallı insanlar, şeytanla işbirliği yapmışlar, hüddam öğrenmişler, büyü öğrenmişler, zulmani ilimleri öğrenmişler ve de şeytanın dostu olmuşlar. Ama şeytan onlara dost değil, onları mutlaka cehenneme sürükleyecek. Öyleyse neden bahsediyoruz? Sizlerin sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeniz, kurtuluşunuza imza atmanız demektir. Allah Teala diyor ki, biz bütün kavimlere Resul göndeririz diyor. Amini olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelesinler diye, diğerlerini, geriye kalan herkesi uyarsınlar diye diyor. Neymiş? Amin olanları müjdelesinler diye, geriye kalan herkesi uyarsınlar diye, ikaz etsinler diye, bütün kavimlere Resul göndeririz diyor. Bir Resul göndermedikçe, Resul göndermediğimiz hiçbir toplumu cezalandırmayız diyor Allah Teala. Yani her kavme bütün devrelerde Resuller gönderir. Bu Resullerden bir tanesi Nebilerin olduğu devrelerde Nebidir, Peygamberdir. Huzur namazının imamlığını o yapar. Eğer Nebi yoksa, Peygamber yoksa, ki peygamberlerin arasında fetret devirleri vardır, peygamberlerin olmadığı devirlerde kavim resullerinden bir tanesi
Allah Teala tarafından huzur namazının imamı olarak seçilir. Bütün kavimlerde, bütün devirlerde Resul vardır ve size anlattığımız şeyleri herkese söylerler. Bütün devirlerde insanlara Allah'ın Resulleri tarafından bu söylenmiştir. Ama insanların pek azı Allah'ın Resullerinin sözünü yerine getirmiştir. %90'dan daha azı. Geri kalanlar hep isyan etmişlerdir. Ve de bunların bir kısmı bilerek isyan etmiştir. Şimdi bu anlattıklarımı dikkatle yer yerine oturtmaya çalışın. Aslında her söylediğimiz bir Kur'an ayetiyle kesin olarak ispat edilmiştir. Ama sevgili din adamı olan kardeşlerimiz böyle bir ilimle mücehhez olmadan yetiştiler. İlim öğrendiler ama Kur'an'dan öğrenmediler. Kitaplardan öğrendiler. Ve kitaplardan öğrenilen Kur'an-ı Kerim, Kur'an'ın özünü, temelini, kurtuluş reçetesini ihata etmiyor. İhtiva da etmiyor. Öyleyse bu hakikatleri kapsamayan bir kültür insanları Allah'ın cennetine ne yazık ki ulaştıramıyor. Aslında bir problem yok. Bu kadar basit bir olay. Ya Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz, mutlaka Allah'ın cennetine ulaşacaksınız, mutlaka dünya saadetinin yarısına ulaşacaksınız veya dilemeyeceksiniz. O zaman da cehenneme gideceksiniz. Dünya saadetinden de hava alacaksınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala ne yapıyor? Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse onun günahlarını örtüyor. Ona furkan veriyor. Yani gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. Görme hassasının üzerindeki gışaveti alıyor. Kulaklarındaki vakrayı alıyor. İşitme hassasının üzerindeki mührü alıyor. Kalbindeki ekinleti alıyor. Yerine ihbat koyuyor. Kalbindeki küfrü çıkartıyor. Kalbinin içine iman giriyor kişinin. Bu muhtevaya dikkat edin. Ne zaman kalbe iman girerse küfür dışarı çıkmak mecburiyetindedir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda Allah o kişiye 7 tane furkan veriyor. Her furkanla kişi doğruyu yanlıştan ayırma yetkisinin ayrı bir cepheden sahibi oluyor. Ve neticede her seferinde o kişinin günahlarının 7'de biri kadar derecat ilave ediyor Allah Teala. Kişinin kazandığı dereceler kesimine, yani hayat filminin sağ tarafındaki rakamlara. Bütün günahları kadar derece ilave ettiği için o kişinin sevapları, mutlaka sevabı vardır. Günahlarını tamamen örttüğü için Allah Teala o kişi sevapları günahlarından fazla olan birisi hüviyetine giriyor. Cennete o ehil olmuyor. Allah onu ehil kılıyor. Niçin? Allah'a ulaşmayı dilediği için. Peki orada mı bırakıyor? Hayır. Kalbine ulaşıyor. Kalbinin mührünü açıyor. Kalbinin göğsünden kalbine nur yolu açıyor. O kişi huşu sahibi oluyor. Hacet namazını kılıyor, mürşidini görüyor. Sonra Allah Teala ona o mürşidi sevdiriyor. Allah'a ulaşmayı diledi diye Allah ona namazı sevdiriyor, bir orucu sevdiriyor, zekat vermeyi sevdiriyor, haccı sevdiriyor,
kelime-i şehadeti sevdiriyor ve bu beş ibadetin ötesinde bunlardan en önemlisini, bunlardan hepsinin toplamından daha önemlisini sevdiriyor. Altıncısı, Allah'ı zikretmeyi sevdiriyor. Ne yapmış bu kişi? Allah'a ulaşmayı dilemiş. Ve ibadetlerini severek yapıyor kişi. Peki Allah Teala nasıl yapıyor bunu? Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'ı kendisine vekil tayin etmiştir. Gerçekten dilemişse ölçüsü budur. O kişi bakacak davranışlarına, ibadetlerini yapıyor mu? Seviyor mu ibadet etmeyi? Oruç tuttuğu zaman, tabiyetten sonra oruç tuttuğu zaman her perşembe günü oruç tutması gerek. Tuttuğu zaman açlık hissetmiyor mu? Hissetmiyorsa bu işi gerçek anlamda başarmıştır. Allah'a ulaşmayı gerçekten dilemiştir. Peki kimler dilemez? Kimler inanırsa ki ben müminim, Allah'a ulaşmayı diliyorum diye değil, ben Allah'a inanıyorum diye müminim. Öyleyse mutlaka Allah'ın cennetine zaten gideceğim. İbadet etsem ne olur? Etmesem ne olur? Başka insanlara kötülük etsem ne olur? Kötülük etmesem ne olur? Kendime Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleyerek zulmetsem ne olur? Etmesem ne olur? Ben mutlaka cennete gireceğim diyor adam. Giremez sevgili kardeşlerim. Çünkü o kişi kendisini mümin zannetmektedir ama mümin değildir. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki bu güzelliği yaşamak istemez misiniz? İstiyorsanız işte size kapıyı açıyoruz. Herkes zanneder ki bir insan bir mürşide tabi olmazsa onun kurtuluşu mümkün değildir. Hayır, öyle değil. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi için bu geçerlidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibidir. Hiç istisnası olmaz bunun sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemişse kişi, ki dileyip dilemediğini, gerçekten dileyip dilemediğini kendisine bakarak anlayacak. İbadetleri seviyor mu? Seviyorsa o sevmemiştir. Allah ona sevdirmiştir. Öyleyse bu kişi mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Zikir onun için vazgeçilmez bir zevk mi olmuş? İşte o kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Ben Allah'a ulaşmayı diledim ama bunların hiçbirisi olmuyor mu diyorsunuz? Bir defa daha söyleyelim o fıkrayı size. Bir delikanlı tarihten ikmale kalmış. Babası kitabı teslim ediyor oğluna. Akşamüstü oğlum diyor, yarın imtihana gireceksin, al şu kitabı oku. Bitirirsen diyor bu gece bu kitabı, yarın sana şu kadar para vereceğim. Oğlan aşkla alıyor kitabı, hemen çıkıyor odasına. Ertesi sabah babasının kapısını çalıyor hemen. Baba diyor parayı ver bakalım, kitabı diyor bitirdim hemen Allah. Babası diyor ki, kitabı bitirdin tamam da diyor, benden para mı istiyorsun? Tabii diyor, sen bana demedin mi? Şu kitabı bitir, ben sana para vereceğim şu kadar. Tamam diyor babası dedim. Öyleyse diyor, ver bakalım parayı, kitabı okudum. Babası diyor ki, oğlum diyor, sen o kitabı okumamışsın. Nereden biliyorsun diyor, okumadığımı okudum. Ver diyor bana kitabı. Açıyor kitabın son sayfasını ve gösteriyor. Eğer diyor bu kitabı okusaydın, son sayfada diyor, bu para burada duruyordu gördüğün gibi diyor. Okusaydın bu parayı alacaktın diyor. Ve bana gelip de para istemeyecektin diyor. İşte o paranın orada varlığı gibi sizin için de bir şey geçerli. Allah'a ulaşmayı dilemişseniz bunun işareti Allah'ın ibadetlerini, Allah'ın size mutlaka sevdirmesidir. İbadetlerden zevk almanızdır. İbadetleri angarya gibi görmemenizdir. Unutmayın, Allah Teala sizi mutlaka evliyası yapar. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilediniz.
Allah Teala ne yaptı? Sizi irşat makamına ulaştırdı. Ulaştığınız anda Allah Teala'dan 7 tane nimet alırsınız. Bir, evrenin imamının ruhu başınıza gelir, yerleşir. Bütün günahlarınız örtülmüştü ya, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman Furkanlarla yetmez Allah Teala'ya bu. Bir de o günahları sevaba çevirir. Örttüğü günahları bir de sevaba çevirir Allah Teala. Yeter mi? Gene yetmez. Kalbinizin içine iman kelimesini yazar. Nefs tezkiyesi için sizi hazır hale getirir. Yeter mi? Yetmez. O güne kadar Allah Teala sizin her sevabınıza 10 katını veriyordu. O günden itibaren 100 katını vermeye başlar. Nefs tezkiyesi yapar da ruhunuzu vücudunuzdan Allah'a doğru gönderirseniz, ki bundan sonra o olacaktır, birinci gök katına ulaşan ruhunuz için Allah Teala 1'e 100 vermeye başlar size. 1'e 10 veriyor diye bunu 1'e 100'e çıkarır. İkinci kata ulaştığı zaman ruhunuz 1'e 200 olur. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlarda bu rakam bir sevabınıza onun tam 700 katını vermek şeklinde tecelli eder. Ve zaten burada Allah'ın evliyası olursunuz. Ruhunuz Allah'a ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Kimin ruhu Allah'a ermişse, Allah'ın zatında ifna olmuşsa, o kişi velayetin birinci makamı olan fena fillah makamının sahibi olur. Ne karşılığı olur? Sadece bir dilek karşılığı sevgili kardeşlerim. Sadece bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ne görüyoruz? Allah Teala'nın size nasip kıldığı bir muhteşem dizayn görüyoruz. Allah'ın sizi ne kadar çok sevdiğini kesin olarak ispat edecek olan bir husus, sadece bir tek dilekle Allah Teala sizi buraya kadar götürüyor. Ruhunuzu Allah'a ulaştırana kadar. Peki nasıl ulaşıyor ruhunuz Allah Teala'ya? Orada aldığınız 10 tane, affedersiniz 7 tane nimetten biri nefs tezkiyesine başlamanız. Yani yaptığınız zikirle Allah'ın katından gelen rahmetle fazla, rahmetle salavat göğsünüze geliyor. Oradan kalbinize ulaşıyor. Kalbinizin içine mührün üzerine baskı yaparak mühür zulmani kapıyı kapatıyor. Kalbinizin içine rahmet, fazla, salavat nurları doluyor. Birkaç dakika içinde kalbiniz tamamen nurlardan oluşuyor. Bütün karanlıklar, nefsin afetleri kapı dışarı edilmiştir. Bu aydınlık ortamda nefsinizin kalbindeki iman kelimesi Allah'ın kalbinize imanı yazması söz konusudur. İrşad makamına ulaştığınız zaman mutlaka Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde bu olay cereyan eder. Mürşide ulaşmak sizi ikinci kat cennetin sahibi kılar. Birinci kat cennetin sahibi olmak için mürşide ulaşmak gerekli değildir. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse o cenneti kazanmıştır. Ömrü vefa etmedi, mürşidine ulaşamadan öldü. Mutlaka Allah'ın cennetine birinci kat cenneti girer. Ömrü vefa ettiyse hiç kimse o kişiyi mürşidine ulaşması için zorlamaz. Allah ona mürşidini göstermiştir. O mürşidin sevgisini de onun kalbine Allah koymuştur. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye namaz sevgisini veren Allah Teala, oruç sevgisini veren Allah Teala, zikir sevgisini veren Allah Teala, o kişinin muhtevasında bunu gerçekleştirmiştir. İrşad makamını ona gösteren odur. Diyor ki,
Alallahu kastus sebili. Sebilin tespiti, yani her sebilin başında bir mürşit vardır. O sebilin sahibi olan mürşidin tayini ve tespiti kast edilmesi yalnız Allah'a aittir diyor. Tayini Allah yapar. Onu mürşide ulaştıran, mürşidi ona sevdiren Allah'tır. Ama kişi o mürşide ulaşmadan evvel de cennetin birinci katını elde etmiştir. Mürşidine ulaşamadan öldü. Mutlaka Allah'ın cennetine girer. Ulaştı, ondan sonra öldü. İkinci kat cennetine girer. Peki, ruhu yedi kat yükseldi, Allah'a ulaştı. Allah'ın evliyası oldu, ermiş oldu kişi. Üçüncü kat cennete girer. Dikkat edin ki, buraya kadarki 21. basamağa kadarki, 22. basamağa kadarki bütün işlemler Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. Bir tek dilek karşılığı. Sevgili kardeşlerim, işte bu ruhunuzun hidayetidir. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda dalaletten kurtuldunuz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda şirkten kurtuldunuz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda küfürden kurtuldunuz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda fısktan kurtuldunuz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda takva sahibi oldunuz. Daha ne olsun sevgili kardeşlerim? Şeytanın kulu olmaktan kurtuldunuz, Allah'ın kulu oldunuz. Ne zaman? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an. Her şey, bütün kurtuluş kapıları Allah'a ulaşmayı dilemenize açılıyor. Bütün engellerden kurtuldunuz. Gözlerinizdeki engellerden, kulaklarınızdaki engellerden, kalbinizdeki engellerden kurtuldunuz. Allah Teala derhal onları alıyor, yok ediyor. Cehennemden kurtuldunuz. Küfürden kurtuldunuz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şimdi görüyor musunuz? Allah Teala size ne kadar kolay bir sebeple mutluluğun kapılarını açmış. En büyük günahı işleyenler bile Allah'a ulaşmayı diledikleri takdirde mutlaka günahları örtülecektir. Mutlaka Allah'ın cennetine ehil olacaklar. Peki o yedi tane nimetin bir tanesi nefs tezkiyesine başlamanız. Kalbinize iman yazıldığı için, kalbinizin mührü açıldığı için Allah'tan geliyor rahmet fazla salavat nurları, nefs tezkiyesine başlıyorsunuz. Ama bu nefs tezkiyesi başka bir şeyi gerçekleştiriyor. Vücudunuzdan ayrılan ruhunuzun Allah'a ulaşmasını. Başınızın üzerine eğer 12 tane ihsanla Allah size mürşidinizi göstermişti, siz ulaşmışsanız, 12 tane ihsanla ulaşmışsanız, devrin imamının ruhu mutlaka başınızın üzerine gelir, sizin ruhunuza emir verecektir. Mümin Suresinin 15. ayet kelimesi gereğince, Allah'ın emrini tebliğ ediyorum, bu vücuttan ayrılma zamanın, yevmü talakın, Allah'a milaki olma günün zamanın geldi. Vücudu terk et. Görevi biz devralıyoruz diyor devrin imamının ruhu. O kişiye artık şeytanın hüddam yapması, o kişiye artık şeytanın zarar verebilmesi mümkün değil. Allah'a ulaşmayı dileyenler arasında mürşide ulaşanlardan en çok mutluluğu yaşayanlar cinler ve kendilerine büyü yapmış olan insanlardır. Onların başlarının üzerine devrin imamının ruhu gelmesiyle
Artık o noktadan itibaren hiç kimse o insanlara büyü yapamaz, hüddam yapamaz. Devrin imamının

dostlarım. İşte Allah-u Teala'nın indinde nefs tezkiyesi başlamakla kalmaz. Nefs tezkiyesinin her %7 fazıl birikiminde vücudunuzdan ayrılmış olan ruhunuz Allah'a doğru yola çıkar. Ve 7 tane gök katını aşar. 7 defa %7 nur birikiminde %49 fazilet birikimi olur. %2'de rahmet birikimi söz konusudur. Kişinin nefsinin kalbindeki nurlar sıfırdan %51'e ulaşmıştır. Ulaşmışsa ne olur? Ulaşmışsa o kişinin gideceği yer 3. kat cennet olur. Ve kişi Allah'ın evliyası olur. Buraya kadar olan kesimi Allah Teala herkese garanti ediyor. Peki bu noktada nefsinin kalbindeki afetler %51 azaldığı için kişinin davranış biçimlerindeki eksik ve yanlışlıklar %50 aşağı düşmüştür. Öyleyse kişi yaşadığı dünya hayatının en az yarısında doğru kararlar verip mutluluğu yaşayacaktır. Nefsin afetleri onu %100 şeytanın esiri yapamayacaktır. Ve bu kişi dünya saadetinin de yarısını garanti etmiştir. Neyle? Bir dilekle sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, günün dostlarım. Sizlere bunu anlatmak bizim için unutmayın, hiç unutmayın, doyulmaz bir zevk. Allah'ın mutluluk dizaynını, hidayeti sizlere açıklamakla vazifeliyiz. Hidayet çağında bugün hepiniz hidayetle müşerref oldunuz. Önce ruhunuzu Allah'a ulaştıracaksınız. Birinci hidayet. Sonra fizik vücudunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye başlayacak. İkinci hidayet. Önce ruhunuz teslim oldu, sonra fizik vücudunuz. Daimi zikre ulaşacak hikmet sahibi olacaksınız. Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmayacak. Yerini tamamen faziletler dolduracak. Hikmet sahibi olacaksınız. Nefsiniz de Allah'a teslim edilecek. Üçüncü teslim. Ve en sonunda iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz. Dördüncü ve son teslim. Bunu 7 safhada gerçekleştireceksiniz. Allah'a ulaşmayı dilemek. Birinci safha. İrşad makamına ulaşıp tabiyeti gerçekleştirmek. İkinci safha. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmak. Üçüncü safha. Dördüncü safhada fizik vücudunuzu teslim ediyorsunuz. Beşinci safhada nefsinizi, altıncı safhada irşada ulaşıyorsunuz. Yedinci safhada iradenizi de Allah'a teslim ediyorsunuz. İşte mutluluk şarkısı bunların hepsini içeriyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir mutlu bir saati bir mutluluk sohbetinde geçirdik. İçinize bütün bu ümit kıvılcımlarını Allah koyuyor. Salt bir tek dilekle Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet olun.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde yine hamdolsun ki birlikteyiz. Allah'tan bahsetmek üzere. Konumuz İslam'ın 28 basamağı. İslam 4 tane 7 basamaktan oluşur. Ve 7 tane safhayı 4 tane de teslimi içerir. Bunu bir özet olarak sizlere sunmak ve İslam'ın ne olduğunu, kainatın tek dininin ne olduğunu, nerelerden geçtiğini, neleri ihata ettiğini beraberce gözden geçirmek üzere inşallah bu konuşmayı yapıyoruz. 28 basamak 4 tane 7 basamaktan oluşur. Birinci 7 basamak, ikinci 7 basamak, üçüncü 7 basamak ve dördüncü 7 basamak. İlk 7 basamaktan inşallah başlayalım. Birinci basamak olayları yaşarız. Bakara suresinin 216. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki olaylar kıtal, yani savaş size kerih yasada üzerinize farz kılındı. Öyle şeyler vardır ki sizin hoşunuza gitmez ama o sizin için hayırdır. Öyle şeyler vardır ki sizin hoşunuza gider ama o sizin için şerdir. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir diyor Allah Teala. Hayırla şerri birbirinden ayırdığımız zaman hayrın derecat kazandıran olaylar, şerrin derecat kaybettiren olaylar olduğunu görüyoruz. Hadise birisi bir başkasının malını çalınca bundan sevinir ama aslında derecat kaybetmiştir, şer kazanmıştır. Sevindiği şey onun için şerdir. Diğeri malı çalınansa üzülür ama aslında hırsızın kaybettiği dereceler onun sevap hanesine yazılmıştır. Yani derecat kazandırmıştır olay ona. Yani hayra ulaşmıştır malı çalındığı için ama o da üzülür. İşte Allah Teala bunu söylüyor. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir diyor. Birinci basamağı herkes yaşar ve ikinci basamağı herkes geçer. İkinci basamakta Allah Teala tarafından insanlar seçilir. Olayları yaşarlar birinci basamakta. Olaylara karşı davranışlarını ortaya koyarlar. Her sene birkaç defa imtihan edilirler. Ve bu olaylar karşısındaki davranış biçimleri sebebiyle insanlar seçilirler veya seçilmezler. Seçilmeyenler başka insanları da Allah'ın yolundan uzaklaştırmak isteyenlerdir sadece. Kalplerinde maraz olanlar, kalplerinde zayıf olanlar, kendileri Allah'a ulaşmayı dinlemedikleri gibi başka insanları da Allah'ın yolundan çevirmeyi isteyenler. Allah Teala diyor ki Zümer suresinin Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşâ'ı. Allah dilediğini kendisine seçer. Yehti ileyhi men yunib. Kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Öyleyse seçiyor. İnsanların %90'dan fazlasını seçiyor. Çünkü onlar başkalarına bir zarar vermeyen insanlar ve kuvvetli bir ihtimalle Allah'a ulaşabilecekler. Sonra
Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o üçüncü basamağa ulaşıyor. Dilemeseydi ne olacaktı? Dilemeseydi cehenneme gidecekti. Allah Teala şöyle buyuruyor Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde: İnnel lezîne lâ yercûne likâena ve râdû bil hayâted dünyâ fatme'nü bihâ ellezîne hum an âyâtinâ gâfilûn ulâike mevâhimun nâr ve mâ kânû yeksibûn. Allah Teala buyuruyor ki onlar muhakkak ki bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Sonra ne diyor Allah Teala? Sonra diyor ki onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onların gidecekleri yer, onlar ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Yani kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden fazladır. Bu sebeple gidecekleri yer cehennemdir. Dilemeyenlerin kurtuluşu yok. Peki dileyenler? Bu ayetin tam zıttı, dileyenlerin durumunu Ankebut suresinin 5. ayet kelimesi gösteriyor. Allah Teala diyor ki men kânû yercû likâ Allâhe fe inne ecelallâhi le'at. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Yani o kişi mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde Hazreti Hud diyor ki, Hazreti Nuh diyor ki, ey kavmim, bu aranızda bulunan amini olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri yanımdan kovacak değilim. Onlar mutlaka ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Onlar mutlaka hidayete ereceklerdir. Öyleyse üçüncü basamak, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi üçüncü basamağa çıkar, dilemeyen ikinci basamakta ebediyen kalır. Ne yaparsa yapsın, hangi davranışların sahibi olursa olsun kurtuluşu mümkün değildir. İnsanların %90'dan fazlası cehenneme gidecektir ve 28 basamağın sadece ilk iki tanesini işgal ederler. Geri kalan 26 basamak insanların her devrede %10'dan azını muhtevasını alır. Her kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesini işitir, bilir ve görür. İşte üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı diliyoruz ve Allah Teala işitiyor, biliyor ve görüyor ve derhal rahim esmasıyla tecelliye başlıyor. Burası dördüncü basamak. Bu tecelli insanlarda bulunan engelleri devreden çıkaracak olan bir özellik taşıyor. İnsanların gözlerindeki hicab-ı mestureyi, kulaklarındaki vakrayı, kalplerindeki ikindeti alıyor Allah-u Teala. Ve görme hassasının üzerindeki perdeyi alıyor. Kulaklarındaki vakrayı alıyor. Kalbindeki ikindeti alıyor. Ve yerine ihfat koyuyor. Ve o kişinin kalbine küfür çıkıp iman giriyor. Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde insanlarda bulunan bu engellerin alınması Allah-u Teala'nın kişiye verdiği furkanlarla son buluyor. Bu furkanlar görmeyi sağlıyor, işitmeyi sağlıyor, idrak etmeyi sağlıyor. Anlaşılan o ki bütün insanlar
davete muhatap oluyorlar. Daveti inkar edenler, davete karşı çıkanlar, başkalarını da Allah'ın yolundan davete karşı çıkmakla kalmayıp men edenler, hepsinin Allah Teala uzuvlarında ve hastalarında engeller koyuyor. Özellikle itiraz eden, Resul'ün söylediklerine itiraz eden herkese bu engeller mutlaka konuluyor. Ve nerede böyle bir şey varsa, karşı çıkılıyorsa, biz senin dediğini yapmayız deniyorsa, bu ifadeyle birlikte olay derhal başlıyor. Allah Teala onları engellerle donatıyor. Ve genel olarak insanların hepsine mutlaka tebliğ ulaşır. Bu tebliğe karşı duyarsız kalanlardan başlayın da karşı gelenlerin mutlaka iki açıdan da, uzuvlar açısından da, hastalar açısından da engelleri var. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes de bu engellerden bir grup. Allah'ın davetine icabet etmedikleri için, karşı çıktıkları için Allah Teala tarafından oluşturuluyor. Allah'ın davetine icabet etmeyen bütün insanların kör, sağır ve dilsiz olduğunu söylüyor Allah Teala. Doğuştan öyle olduğu için değil. Daveti işitmiş ve icabet etmedikleri için. İşte bunların hepsi alınıyor kişiden ve kişi görmeye, işitmeye ve duymaya başlıyor. Bunlar furkanlar. 7 furkan veriliyor ve kişinin her furkanla günahları parça parça örtülüyor. 7 furkanla günahları tamamen örtülmüş oluyor. Allah Teala Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, biz onlara furkanlar veririz ve onların günahlarını örteriz diyor. Allah Teala Hac suresinin 54. ayet-i kerimesinde kendilerine ilim verilenler, onun irşat makamının haklarından sözlerle hitap ettiğini bilsinler diye diyor. Onların kalplerinde ihbat konulur, muhbit olurlar diyor. Kalplerindeki ekinet olarak ihbatın konulması hali. Ne oluyor böyle bir dizaynda? Kişinin 7. basamağa gelmesi sağlanmış oluyor. 8. basamakta ilk 7 basamak burada bitiyor. Asr suresinde bu konuda Allah Teala buyuruyor, vel asr, asra yemin olsun, innel insane lefî hüsn, insanlar hüsnandadırlar, illellezine aminu, ama amin olanlar hariç. Kimdir amin olanlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi ve Allah Teala onun günahlarını örttü. 7 tane de furkan verdi. Ne oldu? Kişinin cehennemlikken gideceği yer Allah'ın cenneti oldu. Çünkü bu kişinin sevapları günahlarından fazla. Ve geliyoruz 2. 7 basamağa. Bundan sonra ne olur? Allah Teala o kişinin kalbine ulaşır. Tekabül suresi 11. ayet-i kerime. Femen yu'min billahi yehti kalbehu. Kim Allah'a amin olursa Allah onun kalbine ulaşır. Kalbine hidayet koyar. Ve bundan sonra ne yapar burası? 8. basamak. 9. basamakta Allah o kişinin kalbini Allah'a çeviriyor.
Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesi. Onlar ki gaybde Rahman'a huşu duyarlar. Allah, onların kalpleri Allah'a çevrilir. İşte gaybde Rahman'a, Allah'a huşu duyanların kalbini Allah Teala bizatihi o kalbe ulaşarak kalbi evvela kişinin kalbiyle kendisinin arasına giriyor. Ondan sonra da kişinin kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Artık o kişi kalbi Allah'a dönük bir kişidir. Peki bundan sonra ne yapıyor Allah Teala? Bundan sonra Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi gereğince Femen yuridullahi en yehtiyehu yeşrah sadrehu lil-islami diyor Allah Teala. Ne zaman ki Allah kişiyi kendisine ulaştırmayı diler, o zaman onun göğsünü yarar, şerh eder ve İslam'a, Allah'a teslim olmaya açar. Allah Teala sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerde bunu gerçekleştiriyor. Kişinin göğsünü yarıyor, göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Bu noktada kişi zikir yapsa, 10. basamakta kişinin kalbini Allah Teala yardı, göğsünü yardı, kalbine giden bir yol açtı. Kişi zikir yaptığı zaman Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini tekrar ettiği zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz nurları o kişinin göğsüne gelecektir. Göğsünden o yarıktan geçerek kalbe ulaşacaktır. Ama fazıllar kalbin içine giremezler. Çünkü kalpte henüz bir çekim gücü yok. Fazılları içine çekecek olan bir güç yok. Ama rahmet nurları burada o kalbin içine doğru girerler. Ve kalbin içinde %1, daha sonra da %1 daha nur birikimi olur. Neyle olur? Zikirle. İşte 10. basamakta göğsümüzden kalbimize Allah Teala yol açıyor. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesine göre ve Allah Teala bu açılan yoldan giren kalp konusunda Sümer 22'de diyor ki hiç kalbi kasiyet bağlamış, kararmış ve sertleşmiş kişiyle Allah'ın göğsünü yararak göğsünden kalbine nur ulaştırdığı kişi aynı olur mu diyor. Kişinin göğsünü yararak göğsünden kalbine Allah Teala nur ulaştırıyor. 11. basamakta kişinin göğsünden kalbine nur ulaşıyor. Zikir yapıyor. Ve nur göğsünden kalbine ulaşıyor. Rahmet nurları kalbin içine giriyor. Ve ne oluyor? Bu eğer nurlar %2'yi bulursa o zaman o kişiyi Allah-u Teala huşuya ulaşmış kabul ediyor. Hadid suresi 16. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. O kişinin kalbinde haktan inen Allah'ın zikriyle ve bu zikir sebebiyle haktan inen nurla haktan inen şeyle ki bu rahmet nuru, rahmetle fazla beraber geliyorlar. Ama sadece rahmet fonksiyonel. Rahmet giriyor kalbe %1 derken %2 yerleşiyor. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor. O ikinci huşu.
Böylece Allah Teala'nın dizaynı açık bir şekilde çıkıyor ortaya. Kişinin kalbine Allah'ın nurları girmeye başlamış ama sadece rahmet nurları kalbe girebiliyor. Ve ikiyi bulduğu zaman kişi huşu sahibi oluyor. Huşu sahibi olursa ne olur? Huşu sahibi olursa kişi mürşidini Allah'tan istemek hakkını kazanır. İşte Allah Teala bu cümleden olarak açık bir şekilde bir hususu söylüyor. Diyor ki Vestaînü Bakara suresi 45 ve 46. ayetler. Vestaînü bis sabr ve salatı innehâ lekebîretün ilâ lel hâşiîn. Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla ve namazla, bu namaz hacet namazıdır. İstihaneyi isteyin. Yani mürşidinizin kim olduğunu Allah'tan sorun. Üzerimize farz mı? Farz. Çünkü Allah Teala Maide 35'te diyor ki ya eyyellezine aminuttekullâhe vebtegu ileyhil vesilete. Ey amini olanlar, takva sahibi olun. Yani yeni bir işlev yaparak ne yapacaklar? Allah'a ulaşmaya vesileyi isteyin. Allah'tan isteyin diyor Allah Teala. Neden? Çünkü Allah Teala diyor ki alallahu kastü sebili. Sebillerin, mürşitlerin tayini, tespiti Allah'a aittir. Her mürşidin bulunduğu yerden devrin imamın dergahına uzanan bir yol var ve o yolun sahipleri Allah Teala tarafından biliniyor. Kim size uygunsa onu Allah Teala seçecek. Onun için Allah'tan sormanız lazım. Nasıl soracaksınız? İşte Bakara suresinin 45 ve 46. ayetleri bunu söylüyor. Diyor ki Allah Teala vestaînü bis sabrı ve salatı inne hale kibiretün illa alel haşiyin. Ellezine yezunnune ennehum milaki rabbihim ve ennehum ileyhi raciun. Ey amin olanlar diyor, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'tan sabırla ve namazla, hacet namazıyla istihaneyi isteyin. Sonra da buyuruyor ki Allah Teala, bu zor iştir, kebiretün, büyük bir iştir ama huşu sahipleri için zor bir iş, büyük bir iş değildir. Kimdir huşu sahipleri? O huşu sahipleri ki diyor Allah Teala, ruhlarını ölmeden Allah'a ulaştıracaklarına muhakkak surette inanırlar. Ruhlarının ölümden sonra da Allah'a döneceğine muhakkak surette inanırlar diyor. Öyleyse öyle bir inanç ki bu kişi, huşuya ulaşan kişi ruhunu Allah'a ulaştıracağından emin. Burası 13. basamak. O kişi hacet namazını kıldığı gece, Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece kılıyor kişi. Hacet namazının neticesinde Allah ona mürşidini mutlaka gösteriyor. Ve kişi gidiyor, mürşidine ulaşıyor. Bu noktaya kadar bu kişi Allah-u Teala'nın 12 tane ihsan aldı. Ve bundan sonra mürşidine ulaşınca 7 tane de nimet alacak. Birinci nimet, devrin imamının ruhu başının üzerine geliyor. Mücadele suresi 22. ayet-i kerime. Onların üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir ve onların kalbinin içine iman yazılır diyor Allah Teala. Allah'ın katından gönderilen ruh devrin imamına ait. Ruh geliyor, kişinin başının üzerine yerleşiyor. Ve kişinin ruhuna diyor ki senin Allah'a ulaşma günün geldi. Mümin suresi 15. ayet-i kerime. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların başlarının üzerine emrinden ruh gönderir. Devrin imamının ruhunu gönderir. O kişinin ruhuna senin yevmit talakın, Allah'a milaki olma günün geldi, zamanın geldi desin diye diyor. Diyerek onu uyarsın diye. Bütün zamanlarda hep devrin imamları mutlaka hayatta olanlardan seçilir ve o kişinin ruhu günde 1000 kişi tabi olsa
her birinin başının üzerine gelip yerleşir. Eğer tabiyet bu standartlarda ihsanla yapılmışsa. Kim Allah'tan 12 tane ihsan alarak mürşidine ulaşıp tabi olmuşsa, o ihsanla tabi olmuştur. Peki üçüncü işlem nedir? Üçüncü işlem, o kişinin kalbine Allah-u Teala'nın imanı yazması. Başın üzerine devrin imamını gönderiyor, kalbinin içine imanı yazıyor. Devrin imamı da o kişinin ruhuna Allah'a ulaşma gününün geldiğini söylüyor. Ruh vücuttan ayrılıyor, Allah'a doğru yola çıkıyor. O kadar mı? O kadar değil. O kişinin bütün günahları sevaba çevriliyor. Furkan suresi 70. ayet-i kerime. Furkan 69'daki günahkarlardan bahseden Allah Teala, onların cehennemde bulunduğundan bahseden Allah Teala, Furkan 70'te diyor ki, ama kim tövbe eder de, irşat makamının önünde tövbe eder de, mümin olursa, amin olursa ve nefs tezkiyesine amilü salihata başlarsa, onlar hariç diyor, onlar cehenneme girmezler. Allah onların günahlarını, seyyiatini sevaba, hasenata çevirir diyor. Kaybettikleri dereceleri, kazandıkları dereceler haline getirir. Bu kadar mı? Hayır. Allah onunla da yetinmiyor. O güne kadar o kişiye 1'e 10 verirken, o günden itibaren 1'e 100 vermeye başlıyor. Kişinin ruhu 1. kata kadar ulaştığında hep bu 1'e 100 devam ediyor. Ne zaman 2. kata ulaşırsa 1'e 200 oluyor. Ruh yükseldikçe 7 tane gök katında 1'e 300, 400, 500, 600, 700 kata kadar çıkartıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sahabeye, ey sahabe, ölmeden evvel ölün ki Allah size 1'e 700 versin. İşte bu vetireden bahsediyor. Sonra o kişinin zikir yapması ve nefsini tezkiye etmesi söz konusu. Zikir sebebiyle o kişinin göğsüne gelen nurlar göğsünden kalbine ulaşıyor. Kalbin nur kapısının üzerine baskı yapan rahmet, faz ve salavat nurları mührü zülmani kapıya kadar indiriyor kalpte. O kapı kilitleniyor ve kalbi birkaç dakika içinde Allah'ın nurları işgal ediyor. Kalbe iman kelimesi yazılmıştır. Bu iman kelimesinin etrafında fazıllar toplanmaya başlıyor. Çünkü fazılların manyetik alanıyla iman kelimesinin manyetik alanı ters. Biri kuzey, biri güney kutbu. Bu sebeple birbirlerini çekiyorlar. Sabit olan iman kelimesi olduğu için iman kelimesinin etrafına fazıllar toplanmaya başlıyor. Onların toplandığı alana karanlıklar gelip de yaklaşamıyor, tesir edemiyor. Ve nefs tezkiyesi %1, %2 derken o kişinin kalbinde başlangıçta %2 rahmet nuru birikmişti. Şimdi ilk %7 nur birikiminde nefs-i emareye ulaşır kişi. Nefs-i emare Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde anlatılıyor. Hazreti Yusuf diyor ki ve ma uberru nefsi innen nefse le emaretin bisu'i illa ma rahime rabbi. Ya Rab, ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerre emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. İşte Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda rahim esmasıyla tecelliye başlamıştır. Ve bu tecelli nefsinizin kalbine o nurların gelmesine sebebiyet veren aynı tecellidir. Kalbinize ulaşan nurlar yavaş yavaş birikmeye başlıyor. %7'ye kadar nefsi emare desiniz. Nefsi emare bu ayet-i kerimede anlatılıyor. %7'den %14'e kadar geçen zamanın sonunda ruhunuz 2. gök katına yükseliyor ve nefsi levamedesiniz. Kıyamet suresi 2. ayet-i kerime. Fela uksumu bin nefsi levameti. O devam-ı nefse kasem ederim diyor Allah Teala. Levh etmek, kınamak demek. Nefsinizi kınıyorsunuz yaptığı hatalar dolayısıyla. Nefsiniz fizik vücudunuzda bir emanettir. Bir rehinedir. Ruhunuzsa emanet. Emanet vücudunuzdan ayrıldı. Allah'a doğru yola çıktı. Böyle bir dizaynda ruhunuzun Allah'a doğru yaptığı yolculuk Allah'a ulaşmakla son bulacak. Öyleyse bu bapta
Allah-u Teala'nın size nasip kılacağı şey, ruhunuzun Allah'a ulaşması. Bunun için 7 katlık bir yolculuk yapmak durumunda ve nefsiniz her %7 aklanmada bir gök katının kapısını açmak yetkisinin sahibi. Böylece nefsinizin kalbine gelen Allah'ın nurları nefsinizin kalbinde toplanıyor ve rahmet birikimi sadece %2 oluyor. Fazıllar %98 oluşturacak. %100 nur dolduğu zaman nefsinizin kalbine. Devamlı olarak nefsinizin kalbindeki nurlar artıyor, artıyor, artıyor. İşte böyle bir dizaynda ikinci kata ulaşan ruhunuz birinci katta sadece bir yeşil saha üzerinde seccadelerde secde eder. İkinci kata ulaşabildiği zaman su arılma havuzlarına ulaşılır. Su arılma havuzlarında ruhlar birer havuzların içine girerler. Havuzlar yerden yükselen şeffaf havuzlardır. Su arılma havuzlarına giren herkes net olarak görünür. Elbiseler, atlas elbiseler hiç ıslanmaz. Ama kişi su arılır. Çok büyük bir salonun dış çeperinden tamamen camdır. Oradan içerisini görürsünüz ki içeride ruhlar o su arılma havuzlarında su arılır. Burası ikinci gök katı. Sonra üçüncü gök katına ulaşacaksınız. Ruhunuz üçüncü defa %7 fazla birikiminde ruhunuz üçüncü gök katına ulaşır. Üçüncü gök katının kapısını açar nefs ona. Ruhunuz üçüncü gök katına ulaştığı zaman burası nefsi mülhimedir. Artık Allah'tan ilham almaya başlamışsınızdır. Allah Teala Şems suresinin 8. ayet-i kerimesinde fe elhamaha fucuraha ve takvaha diyor. 7. ayet-i kerime ve nefsin ve ma sevvaha fe elhamaha fucura ve takva 8. ayet-i kerime. Kat efla men zekâ 9. ayet-i kerime. O nefse ve onu sevva edene, sevva eden Allah Teala ona takvası da fucuru da ilham edilir. Kim nefsini tezkiye ederse o felaha erer. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın dizaynında burası üçüncü gök katına doğru yol alacağınız yerdir. Buradan yükselenler dikey bir yolculukla üçüncü gök katına ulaşırlar. Üçüncü gök katında 2 katlı bir evle mescit arası görüntüde bir yer, eve daha çok benziyor. 2 katında da secde yapılıyor. Ama oradan çıkanlar avluda mihenk menfezine ulaşıyorlar. Mihenk menfezi 3. gök katını 4. gök katına bağlayan bir madeni silindir. İçi boş, içeri giren sonsuz hızla bir üst kata doğru yukarı çıkıyor. Bir sonra giren onun ayaklarının altında yolculuk yapıyor. Daha sonra giren de onun ayaklarının altında. Herkes birbirinin ayaklarının altında yolculuk yapıyor. Hiç kimsenin başı hiç kimsenin ayağına değmez. Zaten değse de ayaklarının altı tertemizdir. Ayaklar da çok ince deriden uçları yukarıya doğru kalkık çarklar var. Ve yukarıya yapılan yolculukta bu nefs-i mülhime söylediğimiz şekilde anlatılıyor. Burası nefs-i mülhimedir. 4. kata ulaştığınız zaman Beytül Makdis'in aslındasınız. Orada secde ediyorsunuz. Kubbeden 5. kata yükseliyorsunuz. 4. kata ulaşanların
Nefslerin kalbinde dördüncü defa %7 nur birikimi hasıl oluyor. Burası için Allah Teala nefsi mutmainne diyor. Ela bi zikrullahi tatmainnul kulub buyuruyor. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur diyor. Rad 28. Fecr 27'de ise diyor ki ya eyyetühen nefsül mutmainnetü. Ey mutmain olan nefs diyor. Nefsin mutmain olduğu nokta. Artık kişi hırsla verilen afete yenilmiyor. Nefsinin kalbi henüz afetler, hasretlerle dolmadı faziletlerle. Ama bu noktada o kişi artık hırsını yenebilmiş durumda. Allah'ın verdiklerini yeterli buluyor. Burası dördüncü gökkatı. Beşinci gökkatında kişi Allah'tan razı olur. Burası raziye makamıdır. Radiyeten vardiyeh buyuruyor Allah Teala Fecr 28'de. Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Bir sonraki kademede ruh altıncı gök katına ulaştığı zaman Allah da ondan razı oluyor. Kişi önce Allah'ın rızasını Allah'tan razı oluyor. Ondan sonra da Allah'ın rızasını kazanıyor. Ve bu şarta bağlı olarak nefsin Allah'a dönmesi söz konusu. Fecr 27, 28, 29, 30'da Allah Teala diyor ki ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten vardiye fethuli fi ibadi ve tuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Böylece ruha sesleniyor. Böylece ey ruh, sen de Rabbine ulaş. Rabbine rücu et, geri dön, ulaş. Fizik vücuda sesleniyor. Fethuli fi ibadi. O zaman kullarımın arasına gir. Hangi kullar bunlar? Ruhlarını Allah'a ulaştırmış olan kulların arasına gir. Ve tuli cenneti ve cennetime gir. İşte burası 6. gök katı. 5. katta Beytül Haram'ın aslına ulaşılır, secde edilir. 6. katta ise sıbkatullah olma mahali vardır. Burası nevi şahsına münasır bir yer. Dışarısı loş, içerisi aydınlık. İçeriden dışarıya beyaz bir nur aydınlığı çıkıyor. Kapı ise, yani giriş yeri, bir kapısı olmayan bir giriş yeri ama bir insan silüeti şeklinde. Kapının ilgi çekici tarafı, uzun boylu birisi girdiği zaman kapı büyüyor, kısa birisi girdiği zaman kapı küçülüyor. Herkesin çevre boyutunu alarak kapı şekilleniyor. Devamlı şekil değiştiriyor kapı. Büyüyen ve küçülen bir kapı türü. Otomatik. Oradaki nurlar kişilerin yüzlerini boyuyor. Çok açık yeşil beyaza ve yüzler çatlıyor. Yüzler tedavi ediliyor ve eller, yüzler, ayaklar sonra da oradan aşağı iniliyor. Çatlamayan 7. gökkatına çıkabiliyor. 7. gökkatına çıkmak için bir kılıç veriliyor. Kişinin ruhu 7. gökkatına ulaşıyor ve 7. gökkatının altın kapısına, oradaki altın zincire bir defa kılıçla vuruyor. Altın zincir ikiye ayrılıyor. Arkadaki altın kapı otomatik olarak açılıyor. Kişi elindeki kılıçla fetih kapısından içeriye giriyor. Burası 7. katın fetih noktası. Yukarı çıkmak için yol yok. Tavandan geçiliyor. Tavan geçirgen bir tavan. İnsan ruhu oradan yukarıya çıkabiliyor. Sol tarafınız geçmişiniz taş bir duvar. Taşlar üst üste konularak yapılmış. Sıva yok. Sağ tarafınıza döndüğünüz zaman kader hücrelerini göreceksiniz. Altıgen şeklinde her biri. Herkesin kader hücresi tek bir sıra oluşturuyor.
Ta Ümmül Kitab'a kadar sizi ulaştırıyor. Ümmül Kitap 10 katlı bir apartman büyüklüğünde bir kitap boşlukta duruyor. Altında da Devrin İmamı 31 tarafında, 31 tarafında 60 kişiye o Ümmül Kitap hakkında ders veriyor. Ümmül Kitap'ta Allah'ın bütün indirdiği kitaplar, ister şeriat kitabı olsun, ister sohbet kitabı olsun, hepsi orada bir tek ciltte toplanmış. Bir sonraki alem, burası ikinci alem, üçüncü alem, Kudret Denizi. O denizde Allah Teala size çeşitli işlevler yaptırıyor. Dördüncü alem, Makam-ı Mahmud. Orada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sahabe ve etrafındaki cihare, yâri güzin, yani dört halife, ondan sonra da sahabeler ve ileri girenler bulunuyor. Bundan sonra Divan-ı Salihine ulaşılıyor. Divan-ı Salihin bir cami hüviyetinde yapılmış. Yüksek, dairesel bir cami. Ve katlarda dairesel ve en üst kat Divan-ı Salihin'in yeri. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazen gidip orada başkanlık yapıyor. Divan-ı Salihin'den sonra gidilen yer zikir hücreleri. 2 metre 20 santim veya 30 santim yüksekliğinde deniz anasına benzeyen dairesel, şeffaf küreler ve içinde yüzlerce insan ruhu zikir yapıyor. Tesbih, elindeki tesbih ile kalpler üzerinde zikir yapıyorlar. Bir gün bu zikir yapanlardan birinin zikri tamamlanıyor. O kişi uçarak oradan ayrılıyor. Sitesi Müntaha'ya ulaşıyor. İndi ilahinin en yüksek noktası. Oraya ulaşan kişi oradan Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah'ın zatına ulaştığı zaman burası 21. basamaktır. Yolculuk 14. basamaktan başlar. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 7 kat yükselir. 21. basamakta Allah'a ulaşır. Sonra ne olur? Sonra ruh Allah'ın zatında yok olur. Burası 22. basamaktır. Kişinin nefsinin kalbindeki fazıllar %49'a ulaşmıştır Allah'a ulaştığı zaman. Rahmet de %2. Kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %51. Burada artık o kişinin kalbinin aydınlığı karanlığını aşıyor. Şeytanın hakimiyet alanı, tesir alanı sadece afetleredir. Çünkü afetler şeytanın arzusuna göre dizayn edilmiştir. Yani Allah'ın emirlerini yerine getirmeyen, yasak ettiklerini işleyen hüviyetteler. Ve artık şeytanın emrine itaat eden kesim nefsin kalbinde %100'den %49'a düşmüştür. Üstünlük artık şeytanda değildir. Üstünlük Allah'ın nurlarındadır. Kalbin %50'den fazlası nurlanmış durumda. Ruhunsa zaten %100'ü nur. Ruh %100 hasletlerden oluşur. Nefs de %100 afetlerden oluşurken zaman içerisinde bu %100 afet %49'a düşmüştür. Kişi velayetin ilk makamı olan fena makamına ulaşmıştır. Fena fillah. Allah'ın zatında ifna olmuştur, yok olmuştur ruh. Bundan sonra ne olur? Bundan sonra o kişi zikrini artıracaktır. Allah ona bir taht verecektir. Enam suresinin 127. ayet-i kerimesine göre bir altın taht. Bu Allah'ın katında baki olmak demektir.
Kişinin kalbindeki nur %51'den 61'e çıkar fena makamında. Burası beka makamında, taht verildiği makamda ise 61'den 71'e kadar devam eder. 71 olduğu nokta zikrimizin günün yarısını açtığı noktadır. Burada kişi zahit olur. Zühd makamının sahibi olur. Hiç kimsenin kalbindeki nurlar günün yarısını zikir aşmadıkça %70'i aşamaz. Ve %71'e ulaşan nurlar bu istikamette bir hedefi artık simgeliyor. Bundan sonrası fizik vücudun teslimidir. Zühd makamı Kur'an-ı Kerim'de Yunus suresinin 20. ayet-i kerimesinde ifade edilmiş. Onlar Yusuf'a karşı zahittiler, bu sebeple onu birkaç dirheme sattılar buyuruyor Allah Teala. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Öyleyse bu noktada o kişinin kalbi Allah'ın nurlarıyla %61'e kadar, 71'e kadar, 71'den sonra bu makamda olur kişi, zühd makamı ve ne zaman ki nurlar %81'i bulur, o zaman kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Fizik vücut Allah'a teslim olmuştur. Bu teslimle ikinci teslim gerçekleşmiştir. Bu teslimle Allah'a ulaşmayı dileme, ruhun Allah'a ulaşması, mürşide ulaşmak ikinci kademe, ruhun Allah'a ulaşması üçüncü kademe, fizik vücudun teslimi dördüncü kademe. Öyleyse dört tane safha geçti. Allah'a ulaşmayı dileme safhası, mürşide ulaşma safhası, ruhu Allah'a ulaştırma safhası, fizik vücudu Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hibiyete sokarak Allah'a teslim etme safhası. Bundan sonra ne olur? Kişi daimi zikre ulaşır. Kim daimi zikre ulaşırsa o kişi ulul elbab olmuştur. Lüplerin sahipleri olmuştur. O kişi 7 tane faktörün sahibi olur. Daimi zikrin sahibidir. 1. Bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. 2. Kalp gözü açılmıştır. 3. Kalp kulağı açılmıştır. 4. O kişi ehli tezekkür olmuştur. Allah'la rahat bir konuşmanın içerisine artık girebilir. O kişi ehli hayır olmuştur. Daimi zikre ulaştığı için her an derecat kazanmaktadır. Hayır derecat kazanmaktır Kur'an-ı Kerim'e göre. Ve o kişi ehli hüküm olmuştur, ehli hikmet olmuştur. Burası ullelbap makamıdır. Burada kişiye yerlerin melekûtu gösterilir. 26. basamak. Ne zaman göklerin melekûtu birinci kattan başlayarak demin anlattığımız katlardaki olaylar gösterilmeye başlanırsa kişiye, o zaman kişi ihlas makamının sahibidir. Ve ihlas makamı 27. basamağı ifade eder. Burada 7 kat göklerin melekûtu gösterilir kişiye. Bundan sonra bu kişi 7. gök katının Sitretül Müntahası kendisine gösterildiği zaman ihlas makamını bitirir. İhlas makamının bitirilişiyle o kişi Tövbe-i Nasuh'a davet edilir Allah-u Teala tarafından. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesi gereğince Tövbe-i Nasuh'unu gerçekleştirir kişi. Bu noktadan sonra bu Tövbe-i Nasuh, salah makamının birinci kademesidir. Sonra kişinin günahları örtülür. Sonra Allah Teala o kişinin başının üzerine salah nurunu gönderir. Sonra günahları sevaba çevrilir. Salah makamının dört kademesi. Burada o kişi irşada ulaşır. İşte bundan 14 asır evvel bütün sahabe irşada ulaşmıştı.
Allah Teala diyor ki Hücurat suresinin 7. ayet-i kerimesinde, ey sahabe, biliniz ki içinizde Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin taleplerinize uysaydı bundan büyük zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı size kerih gösterdi. Ve imanla sizin kalbinizi müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar. Bundan sonra Allah Teala o kişinin iradesini teslim alacaktır. İrade de Allah Teala'ya teslim edilecektir. Böylece kişi hakka tukati, takvanın sahibi olacak. İradesini de Allah'a teslim edecektir. Böylece teslimler tamamlanacaktır. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe iradelerini de Allah'a teslim ederek Allah Teala'nın irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşat makamının sahibi oldular. Öyleyse böyle bir muhteva içerisinde her şeyin en güzel olacağı bir ortamda kişi Allah'ın iradesi bağlanır ve Allah Teala onun başının üzerine kendi ruhunu gönderir. O kişinin ruhunu da gönderir. Böylece kişinin başının üzerindeki nurlar tamamlanır. Bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuşlardı. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bunu gösteriyor net olarak. Diyor ki Allah Teala o sahabe kunel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı macirindendi. Bir de ensara ve macirine ihsanla tabi olanlardandı. İşte ister ensar olsun ister macirin hepsine tabi olunduğunu kesinlikle gösteriyor ayet-i kerime. Bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuşlardı. Öyleyse hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişlerdi. Zümer suresi 17. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki onlar Allah'a ulaşmayı dilediler ve tağuta kul olmaktan kurtuldular. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele. Hepsi tabi oldular. Zaten bunda bir ihtilaf yok. Ama Allah Teala Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesinde diyor ki Habibim sana tabi olmak Allah'a tabi olmaktır. Onların ellerinin üzerinde tabi oldukları zaman Allah'ın eli vardı. Bütün sahabe tabi olmuşlar. Üçüncü kademe ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Hepsi ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Var 18. Onların hepsi hidayet erdiler diyor Allah Teala. Sonra dördüncü kademe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Ali İmran 20. Habibim de ki o ümmilere ve kitap sahiplerine ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Nefslerini teslim etmişler mi? Evet. Kim daimi zikre ulaşırsa o nefs teslimi yapmıştır. Bütün sahabenin daimi zikre ulaştığı hepsinin ulul albab oluşuyla belli. Zümer suresi 18. ayet-i kerime. İrşada ulaşmışlar mı? Demin söylemiştik. Hepsi irşada ulaşmış. Sariyat Hücurat suresinin 7. ayet-i kerimesi. Peki hepsi daimi zikre ulaştıktan sonra

0: dileriz. Ve Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını dileriz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allah'a salli ala. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala ve Tekaddes Hazretlerine hamd ederiz, şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere, Allah'tan bahsetmek üzere bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz kalplerin sırları. Hepiniz biliyorsunuz ki bir insanda üç tane ceset var. Bir fizik vücudumuz var. Hicr suresi 26. ayet-i kerime. وَلَكَدْ حَلَكْنَا الْاِنْسَانُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ buyuruyor Allah Teala. Biz insanı şekillenmiş bir balçıktan halk ettik diyor, yarattık diyor. Demek ki fizik vücudumuz yaratılmış, halk edilmiş. Sonra nefsimizden bahsediyor. Ve nefsin ve ma sevvaha. Şems suresi 7. ayet-i kerime. O nefse ve onu sevva edene. Nefsimiz ise sevva edilmiş, dizayn edilmiş. Ruhumuzdan bahsediyor Allah Teala. Secde suresi 9. ayet-i kerime. Ve nefaha fihi ruhihi. Onun insanın içine ruhumdan düşürdüm diyor Allah-u Teala. Böylece halk edilen bir fizik vücudumuz, sevva edilen, dizayn edilen bir nefsimiz, bir de üfürülen ruhumuzla biz insanlar üç ayrı cesedin sahibiyiz. İşte bu cesetlerin ikisinde kalp adı verilen bir müessese var. Ruh için bu gerekli değil. Ama fizik vücudumuzla nefsimizin kalpleri var. Fizik vücudumuzun kalbi, bildiğiniz gibi en hayati unsuru insan vücudunun. Çünkü kalp atmadığı an insan ölür. Öyleyse hayatta bulunduğumuz sürece biz istesek de istemesek de kalbimiz atacaktır. Nasıl atacaktır? Hep çifteceli olarak atacaktır. Yani bir insan kalbi şöyle atmaz. Ama böyle atar. Görüyorsunuz ki bütün insan kalpleri hep çifteceli olarak atarlar ve bizim hepimizin fizik vücutlarının kalbi de çifteceli olarak atar ve her çiftecede Allah kelimesini mutlaka tekrar eder. Yetmez, zaten bütün kalpler bu hedefe ulaştırılmak üzere Allah-u Teala tarafından imzalanmıştır. Almanların Zobota Atlası'na, Anatomi Atlası, bu insan vücudu atlası baktığınız zaman İnsan kalbini göreceksiniz. Orada insan kalbinde Allah kelimesini Arap harfleriyle son derece net olarak müşahede edebilirsiniz. Bütün insanların kalpleri Allah kelimesinin yazılımıyla oluşmuş. Yani Allah-u Teala bunu diyor, ben yarattım ve imzasını atıyor sanki Allah. İşte insan için söz konusu olan şey, demek ki kalbinde Allah'ın tuğrasının bulunması. Ve bu Tura'nın sahibi olan kalbin de sonsuz bir şekilde her çift atışında Allah'ın ismini tekrar etmesi. Bu tekrarın adı, eğer sizin de ona iştirakiniz söz konusu olursa, zikir adını alıyor. Allah-u Teala Müzemmil Suresinin 8. ayet-i kerimesinde Veskür ismi Rabbike ve tebettel ilehi tebtil ediyor. Allah'ın ismiyle zikret. Yani hep Allah kelimesini tekrar ederek zikret ve her şeyden kesilerek ona, Allah'a dön diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah'ın ismiyle zikreden bir özelliğin sahibi oluyoruz. İşte bütün insanların kalpleri

mutlaka sonsuz bir şekilde o kişi yaşadığı sürece hep Allah'ı zikreder. Allah ise bütün insanları daimi zikri farz kılmış. Nisa suresi 103. ayet-i kerime. Feskurun Allah'e kıyamen kuuden ve ala cunubihim buyuruyor Allah Teala. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret diyor. Bir insan üç halde bulunur ve üç halin üçünde de Allah zikri emrediyor. Demek ki Allah Teala'nın istediği zikir daimi zikir. Hepimiz için daimi zikir söz konusu. İşte kalple zikir arasında son derece sıcak bir ilişki var. Bir insanın Allah'a verdiği üç yeminini de yerine getirebilmesi mutlaka zikre bağlı bir olgu. Biliyorsunuz ki ezelde nefslerimiz Yüce Rabbimize nefsimizi tezkiye edeceğimize dair yemin vermiş. Ruhlarımız Allah'a ölmeden evvel ulaşacaklarına dair misak vermişler. Fizik vücutlarımız da Allah-u Teala'ya şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olacağımıza dair ahd vermiş. Böylece üç cesedimizin üç tane yemini var. Bu yeminlerin odak noktasında nefsin tezkiyesi var. Nefs tezkiye olmadıkça ruh Allah'a ulaşamaz. Nefs tezkiye olmazsa, ruh da Allah'a ulaşamazsa fizik vücut şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olamaz. Öyleyse her olayı dizayn ettiğimiz zaman bakıyoruz ki arkasında yeminlerimiz var. İşte bu yeminlerimizin gerçekleşebilmesi, yani Allah-u Teala'ya verdiğimiz nefs tezkiyesinin gerçekleştirilebilmesi, mutlaka nefsimizi tezkiye etmemize, Allah'ın nurlarını şeytanın zulmetine hakim kılmamıza bağlı. Böyle bir olaysa nefsin kalbinde gerçekleşen bir olgudur. Bütün insanların nefslerinin kalbi başlangıçta sadece karanlıklardan oluşur. Yani nefsin afetlerinden oluşur. İşte baştan aşağı karanlıklarla, zulmetle dolu olan, nefsin afetleriyle dolu olan insan nefsinin kalbini Allah'ın nurlarının hakim olduğu bir devreye ulaştırmak mecburiyeti var. Allah-u Teala'ya söz vermişiz. Nefsimizi tezkiye edeceğiz diye. İşte Allah-u Teala bu hususu şöyle ifade ediyor. Küllü nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin fi cennet. Bütün nefsler rehinedirler. Kazandıkları derecelere karşılık olmak üzere. Ama yeminlerini yerine getiren, yemin sahibi olan nefsler, onlar cennette olacaklardır buyuruyor Allah-u Teala. Yemin sahibi olan, yani yeminlerini yerine getiren nefsler. Ne yemin vermişler tezkiye konusunda ki onları cennete ulaştırıyor, felaha ulaştırıyor? Bunu Şems suresinin 9. ayet-i kerimesi anlatıyor hepimize. Allah Teala buyuruyor: Kat eflaha men zekka. And olsun ki onlar felaha ererler, cennete ulaşırlar. Kimler? Nefslerini tezkiye edenler, tezkiye olanlar. Demek ki bütün insanların nefslerinin Allah'a verdikleri bir yemin var. Nefs tezkiyesi yemin. İşte bu yemini gerçekleştirmemiz söz konusu oluyor. Ve gerçekleştirebilmek için de Allah'ın nurlarının nefsimizin kalbindeki afetlere, karanlıklara hakim olması gerek. Demek ki bütün insanlar doğuşlarından itibaren karanlık bir kalple doğuyorlar. Ayrıca her geçen dakika, her geçen saat, her geçen gün kişinin kalbindeki karanlıkların kesafetini, koyuluğunu arttırıyor, daha karanlık bir hale getiriyor. Nefs baştan aşağı afetlerden ölüyor. İşte bir insan ne zaman nefs tezkiyesine başlarsa, o zaman kalbindeki karanlıklara artık aydınlıkların ulaşması, Allah'ın nurlarının ulaşması söz konusu oluyor. Ve böyle bir olayın tahakkuk edebilmesi kalple alakalı. İşte bu kalple alakalı olan kesimin, yani nefs tezkiyesinin nerede başladığını anlayabilmek için
kademeleri dikkatle gözden geçirmemiz lazım. Bir insanın nefs tezkiyesine başladığı yer 14. basamaktır. Allah Teala Bel Asr Suresi'nde 4 tane gidili basamak olarak bir insanın Allah'a yaklaşım basamaklarının hepsini ifade etmiş. Birinci 7 basamakta kişi amenü oluyor. İkinci 7 basamakta nefs tezkiyesine başlıyor. Üçüncü 7 basamakta nefsini tezkiye ediyor, ruhunu Allah'a ulaştırıyor. Ve hakkı ulaşan ruh hakkı tavsiye edemeyecek duruma geliyor. Dördüncü 7 basamakta bu kişi nefsini tamamen tasfiye ediyor. Yani hiçbir karanlık nokta kalmıyor kişinin nefsinde. İşte nefsin tezkiyesi dediğimiz zaman 14. basamakta başlayan bir olgu. Bu da kalple, şimdi göreceğiz ki, çok yakından alakalı bir konu. Birinci basamakta olaylar var. Etrafımızda olaylar cereyan ediyor. İkinci basamakta bu olayları biz değerlendiriyoruz, mukayese ediyoruz ve neticede muhakeme ediyoruz. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmak konusunda, ölmeden evvel ruhumuzu Allah'a ulaştırmak konusunda bir talebin sahibi oluyoruz. Yani bir meyil duyuyoruz ruhumuzu ölmeden Allah'a ulaştırmak konusunda. Dördüncü basamakta Allah Rahim esmasıyla üzerimizde tecelli ediyor. Beşinci basamakta Allah'ın bu Rahim esmasıyla tecellisi bizi bir garantiye ulaştırıyor. Bu garanti sebillere yani mürşitlere Allah'ın ulaştırma garantisi 5. basamak. 6. basamakta Allah kulaklarımızdaki vakrayı alıyor ve irşat makamının söylediklerini işitmeye başlıyoruz. Ondan evvel sadece kulağımız duyuyordu. Vakra var olduğu için kulağımızda. Bir engel var olduğu için bu engeli Allah Teala çıkarıyor ve kulağımız sadece duymakla kalmıyor. Kulağımıza ulaşan kelimelerin manalarını, irşat makamının söylediği kelimelerin manalarını yakalamaya başlıyoruz. Bu artık işitmeye başladığımızı ifade eder. Ve 7. basamak burada tamamlanıyor. Ve böylece bu kişi kulağındaki vakra alınmış, nefsinin kalbindeki ekinnet alınmış, yerine ihbat adlı bir idrak müessesesi getirilmiş olarak bu kişi artık işiten ve idrak eden, kalben idrak eden, fıkıh eden bir insan oluyor. Böyle kişilere ameli olanlar deniyor. Ve Allah bunları mutlaka hidayete erdireceğini, yani ruhlarını ölmeden Allah'a ulaştıracağını garanti etmiş. Hud suresinin 29. ayet-i kerimesiyle. Bundan sonra ne oluyor? Bundan sonraki konular artık kalple alakalı. İlk 7 basamak aşılıp da kişi ameli olunca, bundan sonraki basamaklarda hep bugünkü konumuz olan kalp var. İkinci 7 basamaktan bahsediyoruz. Bu ikinci 7 basamağın birincisinde, ilkinde Allah Teala şunu söylüyor. Tegabin suresi 11. ayet-i kerime. Femen yu'min billahi yehdi kalbehu. Kim Allah'a amenü olursa o kişinin kalbine hidayet koyarız diyor Allah Teala. Bir kişinin nefsinin kalbine Allah Teala'nın hidayet koyduğu bir yer var. İnsanın Allah ile olan ilişkilerinin 8. basamağında, 2. 7 basamağın ilki. Ne olur? Allah bir insanın kalbine hidayet koyarsa ne olduğunu Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesi söylüyor. Allah Teala diyor ki o cennete gidecek olanlar var ya, onlar Allah'ın huzuruna kalpleri Allah'a dönmüş olarak ulaşanlardır diyor. Demek ki bir insanın kalbi başlangıçta Allah'a dönük değil, şeytana dönük. Biliyorsunuz ki Allah Teala rahmetini ve fazlını yukarıdan aşağı doğru indiriyor. İnzal kelimesi kullanıyor. Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesinde Allah Teala bu büyük gerçeği anlatıyor hepimize. Diyor ki Allahu nezzele ahsenel hadisi kitaben müteşabihen mesaniye takşeirru minhu culudullezine yahşevne rabbehum sümmetel inü culuduhum ve kulübühüm ila zikrullah.
şöyle buyuruyor. Allah ihdas ettiği şeylerden ihdas ettiklerinden yani vücuda getirdiklerinden, hadis kıldıklarından ahsen olanlarını, ahsen en güzel demek. En güzel olanlarını ikişer ikişer indirir diyor. Nasıl indirir? Kitaba müteşabih olarak, Kur'an-ı Kerim'de anlattıklarına paralel olarak, benzer olarak nasıl anlatmışsa Kur'an-ı Kerim'de aynı o şekilde ama indirir diyor, inzal eder diyor. İşte Allah'tan inen bu iki tane nur, birinin adı fazldır, ikincinin adı rahmet. Bu fazlın ve rahmetin indirilmesinin bir sebebi var. Çünkü Allah Teala o inen rahmetin kişinin nefsinin kalbini huşuya ulaştıracağını, arkadan da rahmet, faz ve salavatın o kişinin kalbinde aydınlıkları oluşturacağını ve o kişinin kalbini ve vücudunu şiddetle sarsacağını söylüyor. Yani cezbe isimli bir müessesinin doğuşuna zikrin sebebiyet verdiğini anlatıyor. Görüyorsunuz ki zikir bir insanın nefsinin kalbinde huşunun oluşması için asıl olduğu gibi nefsin kalbinin aydınlanması için de asıldır. Ve bu zikrin Allah'tan getirdiği şeyler, rahmet ve fazl ismindeki iki tane nur yukarıdan aşağı iniyor. Sırat-ı müstakim boyunca yukarıdan aşağı iniyor. Öyleyse yukarıdan inen bu nesnelerin kalbe girebilmesi, kalbin rahmet kapısının Allah'a dönük olmasına bağlı. İşte bir çeşme akıyor buradan diyelim. Bu çeşmeye sular, bu çeşmeye siz bir sürahiyle yaklaşıyorsunuz ama sürahiyi ters tutmuşsunuz. Sürahinizin içine bir damla bile su girmez. Ne zaman ki sürahiyi doğrultursunuz, ağzını çeşmeye döndürürsünüz, o zaman sürahiniz dolar. İşte tıpkı bunun gibi nefsinizin kalbinin rahmet kapısı aşağı olduğu sürece, aşağı dönük olduğu sürece nefsinizin kalbinden içeri, rahmet kapısından içeri Allah'ın nuru giremez. Ama eğer nefsinizin kalbi Allah'a dönerse o zaman Allah'ın rahmeti ve fazlı vehir ve salavatı sırayla önce yalnız rahmet girer, sonra rahmet, fazl ve salavat girer. Bunların içeri girmesi, kalbinizden içeri girmesi mümkün olur. Böylece görüyoruz ki insanın Allah ile olan ilişkilerinde kalbinden içeri Allah'ın nurlarının girmesi gerek. Bunun için de kalbin Allah'a denmesi gerek. İşte bunu temin etmek üzere Allah-u Teala 8. basamakta o kişinin kalbine hidayet koyuyor. Maksadı var. Bu hidayet kişinin kalbini şeytana dönük konumdan, kişinin kalbinin rahmet kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük hale getiriyor. Önemli mi? Evet, son derece önemli. Çünkü kalbimizin, nefsimizin kalbinin Allah'a verdiğimiz nefs tezkiyesi yeminini yerine getirebilmesi mutlak olarak bu şartlara bağımlı. Yani onun içine Allah'ın nurlarının girebilmesine. Bilelim ki bütün insanların nefslerinin kalbinde iki tane kapı var. Birisi rahmet kapısıdır, öteki de zulmet kapısıdır. İşte Bakara suresi 257. ayet-i kerime ve Allah Teala buyuruyor. Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez-zulumati ilen-nuri vellezine keferu evliyahumut-tagute yuhricunehum minen-nuri ilez-zulumati. Diyor ki Allah amenu olanların dostudur. İlk 7 basamağı aşanların, kulaklarındaki vakra alınıp kalbindeki ekinnet alınmış olan, yerine ihbat konulmuş olanların, amin olanların Allah dostudur. Onların nefslerinin kalplerini zulmetten nura çıkarır diyor. Karanlıklardan nura çıkarır. Allah'ın nurları gelip o kalbi aydınlatır. Devam ediyor ayet-i kerime. Onlar ki küfür üzeredirler, onlar da şeytanın dostlarıdırlar, tağutun dostlarıdırlar. Onlar da
tağut tarafından onların da kalpleri nurdan zulmete götürülür. Aydınlıklardan tekrar karanlık hale girer. Öyleyse Allah'ın nurlarının geldiği bir rahmet kapısı var hepimizin kalbinde. Şeytanın karanlıklarının girdiği bir de zulmet kapısı var. Öyleyse bir nur kapısı, Allah'ın rahmetinin nurlarının kalbimize girdiği nur kapısı, bir de şeytanın karanlıklarının kalbimize girdiği zulmet kapısı. Bütün insanların nefsleri bu iki kapının sahibi. İşte bu hedeflere ulaşabilmemiz için nefsimizin kapısının demek ki Allah'a dönmesi lazım. Yeterli mi? Hayır, yeterli değil. Zikir yaptığımız zaman Allah'ın rahmeti ve fazlı göğsümüze gelir. Eğer göğsümüzden kalbimize bir yol açılmamışsa göğsümüzden tekrar Allah'a döner. İç alemimizde hiçbir aydınlanmayı vücuda getiremez. Getirebilmesi için ne olması lazım? Allah-u Teala'nın göğsümüzden kalbimize bir yol açması lazım. İşte bu hususu Allah-u Teala En'am suresinin 125. ayet-i kerimesinde anlatıyor. Diyor ki فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse o kişinin göğsünü teslime açar diyor. Bir kişinin göğsünü Allah'ın teslime açmasıyla kalbe yol açılması aynı şey midir? Aynı şey olduğunu Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesi söylüyor. Allah-u Teala buyuruyor ki sadece onların kalplerine Allah'ın nuru ulaşabilir ki Allah onların göğüslerini teslime açmıştır. Demek ki Allah kimin göğsünü teslime açmışsa ki kendini ulaştırmayı istediği kişinin göğsünü teslime açıyor. O kişinin göğsünden kalbine Allah-u Teala ve Tekat Hazretlerinin nurunun ulaşması gerekiyor. Yani Allah'ın bir insanın göğsünü teslime açmaktan muradı göğsünden kalbine yol açmak olduğunu anlıyoruz. Çünkü Zümer suresi yalnız göğüsleri teslime açılanların kalplerine Allah'ın nurunun girebileceğini ifade ediyor. Aksi takdirde Allah'ın nuru hiç kimsenin kalbinden içeri giremez. İşte bu basamak 10. basamak. 10. basamakta Allah o kişinin göğsünden kalbine, nefsinin kalbine bir yol açıyor. 11. basamakta kişi zikir yapıyor. Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini tekrar ediyor. Ve Allah'tan gelen rahmet fazl. Bu kişinin göğsüne gidiyor, göğsünden de kalbine ulaşıyor. Diyeceksiniz ki tamam işte geldi, kalpten içeri girer ama giremiyor. Ancak sızıyor kalpten içeri. Ve rahmetle fazıldan bir tanesi hiç sızamıyor. Fazl hiç sızamıyor. Yalnız rahmet sızıyor. Neden sızıyor? Çünkü bütün insanların kalpleri mühürlü. Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesi şöyle diyor. Habibim, o nefslerini, hevalarını ve heveslerini kendilerine ilah edinenleri, yani nefslerine tabi olanları görmüyor musun? Allah onların kalplerini mühürlü tutar ve onları bir ilim üzere dalalette bırakır. Demek ki bütün insanlar hevalarına tabi iseler mühürlü bir kalbin sahipleri ve dalalettiler. Ne zaman kurtulacaklar dalaletten, hidayete ne zaman adım atacaklar? Ne zaman hacet namazlarını kılarlarsa, mürşitlerini Allah-u Teala'dan isterlerse ve Allah onlara gösterir de ona ulaşırlarsa o gün dalaletten hidayete adım atacaklar. Bu olay son derece net olarak görünüyor. Çünkü 10 ayet-i kerime bir insan mürşidine ulaşamazsa onun dalalette olduğunu söylüyor. Dalalet kelimesi herkesi korkutuyor zamanımızda ama unutmayın ki Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinde bütün sahabenin de eskiden dalalette olduğunu söylüyor açık açık. Ne kadar sahabe varsa hepsi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaşmadan evvel dalaletteymiş. Bundan daha tabii de bir şey olamaz. Çünkü herkes başlangıçta dalalettedir.
İşte bir insanın nefsinin kalbinde Allah'ın nurlarının harekete geçmesi, o kalbin içine girmesi bu basamakta başlar. 11. basamakta, 10. basamakta Allah göğüsten kalbe yol açar. 11. basamakta zikir yapan bir kişinin göğsüne gelen Allah'ın rahmeti ve fazlı o kişinin göğsünden kalbine ulaşır. Ama ne yazık ki kalbin üzerinde mühür var. Mühürün kenarından yalnız rahmet içeri sızabilir ve kalpte hafif bir aydınlık oluşturur. Bu kalpte oluşan hafif aydınlık huşu adını alıyor. Kalple alakalı olan bir konu. İşte Hadis Suresinin 16. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve haktan inen şeyle huşu oluşması zamanı daha gelmedi. Demek ki zikir haktan, Allah'tan bir şeylerin inmesine, inzal edilmesine sebebiyet veriyor. Bu inen şey her neyse o da o kişinin kalbinde huşuyu oluşturuyor. Böylece o kişinin kalbinde %2 çevresinde bir nur oluşması söz konusu olur. İşte bu Allah-u Teala'nın nuru o kişinin kalbinde bu kadarcık %2'lik bir aydınlığı tahakkuk ettirdiği zaman o kişi huşu sahibi olmuştur. Ne olur huşu sahibi olmak önemli mi? Evet çok önemli. Çünkü bir kişi huşu sahibi olmuşsa o kişiye Allah'ın sözü var. Hacet namazını kılıp da mürşidini Allah-u Teala'nın istediği zaman Allah mutlaka ona mürşidini gösterecek. Bakara suresinin 45. ayet-i kerimesi gelince diyor ki وَاسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اِنَّهَا لَكِبِيرَةٌ اِلَّا عَلَى الْحَاشِعِينَ Allah'tan sabırla ve namazla, hacet namazıyla istihaneyi, mürşidinizi isteyin, özel yardımı isteyin. Bu kebiretün, zor bir iştir ama huşu sahibi olanlar için zor değildir diyor Allah-u Teala. Öyleyse kişi huşu sahibi olmuştur, hacet namazını kılacaktır. Ve hacet namazını kıldığı zaman da Allah mutlaka mürşidini gösterecektir. İşte 12. basamakta Allah Teala o kişiyi huşu sahibi kılıyor. 13. basamakta huşu sahibi olan kişi hacet namazını kılıp mürşidini Allah Teala'dan soruyor. Allah da mutlaka gösteriyor mürşidini. Basamak 13. Ve kişi Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ulaşıp onun önünde tövbe ediyor. Allah'ın emrettiği tövbeyi yapıyor. Ve böylece o kişi nefs tezkiyesi diye bir olaya başlıyor. Niçin başlıyor? Çünkü Allah-u Teala kim mürşidine ulaşırsa mürşidine ulaşan herkesin kalbine imanı yazıyor. Kalbinin içine. Bu kişinin de nefsinin kalbinin içine bu kişi 14. basamakta mürşidine ulaştığı zaman Allah imanı yazıyor. Ne olur? Bir kalbin içine Allah imanı yazarsa ne olur? Çok önemli bir şey oluyor. Bu iman kelimesinin yazıldığı kalplerde kalbin üzerindeki mühür artık o kişi mümin olduğu için kimin kalbine iman yazılırsa o kişiyi mümin standartlarının içine alıyor Allah-u Teala. Bu kişi mümin olduğu için Allah'a göre mümin olduğu için üstelik de insanın kendi kendisine ben müminim demesi Allah'a göre bir şey ifade etmez. Ama bir insanın kalbine Allah imanı yazarsa kalbinde iman yazılı olan kişi mümin olmuştur. Kime göre? Allah'a göre mümin olmuştur. İşte önemli olan da böyle bir mümin olmaktır. Kişi mümin olursa ne olur? Kalbindeki mühür hareketli hale girer. Hareketli hale geçer ve bir silindirin içinde bir piston nasıl hareket haline geçerse o şekilde hareket edecektir. Önemli mi? Evet. Kişi zikir yapıyor. Allah'tan gelen rahmet faz. Bir de salavat var mürşidine ulaştığı için. Üçüncü nurda giriyor devreye. 3 tane nur kişinin göğsüne ulaşıyor. Göğsünden Allah'ın açtığı şifreli yolu takip ederek kalbine ulaşıyor. Kalbindeki mühür artık sabit değil. Hareketli hale gelmiş. Ve 3 tane nurun basıncı enerjetik gücü o kişinin nefsinin kalbindeki mührü kalbin aşağılarına doğru bastırıyor. Bu aşağı doğru bastırılan bu mühür nefsin kalbinin en alt noktasına ulaşıyor. Burası zulmani kapıdır.
İki kapının büyüklüğü birbirine eşit olduğu için bu kapıyı yukarıdaki baskı devam ettiği sürece mühürek kapalı tutar. Yani kişi zikir yaptığı sürece eğer kalbine Allah imanı yazmışsa, ki bu dördüncü şart oluyor gördüğünüz gibi, o kişinin zikir boyunca şeytanın karanlıklarına kalbi kapatılmış oluyor. Yani zikir boyunca o kişinin kalbine şeytan karanlıklarını göndermek imkanına sahip olamıyor. Buna karşılık rahmet kapısı açıldığı için, çünkü rahmet kapısı mühürle kapalıydı, mühür oradan ayrılıp aşağı indiği için kapı genişleyince bir açıklık oluştu. İşte bu kapı genişleyince Allah'ın hem rahmeti hem de fazlı hem de salavatı kişinin kalbinden içeri girmeye başlıyor. Ne sağlar bu? Bu o kişinin nefs tezkiyesine başlamasını sağlar. Neden? Çünkü Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle söylüyor. وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ وَرَحْمَتَهُ مَا زَكَّى مِنْهُمْ اَبَدًا اَحَدًا Allah Teala diyor ki eğer Allah'ın fazlı ve rahmeti üzerinize olmazsa, nefsinizin kalbine ulaşamazsa, içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor. Demek ki bir insanın nefs tezkiyesine başlayabilmesi için mutlaka nefsinin kalbinden içeriye hem rahmet girecek hem de faz girecek. İki tane nur birden girecek. İşte şimdi 14. basamakta bu olay başladı. Kişi zikir yapıyor, rahmetle faz göğsüne geliyor, göğsünden kalbine açılmış yolu takip ederek kalbine ulaşıyor, mühürü içeri bastırıyor ve mühür aşağılaşıyor. Ondan sonra zikir boyunca gelen bütün rahmet, faz ve salavat kişinin kalbini doldurmaya başlıyor. Ve kişi her gün zikrini biraz daha mürşidin aldığı emirlerle arttırmak suretiyle nefsinin kalbinde artık nefs tezkiyesiyle aydınlıklara sebebiyet veriyor. Biliyorsunuz ki nefsin 7 tane kademesi var. 7 tane kademeyle sebebi edilmiş. Nasıl Allah Teala gökleri 7 kat olarak yaratmışsa nefsi de 7 kat olarak seva etmiş. Her ikisi için de seva tabirini kullanıyor. Yani dizayn etme, katlı halde dizayn etme tabirini kullanıyor. Nefsin bu kademeleri emmare, levame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye isimlerini alıyor. Öyleyse Allah Teala'nın bu 7 tane kademeden aydınlıklarını göndermek suretiyle o kademeleri tasfiye etmek gibi, evvela teskiye etmek gibi, sonra da tasfiye etmek gibi bir muradı var. İşte kişinin zikri artıyor, mürşidinin aldığı arttırma emirleriyle bir gün öyle bir yere geliyor ki kişinin zikri öyle bir kademeye ulaşıyor ki burada artık o kişi için nefs-i emmarenin bu kişi için nefs-i emmarenin temizlenmesi, yani Allah'ın nurlarının kalıcı nurlar olarak o kişinin kalbinde %7 çevresinde bir nur, o aydınlık oluşturması söz konusu oluyor. Nefs-i emmare emri, nefsi şerri emreden nefs kademesi demek. Bu kademenin aklanması %7 nispetinde bir nurun o kalpte kalıcı olmasını sağlıyor. Gelen nurlar o kalpten o kadar karanlığı çıkartmış, yerine onlar yerleşmiştir. Bunlar artık oradan ayrılmaz. Sonra kişi zikrini aldığı emirler gereğince arttırıyor ve nefsi levameye ulaşıyor. Levmeden kınanan bir nefs bu. %7 daha kişinin kalbindeki nurlar, kalıcı nurlar artıyor. Sonra bu kişi gene zikrini arttırıyor aldığı emirler gereğince. Nefsi mülkimeye ulaşıyor. Yani Allah'tan ilham almaya başladığı bir nefs kademesine ulaşıyor. Burada artık %7 daha aydınlık oluşmuştur nefsinin kalbinde. Ve kişi daha sonra zikrini artırarak nefsi mutmainneye ulaşıyor. Yani tatmin olduğu, doyuma ulaştığı bir nefs kademesi bu. Burada kişinin nefsinin hırsa verilen afeti artık mağlup olmuştur. Ve kişi Allah'ın verdiklerinin kendisine yeterli olduğunun farkına varmıştır. Ve nefsi mutmainne de %7 nispetinde daha nur o kişinin kalbine giriyor ve yerleşiyor. Kişi zikrini arttırıyor, zikir yavaş yavaş artarak
Kişi radiyeye ulaştığında, Allah'tan razı olma noktasına ulaştığında %7 daha nur o kişinin kalbine giriyor ve yerleşiyor. Nefs-i mardiyede, yani Allah'ın da o kişiden razı olduğu 6. basamakta %7 nur daha yerleşiyor kişinin kalbine ve nihayet nefs-i tezkiyede artık o kişinin kalbinde %7 daha nur oluşarak nefsin kademelerinde oluşan nurların toplamı %49'a varıyor. %2'de huşudan oluşan nur vardı, kalıcı nur. Böylece o kişinin kalbindeki kalıcı nurlar, zikir bitse de o kalbi terk etmeyecek olan nurlar %51'e ulaşıyor. Yani %50'yi aşıyor. İşte bu nokta insan hayatında son derece önemli bir nokta. Kim nefsinin kalbinde %50'den daha fazla Allah'ın nurunu oluşturabilirse, o kişi Allah'a göre tezkiye olmuştur, nefsini tezkiye etmiştir. İşte görüyorsunuz ki bir kişinin nefsini tezkiye etmesi, aslında o kişinin nefsinin kalbindeki karanlıkların eskiden %100 iken %50'den aşağı düşmesidir. Buna Allah Teala nefs tezkiyesi diyor. Demek ki nefsimizin kalbi son derece önemli bir organ. Hayati bir organ değil nefs için. Yani nefsin kalbi insanın kalbi gibi kan pompalamaz, kan çekmez, başka görevleri var. Kararır veya aydınlanır. Özelliği bu. İnsan nefsinin kalbinin. Halbuki bizim kalbimiz vücuda kan pompalayan, sonra vücuttan çektiği kirli kanı akciğerlere basan, orada oksijenle temizlendikten sonra temiz kanı alıp tekrar vücuda basan bir özellik taşıyor. Halbuki nefsin kalbinde nefsin kanı olmadığı cihetle böyle bir olgu yok. Ama o kalp Allah'ın ihsanlarına açıktır. Bütün ihsanlar orada tecelli eder. İşte Allah'ın rahmet, faz ve salavat ismindeki 3 tane nuru bu sebeple önemli. Demek ki bir kişi zikretmeye başladığı zaman Allah'ın katından Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince İki tane nur geliyor. Kitaba müteşabih olarak iki tane nur ikişer ikişer indiriyor. Birisi rahmet, birisi fazl. Sonra bu kişinin daha sonraki devrede Allah-u Teala ve tekadalıklarının kalbine iman yazdığını görüyoruz. Burada 4 tane özelliği oluyor kişinin kalp açısından, nefsinin kalbi açısından. Bir, o kalbe Allah hidayet koymuştur. 2. O kişinin kalbi bu hidayet sebebiyle Allah'a dönmüştür, nefsin kalbi. 3. Allah o kişinin göğsünden kalbine rahmetin, fazlın ve salavatın ulaşabilmesi için bir yol açmıştır. 4. Bu kişinin kalbine Allah Mücadele Suresinin 22. ayet girmesi gereğince imanı yazmıştır. 4 şartın sahibi olan bu kişide nefs tezkiyesinin başladığını gördük. Neticede 7 kademedeki nefs tezkiyesi gerçekleştiğinde bu kişinin kalbindeki nurlar %50'yi gördüğünüz gibi aşıyor ve kişi nefs tezkiyesini oluşturuyor. İşte böylece o kişinin kalbinde nurlar artık hakim duruma girmiştir. Bu kişi Allah'a verdiği 3 yemini yerine getirmiştir. Çünkü nefsini böylece gördüğünüz gibi tezkiye etmiştir ve nefsini tezkiye ettiği bu noktada mürşidine ulaştığı an vücudundan ayrılan ruhu 7 gök katını aşarak sırat-ı müstakim üzerinde Allah'a doğru seyri sürükesinde bir yolculuk yapmıştır ve yolculuğunu burada tamamlamıştır. Allah'ın zatında ifna olmuştur ve Allah o kişiye meaf olmuştur, sığınak olmuştur. Öyleyse bu kişinin ruhunun Allah'a verdiği misak da böylece gerçekleşmiştir. Sonra 3. yemini kişinin, eğer nefsinin tezkiyesi gerçekleşmişse, ruhu da Allah-u Teala'ya ulaşmışsa, o kişi fizik vücudunu şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul etmiştir. İşte burada 3 yeminin de gerçekleştiğini görüyoruz. Ama nefsin kalbinin aklanması bitmiş midir? Hayır, bitmemiştir. Devam ediyor. Velayetin bundan sonra kişi evliya olmuştur. Nefs tezkiyesini gerçekleştirdiği gün kişi artık Allah'ın velisidir, Allah'ın dostudur. Bu kelimenin çoğulu evliyadır ama Türkçe'de tekil olarak kullanılıyor. Kullanıyoruz biz de. Ve
Kişi evliya olmuştur, fena makamının sahibidir. Ruhu Allah'a ulaşıp Allah'a teslim olmuştur. Birinci velayet makamı. Sonra Allah o kişiye bir taht ihsan edecektir. Ve bu tahtın o kişinin ruhuna tahsil edildiğini görüyoruz. Böyle bir tahtın sahibi olan bütün insanlar ruhları sonsuza kadar orada baki olacağı için beka makamının sahibi oluyor. Sonra üçüncü basamağa geçiyoruz. Üçüncü basamakta o kişinin zikrini günün yarısından öteye taşırdığını görüyoruz. Anlamı ne? Demek ki her gün 13 saat zikir yapan bir insan bu. Zikirsiz geçen süresi ise 11 saate iniyor. Yani zikirle geçen süre, zikirsiz geçen süreye hakim. Yani o kişinin nefsinin kalbine Allah'ın rahmetinin, fazlının ve salavatının girdiği zaman parçası 13 saat ve onların girmediği zaman parçasından daha fazla bu. Artık kişi duruma hakim. İşte bu nokta o kişinin ne olduğu noktadır? Zühd sahibi olduğu noktadır. Zahid oluyor kişi, zühd sahibi oluyor. Bundan sonra o kişinin fizik vücudunu Allah'a teslim ettiğini göreceğiz. Nasıl? Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazandığı cihetle. Neden oluyor bu? Çünkü kişi ölümlere bakıyor, fizik vücudunun kendisine verilen bir emanet olduğunu görüyor ve emanetin sahibine de, emanete de ihanet etmeme kararı alıyor ve böylece Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği fiilleri de hiç işlemiyor. Bu kademede zor da bir şey değil bu. Çünkü nefsinin afetleri %90'ı aşkın bir şekilde güçlerini kaybetmiştir. Geriye o güçlü nefsin afetlerinden %10 bir kuvvet kalmıştır. %90 kuvvet yok olmuştur, rezistans yok olmuştur. Bu sebeple kişinin iradesiyle nefsinin afetlerine hakim oluşu artık bir problem olmuyor. Ve kişi burada fizik vücudunu da Allah'a teslim ediyor. Dördüncü makam, velayetin dördüncü makamı. Velayetin beşinci makamında bu kişinin daimi zikre başladığını görüyoruz. Artık daimi zikre ulaştığını görüyoruz. Ulul erbab oluyor, daimi zikrin sahibi oluyor. İşte bir insan ne zaman bu beşinci basamakta daimi zikrin sahibi olursa, hemen arkasından altıncı basamak gelir. Daimi zikir o kişinin kalbinde zaten %9 falan çevresinde kalan karanlıkları da yok eder. Allah'ın sadece nurlarından oluşan bir kalp yapısını vücuda getirir. Artık nefsin kalbi Hücurat suresinin 12. ayet-i kerimesine göre, 7. ayet-i kerimesine göre müzeyyen olmuştur. Mutlak bir aydınlığa, mutlak bir nura ulaşmıştır. İşte bu müzeyyen oluşu ifade ediyor Allah-u Teala tarafından. Bir kişinin kalbi ne zaman müzeyyen olur? Sahabenin olduğunu söylüyor Allah-u Teala tamamen. O kişi daimi zikre ulaştıktan sonra ve bu kademe artık kişinin ulul elbab olduğu daimi zikre ulaştığı kademenin bir ötesidir. Çünkü daimi zikre ulaştığı an kişinin kalbinde hala karanlıklar vardır %9 çevresinde. Ama kısa bir zaman sonra %9 karanlık da yok olur. Allah'ın nurları o kişinin kalbinin artık bütününe hakim olur. Allah'ın nurları vardır ama nefsin afetleri artık orada mevcut değildir. Allah'ın nurları da ruhun hasletlerini fazıllar adıyla temsil etmektedir. Ve kişinin nefsinin kalbi böylece en güzele dönüşür. İşte Tin suresi 5. ayet-i kerime ve 6. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Biz insanı bir ahseni takvim içinde halk ettik. Sonra onu esfeli safiline reddettik diyor. İşte ahsene dönüşme özelliği, ahsen takvimi burada tamamlanıyor. Kişinin nefsinin kalbinde karanlıklar varken o kişinin nefsi duruma hakimdi. Ama şimdi nefs ruh hüviyetine büründü. Nefsin bütün afetlerinin yok olduğunu, yerine onların zıtlarını teşkil eden ruhun hasletlerinin gelip fazıllar adıyla yerleştiğini
ve o kişinin nefsinin kalbini tamamen işgal ettiğini görüyoruz. İşte bu işgal ahsen oluştur. Nefs ahsene dönüşmüştür ve ruh hüviyetini almıştır. Artık sadece Allah'ın emirlerini mutlaka yerine getirecek olan, yasak ettiği hiçbir fiil ise işlemesi mümkün olmayan bir yapı oluştu kişide. Bu o kişinin nefsinin kalbinin ahsen olduğu yerdir. Görüyorsunuz ki insan nefsi en kötü statüden, tamamen karanlıkların içinden en güzel statüye ahsene dönüşüyor. Tamamen nurlardan oluşuyor. İşte bu nokta, ihlas noktası, o kişinin halis olduğu noktadır. Beyne suresi 5. ayet-i kerime ve ma umiru illa liyabudullahe muhlisine lehuddin de hünefa ediyor Allah-u Teala. Onlar emrolunmadılar, Allah'a nefslerini teslim etmiş muhlis kullar olmakla ve bunu hanif olarak yerine getirmekle emrolunmadılar diyor Allah-u Teala. İşte burada o kişinin nefsinin kalbinin mutlak aydınlığa ulaştığını görüyoruz. Ne olur ulaşırsa? Evvela bundan sonra bir kademe var mıdır diye sual soralım. Vardır. Bir kademe daha. İhlastan sonra salah kademesi. 7. velayet basamağı geliyor. Bir seher vakti Allah o kişiyi tövbe-i nasuha davet ediyor. Ve kim ihlastan sonra Allah-u Teala tarafından tövbe-i nasuha çağa davet edilirler, tövbe-i nasuhunu gerçekleştirirse o kişi salaha ulaşmış oluyor. Ve başının üzerinde Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesi gereğince daire şeklinde bir nur oluşuyor. Bu nur büyüyebilir, küçülebilir. Ve birçok fotoğraf makinesi de bu nuru yakalayabiliyor. Her zaman değil ama bazen yakalayabiliyor. İşte salah kişi için son basamaktır. Peki ne olur? Bir insanın nefsinin kalbiyle bu konunun alakası ne? Bir insanın nefsinin kalbi başlangıçta yalnız karanlıklardan oluşuyordu. Bakınız bunlar için Allah Teala kalpleriyle alakalı olarak ne söylüyor? Araf 179. Biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Onların kalplerinde işitme hassası vardır, semi hassası vardır ama işitmezler. Onların kalplerinde basar hassası vardır ama görmezler. Onların kalplerinde fıkıh hassası vardır ama işitmezler. Ama idrak etmezler. Öyleyse herkesin kalbinde o kişi cehenneme gideceği halde üç hasta vardır. Kalbin görmesi, kalp gözüyle görmesi, kalbin işitmesi, kalp kulağıyla işitmesi ve kalbin idraki, kalbin idrak etme hastası. İşte böylece Allah-u Teala ve Tekat Hazretlerinin indinde kişinin demek ki kalbi başlangıçta karanlıklardan ibaretse ne işitir, ne görür, ne de idrak eder. Ama ne zaman ki bir insan amenü olur, amenü olduğu zaman o kişi işiten ve idrak edendir. Yani fıkıh edendir. Kalbindeki fıkıh etmeyen sistem, fıkıh edebilen, idrak edebilen, mürşidin söylediklerini işiten, işittikten sonra da fıkıh edebilen bir özellik kazandırıyor kişiye. 7. basama. Bu fıkıh hastası ne zaman fuade dönüşür, fuat hastasına dönüşür? 27. basamakta dönüşür. Burada fıkıh hastasının, yani idrak etme seviyesinin, neye göre idrak etme seviyesinin? Baş gözüne ve baş kulağına göre idrak etme seviyesi, ki bu idrak etmeye fıkıh deniyor. Kalp gözüyle ve kalp kulağına idrak etmeye başlayınca kişi, o idrake Allah-u Teala fıkıh demiyor, fuat diyor. İşte burada farklı bir olayla karşıyayız artık. Kişinin kalp gözü açılmıştır. Yani Allah-u Teala'nın Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde söylediği, o kişinin kalp gözü üzerindeki gışavet adlı perdeyi Allah kaldırmıştır. Ve kişi görmeye başlamıştır. Allah-u Teala ne diyordu? Onlara afakta ve enfüste ayetlerimizi göstereceğiz. İşte bu, afakta ve enfüste Allah-u Teala'nın afetlerini göstermesi olayı, o kişinin kalp gözünün görmesi anlamına geliyor. Şimdi, bir kişinin daimi zikir sebebiyle kalbi mutlak aklanınca bu neyin tersidir? Tamamen karanlık olan bir kalbin tam ters konumudur.
Burası tamamen kapkaranlık olsaydı da, duvarda aynalar olsaydı, hiç kimse aynada hiçbir şey göremezdi. Çünkü karanlık aynadaki bütün görüntüleri oluşturmazdı, yok ederdi. Ama bütün insanların kalbinde böyle ayna vardır. Ve karanlık o kişinin kalbindeki gışamettir. Bu perde o kişinin kalbindeki görme hassasını, işitme hassasını tamamen paralize eder. Ama kalp mutlak aydınlığa ulaşınca bu onun tam tersi bir olaydır. Yani başlangıçta tamamen karanlık olan kalp, sonunda tamamen Allah'ın nurlarıyla donanmış, tam aydınlık bir hale geliyor, nur haline geliyor. İşte bu nokta o kişinin kalp gözünün, kalp kulağının ve kalbindeki fuat hassasının çalışmaya başladığı yerdir. Niçin Allah Teala bunu yapıyor? İnsanoğlunun Allah'ın ayetlerine yakin hasıl etmesi için. İşte Allah Teala Hazreti İbrahim'e diyor ki: "Biz İbrahim'e yerlerin ve göklerin melekutunu gösteriyorduk." Ayetlerimize yakin hasıl etmesi için. Bir insanın Allah'a yakın kademeleri 3 kademededir. İlmen yakin, aynen yakin, hakken yakin. Bir insan kalp gözü açılmadan da ilk yakın kademesine ulaşabilir. Bunun adı ilmel yakindir. İlim için bir insanın kalp gözüne ihtiyacı yok. Normal şartlarda bütün profesörler bir ilmin kendi ilimlerinin sahibidir. İlmel yakinin sahibidirler. Ama bir insanın aynel yakin olabilmesi mutlaka kalp gözünün, kalp kulağının açılmasını icap ettirir. Ne zaman bir insanın kalp gözü ve kalp kulağı açılırsa, böyle bir insan için artık Allah Teala bütün gök katlarını ona göstermek için harekete geçecektir. Ve kişiye sırat-ı müstakim adlı Allah'a ulaştıran yolun birinci gök katındaki olayları, ikinci gök katındaki olayları, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarındaki olayları ve yedinci gök katındaki 7 tane alemdeki olayları birer birer gösterecektir. Bunlar ruhların seyri sülukudur. Bütün ruhlar Allah'a doğru yolculukları halinde müşterek hareket ederler. Ve Allah'a doğru yolculuk edebilen ruhun yolculuk edebilmesi mürşidinin elini öpmesine bağlı. Bundan sonra seyri sülük başlar. İşte bu seyri sülükün oluşması boyunca gök katlarında çeşitli işlemler yapılır. Mesela ikinci katta bir suvarılma işlemi vardır. Altıncı katta ise nurlanma işlemi söz konusudur. Böylece Allah-u Teala ve Tekat Hazretlerinin indinde aydınlanmanın, nurlanmanın olması için yol boyunca bir gidiş söz konusu. İşte bu 7 tane gök katında hangi olaylar cereyan etmişse ta Sitret-ül Münteha'ya kadar 7. katın son katın en üst noktasına kadar, ışık saçan ağaca kadar bütün sırlar Allah-u Teala'nın kuluna göstermesini, göstermeye uygun gördüğü bütün sırlar bu kişinin kalp gözüyle o kişiye gösterilir. Kişi Allah-u Teala'ya sordukça cevap da verilir. Kalp gözü görür, kalp kulağı da Allah'ın cevaplarını alır. Böylece Allah-u Teala'nın bu cevaplarını kişinin alabilmesi kalp gözüyle görerek ve kalp kulağıyla işiterek yeni bir idrake varmasını temin eder. Bu idrakin adına fıkıh denmiyor. Bu idrakin adına Kur'an-ı Kerim'imiz Fuat adını vermiş. Artık kalp gözü fiziğin ötesini görüyor. 7 tane gök katını görüyor. Kalp kulağı onlar hakkında sorduğu suallerin cevabını alıyor ve kalbindeki Fuat hassası artık en üst seviyede çalışıyor, idrak hassası. Ve böylece kişi üst seviye bir idrakin sahibi oluyor. Gördüğü bu alan içerisinde en son görebileceği yer Sitret-ül Münteha'dır. Sitret-ül Münteha'ya kadar Allah'ın ayn aleminde, yani varlıklar aleminde gösterdiği her şeyi gören kişi, bu konudaki bilgileri işiten kişi Allah-u Teala'nın indinde aynel yakinin sahibi olur. Peki bu kişi hakkel yakinin sahibi olmuş mudur? Hayır, olmamıştır. Gene kalple alakalı bir konu hakkel yakin olmak. Bir gün salaha ulaştıktan sonra, yani velayetin 7. kademesine ulaştıktan sonra
Allah Teala mutlaka o kişiye kendi zatını da gösterecektir. Kişi Rabbini yani Allah'ı görecektir. İşte bu görüş, kalp gözüyle görüş, o kişinin hakkel yakin olmasını ifade eder. Öyleyse bir kişinin üç tane yakinin birincisine sahip olması kalple alakalı bir konu değildir. Kişinin kendi gayretlerine bağlı bir konudur. Hatta Allah ile olan ilişkisine de bağlı değildir. Çünkü tam tersine yollarda, zulmani ilimlerde ilim yapan birçok insanın ilim sahibi olduğunu görüyoruz. Bu insanlar ilim sahibidir ama zulmani yolda ilim sahibi olmuşlardır. Onlar Allah Teala'nın hiçbir ilişkinin içine girmeden o hedefe vardılar. İşte öyleyse insanların Allah ile olan ilişkileri son derece önemli ve kalplerinin aydınlanması onları ilmel yakinin ötesine, yani ilmin ötesine, yani irfana götürüyor. Aynen ilmel yakin kademesi ilimdir. Ama aynel yakin kademesi ile hakkel yakin kademesi irfandır. Ve kişi böylece ilim ve irfanın birden sahibi oluyor. Hem zahiri aleme ait bir kanadın, hem de gayb alemine ait ya da manevi alemlere, batına ait bir ikinci kanadın sahibi oluyor. Zahir ve batın kanatları. Çift kanatlı olmak, zülcerahin olmak neyle sağlanıyor? Kalp gözünün full çalışmasıyla, kalp kulağının çalışmasıyla ve kalpteki fuat hastasının çalışmasıyla. İşte bu nokta o kişi için öyle bir nokta oluyor ki orada o insan üç tane yakin kademesinin sahibi oluyor ve Allah Teala o zaman ona irşat görevi veriyor. Ve Allah Teala'nın irşat görevine sahip olan bir kul oluyor o. İşte Secde Suresi 24. ayet-i kerime. Fece'alna minhum eyyimeten yehtune bi emrina lemma saberu ve kanu bi ayatina yukunun. Biz insanlardan imamlar kıldık, mürşitler kıldık. Niçin? Emrimizle insanları hidayete erdirsinler diye, insanların ruhlarını bize ulaştırsınlar diye emrimizle, sabırları dolayısıyla ve Allah'ın ayetlerine yakin hasıl etmeleri dolayısıyla diyor. Görüyorsunuz ki bir insanın Allah'ın ayetlerine yakin hasıl edebilmesinin asıl önemli olan kısımları mutlaka kalp gözüne ve kalp kulağına ihtiyaç gösteriyor. İşte insanların bazılarında kalp kulağı var. Bunların zikir ehli olduklarını söylüyor Allah Teala. İşte Enbiya Suresi 7. ayet-i kerime Fes'elu ehlen zikri in kuntum la ta'lemun. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun, daimi zikrin sahiplerine sorun. Neden? Çünkü onlar Allah ile direkt ilişkiye girmişlerdir. Allah'ın söylediklerini işleyebilmektedirler. Başka dergahları düşünmezsek eğer, bizim dergahımızda şu anda 250'den fazla kardeşimiz hamdolsun ki kalp gözü açık durumda. Öyleyse kalp kulakları işitiyor durumda. Bir insana Allah Teala böyle bir insanlığı vermemişse o insan hep başkalarına da verilmez zannediyor. Eğer diyor bende yoksa Allah bunu başkasına da vermez. Onun için bırakınız 250'den fazla kardeşimizi. Bizim bile kalp kulağımızın, kalp gözümüzün açık oluşu birçok insanda inanılmaz bir şey olarak değerlendiriliyor. Eğer kardeşlerimizin hepsiyle tek tek konuştular, acaba ne hale gelirler diye düşünüyorum. Şu zavallı insanlar. Görüyorsunuz ki bir insanın kalbinin, Allah'ın ayetleri son derece açık, kalbinin mutlaka daimi aydın, daimi nura, sonsuz nura ulaşması mümkün. Ve Allah'ın da hedefi bu. Bütün insanların oraya ulaşmasını emrediyor. Çünkü bütün insanları irşada davet etmiş Allah Teala ve irşada farz kılmış. İrşadın sonu nedir? Kalbin mutlak aydınlığıdır. İşte bundan 14 asır evvel bütün sahabenin salaha ulaştıklarını, kalplerinin mutlak olarak bu aydınlığa vasıl olduğunu, müzeyyen olduğunu görüyoruz. İşte şöyle söylüyor Allah Teala: "Ey sahabe, Allah size imanı sevdirdi, fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı." İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor. Bir insanın kalbinin müzeyyen kılınması ne demek? Mutlak aydınlığa ulaşması demek.
daimi zikrin sahibi olması demek. Ve ne zaman bir insan daimi zikrin sahibi olursa Kur'an-ı Kerim'i ancak ondan sonra anlayabilir. Çünkü Allah Teala Ali İmran Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde bir insanın Kur'an-ı

0: Böylece görüyoruz ki insanın bir fizik vücudunun kalbi var. Zikir açısından son derece önemli. Çünkü içimizdeki sesle zikrimiz bize Allah'ın katından rahmet ve fazlı taşıyacak. Ve Allah Teala çok güç bir şey istemiyor insanlardan daimi zikir deyince. Ne istiyor? Kalbimizin atışlarına kulak vermemizi ve kalbimizin her çift atışında dilimizi kımıldatmadan, dudaklarımızı da kımıldatmadan, ses de çıkartmadan, içimizdeki sesle kalbimizin her çift atışında hep Allah dememizi istiyor. İşte bir gün hepiniz oraya ulaşacaksınız. Yani ne zaman dalmış olursanız kendinize geleceksiniz. Acaba ben zikrediyor muyum diye hep bakacaksınız, zikrediyorsunuz. Bunun aralıksız olduğu gün sizin için mutlaka Allah'ın bu büyük hediyesine ulaşmak var. 14 asır evvel nasıl bütün sahibi ulaşmışsa hepiniz için aynı şey söz konusu. Eğer yola devam ederseniz ki zaten devam etmemeniz söz konusu olmaz. Yalnız zaman herkese göre mutlaka değişecektir. Büyük aralıklar gösterebilir. Ama herkes için hedef hep o hedeftir. Yani daimi zikre ulaşma hedefi, Allah'ın bütün güzellikleri onun arkasına saklanmış. Öyleyse bir insanın kalbi deyince bir fizik vücudunun kalbi var. Fonksiyonlarını söyledik. Allah'ın ilişkili fonksiyonlarını. Bir de nefsinin kalbi var. Nefsinin kalbi ise neticede Allah'ın nurlarıyla full aydınlığa, mutlak aydınlığa ulaşacak olan bir özellik gösteriyor. Öyleyse bir kalbin esrarı deyince, sırları deyince ne çıkıyor ortaya? Allah'ın bütün sırları nefsin kalbine, kulağına ve fıkıh ve fuat asasına açıktır. İşte bir insanın nefsinin kalbi o söylediğim sonsuz aydınlığa ulaştığı zaman Allah'ın kullarına açıklamak ihtiyacını duyduğu, açıklamayı uygun gördüğü, onların öğrenmesine müsaade ettiği ne kadar sır varsa bu sırların hepsi bu insanlara açılır. Ötekiler de buna akıl erdiremezler. Kendi gözleri, kalplerinin gözleri, kalplerinin kulakları kapalı olduğu cihetle hiçbir zaman ihtimal de veremezler. Ve Kur'an-ı Kerim'de yazması da onları hiç alakadar etmez. Sanki Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'e bu söylediklerimizi koymamış gibi düşünürler. Ve zavallı insanlar bu zavallıklar içinde o dünyada Allah'ın o yüce zevklerine hiç ulaşamadan bu dünyadan giderler. Görüyorsunuz ki bu nokta bir kişinin daimi zikir sebebiyle mutlak aydınlığa ulaştığı nokta o kişi için çok önemli bir nokta. Ayrıca bu nokta o kişinin hem iç aleminde hem dış aleminde hem de Allah ile olan ilişkilerinde mutlak sulh ve sükuna yani dünya saadetine de ulaştığı nokta. Bu kişi nefs tezkiyesine ulaştığı zaman cennet saadetine de ulaşmıştır. Ama burada nefsi tasfiye olmuştur. Nefsinin kalbinde karanlıklar tamamen yok olmuştur. Burada cennet saadetine Allah bir de dünya saadetini ilave ediyor. Öyleyse nefsimizin kalbi deyince bu kalbin sırları dediğimiz zaman bu kalbin sırları dediğimiz zaman o kişinin nefsinin kalbindeki kalp gözünün açılması, kalp kulağının açılması ve kalpteki fuhat hastasının açılması demek ki sır adını verdiğimiz Allah'ın lüplerini o kişiye görünür, işitilir ve idrak edilir kılıyor. Öyleyse hepinizin Allah'ın bütün sırlarına ulaşmanızı ki o kademe sizin için hem cennet saadetinin hem de dünya saadetinin mutlaka oluştuğu bir kademe olacaktır. Oralara da ulaşmanızı Allah-u Teala'dan dileyerek bu sohbetimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun.
1: Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sıratan istakim, sıratan ve selam amdurin. Alem talim, am. Esselam.

Aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetini yapmak üzere bir aradayız. Konumuz mutluluk. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Allah Teala hepinizi ama hepinizi sadece bir tek maksatla yaratmıştır. İstediği tek şey var hepinizden, sizin mutlu olmanız. Bütün kullarının mutlaka mutlu olmasını diler Allah Teala. Herkesin mesut olması, huzur içinde bir dünya hayatı yaşaması ve sonsuza kadar cennette mükafatlanması Allah'ın bütün insanlar için temel hedefidir. Ama insanlar Allah'ın bu temel hedefinin gerçekleşmesi talebine hep şeytanın onlara verdiği yanlış telkinler sebebiyle sırtlarını dönerler. Ve mutlu olmak yerine mutsuz olmak gibi bir sonuçla karşılaşırlar. Mutlu olan insanların arkasında Allah vardır. Mutsuz olanların da şeytan. Öyleyse Allah ne ister? Hepinizin mutluluğunu, saadet içinde bir dünya hayatı yaşamanızı, mutlaka Allah'ın cennetine girmenizi. Allah bunu ister. Peki şeytan ne ister? Şeytan hepinizden sadece cehenneme gitmenizi ister. Dünyada da mutsuz, huzursuz, sıkıntılı bir hayat geçirmenizi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O zaman mutlu musunuz, mutsuz musunuz? Eğer mutluysanız sorun kendinize. Ne işim var deyin benim şeytanın yanında. Şeytanın beni mutsuz etmesine neden müsaade ediyorum deyin. Allah Teala size mutlu olmanın bütün formüllerini vermiş. Biz günler boyu, geceler boyu size mutluluktan bahsediyoruz. Allah'ın sizden istediği şey, tek şey mutluluk. Ama mutsuz olanlar, sizlere sesleniyorum. Ama mutsuzsunuz. Arkasında ne var sanıyorsunuz? Arkasında sizden başka hiç kimse yok. Siz varsınız. Sevgili kardeşlerim, mutluluk uzanamayacağınız, ulaşamayacağınız bir yerde değil. Hemen yanı başınızda sizin iradi yapınızla ona ulaşmanızı bekliyor. Kim mutlu olmayı isterse mutlu olur. Nasıl mutlu olur? Allah-u Teala'nın mutluluk reçetesi son derece basit. Evvela çevre ilişkileri açısından mutluluk. Sevgili kardeşlerim, siz bir insansınız. Başka insanlarla beraber yaşamak mecburiyetindesiniz. Öyleyse bu hayatınızı o insanlarla bir dizaynın, bir güzelliğin içine sokabilirsiniz. Allah'ın sizden istediği hedefe, mutluluk hedefine ulaşabilirsiniz. O hedefi dikkatle yerli yerine oturtun. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk Allah'ın dizaynı. Hepinizin
Allah Teala sadece mutlu olmasını ister. Siz bir gayretin içindeyseniz, mutlu olmayı istiyorsanız, mutluluğun kanunlarını biliyorsanız, o zaman mutsuz olmanın için sebep kalmaz. Mutluluğun en üstün faktörü zikirdir. Bütün ibadetlerin üstünde zikirdir. Elbette namaz kılacaksınız. Elbette oruç tutacaksınız. Elbette zekat vereceksiniz. Elbette zikir yapacaksınız. Bütün bunların arasında mutluluğunuzun faktörü, en büyük faktörü zikirdir. Neden? Çünkü mutsuzluğunuzun sebebi nefsinizin afetleridir. Çünkü mutsuzluğunuzun sebebi şeytanın nefsinizin afetlerine tesir ederek size yanlış şeyler düşündürtmesi ve yanlış tatbikat yaptırmasıdır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir ortamda iblisin imkanının ne olduğunu gelin beraberce ortaya koyalım. Nedir imkanı? Nefsimizin afetlerine tesir etmeye çalışmak ve yapabilirse sizi kandırmak. Elindeki silah ne? Yalan söylemek, süslü göstermek, kötü göstermek. Yalan söyleyerek Allah'ın güzelliklerini çirkin göstermeye çalışır. Yalan söyleyerek şeytanın kendisinin sizi yönetmek istediği kötülükleri güzel gösterir. Sadece yalan söyler ve kandırmaya çalışır. Ve kıyamet günü Kur'an'daki ifade şöyle, size şöyle söyleyecektir. Allah da size vaatlerde bulundu, ben de. Allah vaadini yerine getirdi, ben yerine getirmedim. Yaptığınız bütün yanlışlıkları siz kendiniz yaptınız. Sizin üzerinizde benim bir nüfuzum, sultanlığım yoktu. Sadece size teklif ettim, siz de kabul ettiniz. Davetime icabet ettiniz. Bana kızmayın, kendi nefsinize kızın diyor İblis. Kıyamet günü bütün insanlara. Öyleyse her şeytanın tuzağına düşüşünüzde arkasından mutlaka o ezikliği, o burukluğu, mutsuzluğu yaşarsınız. Yaşarsınız da vazgeçmezsiniz. Gene şeytan sizi her devrede kandırmayı başaracaktır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Neden Allah'ın sesi değil de şeytanın sesi? Çünkü nefsinizin afetleri şeytanın sesine açık. Unutmayın, şeytan sadece nefsinizin afetlerine tesir etmek imkanının sahibidir. Öyleyse şeytanı hayatınızdan bütünüyle kovmak istiyor musunuz? Size hiçbir sataşmasının kalmadığı bir noktaya, ondan hiç korkunuzun olmadığı bir noktaya ulaşmak istiyor musunuz? O zaman daimi zikrin sahibi olacaksınız. Daimi zikre ulaştığınız gün şeytan sizin elinizde bir oyuncaktır. Elbette siz ona hiçbir kötülük yapmazsınız. Ama onun sizi kandırması da artık mümkün olmaz. Hangi daveti yapsa mutlaka yenilecektir. Mutlaka mağlup olan olur. Öyleyse işte meydan sizin. Daimi zikre ulaşın. Şeytanı %100 devre dışı bırakın. Bu süreç içerisinde, ulaşmaya çalıştığınız süreç içerisinde zikriniz arttıkça nefsinizin kalbindeki afetler azalacağı için onun üzerinizdeki nüfuzu azalacak, azalacak, azalacaktır. Daimi zikre ulaştığınız zaman da sıfırlanacaktır. Ondan sonra size ne söylese sizin tarafınızdan kabul edilmeyeceğini o bilir. Gene de söylemekten geri durmaz. Ama
hiçbir başarıya ulaşması artık mümkün değildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın kanunları var. Bu kanunlara göre de formüller var. Madem ki şeytan sizin nefsinizin sadece afetlerine tesir edebiliyor, şeytanın hakimiyetini yok etmek mi istiyorsunuz? Nefsinizdeki afetleri temizleyeceksiniz. Bir tek reçetesi var, zikir. Allah'ın yolunda olanlara sesleniyorum. Onlar için bu reçete. Allah'ın yolunda olmayanlar ne kadar zikir yaparlarsa yapsınlar, onlar nefslerinin kalbinde aklanma oluşturamazlar. Neye benzer bu biliyor musunuz? Tıpkı zilvani yolda olanların transandantal meditasyonuna. Meditasyon yaparak uğraşır dururlar ama şeytanı hiçbir devrede yok edemezler. Her zaman tehlike vardır onlar için. Her zaman şeytan onların beyinlerini çekişlemeye hazırdır. Allah'ın yolundaki hiç kimse de bunu gerçekleştiremez iblis. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi bu handikapı aşmıştır. Arkasından hemen mürşidine tabi olacaktır. Tabi olduğu andan itibaren şeytanın onun üzerinde vücuda getirebileceği büyü, hüddam, buna benzer bütün zilmani ilimler sıfırlanmıştır. Artık o hiçbir kötülük yapamaz. Allah'ın yoluna girip muhafaza altına alınan kişiye ne büyü yapabilir, ne hüddam yapabilir. Ama onu Allah'ın yolundan ayırmak için bütün gücüyle uğraşır. Bilir ki Allah'ın yoluna giren kişi mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Allah'ın evliyası olacaktır. Nefsinin afetlerini de %50'den daha fazla azaltacaktır. Kendi hakimiyeti böylece %100'den %49'a düşecektir. Yani %50'nin altına. Böyle bir durumda şeytanın en çok uğraşacağı kişi siz olursunuz. Siz Allah'ın yolunda değilken şeytan sizinle hiç uğraşmazdı. Çünkü zaten her şeyi size sizi kandırarak devamlı yaptırmaktaydı. Velayete kadar Allah'a ulaşmayı siz diledikten sonra Allah'ın evliyası olana kadar şeytan size hiçbir şey yapamaz. Yani ruhunuzu ölmeden Allah'a ulaştırmanıza engel olması hiçbir şekilde mümkün değildir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırır. Öyleyse şeytanın tehlikesi sevgili kardeşlerim bundan sonra başlar. En çok uğraştığı insanlar hidayete ulaşanlardır. Onları Allah'ın yolundan vazgeçirebilmek için olağanüstü gayretler gösterir. O ana kadar ona bir şey yapamamanın hıncını alacaktır. Gerçekten kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın bu talebi işitmesi, görmesi ve bilmesi aynı anda oluşur. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah onu işitmiştir, bilmiştir ve görmüştür. Gördüğü, bildiği, işittiği andan itibaren o kişi Allah'ın muhafazası altındadır. Hiçbir kuvvet o kişinin ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmasına mani olamaz. Allah Teala ona bu hayata ulaşacak kadar bir imkan vermişse, yani ruhunu Allah'a ulaştıracak süreç içinde bir hayatı varsa kişinin, o süreç boyunca kişi Allah'a yaklaşacak, yaklaşacak, yaklaşacak ve sonunda mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Bunun manası üçüncü kat cennetin sahibidir o kişi. Bunun manası
O kişi dünya saadetinin de yarısının sahibidir. Şeytan nefsinin afetlerinin yarısına artık tesir edemez. Nefsin afetlerinin yarısı ruhun hasletlerine paralel bir hüviyete girmiştir. Ne olmuştur? O kişinin nefsinin kalbindeki afetlerin yerini faziletler almıştır. Ruhun %100'ü Allah'ın emirlerine itaat eder, yasaklarını asla işlemezken, buna karşılık nefsin de %100'ü Allah'ın bütün emirlerini ne isyan edip yerine getirmez, yasak ettiği bütün fiilleri de işlerken başlangıçta, bir süre sonra nefsin afetlerinin de %50'den fazlası Allah'ın emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyete ulaşır. Yani 200'de 150 faktör Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği fiilleri işlemiyor artık. Ne olmuştu? Başlangıçta kişi kulvara, hayat yarışına eşit şartlarda çıkmıştı. Yani nefsinin afetleri %100 Allah'ın bütün emirlerine karşı yasakları işler durumda. Ruhun bütün hasletleri de Allah'ın emirlerinin hepsini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellikle. Devamlı bir kavga var iç dünyanızda. Nefsiniz Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmenizi, yasak ettiği hiçbir fiili ruhunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmenizi, yasak ettiği hiçbir fiili işlememenizi ister. Nefsiniz ise Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmemeyi, yasak ettiği fiilleri işlemeyi ister. Hem emirler cephesinde birbirine zıttırlar, ters düşerler, hem de yasaklar cephesinde. Bu yüzden iç dünyanızda devamlı bitmeyen bir kavga vardır. İçinizdeki iki ses birbiriyle devamlı mücadele halindedir. Sevgili kardeşlerim, birisi nefsinizin sesi, yani aslında şeytanın nefsinizde yankılanan sesidir. Allah neyi emretmişse yapmamanızı ister, yasak ettiği her şeyi işlemenizi ister, yasakları süslü göstererek, emirleri kötü göstererek. Bütün söyledikleri yalandır. Ve siz Allah'a ulaşmayı dileyinceye kadar sizi parmağının ucunda oynatır. Ama ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerseniz, dilediğiniz andan itibaren Allah'ın muhafazası altına girdiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren artık iblis size yolunuz üzerinde engel teşkil edemez. Gene yalanlar ile sizi kandırmaya çalışacaktır. Gene günahlar işletecektir. Tamam. Ama sizin ruhunuzun Allah'a ulaşmasına hiçbir şekilde engel olamaz. Ve 3 ay, bilemediniz 4 ay, haydi 6 ay içerisinde Allah'a doğru yola çıkan herkesin ruhu Allah'a ulaşır. 33 bin zikir bunun işaretidir. Öyleyse binlerce evliyaya sesleniyorum şu anda. Ey benim evliya kardeşlerim, Allah'ın sevgilileri, Allah'ın dostları, Allah'a çok şükredelim, hamd edelim ki Allah bu noktaya sizleri ulaştırdı. Öyleyse yerinizi sadece muhafaza etmeyeceksiniz. Daha ileri hamlelerle oradan aşağıya hiç düşmemeye çalışacaksınız. Ve gayretiniz devam ettiği sürece her geçen gün daha yeniye doğru bir yolculuğunuz olacaktır. Sevgili kardeşlerim, mutluluk denilen şey bir açıdan cennet mutluluğudur, bir açıdan dünya mutluluğudur. Bu cennet mutluluğu dediğiniz şey ise
inanılmaz derecede kolay bir çözüme kavuşturulmuş Allah-u Teala tarafından. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Ve onu üçüncü kat cennetime alırım. Ve onu dünya saadetinin yarısına sahip kılarım. Nefsinin kalbindeki afetleri %50'den daha fazla yok ederim. Ve onu kulluğuma kabul ederim. Benim kulum olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala bunu garanti ediyor. Siz ruhunu Allah'a teslim etmiş bir kul olursunuz Allah'a. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan buraya gelene kadar, yani üçüncü basamaktan 21. basamağa kadar, teslimimiz de 22. basamakta, 22. basamağa kadar hiçbir kuvvet sizin evliya olmanıza mani olamaz. Yeter ki siz Allah'a ulaşmayı dileyin, gerisini bırakın, Allah gerçekleştirir. Peki gerçekleştirdi, bir güzelliği yaşadınız, Allah'ın evliyası oldunuz. Ondan sonra tehlike vardır. O tehlikede de eğer siz gözünüzü daha ilerilere dikmişseniz, fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek istiyorsanız, her geçen gün daha çok zikir yapıyorsanız, şeytanın size yapabileceği hiçbir şey yoktur. O artık bundan sonra size hep yenilecektir. Sizin o iradenizle asılmanız işe ve zikri devamlı bir hüviyet içerisinde şeytanı yenecek bir disiplin içinde arttırarak, zikrinizi arttırarak yolunuza devam ediyorsanız, fizik vücudun teslimi de sizindir, nefsin teslimi de sizindir, irşada ulaşmak da sizindir, iradenizi Allah'a teslim etmek de sizindir. Bir yerden sonra Allah'tan büyük kolaylıklar göreceksiniz. Önemli olan, dik yokuşu tırmanmaya azmedin ve bütün gücünüzü asılın. Mutlaka başaracaksınız. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, her şeyin en güzel olduğu bir ortamda hepinizi daha büyük başarılar için daimi zikre ulaşmak konusunda büyük gayretlere davet ediyorum. Vazgeçmeyin. Kendinize acımayın. Sizi kendinize acındıran İblis'tir. Ve göreceksiniz ki acımazsanız başaracaksınız. Kardeşlerim, gayretleriniz sizin için geçerlidir. Sizin mutluluğunuz için. Sizin saadete ulaşmanız için. Her şey sizin için. O Allah-u Teala sizi mutlu kılmak için yaratmış. Bu saadete layıksınız, insan olduğunuz için. Ama sizi liyakatinizden ancak şeytan ayırır. Kim hangi ölçüde liyakatin sahibi ise, yüksek liyakatlerde o kişinin gayreti, Allah'ın yardımı aşağı doğru indikçe şeytanın gayreti kişi üzerinde etken olur. İnsan ve cin şeytanlar Allah'ın yolundan kendileri uzak olan bu insanlar, uzak bir dalalet içinde olan bu insanlar, bütün başka insanları da kendi emellerine alet etmek isterler. Emelleri mi? Bütün insanların mutsuz oluşudur. Şeytanın
yolunda şeytanın uşağı olmasıdır. Sevgili kardeşlerim, bu insanlar bugün dünyaya 8 tane televizyon kanalından, 8 tane uydudan seslenmekteler. Bütün dünyaya Allah'ın doğrularını değil, şeytanın insanları kandırmak için kullandığı her hileyi, her kötülüğü bütün dünyaya yaymaya çalışmaktadırlar. Ve bunda büyük ölçüde başarı kazandıkları da bir vakadır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sadece iki tane yol vardır. Birisi Allah'ın yolu, Allah'a ulaştırır. Diğeri şeytanın yolu, şeytanla ilişki kurar. Öyleyse böyle bir dizaynda şeytanı dikkatle ait olduğu yere oturtun sevgili kardeşlerim. Şeytan hiçbirinizin iyiliğini istemez. Tek bir hedefi vardır. Hepinizi kendisiyle beraber cehenneme sürüklemek. Bu cennet cehennem açısından onun hedefidir. Yani ahiret hayatında hedefidir. İkinci bir hedefi de dünya hayatınızla alakalı. Sizi ne pahasına olursa olsun mutsuz bir insan yapmak ister. Bütün gayreti bu istikamettedir. Huzursuz ve mutsuz olmanızı ister. Hedefi sadece budur. Ve o insanları, pençesine aldığı o insanları transandantal meditasyon gibi bir zikir sahtekarlığıyla Allah'ın yolundan kendi yoluna saptırmaya çalışmaktadır. Dünyada milyonlarca insan şeytana tapmaktadır. Ve her geçen gün tapanların sayısı artmaktadır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, onlar şeytanı yoluna çağırmakta devam etsinler. Ama biz Allah'a çağırırız. Ve Allah'ın hepiniz için istediği şey sadece sizin mutluluğunuzdur. Mutluluk sadece Allah'ın yolundadır. Mutluluğu onun olduğu yerde Allah'ta arayın. Sevgili kardeşlerim, akla kara birbirinden nasıl farklıysa Allah'ın yolu da şeytanın yolu da birbirinden o kadar farklıdır. Allah'ın yolu bir nur yoludur. Şeytanın yolu ise bir zifiri karanlık dizaynı içerir. Bir yol Allah'a doğru, yukarı doğru çıkar. İkinci yol aşağı doğru, zülmani aleme doğru, karanlıklara doğru gider, kararır, kararır. Sonunda zifiri karanlığa ulaştırır. Bir yol mutluluğa gider. Her geçen gün biraz daha mutluluğu yaşarsınız. Bir yol mutsuzluğa gider. Her gün biraz daha stres sahibi, huzursuz bir insan olursunuz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ak ile karanın bu kadar kesinleştiği bir dizaynda insanlar hala şeytanın yolunda şeytana uşak olmak için hareket halindeler. Ve milyonlarca insan onların şeytanın emrinde, insanları şeytani ilimlere, yani okültizme çağırmakta ve bunların da hepsi
bütün tedavi müesseselerinde ilim kabul edilmektedir. İnsanları daha çok strese sokmak için şeytanın ortaya koyduğu formüller insanlar için korkunç sonlara doğru onları çağırıyor. Kur'an-ı Kerim boyunca Allah şeytandan bahsediyor ve şeytandan korunmamızı istiyor. Ve şeytan o korkunç zeki mahluk insanları o zekasıyla devamlı kendi etrafında yalnız ve yalnız yalan söyleyerek toparlamayı başarmış durumda. Yetmez. Allah'ın sevgilisi her kimse o Allah'ın sevgililerini toplumlara birer sahtekar gibi tanıtmaya çalışıyor. Ona tabi olanlar tarafından. Sevgili kardeşlerim, bugün din öğrenimi artık Kur'an-ı Kerim'den yapılmıyor. İnsanların asırlardan beri yazdığı, 14 asırda devam eden bir yazılımın insanlar tarafından yazılan binlerce kitabı ve bu kitapların Kur'an'ın yerini alıp üniversitelerde öğretim dizaynı içerisinde olması. Bütün müfredat programları o kitaplara göre dizayn ediliyor. İblis, yani şeytan, her dini tarumar etmeyi başarmış. Her dinde Allah'a inanan insanların %90'dan fazlası Allah'ın güzelliklerini yaşayamıyor. Din zannettikleri şeyi tatbik ettikleri için. İslam'da da durum bu. Hristiyanlıkta da durum bu. Musevilikte de durum bu. Netice değişmiyor. İnsanlar Allah'ın öğretisini uygulamıyorlar. İnsanların asırlar boyunca yazdığı kitapları hayatlarına geçirmişler. Onlar onların hedef tayininde kesinlikle onları bir yerlere götürmüş, ama götürdüğü yer kurtuluş yolu olmayan bir karanlık dehliz. Sevgili kardeşlerim, ne yazık ki bütün dinlerde insanların %90'dan fazlası kurtuluşa ulaşamayacaklar. Bu karanlık tabloyu niçin çiziyoruz? Aydınlığı belirtebilmek için. Sizler Münir Vakfı'nın mensupları, sizler Allah'ın bahtlı kullarısınız. Ki Allah'ın şu anda kainattaki en sağlam yolunda yürüyorsunuz. Işığınızı, nurunuzu Allah'tan alıyorsunuz. Ve mutlu olmanız için o kadar çok sebep var ki sevgili kardeşlerim. Sakın onları göz ardı etmeyin. Şeytan hep sizi huzursuz eden ne varsa sadece onu düşünmenizi temin etmeye çalışır. Onu düşündüğünüz sürece mutsuz olacağınızı çok iyi bilir. Bütün gayretiyle bunu yaptırmaya çalışır. Biz de size diyoruz ki öyle yapmayın. O sizi mutsuz eden şeyi elinizin tersiyle alın, atın. Ve Allah'ın size verdiği nimetleri saymaya başlayın. Gözleriniz görüyor mu?
Ya kulaklarınız duyuyor mu? Nefes alabiliyor musunuz? Böbrekleriniz, mideniz, karaciğeriniz, akciğeriniz. Sistemleriniz çalışıyor mu? Hayatta mısınız? Sevgili kardeşlerim, varsınız ve sizi Allah yarattı. Siz bir varlıksınız. Allah'a en yakın varlık. Çünkü insansınız. Allah'ın en çok sevdiği, insana da verilen mahluklardan birisiniz. O Allah'ın size bedava verdiği şeyleri, karşılıksız verdiği, kulun bunlarla mutlu olsun diye verdiği şeyleri, onlardan yoksun olan insanlara sorun. Onların değerinin ne olduğunu o zaman öğrenirsiniz. Görmeyen için her bir diziniz bir servettir. Diyaliz makinesine yatan bir kişi için böbrekleriniz bir servettir. Allah'a sadece şu sağlıklı durumumuz için ne kadar çok hamd etsek, şükretsek az değil midir? Öyleyse neden varlıklardan hareketle mutlu olacak yerde eksik olan bir tek şey konusunda bütün o mutlulukları sırtımızı çevirebiliyoruz? Allah'ın nimetlerini bir düşünün, şu anda düşünün. Şu anda en mutsuz olan hanginizsiniz? Hanginiz şu dünyada benden daha mutsuz bir adam var mı diye soruyorsa işte ona sesleniyorum. Allah'ın size verdiği nimetleri sayın. Bakın o zaman mutsuzum diyebilecek misiniz? O size bedavadan o kadar çok şey vermiş ki kulumu yarattım demiş, yaşasın ve mutlu olsun. Sizin mutluluğunuz onun mutluluğudur, Allah'ın mutluluğudur. Hanginiz ne kadar çok mutlu olursanız o kadar çok mutlu olur. Hanginiz Allah'ı ne kadar çok severseniz o sizi o kadar çok sever. Tabii onun en az 1000 katı fazla sever. Her ünite siz sevginizi arttırdıkça Allah Teala da onu 1000 kata uygun standartlarda arttırır. Ve neden sevgi içinde bir hayat geçirmiyorsunuz sevgili kardeşlerim? Hep mutsuzluklar, huzursuzluklar, kavgalar, anlaşmazlıklar ve arkasından tabiatıyla sıkıntı, stres ve mutsuzluk. Ama neden sevgili kardeşlerim? Neden? Muhtevayı siz dizayn edeceksiniz. Sizin mutluluğunuz söz konusu. Sizi yaratan kainatın yegane yaratıyorsa size hayat veren, hayat verenlerin bir başkası yok. Sadece o hayat verebilir. Hayatı verip, hayatı geri almak sadece onun hakkıdır. Çünkü yaratan odur. Ve ne zaman, nerede dilerse emanetini geri almak hakkının yegane sahibi de odur. Başka bir hayat veren yok. Başka bir Allah yok. Sadece o var. Yüce Rabbimiz Allah. Hepimizi yaratan. Sevgili kardeşlerim, sevdikçe sevilirsiniz. Nefret ettikçe nefret edilirsiniz. Öyleyse
zikrin sizde oluşturabileceği en güzel sonuç, nefsinizin bütün afetlerini yok etmek, sizi nefretten, düşmanlıktan, kinden, intikamdan tamamen soyutlamak. Yapar mı Allah Teala? Elbette yapar. Hele bir daimi zikre ulaşında görün bakın yapıyor mu, yapmıyor mu? Öyleyse buradan bir yerlere varmıyor muyuz sevgili kardeşlerim? Sadece mutlu olmanız için var olan Allah Teala sizlere ne kadar çok şey vermiş. Farkında değil misiniz? Sevgiyi vermiş her şeyden evvel. Sevmeniz için. Etrafınıza dikkatle bakın. Sevilecek o kadar çok şey var ki. Etrafınızdaki kardeşlerinizi sevin. Kimseden nefret etmeyin. Ne zaman birisine karşı bir öfke duyuyorsanız orada durun. Kendinize sorun. Acaba ben ona karşı niçin bu öfkeyi, bu kini, bu intikam hissini, bu nefreti duyuyorum? Sonra hatırlayacaksınız. Ha, o bana şöyle yaptı. Onun için ben ona karşı öfkeliyim, kinliyim. Peki kendinize sormayacak mısınız? Onun size o kötü davranışı yapması için acaba siz ona karşı ne yaptınız? Ne yaptınız da o böyle bir davranışı sergiledi? Birçok kişi için bu geçerli değildir. Kendilerinde hata aramaya şeytan onlara döndürmez. Hep kendi davranışlarını doğru göstermeye çalışır. Karşı tarafın davranışlarını yanlış göstermeye çalışır. Ve insanları hep intikama iter. Hep öfke olsun, kin olsun, düşmanlık olsun, intikam almak hedef haline gelsin. İşte bunların hepsi şeytanın işidir. Sevgili kardeşlerim, sahabeyi bilmiyor musunuz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmadan evvel bütün kabileler birbirinin can düşmanıydı. Evet, kan davası vardı aralarında. Her kabile diğerlerinden birçok kişiyi öldürmüştü. Tabiatıyla o kabilelerdeki insanlar da bu kabilelerden birçok kişiyi öldürmüştü. Herkes alınamamış olan intikamların peşinde, kana susamış bir standartta birbirlerini pusuya düşürüp öldürmeye çalışıyorlardı. Yeter mi? Yetmez. Sahabe kendi kız çocuklarını diri diri mezara gömüyordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmadan evvel. Hazreti Ömer kendi kızını nasıl mezara gömdüğünü gözyaşları içinde anlatıyordu yıldan sonra. Sevgili kardeşlerim, sonra ne oldu? Ona bakın. Allah-u Teala diyor ki, ey sahabe, siz birbirinizin can düşmanıydınız. Sonra Allah kalplerinizi telif etti de birbirinizin can dostu oldunuz. Siz bir uçurumun kenarındaydınız da Allah sizi kurtardı. İşte bu devirde de aynı şey söz konusu. Allah hep aynı Allah. Yeter ki siz kurtulmak isteyin. Yeter ki siz Allah'ın yolunda olmayı isteyin. Allah'ın sizin için hedef gösterdiği sonuçlara gitmeyi isteyin. Her şey
öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah sizden sadece güzellikleri yaşamanızı, mutlu olmanızı, Allah yolunda hedeflere yürümenizi ister. Her şey en güzel standartlarda. Size verilen her şey sizin mutluluğunuzun bir tamamlayıcısıdır. Bütünüyle teslim edilmiştir. Kullanma hakkı size verilmiştir, sizin iradenize. Onları hangi ölçüde Allah'a yaklaştırabilirseniz size ait olan her şeyi o kadar mutlu olursunuz. İnsanları sevmezseniz insanlar da sizi sevmez. İnsanlara kötü davranırsanız insanlar da size kötü davranır. Bu dünya kimseye kalmaz. Hiç kimse ektiğinden başkasını biçemez. Birleşik Kaplar Kanunu insanların davranışlarında bütünüyle vardır. Öyleyse topluma ne verirseniz onu geriye almak mecburiyetindesiniz. Siz mutluluk dağıtan bir insansınız, etrafınızdaki insanlardan da mutluluk geri alırsınız. Siz mutsuzluk dağıtan bir insansınız, çevrenizdeki insanlar da size mutsuzluğunuzu kusarlar. Onların davranışları da sizi mutsuz kılar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bütün bu dünya düzeninin, Allah'ın kurduğu sistemin güzellikleri sizi beklerken, siz mutsuz olanlar, sevgili mutsuz kardeşlerim, neden? Neden mutsuzsunuz? Çok mu zor şeyler söylüyorum size? Yapılması çok mu güç? Ne olur başkalarıyla biraz meşgul olsanız, onların gönüllerini alsanız, onlara güler yüz gösterseniz, şeytanın bacağını kırsanız böylece, onların da size en güzel davranışlarla davranmalarını temin edeceksiniz. Bundan sadece mutluluk duyacaksınız. Mutsuzluk saçıp mutluluk geri alamazsınız. Mutluluğun bedeli mutluluktur. Hep vermenin, almanın sembolü olduğunu düşünün. Allah'ın kanunu böyle kurulmuş. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Onun için çevrenizdeki insanlarla iyi ilişkilerin sahibi olmaya çalışın. O iyi ilişkilere dikkatle bakın. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her iyi davranışınız sizin mutluluğunuz için bir adımdır. Mutluluğu başkalarını mutlu kılarak yakalayabilirsiniz. Onlar beni mutlu etsinler, ben onları mutlu etmeyeyim tarzında bir düşünce tarzı size en güzelini muhakkak ulaştıracaktır. Her şey unutmayın. Aynı zamanda
sizin için yaratılmıştır. Madem ki hayattasınız, Allah-u Teala size hayat verdi, bu güneş sizin için, ay sizin için, gece, gündüz, o mavi gökteki beyaz bulutlar, denizler, karalar, çiçekler, her şey sizin için. İşte yaz aylarındayız. Cıvıl cıvıl kuşlar ötüyor. Hiç dinlediniz mi ne kadar güzel sesleri var sevgili kardeşlerim? Şöyle bir tabiata baktınız mı? Yeşil çimenlere, ağaçlara, çiçeklere. Görülecek o kadar güzel şeyler var ki. Eğer onların farkında değilseniz, farkında olmaya çalışın. Bakın etrafınıza. Her şey yaşıyor. Her şey kendi dünyasında, kendi standartları içinde. Ama yaşamaya devam ediyorlar. Düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Siz insansınız. Allah'ın ne kadar çok lütfuna muhatap olmuşsunuz. Kuşlara, balıklara, yerdeki hayvanlara dikkatle bakın. Onlar sadece karınlarını doyurmak için yaşıyorlar. Biliyorlar ki hayatlarını idame ettirmek mecburiyetindeler. Bunun için de Allah onlara ne vermişse onu yiyeceklerdir. Bu kadar. Karınları doyduğu zaman mutlular. Onlar göklerden, ağaçlardan, çiçeklerden, onların güzelliklerinden anlayacak vakti bulmadan devamlı yiyecek aramak mecburiyetindeler. Sevgili kardeşlerim, siz her şeye sahipsiniz. Gökyüzü, bulutlar, deniz, göller, bütün yeşillikler, hepsi sizin için. Onlara bakın. Var olduğunuzu anlayın ve yaşayın. O yeşilliğin sizi dinlendirmesini temin edin. Ya onları seyredecek kadar vaktiniz olmasaydı, o zaman gene mutlu olacaktınız. Çünkü başkaları için yaşamış olacaktınız. O zaman daha mutlu olacaktınız. Her dakikanızın, her saatinizin başkalarının hayrına harcanması söz konusu olacak. Daha güzel ne var ki sevgili kardeşlerim? Eğer başkaları için yaşıyorsanız, o zaman kendinizi düşünemezsiniz. Kendinizi düşünmeye vaktiniz olmaz. Şu zaman var ya, öyle hızlı geçiyor ki. Nasıl geçtiğini siz de anlamıyor musunuz? Sanki bütün cumalar ertesi günmüş gibi görünüyor. Bir cuma hutbesini sanki dün yapmışım gibi hissediyorum. Çok hızlı bir ahir zaman devresi geçiriyoruz. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Her şey sizlerle güzel. Sizler için var olmak, sizler için yaşamak ve sizlerin mutluluğu

Öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri beraber kıldı. Allah Teala sizler ve biz bu üçlü bir bütünü ifade eder. Sevgili kardeşlerim, konuşmamıza başladığımız andan itibaren artık Allah'ın ülkesindeyiz. Eksilerin bittiği, artıların, nakısların bittiği, zaitlerin oluşturduğu, negatiflerin bittiği, pozitiflerin oluşturduğu, Allah'ın ülkesindeyiz. Şeytanın bu sohbet boyunca bize bir zarar veremeyeceği bir yerdeyiz. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Sevgili kardeşlerim, bu sohbetimiz İkinci Furkan sohbeti. Birincisini hatırlayacaksınız. Aslında sohbetin büyük kısmı sona yakın noktasına kadar biz birinci Furkan'ı anlattık size. Yani bir kişinin Furkan sahibi, ilk defa nasıl Furkan sahibi kılındığını, iblisin insan üzerindeki hegemonyasının, insan ve cin şeytanların hegemonyasının nasıl sona erdiğini, Allah-u Teala'nın bizlere hangi Furkanlarla nasıl hayat verdiğini anlatmıştık. Ve ruhumuz Allah'a ulaştığı zamandan evvel Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesindeki Furkan müessesesi günahların sevaba çevrilmesi noktasında tamamlanmıştı. Ama geri kalan kesimi de birkaç dakikalık 10 dakikalık falan bir özetle size özetlemeyi uygun gördük. Konu yarıda kalmasın diye. Ama bu da bir büyük eksikliği doğurdu. Çünkü Furkan'ın birinci kısmını geniş hatlarıyla anlattık. Ama ikinci kısmı hakkında sadece kadın çizgilerle sizlere bilgiler aktardık. Ama bunun derinine girmemiz lazım. Öyleyse 14. basamakta irşat makamına ulaştık. 8-7 tane Allah-u Teala bizlere nimet verdi. Devren imamının ruhu başımızın üzerine geldi, yerleşti. Kalbimizin içine Allah Teala iman kelimesini yazdı. Günahlarımızı sevaba çevirdi ve o andan itibaren bize 1'e 10 vermekten vazgeçerek 1'e 100 vermeye başladı ve bunu 1'e 700'e kadar da çıkaracağına dair söz verdi. Ruhumuz Allah'a doğru yola çıktı. Nefsimiz nefs tezkiyesine başladı. Fizik vücudumuz şeytana kul olmaktan ikinci kademede kurtuldu. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz noktada zaten kurtulmuştu.
7. basamakta

olan bölümü ifade ediyordu bu. Tabi olduğumuz zaman ikinci defa Allah'a kul olduk. İkinci kulluk gerçekleşti. Bundan sonra Furkan'ın dizaynına baktığımızda ruhumuzun Allah'a doğru yaptığı bir yolculuk söz konusu. Nefsimizin nefs tezkiyesini yapması söz konusu. Fizik vücudumuzun şeytana kul olmaktan daha çok kurtulması söz konusu. İrademizin giderek güçlenmesi söz konusu. İşte yedi tane ihsan almak, yedi tane nimet almak suretiyle nefs tezkiyesine başlıyoruz. Bu tezkiye hangi şekilde cereyan eder? Allah'ın kadından gelen zikir yaptığımızda bu kademede 14. basamakta Allah'ın kadından gelen rahmet, faz ve salavat isimli üç ayrı nur ama iki grup haline gelirler. Rahmet ve faz, rahmet ve salavat. Zikir yaptığımız zaman Allah'ın katından göğsümüze gelir. Göğsümüzü yararak Allah'ın açtığı yolu takip eden bu rahmet, faz ve salavat nurları kalbimize ulaşır. Kalbimizdeki iman kelimesi fazıları kendisine çeker ve kendisine yapıştırır. Kendisine bağlar. Böylece zikir devam ettiği sürece iman kelimesinin etrafında toplanan nurlar giderek artmaya başlar. Bu şu manaya gelir. Nefsimizin kalbindeki karanlıklar artık bir daha fazıların işgal ettiği yere giremezler, fazıları kovamazlar. Çünkü fazıllar sağlam bir yapışmayla, manyetik alanla nefsin kalbindeki iman kelimesine yapışmışlardır. Karanlıkların onları yerinden kovması mümkün değildir. İman kelimesi kalpte durduğu sürece. Ve nefsimizin kalbi nefs tezkiyesine başlar. Temizlendikçe ne olur? İlk %7 fazıl birikiminde, başlangıçtaki %2 rahmet birikimi, 12. basamağa, 14. basamağa gelmeden evvel 12. basamakta gerçekleşmişti ve biz huşu sahibi olmuştuk. Burada Furkan'ın ciddi bir tarifi var. Kesin şekilde ruhumuzun Allah'a ulaşacağından emin olma noktası. 12. basamakta Furkan'ın bu istikametteki nefs tezkiyesine başlamadan evvelki son en sağlam kalesine geliyoruz. Bakara suresi 46. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor ki ve isteyinu bis sabr ve salatı innehu lekebiretun illa alel hasihin ellezine yusunnune ennehum milaki rabbihim ve ennehum ileyhi raciun. Sabırla ve hacet namazıyla Allah'tan istihaneyi isteyin. İrşad makamının kim olduğunu sorun, cevap alacaksınız. Bu zor bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor bir iş, büyük bir iş değildir diyor Allah-u Teala. Öyleyse oradaki muhtevaya bakalım. Değilse nedir durum? O huşu sahipleri ki diyor Allah-u Teala, onlar Allah'a mutlaka milaki olacaklarından, ruhlarını ölmeden Allah'a mutlaka milaki kılacaklarından, Allah'a ulaştıracaklarından kesin şekilde bir inançla ona inanırlar. Yani ondan emindirler diyor Allah-u Teala.
yakin seviyesinde bir inançla, kesin bir inançla mutlaka ruhlarını Allah'a ulaştıracağına, ulaştıracaklarından emindirler diyor. 12. basamakta Furkan bizi bu noktaya getirmiştir. Ruhumuzun Allah'a ulaşacağından eminiz. Bu başka insanlardan farklılığımızın o seviyedeki en üst noktasıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek değil, diledikten sonra ruhumuzu Furkan, üç Furkan'ı yaşayarak ruhumuzun ölmeden evvel Allah'ın zatına mutlaka ulaşacağına kesin bir iman taşıyoruz. Öyleyse doğrunun yer yerine oturmasında emin olmak kademesinde bir büyük mesafe kat etmişiz burada. Ve irşat makamına ulaşıyoruz. Ne oluyor? Nefs tezkiyesine başlıyoruz. İrşat makamına ulaşmak bize 7 tane netice sağlıyor. 7 tane ayrı faktör. 7 nimet. Birincisi devrin imamı başımızın üzerine gelip yerleşiyor. İkincisi Allah kalbimizin içine imanı yazıyor. Üçüncüsü ruhumuz, devrin imamın ruhunun başımızın üzerine gelmesi ve ona emir vermesiyle vücuttan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkıyor. Ruhumuzun o güne kadar üstlendiği görevleri devrin imamının ruhu üstleniyor. Ve nefs tezkiyesine başlıyoruz. Yani zikir yaptığımız zaman Allah'ın kitabından gelen fazıllar iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlıyor. Toplandıkça zikrimiz bittiğinde tekrar kalbimize geri dönen karanlıklar artık onların işgal ettiği yeri işgal edemiyor. Ve ruhumuz Allah'a doğru bir yolculuğunu gerçekleştirecek. Fizik vücudumuz şeytana kul olmaktan kurtulmak istikametinde yeni merhalelerde. Daha Allah'a ulaşmayı diler dilemez şeytana kul olmaktan kurtulmuştu ve birinci kulluğa ulaşmıştı. Mürşidimize tabi olduğumuz an ikinci kulluğa ulaşmak söz konusudur. Tabiiyet kulluğu, tabi olduğumuz anda bir üst seviye kulluğun sahibi oluruz. Artık Allah'a ruhumuzu ulaştıracağımızdan kesin şekilde eminiz. Bu yeni bir kulluk seviyesidir. Ve huşu sahiplerinin bu seviyedeki kulluğu, dikkat edin, bu seviyedeki kulluk gaybde Rahman'a iman edenlerin seviyesidir. Öyleyse göreceğiz ki Furkan bizi bu gaybi imandan tahkiki imana götürecek. Tahkik müessesesinin gerçek sahibi Allah'tır ve bunu bize, bizlere verdiği yetkilerle, furkanlarla tatbikata sokmamız için yardımcı olur. Ve Allah'ın yardımıyla ancak
başarabiliriz. Furkan her zaman Allah-u Teala tarafından bize tevdi edilecektir. 14. basamaktaki Furkan 12. basamaktaki emniyet unsuruyla gerçekleşir. 14. basamakta ikinci defa kul oluruz Allah'a. Tabiyetteki kulluk. Ve ruhumuz da vücudumuzdan ayrılarak Allah'a doğru yolculuğuna çıkar. Kendi sırtımızdaki üstündedir. Fizik vücudumuz da şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak istikametinde ikinci kademeye gelmiştir. Allah'a ulaşmayı dilediği anda birinci kademeyi aşmıştır. Şeytan artık bize tesir imkanının sahibi değildir. Burada ikinci kademededir. Yani fizik vücudunun sıratımızdaki üzerinde bir yol almıştır. Tekamül istikametinde. Sonra nefsimizin tezkiyesi söz konusudur. Nefs tezkiyesi burada başlar. 14. basamakta başlar. Tezkiye oldukça pislikten temizliğe doğru bir değişim sürecinin içerisine gireriz. Nefsimizin kalbindeki afetler azaldıkça görüş açımız, bakış açımız devamlı değişime uğrar. Her seferinde daha üst noktadan hakikatlere bakarız. Ve emare kademesinde ilk %7 fazıl birikimi ruhumuz zemin kattan birinci kata ulaşır. Levhane seviyesinde ikinci defa %7 nur birikimi nefsimizin kalbinde. İkinci gök katında ruhumuz. Üçüncü defa %7 nur birikimi. İkincisi nefsi. Levhane. Üçüncüsü nefsi mülkime. Nefsi levhanede nefsimizi devam ediyoruz. Nefsi mülkime de Allah'tan ilham olmaya başlıyoruz. Nefsi mutmainine de tatmine ulaşıyoruz. Allah'ın verdiklerini yeterli görüyoruz. Nefsi radiye de Allah'tan razı oluyoruz. Nefsi mardiye de Allah da bizden razı oluyor. Ve nefsi tezkiye de nefsimiz tezkiye oluyor. Yani nefsimizin kalbinde %50'den fazla nur birikimi gerçekleşiyor. %49 fazıl, %2 rahmet. Bunun manası nefsimizin kalbi %50'den daha fazla Allah'ın emirlerini yapan fazıllarla ve %2 rahmetle donatılmıştır. Ve dünya mutluluğunun yarısından fazlasına sahip oluruz. Bu noktada 7. kata ulaşan ruhumuz 7 tane gök katını geçecek ve Allah'ın zatına ulaşacaktır. İşte Allah'ın zatına ulaştığımız zaman evvelki muhteva biter. 4. 7 basamak başlar. Burası velayet kademeleridir. Velayet makamlarıdır. Fena makamı, beka makamı, züht makamı, muhsinler makamı, ihlas makamı, ullelbab makamı, ihlas makamı ve salah makamı. Furkan her noktada biraz daha üst seviyede ayırıcı bir özelliğin sahibi kılar bizi. Ruhumuz Allah'a ulaşmıştır. 7 tane gök katını aşmıştır. Bu katların neticesinde 7. gök katındaki kader hücrelerine ulaşmıştır. Oradan ümmi kitap
Oradan Kudret Denizi, oradan Makam-ı Mahmud, sonra Divan-ı Salihin, zikir hücreleri ve nihayet indi ilahi. Buraları geçen ruhumuz Sitret-i Münteha'ya ulaşır ve oradan dikey bir yolculukta Allah'ın zatına ulaşır. Bu noktadan sonra artık Allah'ın zatındadır ruhumuz. Yani Allah'ın evliyası olduk, ermiş olduk. Bu noktadaki kişi nefsinin kalbindeki nurlar %50'yi aşmış durumdadır. Dünya saadetinin yarısından fazlasını elde etmiştir. Cennet saadetinin ise burası üçüncü kulluktur. Üçüncü katını elde etmiştir. Allah'laşmayı dilediği anda birinci kat, mürşidine ulaşıp tabi olduğu anda kişi ikinci kat, burada da üçüncü kat cennetin sahibi kişi. Peki Furkan'da değişiklik, kişi yaşadıkça, nefsinin kalbindeki afetler azaldıkça, her gün yeni bir pencereden bakar dünyaya. Her gün biraz daha terbiye edilerek, biraz daha Allah'ın emirlerine ısınarak, biraz daha yasaklarından korunarak, doğruları yanlışlardan her geçen gün daha büyük boyutta ayırarak kişi ruhunu Allah'a teslim etmiştir. Ruh Allah'a ulaşmıştır, 21. basamak. Allah'ın zatında yok olmuştur, 22. basamak. Burada 3. kat cennet ve dünya saadetinin %50'den fazlası mutlaka elde edilir. Buradaki Furkan'ın önemli bir özelliği kişiyi bir muhakemeye getirmesidir. Ruhunun kalbinde %100 hasletler var. Nefsinin kalbinde %51 faziletler var. 200'de 151 haslet ve fazilet, yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasaklarını işlemeyen bir statü. Ama bir tarafta da %49 karanlık. Kişinin mutluluğunun %75'leri, 80'leri bulması lazım. Ama ulaşamıyor bu. %50 çevresinde bir mutluluğa ulaşıyor kişi. Ve bunun muhakemesini yapıyor. Furkan o noktada onu dünya statiği içerisinde aktif hale getiren, Allah'ın bütün emirlerini uygulayan bir hüviyete sokmuştur. Birçok şeyi öğrenmiştir. Davranış biçimlerinin başkalarına mutluluk verecek bir hüviyete bürünmesi halinde asıl mutluluğu kendisinin yaşayacağını öğrenmiştir. Yanlışı doğrudan ayırmak Allah-u Teala'nın hedefidir. Bize bunu öğretmek, asıl hedefine bunu öğreterek bizi cennet mutluluğuna ve bunu öğreterek özellikle dünya mutluluğuna ulaştırmak. İşte her gün Allah'ı biraz daha tanıyarak, insanları biraz daha tanıyarak, irademizi daha üst seviyede biraz daha kullanmayı öğrenerek Allah'ın evliyası oluyoruz. Zikrimizi arttırdıkça Furkan yapısı her gün dal budak salarak iç dünyamızda ve dış dünyamızda meyvelerini veriyor. Sevgili kardeşlerim, Furkan zannın hakikatle değiştirilmesini temin eden faktördür. Allah-u Teala her aşamada
daha üst seviyede bir Furkan'la teçhiz ediyor kullarını ve zan her seferinde hakikatle devamlı daha üst seviyede yer değiştiriyor. İşte fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz yerde nefsimizin kalbinde hala %80'den fazla karanlık vardır. Ama fizik vücudumuz daimi zikre yaklaştığı bu noktalarda artık nefsimizin afetlerini kale almaz. Onlar Allah'ın emirlerini uygulamak istemese de kala kala %21, yani %10 karanlık kalmıştır. %19, yani %10 karanlık kalmıştır nefsimizin kalbinde. Bu hiç dikkate alınacak olan bir şey değildir. İç dünyamızda bir rezistansın mevcut olmasına rağmen fizik vücudumuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyete mutlaka ulaşır. İşte bu fizik vücudumuzun desteğimidir. Furkan'ın asli hüviyeti bu noktadan sonra ciddi bir şekilde kendisini gösterecektir. Kişi kısa bir zaman sonra daimi zikre ulaşacaktır. Eğer Allah'a tevekkül etmişse mutlaka Allah Teala bunu ona sağlar. Tevekkülü fizik vücudun teslimini sağlayan tevekkül, fizik vücudu Allah'a teslim olduktan sonra ben o imanın sahibi olursam Allah beni mutlaka daimi zikre ulaştıracaktır dizaynı kişiyi daimi zikre ulaştırır. Daimi zikir Furkan'ın çok önemli bir aşamasına sizi ulaştıracaktır. Daimi zikre ulaştığınız zaman hüviyetinize beraberce bakalım. Önce neydiniz? Bir ölüydünüz. Bu dünyada yaşıyordunuz ama bu dünyaya karşı bir ölüydünüz. Gözleriniz, kulaklarınız, kalbiniz kördü, sağırdı ve dilsizdi ve idraksizdi. Allah-u Teala evvela sizin gözlerinizi, kulaklarınızı, kalbinizi bu dünyaya açtı. Ölüyken sizi diriltti Furkan'la ve size dereceler verdi, günahlarınızı örttü. Hangi konuda, hangi konuda gözler, kulaklar, idrak açıldı? Bu dünya için. Şu dünyada insanlara nasıl davranacağınızı, hangi ibadetleri yapacağınızı, zikrinizi nasıl yapacağınızı, hangi konularda nasıl hareket edeceğinizi öğrendiniz, irşat makamını tanıdınız, her gün biraz daha ısındınız. Allah'ın yoluna soyundunuz ve her gün biraz daha ısındınız. Her gün biraz daha zanlarınız hakikate dönüştü. Evet, henüz gaybi imandasınız. Ama her gün irşat makamından gerekli bilgileri almak imkanının sahibisiniz. İçinizdeki iman her gün biraz daha artıyor ve zanlar her geçen gün yaşadığınız olaylarla irşat makamından aldığınız talimatın neticesinde hakikate dönüşüyor. Zanların hakikate dönüşmesi. Zahiri alem için geçerli. Onun söylediklerini dinlediğiniz zaman, başkalarına iyi davrandığınız zaman mutlu olanın asıl kendiniz olduğunu idrak ettiniz. Bu bir zannın hakikate dönüşmesidir. Zannetmiştiniz ki onlar size iyi davranırlarsa siz mutlu olursunuz ve bu mutlaka onların iyi davranmasına bağlıdır. Oysa ki zan bu noktaya kadar sizi götürür. Ama hakikat, siz onlara iyi davrandığınız takdirde onlar da size iyi davranacaklar
hüviyetindedir. Bu ikinci kesimi devreye sokabilmeniz, irşat makamından aldığınız talimatı uygulayıp da gerçekten buna ulaştığınız zaman zannınız hakikat olur. Ondan evvelki zannınız başkaları benden neden istifade etsin? Ben onlardan istifade ederim şeklindeydi. Şimdi siz kendinizi başkalarına adıyorsunuz ki o mutluluğu yaşayabilirsiniz diye. Çünkü oradaki hakikati tespit ettiniz, kendinize mal ettiniz. Furkan orada tesirini gösterdi size. Fizik vücudunuzun tesliminden sonra merhaleyi aştığınız zaman daimi zikre sahip olacaksınız. O zaman şunu göreceksiniz ki bu dünyaya açık olan gözleriniz, kulaklarınız, kalbiniz sizi sadece bu dünyadaki zanlardan korumuş. Ama fiziğin ötesine ait olan zanlarınızın yok olduğu bir ortamı Allah Teala size temin edecek. Bu seferki Furkan bu alemde bu aleme göre diri olan sizi ama başka alemlere ölü olan sizi başka alemler için fiziğin ötesi için hayata getirecek. Yeni bir Furkan dizaynıyla meyve verecek ağacınız. Yeni bir Furkan, gayba açılan bir Furkan'ın sahibi olacaksınız. Gayb için kalp gözünüz açılacak, gayb için kalp kulağınız açılacak, gayb için yeni bir idrakin sahibi olacaksınız. Bu idrakin adına hikmet diyor Allah-u Teala. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Evvelce hikmet sahibi değildiniz. Dünya için de ölüydünüz. Gayb için haydi haydi ölüydünüz. Allah-u Teala sizi dünya için diriltti. Baş gözünüzü, baş kulağınızı, kalbinizin dünyaya dönük müesseselerini harekete geçirdi. Ve dünyadaki zanlarınız birer birer hakikate dönüştü. Şimdi yeni bir olaydasınız. Yeni bir Furkan'la teçhiz edilmek üzeresiniz. Daimi zikre ulaştığınız zaman ne olur? Daimi zikrin sahibisiniz. Öyleyse size mutlaka zemin katın sırları gösterilecektir. Gaybe ait ilk adımı attınız. Allah Teala bunun için ne yapacaktır? Daimi zikrin sahibi olduğunuza göre birinci özelliğiniz nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Hiç afet kalmamıştır. Nefsinizin kalbi %98 fazıl, %2 nurla, rahmet nuruyla dolmuştur. %100 nefsinizin kalbinde Allah'ın emirlerine isyan edecek, yasak ettiği fiilleri işleyebilecek olan hiçbir özellik kalmamıştır. Ve Allah Teala bu baz üzerine derhal üzerinizde etkisini gösterecektir. Kalp gözünüzü açacaktır. Kalp kulağınızı açacaktır. Ulul elbab oldunuz. Kalp gözünüzü ve kalp kulağınızı açtıktan sonra sizi ehli tezekkür yapacaktır. Ehli hayır yapacaktır. Ve ehli hüküm yapacaktır. Daimi zikir zaten ehli hayır olmanız demektir. Çünkü sizin ehli hayır olmanız daimi zikrin sahibi olduğunuzu ispat eder. Her an sadece hayır kazanan birisiniz.
hayatınızın her saniyesinde uyurken de gene devamlı daimi zikirde olduğunuz için derecat kazanıyorsunuz. Her an hayra muhatapsınız. Bir yanlışlık yapıp da derecat kaybettiğiniz zaman, mesela namazı zamanında kulluk kılamadığınız zaman, kaybettiğiniz dereceden daha fazlasını aynı anda zaten kazanıyorsunuz zikriniz sebebiyle. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu noktada Furkan başka bir özellik taşıyor. Size Allah-u Teala gaybteki zanlarınızın hakikatle yer değiştirmesini sağlıyor. Yerlerin ve göklerin melekutunu gösterecek. Öyleyse siz daimi zikrin sahibi olduğunuz anda ehli hayırsınız. Daimi zikrin sahibi olmanız sebebiyle aynı manaya gelir ikisi. Ehli hayırsınız, her an hayır kazanan bir müessese. Sonra nefsinizin kalbinde hiç afet kalmamış, kalp gözünüz açılmış, kalp kulağınız açılmış. Allah Teala sizi ehli zikir yapmış, ehli tezekkür yapmış. Her an Allah'a bir şeyler sormak imkanına sahipsiniz ve ehli hikmet yapmış. Bu sorduğunuz şey üzerine Allah'ın gösterdiği, kalp yüzünüze gösterdiği şeyler ve kalbinizdeki işitme hassasına Allah'ın söyledikleri, gösterdikleriyle birlikte bir bütün teşkil eder. Bu, fiziğin ötesindeki alemlere ait bir furkan sahibi olmanızı ifade eder. Bu furkanın adı hikmettir. Sizi gayb aleminde, fizik alemin ötesinde Allah-u Teala evvela yerlerin melekutunu göstererek oradaki zanlarınızın hepsini hakikate çevirir. Herkes merak eder, acaba devrin imamının dergahının manevi cephesinde neler var? Herkes bir şeyler zanneder. Ama Allah Teala size hakikati gösterecektir. Bir altın para küme halinde, bir altın liralar kümesi gösterecektir yerden. Bir metre, belki biraz daha fazla yükseklikte, 1,5 metrede zemindeki çevresi oluşan bir altın para kümesi. Sonra önlerindeki, her birinin önünde Kur'an-ı Kerim rahleleri bulunan insan ruhları göreceksiniz. Onarlık sıralar halinde. Birinci sıranın sağ tarafında sağ kanat velisini, birinci sıranın sol tarafında sol kanat velisini göreceksiniz. Sonra da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in orada bir şeyler öğrettiğini göreceksiniz. Orada insan ruhları ve Allah'ın yoluna girmiş olan cinlerin de görüntüsü yer alır. İnsanları kendi renginizde görürsünüz ama cinleri yeşil olarak görürsünüz. Derileri yeşildir. Öyleyse ne olmuştur? Zanların, yerlerin melekutunda zanların hepsi bitmiştir. Devrin imamının dergahının sağ tarafında altın kapıyı göreceksiniz. Yerden yaklaşık
4 metre yüksekliğinde, 1,5 metre veya biraz daha geniş, tek kanatlı, üzeri 30 santimlik dilimlerle, baklava dilimiyle çizilmiş bir altın kapı. Kapı tokmağı, kapı eğri falan yok. Otomatik açılan bir kapı. Seyri sülük nasıl başlar? Orada göreceksiniz. Nasıl devrin imamının dergahında sağ kanat velisi ve sol kanat velisi 6. kata kadar çıkabilecek olanları nasıl dizayn ediyor, nasıl şekillendiriyor? Altın kapıdan uçarak çıkanlar nasıl tek bir hat meydana getiriyorlar? Nasıl saf oluşturuyorlar? Ve saf halinde nasıl yükseliyorlar? Bunları gösterir Allah-u Teala size. Ne olmuştur? O güne kadar size anlatılanlar zandır. Ama burada Allah-u Teala size hakikati gösteriyor. Bu zannın yok olmasıdır. İşte ne diyordu Allah-u Teala Bakara suresinin 78. ayet-i kerimesinde? Onlar Kur'an'ı bilmezler. Zanlarına tabi olurlar. İlla emaniye diyor Allah-u Teala. İnsanların yazmış olduğu, asırlarda yazmış oldukları kitaplara tabi olurlar diyor Allah-u Teala. Böyle bir dizaynda siz yerlerin melekûtunun en önemlisini öğreniyorsunuz. Devrin imamının dergahında neler oluyor? Bu zannın hakikate dönüşmesidir. Furkan, fiziğin ötesinde hükmünü icra etmeye başlamıştır. Ulul elbab makamı, lüklerin sahibi olmak demektir. 5 duyuyla elde edilen duyguların ötesine geçmek demektir. Fizik alemin ötesine ait olan Furkan'ın görerek, işiterek, idrak ederek sahibi olmak demektir. Furkan'ın birinci safhası ulul elbab makamında elde edilir. Zemin katın melekûtu. Sonra mı bunu tamamladığınız zaman ulul elbab makamı bitmiştir. Zemin katın melekûtunu Allah Teala size gösterdiği zaman ulul elbab makamı bitmiştir. Neyle anlayacaksınız? Ne zaman Allah Teala size çıkıştan sonrasını gösterirse, birinci gök katındaki açıkta yapılan secdeyi ne zaman gösterirse, siz artık ulul elbab değilsiniz. Ulul elbabın ikinci safhası olan ihlas makamının sahibisiniz. Öyleyse buradan itibaren göklerin melekûtu, Furkan'ın bütün gök katları için ayrı ayrı nasıl zanların hakikate dönüşeceğini size ispat eder. Biz İbrahim'e yerlerin ve göklerin melekûtunu gösteriyorduk diyor Allah-u Teala. Böylece o Furkan ki bütün zanlar hakikate, hakka dönüşür. Ve ikinci kattaki secdeyi gösterecek, ikinci kata nasıl uçarak çıkıldığını, ikinci katta nasıl çok büyük bir salonun önünde ayakta beklendiğini, içeri nasıl girildiğini, el öpme işleminin nasıl gerçekleştiğini, sonra arkadaki koridordan içeri girerek suvarılma havuzunun arkasında karşı duvarın önünde herkesin sırayla nasıl secdeye girdiğini, sağ kanat ve sol kanat velilerinin arkaya, öne doğru cam kesime doğru uçarak geldiklerini ve suvarılma havuzlarının üzerinde nasıl yer aldıklarını, Harun Sultan'ın nasıl en solda yer aldığını, İnsan ruhlarının nasıl o suların sıvının içine batırıldığını,
Atlas'tan elbiselerin nasıl hiç ıslanmadığını hepsini göreceksiniz. Size anlatılanları değil, hakikati göreceksiniz ve Furkan hükmünü icra edecek zanlar birer birer hakikate dönüşecek. Falanca böyle demişti, peşmekan böyle demişti, böyle olması lazım. Hayır. Hakikat odur. O arada Allah'ın size gösterdiğidir. Furkan hükmünü icra ediyor. Ve her seferinde Allah-u Teala size o gösterdiği şeyin ayetini de söyler. Böylece Kur'an ayetiyle olayları bütünlersiniz. Sonra üçüncü kattaki iki katlı secde mahalli, üçüncü katı dördüncü kata bağlayan o sonsuzluktaki silindir, dördüncü kattaki Beytül Makdes'in aslı, oradan nasıl secdeden sonra kapıdan uçarak girilerek secde yapılıyor, secdeden sonra nasıl kubbeden yükseliniyor, onu göreceksiniz. Beşinci katta Beyt-i Haram'ın aslında secde yapacaksınız ve Hacı-ül Ekber'i yaşayacaksınız. Altıncı katta sıvarılma işlemini gerçekleştireceksiniz. Derileriniz yeşile dönüşecek. Yeşil dediğim beyaz yeşil. Beyaz çok açık bir renkte bir yeşile dönüşecek. Yani fosfor renginden bile daha açık bir yeşil. Beyaz aslında çok açık bir yeşil hüviyetinde. Bir gün derileriniz çatlamayacak. O zaman sizi Allah-u Teala bir üst kata, yedinci kata, o zaman oradan gönderecek ve Allah'ın evliyası olacaksınız. Bunların her biri, her bir kat Furkan'ın bir bölümünü ifade eder. Her katta bir zan hakikate dönüşür. Her katta onun söylediği, bunun söylediğiyle karşılaştırıp gerçek hakikati görürsünüz. Allah-u Teala size tekrar tekrar aynı şeyleri gösterir, yaşatır, yaşatır, yaşatır. Ta ki sizde göklerin melekutu hakkında yakin hasıl olsun diye. Bu aynel yakindir. Aynel yakin zanların görerek hakikate çevrilmesidir. Görerek, Allah-u Teala'nın söyledikleriyle işiterek ve idrak ederek, hikmet sahibi olarak Allah-u Teala size Furkan'ı üst seviyede yaşatacaktır. Sonra ne olacaktır? Ne zaman ki yedinci katın yedi alemini göreceksiniz, evvela kader hücrelerini, sonra Ümmül Kitabı, sonra Kudret Denizi'ni, sonra Makam-ı Mahmud'u, sonra Divan-ı Salihini, sonra Zikir Hücrelerini, en sonra İndi İlahi'yi ve İndi İlahi'nin en üst noktası Sitret-ül Müntaha'yı. Onu gördüğünüz zaman, Sitret-ül Müntaha'yı gördüğünüz zaman İhlas makamı da sona ermiştir. Göklerin melekutu son bilmece hariç tamamlanmıştır. Bu noktada tövbe-i nasuh'a davet edilirsiniz. Ve Furkan suresinin 8. ayet-i kerimesi gereğince Allah-u Teala sizin günahlarınızı örter. İşte Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi sizi Furkan sahibi kılar ve sizden günahlarınızı örter diyor Allah-u Teala. Günahlarınız burada da örtülür. Hangi günahlarınız? İrşat makamına ulaştığınız zaman zaten günahlarınız sevaba çevrilmişti. Ondan evvel zaten örtülmüştü. İrşat makamına ulaştıktan sonra işlediğiniz günahlar, onlar örtülüyor. Salah makamının birinci kademesi tövbe-i nasuhtur. İkinci kademesi günahların örtülmesidir. Allah-u Teala bütün günahlarınızı
bir defa da örter. Üçüncü kademesinde salah makamının size salah nurunu verir. Allah-u Teala'nın salah nurunun sahibi olursunuz. Salihlerden olduğunuzun kesin işaretini taşır bu Allah. Sonra salah makamının sahibi olursunuz ve Allah Teala dördüncü kademesinde salah makamının sizin günahlarınızı sevaba çevirir. Enfal suresi 29. ayet-i kerime ve sizi mağfiret eder diyor Allah Teala. Bu zahiri alem için Furkan değildir. Bu Allah'ın zatının görülmesi için, idrak edilebilmesi için Furkan'dır. Furkan'ın zanların hakikate dönüşmesindeki en üstün noktasındasınız. Ve iradenizi teslim etmek için hazır hale gelirsiniz. Günahlarınız sevaba çevrildikten sonra Allah-u Teala'nın İradenizi Allah'a teslim edersiniz. İradeniz Allah'ın iradesine bağlanır ve Allah'ın zatını görürsünüz. Önce Adem'den geriye baktırıp Allah Teala kainatı gösterir. Herkes kainatı bir küre şeklinde düşünür. Kainat tam bir insan vücudu şeklindedir. Cinsiyetsiz. Rengi de yağmurlardan sonra derelerin aktığı o hüviyettedir. Kahverengimsi sarı, biraz da yeşilimsi bir su renginde. Ve Allah'ı ondan sonra göreceksiniz. Zatı mutlaka gösterir. Adem'den geriye baktırıp kainatı gösterdikten sonra Allah'ın zatını görürsünüz. O zaman kesin olarak idrak edersiniz ki Furkan'ın son noktası Allah insan değildir. Allah insanı yaratan yaratıcıdır. Öyleyse Allah Teala sizi ulul elbab yaptığı zaman ne vermişti? Furkan vermişti. Sizi ulul elbab yapmıştı. Yani lüplerin sahiplerinden kılmıştı. Yani beş duyuyla alamadığınız yeni bir aleme açılan üç ayrı cephedeki Furkan'ı görme, işitme ve idrak. Üçünü de Allah-u Teala size teslim etmişti daimi zikre ulaştığınız zaman. Bu idrakin, bu seviyedeki idrakin adı hikmettir. Zannın yok olması için Allah-u Teala size bir imkan vermişti. Her an Allah ile konuşmanın yetkisini almıştınız. Ondan cevap almanın yetkisini almıştınız. İşte bu sizi gerçek anlamda Furkan sahibi kılar. Burada bu işlem tamamlandığı zaman hem kainat konusundaki zanlarınız sona ermiştir. Kainatın ne olduğunu görmüş oldunuz. Hem de Allah hakkındaki gaybi imanınız tahkiki imana dönüştü. Furkan'ın bütün boyutlarda çalıştığı bu son nokta hakikatin tam tecellisidir. Bütün zanlarınızdan Allah Teala sizi kurtardı. Hepsini, bütün manevi hakikatleri size göstererek
gaybi imanınızı tahkiki imana çevirdi. En son Allah'ın zatı hakkındaki zanlarınızı yok etti. Sizi çıplak hakikatle karşı karşıya getirdi. Allah'ın zatını gördünüz. Allah insan değildir. Bu sebeple Allah'ın çıplaklığı, elbiseli oluşu falan bir şey ifade etmez. Öyleyse Allah hakkında gerçek bir ilmin sahibi oldunuz. Neyle oldunuz? Furkan'la oldunuz. Siz artık manevi açıdan da emaniyeye tabi değilsiniz. Bütün zanlar hakikate dönüştü. Eskilerin söyledikleri şeriat, tarikat, hakikat müessesesi hem yerler için, yerlerin melekûtu için, hem göklerin melekûtu için, en sonunda da Allah'ın zatı için gerçekleşti. Furkan'la tahkiki imanınız tamamlandı. Ondan sonra Kur'an'ı Allah-u Teala size öğrettikçe her gördüğünüzün ne kadar doğru olduğunu her ayette bir defa daha anlayacaksınız. Allah'a sonsuz hamd ve şükredeceksiniz. Allah-u Teala'nın hepinizi Furkan'a hem zahiri alem için hem onun ötesi için ulaştırmasını, bütün zanlarınızın hakikate dönüşmesini Allah-u Teala'dan dileyerek hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi olmanızı da Allah-u Teala'dan niyaz ederek inşallah sözlerimizi burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bir tek nokta, bu noktada siz Fazlül Azim'in sahibi olursunuz. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi bunu ifade ediyor sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dileklerimizle, dualarımızla. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El-Fatiha ve as-salavat Allah'ıma salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki, bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde gene birlikteyiz. Gene Allah'tan bahsetmek üzere. Gene Allah'ın hepinizi mutlaka ulaştırmak istediği mutluluktan bahsetmek üzere. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Bu sevgi Allah'tan bize gelen, bizden sizlere ulaşan bir sevgidir. İlahi bir sevgi. Biz Rabbimizin azatsız kölesiyiz.

Ama günler geçtikçe bunun sebepleri daha açık bir şekilde anlaşılıyor. Eğer biz din konusunda mürekkep yalamış birisi olsaydık, eski tabir öyledir. Osmanlı devrinde Darülfünun'u bitirenler, yani üst seviye fen okullarını bitirenler, üniversiteleri bitirenler mürekkep yalamışlar olarak halk arasında anlatılırdı. Sevgili kardeşlerim, işte biz bir din tahsili görmedik. Hiçbir zaman da dini bildiğimizi iddia etmedik. Biz bir hiçtik. Din adına onun diyesini bile bilmeyen bir hiç. Ama şimdi Allah Teala bize dini öğretti. Dinimiz diye ayrı bir din yok sevgili kardeşlerim. Tek bir din var. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Ve Hazreti İbrahim babamız İbrahim olarak geçiyor. Kur'an-ı Kerim'de de, Tevrat'ta da, İncil'de de. Babamız İbrahim'in dini. Hazreti İbrahim'le alakalı dinler diyenler bu konuda bir büyük yanlışın içindedirler. Burada farklılığı kabul etmek söz konusudur. Ayrı ayrı dinler vardır. Ama hepsi İbrahim'den bir nebze bir şeyler almıştır gibi bir anlam çıkıyor. Hayır sevgili kardeşlerim, ayrı ayrı dinler yok. Sadece bir tek din var, Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Bu din üç özellik gösterir. Bir, vahdet. İki, tevhid. Üç, teslim. Üç özellik. Vahdet Allah'ın tekliğidir. Hazreti İbrahim diyor ki Allah tektir. Kim sizin karşınıza çıkar da hayır Allah ikidir, üçtür vesaire diyorsa, birçok tanrı vardır diyorsa, eski Yunan mitolojisinde olduğu gibi, onların hepsi fasafisodur. Sadece bir tek Allah vardır. Bütün kainatı yaratan Allah. O Allah ki şöyle söylüyor, eğer birçok ilah olsaydı onlar gökte mutlaka kavga ederlerdi diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın ve huzur duyun. Allah'ın yolunda olduğunuz için. Allah'a sonsuz şükrediyoruz, hamd ediyoruz ki bütün dünyanın tek bir dinin sahibi olduğunu Allah bize öğretti. Ve onun emrettiği üzere Tevrat'ı, İncil'i ve Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz zaman 7 Safa ve 4 Teslim'in 3 dinde de tam olarak mevcut olduğunu gördük. Tevrat'ta Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhu Allah'a teslim, fizik vücudu Allah'a teslim 4 oldu. Nefsi Allah'a teslim 5, muhlis olmak 6, iradeyi Allah'a teslim 7. 7 Safa da Tevrat'ta farz. Yeter mi? Hayır, yetmez. Gene Tevrat'ta bu 7 Safa'nın 7'sini de Hazreti Musa ve ona tabi olanların kesin olarak yaşadıkları ifade ediliyor. Yeter mi? Hazreti Musa ve ona tabi olanlar için yettiğini kabul edelim. Ya Hazreti İsa ve ona tabi olanlar? Allah Teala'nın Hazreti İsa'ya indirdiği kitabın adı İncil. Ve 7 Safa'nın 7'si de orada mevcut. 7 Safa'nın 7'si de Hazreti İsa ve ona tabi olanlara farz kılınmış. O zamanki bütün insanlara, o zaman yaşayan bütün insanlara farz kılınmış. Sonra

Hazreti İsa ve ona tabi olanlar hepsi bu farzı yaşamışlar. Yedi Safa'nın yedisini de yaşamışlar. Kur'an-ı Kerim'e gelince bunu yüzlerce defa anlattık. Kur'an-ı Kerim'de yedi Safa dört teslimden oluşuyor. Yedi Safa'nın yedisi de farz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi yedi Safa'nın yedisini de yaşamışlar ve Allah'a ruhlarını da eşlerinde, nefslerinde, iradelerinde teslim etmişler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde muhtevaya dikkatle bakın. Allah'a teslim olmakla mükellefsiniz. İslam Allah'a teslim olmak demektir. Öyleyse Hazreti İbrahim'in Hanif dininin, kainatın tek dininin birinci özelliği Allah'ın tekliğidir. İkinci özelliği tevhid adını taşıyor. Bu birincisi Allah'ın tekliği vahdet. İkincisi Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırkanın sahibi olup şirkten, küfürden, dalaletten bütün negatif faktörlerden kurtulmak. Sevgili kardeşlerim, işte böyle bir hususun tahakkuku bütün insanlar için çok mutluluk vereceği bir olay. Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Yedi Safa'nın yedisini de yaşamak. İşte Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Peygamber Efendimiz bir defa daha söyleyelim. Biz onun ayağının tozu olamayız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın indinde ikinci bir din insanlık tarihi boyunca hiç olmamıştır. Hazreti Adem aynı dinin sahibiydi. Yedi Safa, dört teslimden oluşan, Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan, iradenin teslimiyle noktalanan bir kainatın tek dininin sahibi. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde bütün güzel şeyler sizlerle olsun. Allah Teala'nın hepinize nasip kılmasını dileriz. Yedi Safa ve dört teslimi. Öyleyse bunu tespit ettiğimize göre Kur'an-ı Kerim'de de yedi Safa ve dört teslim farz kılındığına göre Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabe bunu yaşadığına göre dinler var mı sevgili kardeşlerim? Üç tane kitap var. Üç tane peygambere indirilmiş şeriat kitabı ve üçü de yedi Safa ve dört tane teslim içeriyor. Birbirlerinden bu ana faktör itibariyle hiçbir farklılıkları mevcut değil. Üçünde de durum aynı sevgili kardeşlerim. Aynı statü, aynı standartlarda verilmiş. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o zaman Allah ile olan ilişkilerinizde
her şeyi yerli yerine oturtmalısınız. Hepiniz için Allah'ın indinde bir güzellikler silsilesi duruma hakim olmalı. Biliniz ki Allah Teala tarafından çok seviliyorsunuz sevgili kardeşlerim. Öyleyse hepiniz için Allah Teala'nın hedef gösterdiği şey Hazreti İbrahim'in Hanif dininin üçüncü özelliğidir. Teslim. Vahdet, tevhid ve teslim. Bu teslim ruhunuzun teslimidir. Bu teslim fizik vücudunuzun teslimidir. Bu teslim nefsinizin teslimidir. Bu teslim iradenizin Allah'a teslimidir. 28 basamakta bu konu tamamlanır. 28 basamakta 4 tane teslimi tamamlamış olursunuz. Ve o zaman siz de sorarsınız. Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor diye. Sevgili kardeşlerim,

Allah ile olan ilişkilerimiz bu teslim esasına dayanır. Önce ruhumuzu Allah'a teslim etmek mecburiyetindeyiz. Sonra fizik vücudumuzu teslim edeceğiz. Sonra nefsimizi teslim edeceğiz. En son irademizi Allah'a teslim edeceğiz. Hepsi de Allah Teala tarafından üzerimize farz kılınmış. İşte din bu kadar sevgili kardeşlerim. Din dediğiniz zaman teslim söz konusu olduğunu, din dediğiniz zaman bunun temelinin teslimler olduğunu yakinen bileceksiniz. Ve Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Mutlaka Allah Teala ruhunuzu Allah'a ulaştıracak. İşte bu ulaşmadan sonra dik yokuşu tırmanacaksınız. Nefsinizin Allah'a teslim edilmesinden evvel ruhunuzdan sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmeniz lazım. Bu zikrinizi 5-6 kat arttırmakla gerçekleşebilir. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman 33 bin zikirde olabilirsiniz. En çok 41 bin zikirde olabilirsiniz. Ama fizik vücudunuzu Allah'a teslimi için günün en az 18 saatini zikirle geçirmek mecburiyetindesiniz. Bu başlangıçtaki ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz ve üçüncü kat cennetin ve dünya mutluluğunun yarısının sahibi olduğunuz noktanın 6 kat ötesi görünen bir yer. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde şunu hiç unutmayacaksınız. Siz neye azmederseniz Allah Teala sizi oraya ulaştırır. Başlangıçta şeytan size orasının ulaşılamaz bir yer olduğunu, çok güç olduğunu söyleyecektir. Ve sizi ondan caydırabilmek için her şeyi yapacaktır. Ama ona aldırmamayı başarırsanız ve Allah'ın yolunda hedeflere doğru yürürseniz, o zaman çok farklı bir olayla karşılaşacaksınız. Allah'ın yardımını alacaksınız. Dünya üzerinde bugün yüzlerce Allah'a ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmiş insan yaşıyor. Öyleyse siz de onlardan bir tanesi olabilirsiniz. Neden olmayasınız ki? Mutluluk parayla satın alınmaz. Mutluluk Allah'ın verdiği çok özel bir hediyedir. Layık olmak için nefsinizi tezkiye ve tasfiye etmek mecburiyetindesiniz. Ulaşmak istediğiniz mutluluğun boyutuna bağımlı. İsterseniz Allah'a ulaşmayı dilersiniz. Allah mutlaka ruhunuzu Allah'a ulaştırır. Hayır, siz ulaştırmazsınız. Allah'a ulaştırır. Siz ruhunuzu Allah'a ulaştırdıktan sonra eğer derseniz ki ben üçüncü kat cennetin Allah'a hamd ederim, şükrederim ki sahibi oldum. Allah Teala bana bu müjdeyi verdiğine göre ben eğer devam ettirebilirsem bu 33 bin zikrimi veya 41 bin zikrimi ikisinin arasındaki bir zikir seviyemi devam ettirebilirsem buradan düşmem. Öyleyse hangi şartların içinde olursam olayım ben bir defa asgari bunu devam ettirmeliyim. İşte böyle bir niyetle yola çıkan kişi bunu devam ettirebilirse mutlaka üçüncü kat cennetin sahibi olur ve dünya hayatının da en az yarısını saadetle geçirir. Yarısı mutsuz, yarısı mutlu. Ama cennet garantide. Ne olur yani kişi ulaşsa 41 bin zikre,
ve ömür boyunca o 41 bin zikri devam ettirse ne kaybeder ki? Ama kazandığı şey üçüncü kat cennettir. Dünya mutluluğunda yarı yarıya kazanmıştır. Hem de hiç pahasına. Çünkü Allah onu kendisine ulaştırmıştır. O bir şey yapmamıştır. Allah ona zikri sevdirmiştir. Allah ona namazı sevdirmiştir. Allah ona ibadetleri sevdirmiştir. Ve onu hedefe yöneltmiştir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizin elinde böyle bir imkan var. Bedava. Sadece bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek, arkasından Allah Teala'nın mutlaka sizi ruhen kendi zatına ulaştırması. Öyleyse ne duruyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, hadi koşun. Ne diyor Allah Teala? Hadi koşun diyor. Arzı dünya kadar olan cennetlere koşun diyor. Yedi kat cennet. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka ruhunu Allah tarafından ulaştırılır onun ruhu. Ve o kişi mutlaka üçüncü kat cennetin sahibi olur. Bir kere bu kişi cehennemden kurtulmuştur. Üçüncü kat cennetin sahibi olmuştur. Öbür taraftan dünya mutluluğunda yarısı onundur. Öyleyse her halükarda sevgili kardeşlerim bu sonuçla karşı karşıyasınız. Ve o zaman endişe etmek niye? Gelecekten ümitsizlik niye? Allah Teala garanti etmiş bunu. Üstelik kişi hangi dinden olursa olsun, başka başka dinlerden olduğunu söyleyenlere sesleniyoruz şimdi. Sizin kitabınızda da ey Hristiyanlar, ey Museviler, sizin kitaplarınızda da, sizlerin kitabında da aynı şeyler söz konusu. Ruhu Allah'a teslim etmek, üçüncü kat cenneti ve dünya mutluluğunun yarısını üç dinde de insana temin eder. Öyleyse ne duruyorsunuz? Allah'a ulaşmayı henüz dilemediyseniz hemen dileyin. Her dileğinin ruhu mutlaka Allah Teala tarafından kendisine ulaştırılır. İşte Şura suresi 13. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Allahu yeştebi ileyhi men yeşaü ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve o seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. İşte Tevrat'ta da bu mevcut, İncil'de de mevcut. Hristiyanlardan veya Yahudilerden kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, kalbinden bir dileği geçirir de Allah Teala'ya bunu ulaştırırsa, o kişi bilsin ki bu iş tamamdır. Ruhu mutlaka Allah'ın zatına ulaşacaktır. O kişi Allah'ın katında evliya olmak, ermiş evliya olmak şerefine erecektir. Evliyalığı çok ötede bir hüküm olarak görenler için olay açıklık ve kesinlik kazanıyor. Dünya üzerindeki inanç birimlerine baktığımız zaman bugün yapılan yüzlerce kuruluşun yaptığı araştırmaların sonunda
72 ayrı inanç biçimi tespit edilmiş durumda. Yani ayrı ayrı fırkalar. Bundan 14 asır evvel sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme soruyor. Ey Allah'ın Resulü, kaç fırka olacak? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki 73 fırka. Peki bunların hepsi cennete mi girecek? Ya da bunların arasından cennete kaç tane fırka girebilecek? Bir fırka diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem fırkayı Naciye. Ey Allah'ın Resulü, onların özelliği ne? Onlar da sizler ve benim gibi Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Sizler ve benim gibi takva sahibi olanlardır. Sizler ve benim gibi gizli şirkten kurtulmuş olanlardır. Hanif olanlardır. Bu müesseselerin her birisi aynı şeyi söylüyor. Asırlarca önce Hazreti İbrahim zamanında Allah Teala meleklerini gönderiyor Hazreti İbrahim'e. Hazreti İbrahim melekleri görünce korkuyor. Onlara bir kızarmış dana getiriyor. Yesinler diye, ama melekler yemiyor. Hazreti İbrahim korkuyor onlardan. Onlar da diyorlar ki korkma. Biz bu kavme azap etmek için geldik. Ve onların yaptığı incelemeler gösteriyor ki Hazreti İbrahim'in devrinde bile Allah'a ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini teslim edebilmiş, sadece bir tek aile tespit edebilmişler. Sadece bir tek aile tespit edebildik diyor Kur'an-ı Kerim. Sevgili kardeşlerim, öyleyse mukaddes kitapları dikkatle yer yerine oturttuğumuz zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği 72 fırkanın içerisinde öyle bir fırka olacak ki o fırka kurtulacak, 72 fırkanın hepsi gidecek cehenneme. İşte 73. fırka diğer 72 fırkanın içinde yaşayan Allah'a ruhlarını hayattayken ulaştırmayı dileyenler. Öyleyse kim hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, o kişi sevgili kardeşlerim, o kurtuluşa ulaşandır. Hangi fırkanın içinde bulunursa bulunsun, hangi grubun içinde bulunursa bulunsun, hangi inanç grubunun veya inançsızların içinde yaşarsa yaşasın, ama o kişi Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemişse, mutlaka kurtuluşa erecektir. Öyleyse dinlere baktığımız zaman dinlerin birbirinden ayrı dinler olmadığını bize en güzel ispat eden ayet-i kerime Şura suresinin 13. ayet-i kerimesidir. Allah Teala orada diyor ki Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana vahyetmek suretiyle size de, yani sana ve sahabene de şeriat kıldık. Öyleyse Hz. Nuh'un şeriatı neyse Hz. İbrahim'in şeriatı da aynı, Hz. Musa'nın şeriatı da aynı, Hz. İsa'nın şeriatı da aynı, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dini de aynı din, şeriatı da aynı şeriat. Hiçbir değişiklik olmamış peygamberler, ulul azm peygamberler boyunca. Bu beş peygambere ulul azm peygamberler deniyor. Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim,
Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Sevgili kardeşlerim, 5 Ulul Azm peygamberden Hazreti İbrahim Hanif dininin sahibi. Ve babamız İbrahim diyoruz adına. Neden? Çünkü bir oğlundan Hazreti İsa, affedersiniz, Hazreti Musa geliyor İshak'tan. Bir oğlundan Hazreti İsmail'den, ondan da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geliyor dünyaya. Onun için onların babası, gerçek anlamda babaları, bu sebeple Tevrat'ta da babanız İbrahim diye geçiyor, İncil'de de babanız İbrahim diye de geçiyor. Öyleyse Hazreti İbrahim'in din açısından hepimizin babasıdır. Ve görüyoruz ki tek bir şeriat söz konusu. Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzerinde fokus edelim düşüncelerimizi. Mercek altında tutalım konuyu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kimliğine bakalım. Bu konuda en açık bilgi Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde veriliyor. Habibim Hanif olarak veçini, şu fizik vücudunu dine ikame et. Din için ayakta tut. O Hanif fıtratıyla ki biz bütün insanları Hanif fıtratıyla yarattık. İşte bu din kayyum olan dindir. Kıyamete kadar devam edecek olan, ezelden ebede kadar gidecek olan din sadece bu dindir. Ne kadar geriye gidersen git, insanlar var oldukça bu din hep vardı diyor Allah Teala. Ne kadar ileriye gidersen git, kıyamete kadar bu din var olmakta devam edecektir. İşte şimdi 3. asr-ı saadet yaşanacak. 1. asr-ı saadet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşandı. İkincisi Osmanlı'nın yükselme döneminde yaşandı. Üçüncüsü de bu devrede Mehdi Aleyhisselam'ın devresinde yaşanacak. Bütün dünya bir bolluk ve bereket patlamasıyla huzur ve mutluluğa ulaşacak. Savaşlar bitecek, harpler bitecek. Sulh ve sükun bütün dünyayı kucaklayacak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Böyle bir dizaynda bütün insanların mutluluğunu düşünebiliyor musunuz? Öyle bir bolluk bereket ki erzak devamlı birikecek, hepsi yenemeyecek. Öylesine bir bolluk, bereket ki dünyada bütün savaşlar sona erecek. İnsanlar sadece mutluluğu yaşayacaklar. Kavga bitecek, düşmanlık bitecek. Bütün insanlar kardeş olacaklar. İşte yeni bir çağ, yeni bir dizayn. Bu çağ Mehdi Aleyhisselam'ın çağıdır. Öyleyse hepinize o veriyor bu müjdeyi. Bütün dünyada bir sulh ve sükun devresi yakın gelecekte mutlaka başlayacaktır. Hiçbir kuvvet buna engel olamaz. Kuvvetli görünen bütün statülerin bir bir yerle bir olduğunu göreceksiniz. İnsanları aldatma uğruna kurulan bütün yanlışlıklar düzeltilecektir. Gelecek günlerde sevgili kardeşlerim, 3 dinin mensupları mutlaka birleşecektir. Dünyaya İlluminati değil, inananlar ve Allah'tan emir alanlar
hakim olacaktır. Bir başka ifadeyle Allah hakim olacaktır. İşte o zaman dünyada bütün adaletsizliklerin yok olduğu bir devre yaşanacaktır. Yaşayanların tadı damağında kalacak olan bir güzellikler kumkuması, bir muhteşem dizayn. Her yerde bir büyük bereket, insanların birbirini düşman olarak değil, birbirini bağrına basan en büyük Allah dostları olarak birbirini kucaklayan insanlar olduğunu göreceksiniz. Herkes öğrenecek ki insanlık bunun için var edilmiştir. Muhtelif dinlerin sahipleri aslında dinleri arasında bir farklılık olmadığını kendi kitaplarından öğreneceklerdir. İşte hamdolsun ki bu reçete bugün elimizdedir. Üç kitaptaki 7 safhanın bütün ayetlerini tespit ettik hamdolsun. Üç kitaptaki 7 safha ve 4 teslim hem farzlar olarak tespit edildi, hem de üç kitabın peygamberlerinin ve onlara tabi olanlarının hepsi tarafından yaşandığı tespit edildi. Şimdi neden bizi Birleşmiş Milletler'de konuşturmak istemediklerini anladınız mı sevgili kardeşlerim? Eğer konuşabilseydik, belki o noktadan sonra dünya sulhü için ilk adım atılmış olacaktı. Ama bu birçok insanın şu dünyaya nefsleri istikametinde hakim olmaya çalışanların hiç sevmedikleri bir sonuç. O zaman kuvvetin değil, dostluğun ve sevginin hakim olduğu yeni bir nizam kurulacaktır, dünya nizamı. Birbirini yenmek için beslenen orduların savaşları için ayrılan milyarlarca doların dünya sulhu kurulduğunda sadece insanların refahı için harcandığını göreceksiniz. Ve sevgili kardeşlerim, dünya üzerinde çok şey değişecek. Işık hızı aşılacak. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın bütün doğruları insanlara söylenmesine rağmen örtülen nükleer fiziğin hakikatleri birer birer dünyayı aydınlatacak. İşte ışık hızının altındaki hızlarda maddenin bir pozitif ağırlığının sahip olduğunu, ışık hızında bu ağırlığın sıfır noktasına indiğinde, bu inişten sonra da eğer ışık hızının üstüne çıkılırsa maddenin negatif bir kütleye sahip olduğu görülecektir. Bu şimdilik ilmi kontrolleri altında tutanların karşı çıktıkları Allah'ın bir nimetidir insanlığa.
Başka gezegenlerde, birçok gezegende ışık hızı aşılmıştır ve o bize göre sonsuz uzak sayılan gezegenlerden buralara sonsuz hızla hareket eden hava gemileriyle birçok yabancı dünyadan insan gelmiştir. Tekrar bir kısmı ülkelerine de dönmüşlerdir. Sevgili kardeşlerim, fizik olarak bu üç hal ispat edilmiş durumdadır. Kütlenin sıfırın üstünde oluşu, ışık hızında sıfır kütle oluşumu ve kütlenin negatife dönüşmesi noktasında ışık hızının mutlaka aşılacağı gerçeği. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bunlar size geleceğe ait müjdeler olarak söylenmesi bize emredilen hususlar. Gelecek çok güzel günleri sinesinde taşıyacak. Mutlulukları bütün boyutlarıyla yaşayacaksınız sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah için olmanın, Allah için yaşamanın mükafatı bu önümüzdeki son harflerden sonra bütün dünya üzerinde yaşanacaktır. Mutluluk bütün boyutlarıyla dünya üzerinde yer alacaktır. Birbirine düşman olan ülkeler değil, birbirini kıskanan, birbirinden nefret eden insanlar değil, birbirini seven, birbirine sadece yardım eden insanlar dünyaya hakim olacaktır. O zaman kıskançlığın, hasetin, düşmanlığın yok ettiği bütün insanlık meziyetleri dünyayı kavrayacaktır. Ve bu dünyayı kuşatan eleğimsama, şu yedi renkli güzellik bütün dünyayı kaplayacaktır. Bu konuda kitaplarda çok şeyler yazıyor. Alın, kitapları okuyun. Son devrede ne kadar güzel şeyler olacağını birer birer öğrenin. Çünkü yakın gelecekte bunları yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sözün kısası odur ki, Allah-u Teala'nın indinde sadece bir tek din olmuştur. Hazreti İbrahim'in Hanif dini ve başka bir din hiç olmamıştır. Ve ayrı ayrı dinlerden olduklarını zannederek birbiriyle yüzlerce yıldır, binlerce yıldır savaş eden insanların bu savaşları çok yakın bir gelecekte son bir savaştan sonra sona erecektir. İnsanlar tahkik edecekler, kendi kitaplarında da Allah'ın bütün hakikatlerinin yer aldığını göreceklerdir. Yedi safa, dört teslim, üç kitapta da farzdır ve bütün dinlerin mensupları bunu gördükleri zaman aslında birer kardeş olduklarını, birbirlerine düşman olmamaları lazım geldiğini idrak edeceklerdir. O zaman dünyayı bugün idare etmekte olan şer kuvvetler, kuvvetlerini kaybedeceklerdir. Sadece Allah'ın güzelliklerinin yaşanabileceği yeni bir dünya kurulacaktır. İşte o dünyada yer alacak olan sizlere sesleniyorum.
Sevgili izleyenler, dinleyenler, Allah'a çok şükredeceksiniz, çok hamd edeceksiniz. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sizlerle bir zikir sohbeti yapmak üzere birlikteyiz. Tezekkür konumuz cennet, cennetin kademeleri. Allah Teala için insanlar açısından iki tür müessese söz konusudur. Birisi mükafatlandırma, diğeri cezalandırma. Hepiniz biliyorsunuz ki Allah'ın bütün gezegenlere verdiği kinetik enerji bir gün bütün kainatta birden sona erecek. O zaman geçmişten geleceğe doğru yürüyen zaman duracak ve geriye dönecek. Başa sıfır noktasına kadar geriye dönecek ve bir noktadan ayrılan ve bu surette kainatı oluşturan bu muhteşem dizayn tekrar ait olduğu yere sıfır noktasına geri dönecek. Bu geri dönüşte zamanın geriye dönüşü oluyor. İşte zamanın bittiği nokta, geri dönmek için zamanın bittiği nokta, kıyametin koptuğu nokta. Çünkü Allah-u Teala'nın bütün gezegenlere verdiği kinetik enerji sebebiyle kainatın büyümesi, itiş enerjisinin bitmesi söz konusu olduğu için duracak. Durursa ne olacak? Durursa hünnes ve künnes kanunları bozulacak. Bozulursa ne olacak? Hünnes biliyorsunuz merkezi çekim gücü. Künnes de onun etrafında cevelan eden gezegen. Bizim güneşimiz bir hünnestir ve çevresinde cevelan eden dünyamız ve diğer gezegenler, onlar da künnestir. Ve büyük kütleler küçükleri çekeceği için, büyük kütleler küçük kütleleri çekeceği için dönme olayları bitecek ve bütün gezegenler Güneş'e yapışacak. Önce gezegenlerin etrafındaki kendi gezegenleri o gezegene yapışacak. Dünyamızın etrafında Ay, bizim uydumuz, Ay Dünya'ya yapışacak. Sonra Ay ile Dünya birlikte Güneş'e yapışacak. Öylece bütün gezegenler tek bir Güneş etrafında toplanacak. Sonra Güneşlerin birbirine toplanması ve sıfır noktasına doğru geri dönüş söz konusu. İşte konumuz o kıyamet günü vücut bulan cennet ve cehennem ayrımında. Herkes indi ilahide toplandıktan sonra sura üfürülüyor ve bu birinci üfürülüşte kinetik enerjinin bittiği nokta vardır. Zaman duruyor ve gravitasyon başladığı için geriye dönüyor. Birinci sura üfürülüş, zaman geriye sıfır noktasına gidinceye kadar devam ediyor. Ki bu çok kısa bir zaman süresinde oluyor orada. Ve bütün zaman parçalarında yaşayan insanlar o sırada zaman hayatta oldukları noktaya geri döndüğünde canlı olacakları için hepsi oradan yükselerek mahşer meydanına ulaşıyorlar. Mahşer meydanında herkes toplandığı zaman sura ikinci defa üfürülüyor ve kıyamet sebebiyle ölen kişiler, ondan evvel ölmüş olan kişiler hepsi canlanmıştı.
Birinci sure-i Fülüş'te ve mahşer meydanında toplanmıştı. İkinci defa sure-i Fülüş'te herkes ölüyor. Üçüncü defa sure-i Fülüş'te herkes aynı yaşta yeniden canlanıyor ve berzah alemi yok oluyor. Berzah alemindeki nefsler de geliyor ve onlar da fizik vücutların içine giriyorlar. Bu noktada bütün fizik vücutlar kendi hesap filmlerine çekiliyor. Ne demek istiyoruz hesap filmi? Allah Teala kitaben merkumen diyor. Merkumen rakamlı demek. Rakamlı kitap. Biz buna bugünkü ilim seviyesinde hologram hüviyetiyle hayatımızı görüntüleyen bir perdeye veya bir ekrana ihtiyaç göstermeden boşlukta oynayan kendi hayat filmimiz. Elektronik sistemler herkesi otomatik olarak kendi hayat filmine çekiyor. Hayat filmleri o hayat filminin başına ulaştığınız andan itibaren oynamaya başlıyor. Doğumunuzdan ölümünüze kadar geçen hayatınızı iki film olarak seyrediyorsunuz. Birisi davranışlarınızın filmi, ikincisi düşüncelerinizin filmi. Özellikle Allah Teala'nın dizaynı size düşüncelerinizi gösteriyor ki bu düşüncelere göre ne yaptınız? Aksiyonunuz ne oldu? Bir, size yapılan bir davranışa reaksiyonunuz ne oldu? Nasıl karşılık verdiniz? Düşüncenizde neyi tasarladınız? Ama vücuda getirirken neyi yaptınız? Bunların hepsi iki hayat filminizde net olarak görünecek. Düşüncelerinizden hesaba çekilmeyeceksiniz. Ama yaptıklarınızda düşüncelerinizin ne ölçüde pay sahibi olduğu, yani her başkasına zarar verdiğiniz olayda taammüt miktarı, kasıtla yaptığınız olaylar net olarak ortaya çıkacak. Ve bunların neticesinde bir hayatınızın her saniyesinde derecat kazanmak veya derecat kaybetmek diye bir olayla karşı karşıya olacaksınız. Sorumluluğunuzun oluştuğu 15 yaşın ötesinde hayat filminiz devamlı rakamlar yazacak. Eğer zikre başlamamışsanız devamlı derecat kaybeten bir hüviyetiniz olacak. Hayatınız boyunca vücuda getirdiğiniz bütün filmler, bütün fiiller, tüm davranış biçimleri, kazandığınız bütün dereceler, kaybettiğiniz bütün dereceler hayat filminizde zaman dizaynına göre şekillenecek. Ve kazandığınız derecelerin toplamı, kaybettiğiniz derecelerin toplamı iki ayrı tarafta oluşacak. Sol tarafınızda kırmızı rakamlarla kaybettiğiniz dereceler kümülatif olarak son rakam olarak belli olacak. Sağ tarafınızda da kazandığınız dereceler yeşil rakamlarla gene kümülatif olarak belli olacak. Ve hangi taraf fazlaysa ona göre değerlendirilecek. Eğer kazandığınız dereceler fazlaysa cehenneme girdikten sonra, görmek üzere girdikten sonra oradan çıkıp o gün, kıyamet günü cennete ulaşacaksınız. Ama kaybettiğiniz dereceler fazlaysa o zaman cehenneme girecek ve ebediyen orada kalacak olanlar olacak. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hayat filmleriniz hepiniz için bir kitaptır. Oradaki neticeler de size teslim edilecek.
Allah Teala'nın gene o elektronik sistemleriyle ya sağ taraftaki derecelendirmeye göre kazanacaksınız. Gideceğiniz, kalacağınız yer cennet olacak. Bu size kitapları sağdan verilenler vasfını kazandırır. Kazandığınız dereceler Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde mutlaka kaybettiğiniz dereceden fazla olacak. Neden? Çünkü Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesine göre Allah Teala diyor ki ey inananlar Allah'a ulaşmayı dileyin, takva sahibi olun ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. Allah bize furkanlar verecek ve günahlarımızı örtecek o zaman. Bu noktadan itibaren o kişi sevapları günahlarından fazla olan kişidir. Peki kişi sevapları günahlarından fazla ama Allah'a ulaşmayı dilememiş. Dilemeden de ölmüş. O zaman bu kişinin amelleri bir değer ifade etmiyor. Bu kişinin amelleri siliniyor. Amelleri heba oluyor, boşa gidiyor. Değer ifade etmiyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Burada Allah için yapılan bir dizayn var. Allah'ın şaşmaz ölçüleri var. Hayatınız boyunca iki tane kiramen katibin meleği ki bunlara Resul diyor Allah Teala devamlı olarak sizlerle meşgul olacak. Hayatınız boyunca hep bu iki kiramen katibin meleği yaptığınız bütün davranış biçimlerini devamlı bu üç boyutlu filme alacaklar ve mizan devamlı olarak o fiilden taammüt miktarına göre ne kadar derece kazandıysanız veya kaybettiyseniz onların hepsini hiçbir haksızlığa meydan vermeden otomatik olarak kaydedecek. Ve de hiçbir haksızlık vücut bulmadan o gün kıyamet günü size mizanınız teslim edilecek. O elinizdeki mizanla yapmış olduğunuz fiillerin karşılığında hangi dereceleri almanız lazım geldiğine bakacaksınız. Hiçbir noktada bir yanlışlık göremeyeceksiniz. Size kıl kadar zulmedilmediğini fark edeceksiniz. Bu konunun sonucu kitabınızın ya sağdan verilmesidir. Bu sizin cennete gideceğinizi gösterir. Bu rakamlı kitap size hayat filminiz teslim ediliyor. Kazandığınız ve kaybettiğiniz bütün dereceler ve hayat filmleriniz orada. Eğer kitabı soldan verilen birisi söz konusuysa onun da kalacağı yer cehennemdir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala buyuruyor ki yerler arzları yerler ve gökler kadar olan cennetlere koşuşun diyor. Anlaşılıyor ki yerler boyunca, gökler boyunca cennetler var. Her katta ayrı bir cennet oluşturmuş Allah Teala ve cennetlerin Kur'an-ı Kerim'de çeşitli adları geçiyor. Cennetün Aliye, Cennetül Firdevs, Cennetül Huld, Cennetül Gurafan, Cennetül Meva, Cennetül Naim ve Cennetül Adn. 7 kat cennet. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi Allah'a ulaşmayı dilemediği için
hiçbir zaman Allah'ın cennetine giremeyecektir. Neden? Çünkü mutlaka günahları sevaplarından fazla olacak. Neden? O kişinin sevapları pekala günahlarından fazla olabilir. Çok sevap işler kişi. Ama Allah'a ulaşmayı dilemez. Diyor ki Allah Teala onların amelleri boşa gider diyor. Allah'a ulaşmayı inkar edenlerin, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin durumu onların amellerinin boşa gitmesidir. Yüce Rabbimiz Kehf suresinin 103, 104, 105. ayetlerinde diyor ki size amellerini hasara uğratanların durumunu söyleyeyim mi? Üstelik de onlar en güzelini yaptıklarını zannediyorlardı.

kâr edenler. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı inkar ederse onun gideceği yer cehennemdir. Allah'a ulaşmayı inkar ettiği için veya Allah'a ulaşmayı yalanladığı için o kişi Allah'ın cennetine giremez. Onun amelleri üstelik de boşa gider. Kim diyor Allah Teala Allah'ın ayetlerini ve Allah'a mülaki olma günü olan Yevmil Ahir'i yalanlarsa onların amelleri boşa gider diyor Araf suresi 147. ayet-i kerimede. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen, Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin amelleri boşa gider. Bunun manası o kişinin kaybettiği dereceler mutlak olarak kazandığı derecelerden fazladır. Ve gideceği yer cehennemdir. Böyle mi söylüyor Allah Teala? Böyle söylüyor. İşte Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. İnnellezîne lâ yercûne likâena ve râdu bil hayâtet dünyâ vatme'ennü bihâ ellezîne hum an âyâtina gâfilûn. Ülâike mevâhimin nâru bimâ kânû yeksibûn. Onlar ki muhakkak surette bize mülâki olmayı dilemezler diyor Allah Teala. Ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor, cehennemdir diyor Allah Teala. İşte Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin gideceği yer cehennemdir. Öyleyse 7 kat cennetin 7'si de Allah'a ulaşmayı dileyenlere aittir. Öyleyse böyle bir dizaynda insanların amellerinin skalasına baktığımız zaman İslam'ın 28 basamağından ilk 2 basamağın negatif olduğunu, insanları cehenneme götüreceğini görürüz. 3. basamak önemli. Kişi Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi 3. basamaktadır. Ve derhal onun amelleri örtülür. Yani kaybettiği dereceler, amelleri sebebiyle kaybettiği dereceler, yanlış amelleri veya amelsizlikleri o kişinin yanlış amelleri ve amelsizlikleri zaten yeteri kadar negatif derece yazmıştır ona. Ama o kişinin kazandığı derecelerin hepsi yok farz edilir. Eğer o kişi ölene kadar Allah'a ulaşmayı dilememişse, o zaman o kişi öldüğünde amel defterindeki amelleri sebebiyle kazandığı dereceler yok olur. Kaybettiği dereceler fazla olduğu için bu kişinin gideceği yer cehennemdir. Ayet-i kerimede söylendiği gibi. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin kazandığı dereceleri mutlaka negatiftir. Ve o kazandığı dereceler itibariyle gideceği yer cehennemdir. İşte konumuz Allah'a ulaşmayı dilemekten bahsediyor. Cennetin kademelerinin birincisi Allah'a ulaşmayı dileyenlerin gideceği yerdir. Bu olayları Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın rahmet mahsedet tecellisi, bize furkanlar vererek günahlarımızı örtmesi, sonra kalbimize ulaşması, kalbimizin nur kapısını Allah'a çevirmesi, göğsümüzü yararak göğsümüzden kalbimize nur yolu açması, kalbimize Allah'ın rahmetinin %2 olarak girmesi,
girmesi, bunun %2 olması halinde huşu

kayboluşumuz, sonra mürşidi talep etmemiz ve Allah'ın göstermesi ve mürşidimize ulaştığımız noktaya kadar. Bu mürşide ulaşmadan evvelki ana kadar o kişinin gideceği yer birinci kat cennettir. Allah Teala kıyamet günkü olayı anlatıyor ve kıyamet günü diyor onlara kitapları ya sağlarından verilir ya sollarından verilir diyor. Kitapları sağlarından verilenler buna sevinirler diyor. Ve bunların gidecekleri yer bir cennettir. Tabi cehenneme göre yüksek bir cennet. Cehennemden mutlaka yüksek bir cennet. Cennetün aliye diyor Allah Teala. Onlar yüksek bir cennette olacaklardır diyor. Bu cennet konunun başlangıç noktasını içeriyor. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz üçüncü basamaktan itibaren 13. basamakta dahil kişinin gideceği yer birinci kat cennettir. Orada onların cennete kavuşacakları ifade ediliyor. Kitapları sağlarından verilenler mutlaka o birinci kata, birinci kat cennete gireceklerdir. Ama kitapları sağlarından verilenlerden başka özellik taşıyanlar, daha üst seviyeye gidenler ayrı ayrı cennetlere yerleştirileceklerdir. Kıyamet günü ister insanlar cennete girecek olsunlar, cennette ebediyen kalacak olsunlar, ister insanlar cehennemde ebediyen kalacak olsunlar, gidecekleri yer önce mutlaka cehennemdir. Cehenneme girmeyecek olan hiç kimse olmayacaktır. Ve cehenneme insanlar iki türlü girerler. Cehenneme girip de cennete ulaşacak olanlar, cehennemin yüksek, şeffaf kapılarından ya da bir nevi duvar diyelim buna, oradan şeffaf ve cennete girebilecek olanları geçirgen. Onlar uçarak geliyorlar. Yaklaşık 12 metre yüksekliğinde, 10 metreden daha yüksek, 30-40 metre belki 100 metre genişliği olan kapılar. Kapı yerine duvar demek daha doğru, fakat içerisi görünüyor. Daha cehennemin duvarları daha ötede. Yani içeri giriş duvarları. Buradan cehennemin avlusuna giriliyor. Ve cennete girecek olanlar oradaki elektronik sistemler sebebiyle derhal tanınıyor. Onlar uçarak cehenneme girerken sistemde bir işaret gelmiyor. Otomatik olarak kapılar onları geçiriyor. Ya da o cam duvarlar, ama geçirgen cam duvarlar. Fakat eğer günahları sevaplarından fazla olan birisi de onlar gibi uçmak üzere gelip oraya ulaşıp da zıplayıp duvara ulaşınca duvara kafasını vurup yere düşüyor. Oradan geçmesinin mümkün olmadığını görüyor. O zaman bizim buradaki normal kapılardan daha büyük, ağır bir kapıya ulaşmak mecburiyetinde. O kapı şeffaf değil. Ve arkasında bekleyen cehennem zebanileri kapıyı onların başlarının sığabileceği kadar kaldırıyorlar. Ve onlar burunları yere sürtünerek cehenneme giriyorlar. Onlar orada dizüstü kalıyorlar. Oysa ki diğerleri cennete girmek üzere girenler, cehennem
cehennemin bütün katlarını görüp, bütün özelliklerini görüp, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederek çıkıyorlar cehennemden ve o şefa kapılardan uçarak çıkıyorlar ve cennetlerine, hangi kat cennete gireceklerse giriyorlar. Söylediğimiz standartlarda olan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra fakat mürşidine ulaşamadan evvel ölenler, onların hepsinin gidecekleri yer mutlaka birinci kat cennettir. Bu cennetin adı cennetin âliyedir. Ve kalbin içine giren bu dört nurdan rahmet, fazl, rahmet, salavat sadece bir tanesi fazıllar, iman kelimesinin teşkil ettiği kutupla ters manyetik alana sahip oldukları için iman kelimesine ulaştıkları zaman onun etrafına yapışıp orada toplanmaya başlarlar. Bu toplanma nefs tezkiyesi adı verilen olayın başlangıcıdır. Kişinin kalbindeki afetler, ki o noktaya kadar kişinin kalbi %100 afetlerle doludur. Bu yüzden Allah'ın bütün emirlerine itaatsizlik etmektedir. Emirleri yerine getirmemektedir. Yasak ettiği bütün fiilleri ise işlemektedir kişi. Ama bu noktadan itibaren nefsin kalbine giren ve orada yerleşen fazıllar afetlerin yerini alırlar. Fazıllarda afetlerin tam aksine Allah'ın bütün emirlerini yerine mutlaka getirmek isteyen, yasak ettiklerini ise asla işlemeyen bir hüviyet taşırlar. Ve nefsin kalbindeki fazıllar başlangıçtaki %2 rahmet birikiminden sonra %7'ye ulaşınca vücuttan ayrılan ruhun, mürşidin 51. vücuttan ruh ayrılır. Ana dergaha ulaşmasıyla paralel olarak nefsin kalbindeki nurlar %7'ye ulaştığı zaman bu kişinin ruhu zemin kattan birinci kata kadar yükselmeye başlar. İkinci defa %7 nur birikimi nefsi levvam eder, kişi nefsini kınamaktadır. Ruh ikinci gök katına ulaşır. Üçüncü defa %7 nur birikimi nefsi mülhim eder, kişi ilham almaya başlar. Ruh üçüncü gök katındadır. Dördüncü defa %7 nur birikimi o kişi mutmainne kademesine gelir. Allah'ın verdiği her şey onun için uygun görünmeye başlar gözüne. Kişi doyuma ulaşır. Sonra ruh bir gök katı daha yükselir. Kişi Allah'tan razı olur. Bir gök katı daha yükselir. Burası radiyedir. Bir gök katı daha yükselir. Allah da ondan razı olur. Burası mardiye kademesidir. Ve nihayet 7. defa %7 nur birikimiyle ruh 7. gök katına ulaşır. 7. gök katında soldan sağa doğru 7 tane alem geçer. Setrin mintaya ulaşır en son. Oradan da Allah'ın zatına ulaşır. Bu 7. defa %7 nur birikimidir. %49 fazıl birikimi, %2'de rahmet birikimiyle nefsin kalbindeki nurlar %50'yi aşar. Şeytan hakimiyeti %100'den %49'a düşer. Burası ruhun Allah'a ulaştığı noktadır. İşte nefs tezkiyesinin başlangıç noktası mürşide tabi olunduğu noktadır. Tabiyetten sonra nefsin kalbinin nur birikimi başlamıştır. Ve bu tabiyetten ruhun Allah'a ulaşmasına kadar geçen süreç içerisinde kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Bu yolun hangi noktasında o kişi rahmetli olursa olsun ikinci kat cenneti hak etmiştir. İkinci kat cennet Cennetül Firdevs'tir. Kehf suresinin 107. ayet-i kerimesinde Allah Teala bu konuya temas ediyor. Diyor ki innellezine amenu ve amilus salihati
Kânet lehum cennetül firdevse nüzula. Amel olanlar, yani ölmeden evvel Allah'a yedirenler ve salih amel, yani nefs tezkiyesi yapanlar, onların ikramı firdevs cennetleridir diyor Allah-u Teala. Demek ki mürşide ulaştıktan 14. basamaktan 21. basamağa kadar yolda ölen herkesin gideceği yer ikinci kat cennettir. Firdevs çevre cennetleridir. Alameti farikası diğer cennetlerden onu ayıran şey kişi nefs tezkiyesine başlamıştır. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra nefs tezkiyesi yapmaya başlamıştır kişi. Bu nokta ikinci kat cennettir. Mutlaka 14. basamakta mürşide ulaştıktan sonra mümkündür. Daha evvel kişinin nefs tezkiyesi yapması mümkün değildir. Üçüncü cennet cennetül hulddür. Kimin ruhu Allah'ın zatına ulaşırsa Allah'ın zatında o ruh yok olur. Böyle insanlara Allah Teala evvab diyor Kur'an-ı Kerim'inde ve Allah'ın zatının da me'ab olduğunu görüyoruz. Sığınak manasına geliyor. İşte Allah Teala Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki zalikel yevmül hakkı fe men şâe zalikel yevmül hakkı fe men şâe kim Allah'a mülaki olmayı dilerse işte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran bir yol ittihaz eder. Ve men şâe ittihâze ilâ rabbihi me'âbâ. Kimin ruhu Allah'a ulaşırsa bu standartlarda Allah o kişinin ruhuna me'ab olur diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala'nın kişinin ruhuna me'ab olması söz konusu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse böyle bir muhteva içerisinde Allah Teala'nın dizaynına beraberce baktığımız zaman şunu görüyoruz. Kişinin ruhu Allah'a ulaşmış. Allah'ın zatına ulaşmış. Allah'ın zatı o kişiye me'ab olmuş. İşte buradaki cennet artık üçüncü kat cennettir. Kaf suresinin 31, 32 ve 33. ayetlerinde Allah-u Teala şöyle söylüyor. Ve uzlifetül cenneti lil muttakine gayri vayit. Hâzâ mâ tuâdûne li kulli evvâbin hafîz. Diyor ki cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz cennet budur. Yani buyurun cennetinize girin. Bütün evvap olanlar için ve hafiz olanlar için. Hafiz olanlar, başların üzerinde mahfuz taşıyanlar, mürşitlerine tabi olanlardı. Bir evvelki kat cennete girerler. Ama evvap olanlar, ruhlarını Allah'a ulaştırıp da ruhlarını Allah'ın zatının kabul ettiği kişiler, ruhları Allah'ın zatında yok olanlar, onlar evvaptırlar. Sığınağa, me'aba sığınmışlardır. Âl-i İmrân suresinin 14. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, Vallahu indehu üstün me'ab diyen Allah Teala Nebe 39'da
Nebi 39'da Allah'ın zatına ulaşmayı Allah'a sığınmak, sığınağa sığınmak olarak değerlendiren Allah Teala Âl-i İmrân 14'te diyor ki vallahu indehu hüsnül me'ab. Allah'ın katında Allah'ın zatı en güzel sığınaktır. Allah'ın zatındaki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır diyor Allah Teala. Görüyoruz ki bu cennet evvap olanlar için geçerli. Ruhlarını Allah Teala'ya ulaştırmış olanlar için geçerli. Bu cennet Cennetül Huldi adını alıyor. Furkan 15'te Allah Teala diyor ki kul ezalike hayrun em cennetül hulzileti bu idel muttakîn kânet lehum cezâen masîrâ. De ki bu mu daha hayırlıdır? Yoksa muttakilere, takva sahiplerine vaat edilen onlar için bir ceza yani mükafat ve dönüş yeri olan ebedi cennet mi? İşte burada Allah'ın zatına ulaşan kişiye Allah'ın hediye ettiği yeni bir cennet söz konusu sevgili kardeşlerim. Sonra ne oluyor? Ruhu Allah'a ulaşan kişi, ruhu Allah'a ulaştıktan sonra ruh Allah'ın zatında yok oluyor. Burası fena fillah makamıdır, velayetin birinci makamı. Sonra beka makamına geliyoruz. O kişinin ruhuna Allah'ın katında bir taht nimet olarak veriliyor. Ve kişi bu tahtla la mekana kavm oluyor. Bu tahtın sahibi olan kişi oranın ahalisinden oluyor. İndi ilahinin Allah'ın huzurunda artık taht üzerinde muhkim bir kişi oluyor. Burası bekabillah makamıdır. Allah ile Allah'ın katında, Allah'ın huzurunda devamlı kalan bir ruhun sahibi kişi. Kişinin kendi ruhu Allah'ta yok olmuştur. Allah onun üzerine bu kişi beka makamına geldiğinde onun yeni bir ruhunu vücuda getirerek onu kendi katında bir tahtın sahibi kılmıştır. Sonra mı? Sonra zühd makamı geliyor. Kişi günün yarısından daha fazla zikrediyor. Sonra da muhsinler makamı geliyor. Kişi muhsin oluyor. Yani fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş kişi. Allah Teala bu noktaya gelmiş olan, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş olan kişiye yeni bir taht, yeni bir cennet vaat ediyor. Bu cennet Cennetül Gurafan'dır. Fizik vücudun Allah'a teslim etmesiyle gerçekleşir. Ankebut suresinin 58. ayet-i kerimesi. Ne zaman sevgili kardeşlerim bir insanın nefsinin kalbinde biriken nurlar %80'i aşarsa bu noktadan itibaren fizik vücut geri kalan %81 olsa geri kalan %19 nefsin afetine hiç değer vermez, onu kale almaz. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir, yasak ettiği fiilleri de işlemez. İşte bu fizik vücudun Allah'a teslim olduğu noktadır. Ve burası dördüncü kat cennettir. Allah Teala diyor ki Ankebut suresinin 58. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ آمِنُوا وَاَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَنُبَوِّ اَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِيَ الْاَنْهَارُ حَالِدِينَ ف۪يهَا نِيمَ اَجْرُ الْاَمِل۪ينَ Ve amin olanları, Allah'a ulaşmayı diyenleri ve salih amel, nefs tezkiyesi yapanları mutlaka altından nehirler akan cennette köşklere yerleştireceğiz. Orada ebediyen kalıcıdırlar. Salih, nefsi ıslah edici,
amel işleyenlerin ecri ne güzel. Buradaki salih ameller bir evvelki cennetten, cennetin hulliden daha ötede bir muhteva taşıyor. Çünkü bunlar Allah'a ruhun ulaşmasından sonraki muhtevaya ait. Ruh Allah'a ulaştıktan sonraki devre. Burası dördüncü kat cennet, fizik vücutlarını Allah'a teslim edenlerin cenneti. Fizik vücudun Allah'a tesliminden sonra kişinin daimi zikre ulaşması söz konusu. Daimi zikre ulaşan kişi ulul elbab oluyor. Lüplerin sahipleri oluyor. Nefsinin kalbinde hiç afet kalmıyor daimi zikrin sahibi olduğu için. Ve bu kişinin Allah-u Teala kalp gözünü açıyor. Kalp kulağını açıyor. Sonra o kişi Allah'la manevi konuları tezekkür etmeye başlıyor. O kişi daimi zikrin sahibi olduğu için devamlı hayır kazanan, devamlı derecat kazanan birisi oluyor. Ve de hikmet sahibi oluyor. Hikmet sahibi oluyor. Yani Kur'an'daki ayetlere baktığı zaman o ayet eğer Kur'an'daki 28 basamaktan birine aitse onu derhal görebiliyor, sezebiliyor. Ve Allah ile devamlı irtibatta olduğu için hakemlik veya hakimlik yaptığı zaman kararlarını hep Allah'tan sorarak gerçekleştireceği için hep adaletle, kıst ile hüküm veriyor. İşte bu hüviyetteki bir kişi ulul elbab olmuştur. Bütün sahabe bu hedefe ulaşmıştı. Bu hedefe ulaşan kişiler, yani daimi zikrin sahipleri, onlar beşinci kat cennetin sahipleri oluyor. Bu cennetin adı Cennetül Meva. Nazirat suresinin 41. ayet-i kerimesinde geçiyor. Ve innel cennete hiyel meva. Meva. Artık şüphesiz cennet onun için bir barınma yeridir. Meva'dır. Bu kişi fizik vücudundan sonra nefsini de Allah'a teslim ettiği için daha üst kat bir cennetin sahibi oluyor. Bu noktadan sonraki cennet ihlasa ulaşan kişinin cennetidir. Kim muhlis olursa, yani yerlerin melekûtunu, idikat yerleri, cehennemleri Allah ona gösterdikten sonra göklerin melekûtuna başlamışsa, kişi göklerin melekûtunu görmeye başlamışsa, o zaman bu kişi ihlas makamının sahibi olmuştur. Gök katlarını birer birer gösterecektir Allah. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katını. Birinci kattaki açıkta secdeyi, ikinci kattaki su arılma havuzunu, havuzlarını, üçüncü kattaki iki katlı mescidi, dördüncü kattaki Beytül Makdes'in aslında secdeyi, beşinci kattaki Beytül Haram'ın aslında secdeyi, altıncı katta Sıbkatullah olma mahallini, yedinci katın girişten itibaren kader yüceleri,
Ümmü Kitap, Kudret Denizi, Makam-ı Mahmud, Divan-ı Salihin, Zikir Yüceleri ve İndi İlahi. Bunların hepsini kişi görmeden önce, ne zaman sıddıklı müntahayı gösterirse Allah Teala, burası yolun sonudur. Sıddıklı müntaha ile beraber naim cenneti söz konusudur. Bu kişi sıddıklı müntahayı gördüğü zaman tövbe-i nasuha davet edilir. Bu onun salah makamına geçtiğini işaret eder. İhlas makamının tamamlandığını işaret eder. Bu noktaya kadar kişi ihlas makamındadır. Nefsini Allah'a teslim ettikten sonra 26. basamaktan bu noktaya gelinceye kadar, 7 kat gökler gösterilinceye kadar kişi 6. kat cennetin sahibidir. Bu cennet naim cennetidir. Maide 65'te Allah Teala diyor ki: "Velev enne ehlel kitabe amenu ettekav ve le kefarna anhum seyyatihim ve le etalnahum cennatin naim." Eğer kitap ehli amen olup Allah'a ulaşmayı dileyip takva sahibi olsalardı, elbette günahlarını örterdik ve onları mutlaka neticede naim cennetlerine koyardık diyor Allah Teala. Burada onlar için bir yeni bir cennet söz konusu. Başka ayetlerde de naim cenneti yer alıyor. Bu ayetlerden de çıkarılan sonuç odur ki o insanlar ihlas makamına ulaşmışlar. Nefslerinin kalbi halis olmuş. Yani 14 mertebe müzeyyen olmuş Allah'ın nurlarıyla. İman kelimesiyle kalpleri 14 mertebe müzeyyen olmuş olan insanlar, onlar naim cennetlerine gidiyorlar. Ve de bundan sonra o kişinin tövbe-i nasuha daveti var, salah makamının içinde. Sonra günahların örtülmesi var. Sonra o kişinin başının üzerine salahın nurunun verilmesi var. Sonra da günahlarının sevaba çevrilmesi var. Bunlar tamamlanınca Allah o kişinin iradesini de teslim alıyor. Kimin iradesini teslim alırsa o kişiyi irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle Allah irşat makamının sahibi kılıyor. İşte burası cennetlerin en üstünü olan Adn cennetlerini ifade ediyor. Kim irşat makamına tayin edilmiş Allah-u Teala'dan hakka tukati takvanın sahibi olmuşsa, irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşat makamının sahibi kılınmışsa, o kişi Kur'an-ı Kerim'de Fevzül Azim'in sahibidir, Hazzül Azim'in sahibidir, Ecrül Azim'in sahibidir ve Fazlul Azim'in sahibidir. Bu azim dizaynlar salah makamının dördüncü kademesini, affedersiniz, beşinci kademesini, irşada memur ve mezun kılınmayı ifade eder ve hepsinin, bu beşinci makama ulaşabilen herkesin gideceği yer Adın cennetidir. Adın cennetleri Kur'an'da en çok yer tutan cennettir. Rad 22'de Allah Teala diyor ki 22 ve 23'te وَالَّذ۪ينَ سَابَرُوا اِبْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَيَقُومُوا الصَّلَاةَ وَاَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَاتِ السَّيِّئَاتِ اُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ. Onlar sabırla Rablerinin vecini, zatını görmeyi isteyenler ve namazı ikame edenler, onları rızıklandırdığımız şeylerden gizli veya açıkça infak edenler ve seyyiat-ı hasenat ile savan kimselerdir. İşte seyyiate hasenatla mukabele eden kimseler. Bütün sahibi o noktaya ulaşmışlardı. Allah Teala onların hepsinin
o noktaya ulaşmış olduklarını söylüyor. Onlar seyahate hasenatla mukabele edenlerdir diyor sahabe için. İşte onlar için bu dünyanın güzel bir akıbeti sonucu vardır diyor. Rad 22. Ya rad yürüyüşte ise bu güzel sonucun ne olduğu ifade buyuruluyor Allah Teala tarafından. Cennetu adnin yedhulunha ve men salaha min abahim ve ezvacihim ve zürriyetihim vel melaketu yedhulune aleyhim min kulli bab. Diyor ki Allah Teala adın cennetleri vardır. Onların babalarından ve eşlerinden ve zürriyetlerinden salaha ulaşan kimseler ona adın cennetine girerler. Ve her kapıdan melekler onların yanlarına girerler. Keyf 30. İnnellezine aminu ve amilu salatı inna la nudihu ecre men ahsene amela. Muhakkak ki amel olanlar ve salih amel yapanlar, biz kesinlikle en güzel amel işleyen kimselerin ecrini zayi etmeyiz. Buradaki ahsen amel, en güzel amel, en üstün seviyede amel yapanları ifade ediyor Allah Teala. Ve bir sonraki ayet-i kerime Keyf 31. Ülâike lehum cennâtu adnin. Onlar için adın cennetleri vardır diyor Allah Teala. Daha 75 ve men yetihi müminen kat amine salati fe ulake lehumul derecatu ula. Daha 75, daha 76 cennetu adnin. Ve kim salih ameller nefse sesi yapmışsa ve ona Allah'a mümin olarak gelirse o zaman işte onlar için yüksek dereceler vardır. Buradaki mümin olmak 7. kademedeki mümin olmak. Yani Hakk-ı Tukati takvanın sahibi olarak mümin olmak. Onlar için adın cennetleri vardır diyor daha 76'da Allah Teala. Saf 12'de Allah Teala gene adın cennetlerinden bahsediyor. Diyor ki: "Ya firlekum zunubekum ve yutulikum cennetin tercimin tahtiyal enharu ve mesakine tayyibeten fi cenneti adn. Zalikel fevzul azim." O da sizin günahlarınızı bağışlar. Günahlarınızı mağfiret eder, günahı çevirir. Sala makamındaki günahların sevaba çevirmesinden bahsediyor. Sizi altından ırmaklar akan cennetlere ve adın cennetlerindeki güzel konaklara yerleştirir. İşte fevzül azim budur. Fevzül azim kelimesini burada kullanmış Allah Teala. Mümin 8. Rabbena ve edhilhim cennati adnin illeti vaattekum ve men salaha min abahim ve ezvacihim ve zürriyetihim inneke entel azizün hakim. Rabbimiz onlara vaat ettiğin ant cennetlerine onları ve onların babalarından, zevcelerinden ve zürriyetlerinden salah makamına ulaşanları dahil et. Muhakkak ki sen azizsin, hakimsin. Onların zürriyetlerinden, anne babalarından kim ant cennetlerine ulaşmışsa salah makamına ulaştıkları zaman ad cennetine sahip olmasalar da onları oraya ulaştır diyorlar. Mümin 9. Allah Teala diyor ki onları kötülüklerden koru. Ve sen kimi izin günü kötülüklerden korursan o zaman ona rahmet etmiş olursun. Ve işte o fevzül azimdir. Buradaki kötülüklerden korumanın fevzül azim olduğu kademe, onların sevaplı günahlarının sevaba çevrildiği nokta, salah makamının 4. kademesi. Sa'd suresinin 50. ayet-i kerimesi, Cennet-i Adn'in müfettahaten lehumul evvab, kapıları onlara açılmış olan adın cennetleri vardır diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman insanlar için 7 kat cennet olduğunu görüyoruz. 1. kat cennet, cennetül aliye. 2. cennetül firdevs. 3. cennetül huldi. 4. cennetül gurafan. 5. cennetül meva. 6. cennetül naim. 7. cennetin adn. Her kademe için ayrı bir kat cennet. Bu Allah Teala'nın lütfu keremi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi adın cennetlerine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek
bu akşamki sohbetimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Hepimizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha söylemeden geçemiyoruz. Hicri yılbaşınız mübarek olsun. Allah Teala hepinizi en güzel standartlarda hedeflere götürsün. Cennetiniz adın cennetleri olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، صراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın huzurunda hepinizi sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Bu akşam sizlere inşallah mutluluktan bahsetmek istiyorum. Biliyor musunuz? Allah Teala hepinizden, ama hepinizden sizin mutlu olmanızın dışında hiçbir şey istemez. Eğer derseniz ki ama namaz kılmamızı emrediyor, oruç tutmamızı emrediyor, zikir yapmamızı emrediyor. Onlar sizin için sevgili kardeşlerim. Sizi mutlu etmenin her biri birer vasıtası. Namaz kılmak ferahlamanın bir tatbikatıdır. Zikir yapmaksa daha üst boyutta bir mutluluk işaretini taşır. Düşünün ki kimin kalbi açılmışsa mutlaka zikirde açılmıştır. Zikir sizin mutluluğunuzun en büyük anahtarıdır. Bir düşünün, siz namaz kıldığınız zaman bu namazın Allah-u Teala'ya bir faydası olabilir mi? Ama size çok faydası olur. Yaptığınız ibadetler hangileri olursa olsun, onların Allah'a bir faydası ya da yaptığınız bir kötü davranışın Allah'a bir zararı olması mümkün değildir. O Allah her şeyden münezzehtir. Ama sevgili kardeşlerim, bizler kuluz. Bizler sadece birer mahlukuz, yaratıkız. Allah sahibimiz. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki sahipsiz değiliz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey öylesine güzel ki bu güzelliklerin farkında olmanızı bütün gönlümüzde istiyoruz. Unutmayın. Tabi olduğunuz andan itibaren Allah her an sizinle beraberdir. Hiç bırakmaz sizi. Hiç bırakmaz. Her zaman sizinle beraberdir. Ayrıca biz de sizinle beraberiz. Hiç bırakmayız. Bir gün bizi göreceksiniz. Başınızın üzerinde bizi göreceksiniz. Ve Allah'a size bunu gösterdikten sonra daha çok şükredeceksiniz. Daha çok hamd edeceksiniz. Sahipsiz olmadığınız için. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel dizayn edilmiş ki, öyle muhteşem dizayn edilmiş ki, Allah hiçbir şeyi insanların adına tesadüf dediği bir şey olsaydı bile ona bırakmayacaktı. Allah her şeyden haberdardır.
koruyucu sahibi olmak isteyeni Allah-u Teala koruyucu bir elbiseyle kaplar. İşte bu koruyucu elbise devrin imamının ruhudur. Neden korur? Her türlü zinvani etkiden korur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala Maide 105'te diyor ki, Ya eyyühellezine aminu aleykum enfisekum la yedurrukum men derde izahtedeyken. Ey amil olanlar, nefslerinizin sorumluluğu nefslerinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. Siz nefslerinizi tezkiye etmek üzere harekete geçtiğiniz zaman dalalette olanlar size bir zarar veremezler. Siz nefsinizi tezkiye etmek üzere harekete geçtiğiniz zaman hidayet üzere olursunuz. Hidayet üzere olduğunuz andan itibaren de dalalette olanlar size bir zarar veremezler. Dostlarım, güzel dostlarım, böylece söz konusu olan şey sizin mutluluğunuz. Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk denilen bir müesseseyi yaşamak hepinizin hakkı. Bu hakkı kullanmalısınız diye düşünüyorum. Allah'ın sizi yaratma sebebi bu. Mutluluğunuz. Sizden Allah'ın istediği bir tek şey var. Mutluluğunuz. Allah-u Teala bunun dışında hiçbir şey istemiyor sizlerden sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Saadet sizin için. Sadece onu yaşamak üzere yaratıldınız. Unutmayın, Allah-u Teala sizi çok seviyor. Unutmayın, biz sizi çok seviyoruz. Her şey bu sevgi üzerine bina edilmiş durumda. Öyleyse siz de sevin. Etrafınıza mutluluk dağıtan bir insan olun. Etrafınızdaki herkes sizden gelen mutlulukla mutluluğu yaşasın, huzuru yaşasın. Saadet onlar için olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, unutmayın. Allah-u Teala sizin mutlu olmanızı istiyor. Biz sizin mutlu olmanızı istiyoruz. Siz de kendinizin mutlu olmasını istiyorsunuz. Sadece iblis sizlerin mutlu olmasını istemiyor. Kendisi gibi mutsuz, huzursuz, sıkıntılı olmanızı istiyor iblis. Sizden istediği tek şey bu. Sıkıntı, huzursuzluk, herkese düşman olmanız. Her an bir öfke, kin girdabında kaybolmanız, başka insanların hepsine düşmanlık etmeye çalışmanız, İblis'in istediği tek şey bu. Hepinizin kendisiyle beraber cehenneme girmenizi ister. Hedefi cehennemdir. Sizler için. Kendisi cehenneme gitmek mecburiyetinde yapabileceği hiçbir şey yok. Ve sizler Adem Aleyhisselam'ın soyundansınız. Öyleyse ana olan kinini size kusuyor.
sizleri, hepinizi mutsuz etmek iblisin temel dileğidir. Peki sevgili kardeşlerim, eğer siz mutlu olmak istiyorsanız, Allah sizin mutlu olmanızı istiyorsa ve şeytan istemiyorsa ve siz mutsuzsanız, o zaman Allah'ın dediklerini değil, iblisin dediklerini yaptığınız için sıkıntıdasınız, huzursuzsunuz. Söylediklerimi bir düşünün. Kendinizi mutsuz hissediyorsunuz. Öyleyse sıkıntıdasınız, huzursuzsunuz. Öyleyse Allah'ın dediğini yapmadığınız için öylesiniz. Bir sualim var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler sizlere. Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilediniz mi? Gerçekten buna emin misiniz? Eğer Allah'a ulaşmayı dilediyseniz, siz namaz kılmak kendisine angarya gibi gelmeyen, yük olmayan bir insan olursunuz. Tasavvufa girdiğinizin ilk perşembesinde tuttuğunuz oruçtan açlık hissetmemeniz söz konusu olur. Zekatınız, başkalarına yaptığınız yardımlar size ağır gelmek şöyle dursun, içinizi büyük bir sevinçle doldurur. Başkalarına bir iyilik yapmanın, başka insanları mutlu etmenin hazzını yaşarsınız. Böyle değilsiniz, namazlarınızı kılmıyorsunuz, oruçlarınızı tutmuyorsunuz, zekatınızı vermiyorsunuz, zikir yapmıyorsunuz. Eğer böyleyseniz, yeniden tabi olsanız iyi olur sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Çünkü bu işaretler sizin Allah'a ulaşmayı dilemediğinizi gösteren işaretlerdir. Seçim için sadece iki tane alternatifiniz var. Bir, mutlu olmak. İki, mutsuz olmak. Bu mutlu olmak yolunu seçmeyenlerin hepsi zaten mutsuzluk deryasının içindeler. Hayatları devamlı huzursuzlukla geçer. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevaya dikkatle bakın. İnsanları sevmek, Allah'ı sevmek ve kendinizi başka insanların mutluluğu konusunda seferber etmek. Yapmanız lazım gelen şey aslında son derece basit. İki tane yoldan birisini tercih edeceksiniz. Bir yolda başkalarına kötülük etmek var, nefsane davranmak var, gururlu, kibirli olmak var, etrafımızdaki insanları kırmak var ve arkasından da sadece üzülmek var. Ama ikinci yol öyle değil. İkinci yolda Allah'ın güzellikleri var. Başkalarına mutluluğu yaşatmanız var. Yani siz başkalarının da mutluluğu konusunda bir müşebbik unsursunuz. Bir mutluluk vericisiniz. Mutlulukta bir faktörsünüz. Başkalarının mutlu olmasına sebebiyet veren bir insan. İşte Allah-u Teala'nın sizi görmek istediği yer burası. Bu nokta, mutlu olduğunuz nokta, huzura kavuştuğunuz nokta, her şeyin en güzel olduğu nokta.
sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir mutluluk çemberinin merkezinde olmalısınız. Şimdi insanlara olan davranışınıza gelin beraber bakalım. İnsanlar çoğu zaman başkalarının kendilerinden bir noktada rahatsız olduğunu hissederler. Fakat yaptıkları yanlış davranışın, onları rahatsız edici davranışın ne olduğundan haberdar olmazlar. Belki de o davranışın başka birisini rahatsız ettiğini bilseler, onu yapmayacaklar. Sevgili kardeşlerim, beşeri münasebetlerde elinden ve dilinden kimsenin zarar görmeyeceği, huzursuzluğu yaşamayacağı bir insan olmalısınız. Bir başka ifadesiyle elinden ve dilinden başkalarına sadece mutluluk ulaşan bir insan olmalısınız. Bir davranış biçiminiz siz farkına bile varmadan başka birini üzmüş olabilir, huzursuz kılabilir. Öyleyse görevlerinizden bir tanesi de etrafınızdaki herkese her zaman, acaba davranışlarımdan herhangi birisi seni rahatsız ediyor mu diye bir sual sormalısınız. Evvela size böyle bir sual sorulduğu zaman samimiyetle doğruyu söylemelisiniz. Söylemekten kaçınmamalısınız. Bir kardeşiniz size derse ki acaba benim davranışlarımda seni üzen, sıkan, sana yavan gelen bir husus var mı? Acaba ben farkına varmadan bir takım yanlışlıklar yapıyorum varsayımıyla yola çıktım. Acaba bu noktada bana yardımcı olabilir misin? Hem siz etrafınızdaki insanlara bunu söyleyin. Eğer hepiniz bu istikamette yola çıkarsanız göreceksiniz ki karşınızdaki samimi ise onları rahatsız eden bir değil, birçok davranışınız var olmuştur. Eğer bunları derhal önlemek için harekete geçerseniz, o zaman etrafınızdaki insanlara mutluluğu yaşatan birisi olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, devamlı biz insanlar başkalarıyla iç içe yaşarız. Sosyal varlıklar olarak yaratılmışız. Her an başkalarına ihtiyacımız var. Öyleyse böyle bir ortamda bütün insanlar için söz konusu olan şey iki ayrı cepheden kendilerini irdelemektir. Bir, başkalarına verdiğiniz huzursuzluk cephesinden onlara her zaman sormalısınız. Hangi davranışım sana hangi şekilde huzursuzluk veriyor? Ben bunu bilmek istiyorum ve mutlaka düzeltmek istiyorum davranışı.

olaylara negatif açıdan baktığınız zaman yapmanız lazım gelen budur. Ve bu kardeşlerimiz tarafından hemen hiç yapılmıyor. Herkes hatalı. Herkes hatalar yapıyor. Ve üzerinde durmak istediğim şey şu ki, hataları yapanlar hata yaptıklarının farkında değiller. O davranış biçiminin başka bir insanı rahatsız edebileceğini düşünemiyorlar. Onlara göre normal bir davranış biçimi. Ama değil. Sevgili kardeşlerim, bilemezsiniz. Sizin hangi davranışınız hangi kardeşimizi rahatsız ediyor bilemezsiniz. Öyleyse başka insanlarla olan bütün davranışlarınızda her zaman onlara sormayı usul edinmelisiniz. Acaba benim davranışlarımda seni üzen, sana batan, seni rahatsız eden herhangi bir husus var mı? Küçük veya büyük hangi kusurlarım var? Bunları bana eğer samimiyetle söylersen sana çok şey borçlu olurum. Ben gerçekten düzelmek istiyorum ve yaptıklarımda, en kötüsü yaptıklarımda yanlış bir şey olmadığını düşünüyorum. Senin bu hususta bana vereceğin işaret benim için Allah'ın katında aklanma konusunda önemli bir anahtar olacak. Bir kapı olacak. Sevgili kardeşlerim, etrafınıza mutluluk veriyorum diye mutsuzluk vermeniz söz konusu olduğu cihetle bunu söylüyorum. Eğer farkına varsaydınız ki o davranışınız başkasını rahatsız ediyor, belki de o davranışınızı yapmayacaktınız. Sizden öyle bir davranış sadır olmayacaktı. Ama farkına bile varmadan davranışlarınızla başkalarını rahatsız edebilirsiniz. Buna mani olmalısınız. Birisi bir başkasına tavsiyelerde bulunurken Allah yolunda nasıl daha güzeli ulaşacağını anlatmaya çalışırken siz eğer devreye giriyor da diyorsanız ki tamam bundan sonra o öyle yapmayacak inşallah, o zaten öyle birisi değil, yanlışlıklar ona göre değil, yani kısaca sen onun kafasını daha fazla ütüleme. Eğer bu tarzda bir konuşmanın içine girmişseniz ne yaptığınızın farkında mısınız sevgili kardeşlerim? Bir güzel düşünceler sahibi kardeşimizin bir başkasının yanlışlarını görmesi ve onun yanlışlarını düzeltmesi konusunda ona tavsiyelerde bulunurken siz onu önlemiş oluyorsunuz. Hem kardeşimizin bir vazife yapmasına mani oluyorsunuz, hem de ondan ders alması lazım gelen, hatayı yapan kardeşimizin o hatasını öğrenmesine siz hatanızla sebebiyet veriyorsunuz. Tabii bu size göre bir hata olsaydı zaten bunu yapmazdınız. Öyleyse bu söylediğinizden gerekli dersi almayacak mısınız sevgili kardeşlerim? Ben köşemde duruyorum, kimseye bir zararım yok. Ben iyi bir insanım diye düşünüyorsunuz. Ama sonra da kalkıp bunu yapıyorsunuz. Allah-u Teala'nın yolunda güzele hep yol göstermelerine ulaşılır. Bizim görevimiz de bu. Sizlere Allah'ın güzelliklerini söylemek. Daha güzele nasıl ulaşırsınız diye yol göstermek. Bu yol iki ayrı açıdan da değerlendirilmelidir. Bir, biz sizi başkalarına mutluluk vermeye davet ederiz. Bu konunun mutluluk verme cephesidir. İki, biz sizi davranışlarınızla başkalarını üzmemeye davet ederiz. Bu da konunun negatif cephesidir. Sizden etrafınıza her an hem pozitif davranışlar hem negatif davranışlar

ulaşmaktan. Öyleyse hepimiz için görev ne olmalı? Pozitifleri arttırmalıyız, negatifleri azaltmalıyız. Pozitifleri en üst dereceye çıkarmalıyız, negatifleri de sıfırlamalıyız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, davranışlarınıza dikkat edin. Başkalarına yaptığınız her türlü davranış standardı içerisinde hedefiniz sadece onlara mutluluk vermek olmalı. Boşuna akıntıya kürek çekmeyin. Bunu kendinize iş edinirseniz, ben başka insanlar için yaşamaya karar verdim. Sabahtan akşama kadar başka insanları nasıl mutlu ederim diye araştıracağım. Falanca neden hoşlanıyor? Onu yapacağım. Bir başkasına onun mutluluk duyacağı bir güzel söz söyleyeceğim. Bir başkasının gönlünü alacağım. Hal hatır soracağım. Hediye alacağım. Hep insanlara güzel bir görüntü. Benim hayatıma Allah-u Teala'yı ulaştıran ilk mürşidim, bir banka müfettişiyken ben Fener Yolu Şubesi'ni teftiş ediyorum. Geldi masamın başına, dedi ki ben seni dayılığa kabul ettim dedi. Sen de beni yeğenliğe kabul ediyor musun? Affedersiniz, ben seni yeğenliğe kabul ettim dedi, ters söyledim. Sen de beni dayılığa kabul ediyor musun dedi. 70-80 yaşlarında bir zat. 80 falan olmalı. Ben şimdiki yaşama baktığım zaman öyle olması lazım geldiğine daha çok inandım. Cebinden şeker çıkardı, bana verdi. Sonra da ben onu dayılığa kabul ettim, bir çay içer misiniz dedim. Çay da içmedi, hiçbir şey de söylemedi. Gitti. Sonra bir gün bana dedi ki, neden sen beni bulmadın da ben seni buldum? Gelecek günlerde sana bunu Allah söyleyecek dedi. Ben o güne kadar din konusunda hiçbir şey bilmeyen bir insandım. Sevgili kardeşlerim, ne yaptı? Bana bir tane şeker verdi sadece. Ve gitti. İşte siz de etrafınızdaki insanlara şeker verin. Güzel sözler söyleyerek onların gönüllerini alın. Onlara sizin için kıymetli oldukları intibanı ömrünüz boyunca vermeye, onlarda o intibanın, izlenimin kalmasında ısrarlı olun. Sizin hakkınızda nerede kim konuşursa, ha o mu? O herkese iyilik etmeye kendisini adamış bir insandır. Bunu söyleyelim milliler. Madalyonun bir tarafında bu var. Bütün insanlara şeker dağıtmak. Yani onların gönüllerini alacak, onları mutlu kılacak olan şeyler yapmak. Sevgili kardeşlerim, hem siz kazanırsınız, çünkü başkalarını mutlu etmek kadar insanı mutlu eden başka bir şey yoktur. Kim sizin bir davranışınızdan mutluluk duyarsa, onun yüzündeki o mutluluk parıltılarını gördüğünüz zaman mutluluğu asıl siz yaşarsınız. Ya görmeden evvel, daha güzeli de bu zaten, görmeden evvel de mutlusunuz. Yani sabahleyin kalktınız, malzemesini yapıyorsunuz günün. Daha yeni başlayacaksınız güne. Falancaya şunu söyleyeceğim, onun mutlu olmasına sebebiyet vereceğim. Falancaya şu yardımı yapacağım, onun mutlu olmasına sebebiyet vereceğim. Falancaya bir hediye alacağım, onun mutlu olmasına sebebiyet vereceğim. Falanca hastaydı, hadi bugün onu ziyaret edeyim. Hayatınızı buna göre tanzim edeceksiniz. Ve özellikle Allah yolunda hizmet için zamanınızı harcayacaksınız. Hizmette sizin yanı başınızda olan
kardeşlerinize en güzel davranışlarla davranacaksınız. İşte madalyonun bir tarafında başka insanlara bu mutlulukları ulaştırmak var. Öbür tarafında en az bunun kadar dikkat etmeniz lazım gelen ve dikkat etmediğiniz için etrafınızdaki insanları bazen kırdığınız bir başka cepheniz daha var. Negatif cepheniz. Öyle davranışlarınız var ki başkalarını rahatsız ediyorsunuz. Hem de daha kötüsü davranışınızın onu rahatsız ettiğinin farkına bile varmadan başkalarının işlerine müdahale ediyorsunuz. Başkalarının görevlerini yapmasına engel oluyorsunuz. Öyle şeyler söylüyorsunuz ki insanlar üzülüyorlar. Siz onları yapmadığınız zaman da aynı kişisiniz. Bir eksikliğiniz yok. Bu yanlışları yapmadığınız zaman pozitifler gelecek devreye. Yani birincisi sizin başka insanlara devamlı güzel davranışlarla onların mutluluğu konusunda yardımcı olmanız size devamlı pozitif dereceler kazandıran, sizi devamlı mutlu kılan bir davranış biçimi ve hepiniz öyle olmalısınız. Ama ikincisi negatiflerin pozitife dönüşmesidir. Yani siz davranışlarınızla bu ikinci şekildeki davranışlarınız başkalarını üzen davranışlarınız. Birincisi sıfırın üzerine bina edilir. Yani siz başkalarına mutluluk veren bir insan değilken mutluluk vermeye başladığınız zaman sıfırlar pozitife dönüşür. Ama başkalarına kötülük yaptığınız zaman farkına bile varmadan sözleriniz başka insanları incittiği zaman veya onların görevlerini yapmasına mani olduğu zaman o zaman negatifleri bu davranış biçiminizi yok ettiğiniz zaman negatifleri sıfıra müncer etmiş olursunuz. Sizden çevrenizi üzecek olan davranışların gelmesi azalacak ve sonunda sıfırlanacaktır. Neydi o zamana kadar? Negatif davranışlarıyla insanları rahatsız eden, çevresine de pozitif hiçbir şey veremeyen bir hiçtiniz. Ama etrafınıza mutluluk vermeye başladığınız zaman pozitifler gelmeye başladı size. Başkalarını mutlu etmek istediğiniz için Allah-u Teala sizi mutlu etti. Öbür taraftan başkalarına yaptığınız yanlış davranışları önlemenizde kaybettiğiniz puanları, sizi başkalarına kötü gösteren, çirkin gösteren yönünüzü değiştiren bir özellik taşıyacaktır. Sevgili kardeşlerim, güzel bir şey mi başka insanların sizin hakkınızda? O her zaman benim kalbimi kırar. Bana şöyle şöyle sözler söyledi. Çok üzüldüm, çok etkilendim. Söylemeseydi olmaz mıydı? Denilen bir insan olmaktan vazgeçmeyecek misiniz? Eğer varlığınız insanları rahatsız ediyorsa, istenmiyorsanız, bunun arkasında bir sebep olması lazım değil mi sevgili kardeşlerim? Kendinize hiç bakmayacak mısınız? Ben böyle alışmışım, böyle yaparım derseniz o zaman sizi uzaklaştırırlar. O zaman toplumun içinde negatif bir hüviyetiniz olur. Bu övünülecek olan bir şey değildir. Bu üzülecek olan, üzülenecek olan bir şeydir. Davranış biçiminiz bütün insanlara sizi negatiften pozitife geçirecek bir hüviyet taşımalıdır. Hem insanlara kötü davranmayarak negatiflerinizi sıfırlamalısınız,
hem de etrafınızdaki bütün insanlara mutluluk vermeye çalışan, onların rağbet ettikleri bir insan olmalısınız. İkisi de güzel. Diğerlerinin ikisi de çirkin. Eğer siz başkaları için hiçbir güzelliği oluşturmak istemiyorsanız, eğer siz başkaları için her zaman onları üzen şeyler yapan biriyseniz, o zaman Allah'ın istediği bir insan değilsiniz. Allah'ın örnek göstereceği bir insan olamazsınız. Sevgili kardeşlerim, davranış biçimlerimizin gördüğünüz gibi menfi tarafları var. Başka insanları rahatsız eden taraflarımız. Müspet tarafları var. Başka insanlara mutluluk veren taraflarımız. Ya da tek mutluluk kelimesini ifade ediyorum. Birinci grup davranış biçimi başka insanları mutsuz eden davranışlarımız. İkinci davranış biçimi başkalarını mutlu eden davranışlarımız. Öyleyse mutsuzluk veren davranışlarımızı sıfırlamalıyız. Mutluluk veren davranışlarımıza eklemeliyiz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, zaman zannettiğinizden çok daha hızlı geçiyor. Bir gün çok zamanınızın kalmadığını göreceksiniz. Hayatınızı eğer başka insanların mutluluğuna adamışsanız, vakfetmişseniz, o zaman sözlerimize dikkat edin. Her şeyi en güzel standartlarda bir muhtevaya oturtmalısınız. Bulunduğunuz yerde etrafınızdaki insanlar sizinle birlikte olmaktan mutluluk duymalılar. Huzur duymalılar. Siz onların mutlulukları için aranan bir hüviyet taşımalısınız. Sizinle beraber olmak istemeliler. Dikkat edin ki bu beraberlikte hep pozitif şeylerin sahibi olasınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, insanları sevin. İnsan sevilmeye layıktır. Ve hiçbir davranışınız başka insanları rahatsız edici bir hüviyet sakın taşımasın. Hepiniz bu konuda Allah'ın istediği gibi davranmaya çalışın. Ne ister Allah-u Teala? Hataların, iki kardeşimiz yan yana geldiği zaman hataların söylenmesini ister Allah-u Teala. Allah-u Teala hata yapan tarafından hatalarının sorulmasını ister. Sevgili kardeşlerim, hataları yapan tarafından dediğimiz zaman hepinizi birden kastediyoruz. Hiçbirimiz mevcut değildir ki hata yapmış olmasın. Hata yapmamış olsun. Herkes mutlaka kendisinin hata saymadığı, hata olarak değerlendirebilseydi belki onu yapmayacaktı. Kuvvetli bir ihtimalle yapmayacaktı. Hata saymadığı nice davranışlar vardır ki etrafındaki insanları mutsuz kılar, huzursuz kılar. O insanlara
negatif bir tesir sahası oluşur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden? Neden başkalarını mutlu edecek davranışlar varken, ki bu mutluluğun arkasından siz mutlu olacaksınız. Çünkü ne zaman başkalarına mutluluk verecek olan bir davranışta bulunursanız, Allah Teala size mutlaka huzur verir, ruhunuza, nefsinize sürur verir. Ve başkasına verdiğiniz mutluluk sebebiyle siz mutlu olursunuz. Madalyonun hiç hesaba katmadığımız tarafı, başkalarına mutsuzluk verdiğimiz davranışlarımız. Bu noktadan itibaren hepiniz bu istikamette asıl faaliyet sahibi olun. Başkalarına hep sorun. Acaba benim davranışlarımda senin sıkıldığın, huzursuz olduğun bir yanlış davranışım, laubali bir davranışım, sana karşı saygısızlık ettiğim bir durum ya da benim düşünemediğim ama seni rahatsız ettiğim hangi konu olursa olsun, bana bunları söyle ki ben kendimi Allah'ın hedef gösterdiği bir insan yapmakta senin yardımını almış olayım. Sevgili kardeşlerim, hepiniz kardeşsiniz. Kardeşlerinize yardım etmelisiniz. Nasıl? Size böyle bir sual sorulduğu zaman samimiyetle söylemelisiniz. Sen bana şöyle söyledin. Bunu hüsniyetle yaptığından eminim. Ama bu beni yaraladı. Ben bundan rahatsızlık duydum. Şu sebepten rahatsızlık duydum. O kardeşimiz zaten sizin bunu söylemenizi istemeli. Hepiniz samimiyetle bunu istemelisiniz. Arkadaşlarınızın nelere kırıldığını size söylemeleri sizi kıracaksa, üzecekse, siz o olgunluğa daha ulaşmadınız demektir. Onların söyledikleri sizi hiçbir zaman kırmamalı, üzmemeli, siz en güzel davranışların sahibi olmalısınız. Sevgili kardeşlerim, her an hepiniz etrafınızdaki herkese bunu sormaktan çekinmeyecek bir hüviyetin sahibi olmak mecburiyetindesiniz. Hem pozitifler cephesinde hem negatifler cephesinde iki cephede de sizi görmek istiyoruz. Hatalarını soran, soruşturan, düzeltmeye çalışan birisi ve kendisi birinci cephe ve kendisi hayatını başkalarının mutluluğuna adamış olan birisi. Mutluluk verme cephesi, ikinci cephe. Başkalarına huzursuzluk verme cephesi, başkalarına mutluluk verme cephesi. İki cephe birbirinin tamamen zıttıdır. Size hep davranışlarınızı ona göre tanzim edin, her davranışınız başkalarına huzur verici olsun dediğimiz zaman sizin bunu yaptığınızı kısmen başarmış olsanız bile yaptığınızı ama öbür tarafı dikkate almadığınızı görüyoruz. Öyle davranışlarınız var ki başkalarını devamlı huzursuz ediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Böyle bir davranışa dikkatle bakın. Kendinizi en iyiye ulaştırmak istiyorsanız, Allah'ın yardımını istiyorsanız,
Allah'ın istediği gibi bir insan olmak istiyorsanız, o zaman hem negatif cephenizi hem pozitif cephenizi yeniden gözden geçirmek mecburiyetindesiniz. Her biriniz için bu Allah-u Teala'nın istediği bir şey. Her biriniz bunu yapmak mecburiyetindesiniz. Hepiniz için Allah'ın sizden istediği şey budur sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Göreviniz kendinizi mutlu kılmaktır. Ve bu görevinizin bu hedefe ulaşmak için başkalarını mutlu etmekle bu hedefe ulaşacağınızı bilerek başkalarının mutluluğu ve onlara huzursuzluk vermeme konusunda kendinize yeniden çekidüzen vereceksiniz. Yeniden dizayn edeceksiniz kendinizi. Bu sefer başka gözlüklerin ışığı altında etrafınızdaki insanların müşahedelerinin ışığı altında. Hatalarınızı bilseydiniz zaten işlemeyeceğinize inanıyorum. Öyleyse hatalarınızı gösterecek olanlardan faydalanmalısınız. Etrafınızdaki herkes bir aynadır demiştim. Öyleyse aynaların her birine söyleyin. Hangi yanlışınızı görmüşler? Mutlaka onları düzeltmek konusunda kararlı olun. Hatalarınızı düzelteceksiniz. Söylediğim gibi siz onların hata olduğunu bilseydiniz zaten yapmayacaktınız. Ama bilmiyorsanız eğer onları düzeltmek imkanınız da yok demektir. Öyleyse başka kardeşlerinize müracaat etmek mecburiyetindesiniz. Sevgili kardeşlerim, hepiniz birbirinizin aynasısınız. Kardeşlerinizin hatasını onlar sormadan da söyleyebilirsiniz. Burada dikkat etmeniz lazım gelen şey, sakın bunu söylerken kardeşinizin kalbini kırmayın. Bir anlaşmazlık konusu katiyen çıkmamalı sözlerinizden. Yani kaş yapayım derken göz çıkarmayın. Siz başkalarının hatasını arayan ve o hataları onların yüzlerine çarpan bir insan olmayın. Bizim söylediğimizle bunun arasında çok büyük bir farklılık var. Bir insan düşünün, hep hata arar ve başkalarına hatalarını söyler. Üstelik de onları incitecek bir şekilde kendini onlardan üstün göstermek suretiyle öyle bir davranış biçimi sergiler ki bu tamamen nefsinin bir tuzağıdır o kişi için. O kişi başkalarının hatalarını arayıp o hatası olan kardeşimize bunu öyle bir tavırla söyleyen kişidir ki her yanlış bulup söylediğinde kendisini yüceltmek ister. Karşısındakini küçültmek ister. Söylediklerimizden ne kadar ayrı bir davranış biçimi sevgili kardeşlerim. İki olayda da taraflardan biri
diğerinin hatasını söylüyor. Biri kendini yüceltmek için nefsinin, egosunun tesiri altında karşısındaki kişiyi küçültmek, kendini ondan yüksek göstermek üzere harekete geçiyor. Kardeşine haddini bildiriyor. Nefsani bir olay. Diğerinde bir hatayı yapan kardeşine onun bu hatayı yapmaması halinde kazançlarını düşünerek müracaat eden kişi. Yani kendisine müracaat eden kardeşine benim hatalarımı bildir ki ben hatalarımı düzelteyim diyen kardeşine hatasını söyleyen kişi onun hatasını düzeltmesini o kişinin yücelmesi için istiyor. Aradaki farklılığı görebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Düşünce standartlarına göre değil, davranış biçiminize göre değişken bir olay bu. Eğer kalbiniz halisse, karşınızdakine haddini bildirmek diye bir niyetin sahibi değilseniz, hedefiniz kardeşinizi o yaptığı hatanın düzeltilmesiyle yüceltmekse, o zaman Allah'ın yolunda güzel bir şey yapmış olursunuz. Ne yazık ki birçok insan karşısındakinin hatalarını ona öyle bir tavırda söyler ki bu onu küçültmek, kendini yüceltmek konusunda bir gayret ifade eder. Hedefi budur kişinin. Onu, karşısındaki kişiyi küçültmek, onun yanlış yaptığı noktasından yaralamak. Şimdi ikinci bir kişiyi düşünün. Karşısındaki diyor ki ben sana karşı davranışlarımda mutlaka yanlış bir şeyler yapmışımdır. Bana lütfen hatalarımı söyler misin? Ben kendimi düzeltmek istiyorum. Allah yolunda sevgili olmak istiyorum. Bize söylendiği gibi elimizden ve dilimizden hiç kimseye zarar gelmemesini gerçekleştirmek istiyorum. Acaba bana bu konuda yardımcı olabilir misin? Ben sana karşı yanlış davranışlarda bulunmuş olabilirim. Ve yardım edersen, bana hatalarımı söylersen ben onları inşallah düzeltirim. İşte İki tarafın davranış biçimleri bu statü içinde olmalı sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Görüyor musunuz? Mutluluk denilen müessesede sadece başkalarına mutluluk vermeye çalışmanız yeterli değil. Başkalarına mutsuzluk vermemizi de önlememiz gerekiyor. Ancak iki olayın bir negatif cepheden bir de pozitif cepheden değerlendirilen bu iki olayın da üzerine gidersek o zaman neticelere ulaşırız diye düşünüyorum. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın indinde bir sevgili olmak istemez misiniz? O zaman siz elinden ve dilinden
başkalarına zarar gelmeyecek olan, daha ötesinde söyleyelim, elinden ve dilinden ulaşan her şeyle sadece başkalarına mutluluk veren, onları asla huzursuz etmeyen bir hüviyete kavuşmalısınız diye düşünüyorum. Ne zaman böyle bir hüviyeti gerçekleştirirseniz, işte o zaman sevgili öğrenciler, yerler ve dinleyenler, o zaman siz Allah'ın istediği hüviyete sarılmış olacaksınız. O hüviyete ulaşmış olacaksınız. Allah'ın çok sevdiği bir insan olacaksınız. Unutmayın, Allah sizi çok seviyor. Unutmayın, Allah sizin sevdiğinin mutlu olmasını istiyor. O sizin mutluluğunuzu ister. Sadece saadetiniz için vardır. Hedefi sizi mutlu kılmak ve mutlu görmektir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, göreviniz bütün insanlara mutluluk ve huzur vermektir. Hepinizin Allah-u Teala'nın cennet saadetine de, dünya saadetine de sizi kavuşturacağı bir sonuca ulaşmanızı, sizleri zülcenahayn kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Sevgili kardeşlerimiz, hepinizden istediğimiz şey sizin daha çok mutlu olabilmeniz. Siz bu yola mutluluk için girdiniz. Allah Teala hepinizin mutlu olmasını istiyor ve mutluluğunuz sizin gayretinize bağlı. Mutluluğun kapısı zikir kapısıdır. 24 saatlik bir zaman parçasının yüzde ne kadarını zikirle geçirebilirseniz o kadar mutluluğu yaşarsınız. Bunun istisnası sadece Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin ruhunun Allah'a ulaştırıncaya kadar geçen devre içerisindeki Allah'ın yarayan bir vücuda gelen gelişmesidir. O gelişme tamamlandığı zaman, yani ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman nefsinizin kalbindeki afetler de yarı yarıya azalmış oluyor. Asıl güzele ulaşmak bundan sonraki gayretinize bağlıdır. Zikrinizi arttırmalısınız, arttırmalısınız, arttırmalısınız. Göreceksiniz ki zikrin artışını paralel bir şekilde mutluluğunuz artacaktır. Hepiniz güzel şeyleri birbirinizden kopya edin. Daha çok zikreden bir kişi sizin için bir örnek olmalı. Siz de aynı hedefe ulaşmalısınız. Hatta aranızda bir zikir yarışması olmalı. Allah ile olan dostluğunuzun seviyesi zikrinizin 24 saatlik bir zaman parçasında genişleyen hüviyetiyle mümkündür. Sevgili kardeşlerim, 1- çok zikredin. 2- çok zikredin. 3- pek çok zikredin. Hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir güzelliği yaşamak üzere, bir zikir sohbeti yapmak üzere, bir mutluluk sohbeti yapmak üzere birlikteyiz. Unutmayın, Allah Teala sizi başka bir maksatla değil, sadece bir tek maksada mebni olarak yaratmıştır. Bu maksat sizin mutluluğunuzdur. Allah'ın hepinizden istediği şey sadece sizlerin mutluluğunuz, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Başka hiçbir sebep aramayın. Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Sizin namazınıza, orucunuza, zekatınıza, zikrinize, hiçbir şeyinize Allah'ın ihtiyacı yoktur. Ama siz Allah'a her açıdan ihtiyaç içindesiniz. Hepimiz öyleyiz. O hepimizin Rabbidir. Bizim sahibimizdir. Biz onun azatsız kölesiyiz. Bunu kainatın en büyük şerefi olarak kabul ediyoruz. Sevgili kardeşlerim, dostlarım, can dostlarım, gönül dostlarım, hamd edecek, şükredecek o kadar çok şeyimiz var ki. Düşünün, Allah-u Teala bize neler nasip kılmış. Yerlerin melekûtunu göstermiş. Göklerin melekûtunu göstermiş. Sonunda kendi zatını göstermiş. Ve bizi kainatı aydınlatmakla vazifeli kılmış. Hayır sevgili kardeşlerim, bu küçücük gezegen söz konusu değil. Bizi alemlere hidayet olsun diye yarattığını söylüyor. Hidayet. Üstü kalın bir toz tabakasıyla örtülmüş, örümcek ağlarıyla mağaraların karanlıklarında yok edilmiş olan hidayetten bahsediyoruz. Bu mağaralar Allah'ı tanımayan insanların dine ilave ettiği karanlıkları içerir. Aslında dinin muhtevasının değişmiş olan ümitsiz bir ortamda herkesin hidayette olmadığı halde kendisini hidayette sandığı bir ortamda Allah Teala hidayeti bizim ağzımızdan açıkladı. Burada çok rahat bir şekilde söylüyoruz ki hidayetin mimarı biz değiliz, Allah'tır. Kur'an'ı indiren Allah'tır ve bize verdiği emir sadece Kur'an. Sizlere Allah'ın emriyle sadece Kur'an'ı öğretiyoruz. Ama yakın bir gelecekte başka dinlerin mensubu olduğunu zannedenlere de onların kitaplarındaki hidayeti göstererek gene aynı şeyleri anlatacağız. Çok uzaklarda değil sevgili kardeşlerim, vakit yaklaştı. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala İslam'ın 7 safhasını sayıyor. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. Mürşide ulaşıp tabi olmak 2. Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek 3. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek 4. Nefsi Allah'a teslim etmek 5. İrşada ulaşmak 6. Ve iradeyi de Allah'a teslim ederek irşat makamına tayin olmak 7. Kur'an-ı Kerim
bunu ayetlerle en geniş standartta anlatıyor. 7 tane hidayet söz konusu. Bu saydığım 7 safhanın her biri ayrı bir hidayet safhasıdır. Bu sebeple Allah Teala biz onlara hidayet veririz diyor. Yetmiyor. Ve diyor onların hidayetlerini arttırırız diyor. Hidayetin başlangıcı birinci hidayettir. Ve 6 defa arttırılır. 7 tane hidayet oluşur. Hidayet çağında bunları size anlatmanın mutluluğunu, huzurunu yaşıyoruz. Ve Allah'a huzurlarınızda sonsuz hamd ediyoruz, sonsuz şükrediyoruz. Öyleyse daha ötesi var mı? Elbette var. Allah Teala gene Kur'an-ı Kerim'de bundan asırlarca evvel Hazreti Musa'nın etrafındaki kişilerle beraber İslam'ın 7 safhasını yaşadığını kaydediyor. Hazreti İsa zamanında İslam'ın 7 safhasının da yaşandığı Kur'an-ı Kerim'de kesin olarak yer alıyor. Yeter mi sevgili kardeşlerim? Hayır, yetmez. Tevrat'ta da kesin şekilde yer alıyor. Allah Teala 3 mukaddes kitaptan bahsediyor Kur'an-ı Kerim'de. Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Öyleyse Yahud kavmi bu standartlar içinde İslam'ın 7 safhasını, yani Allah'ın Hanif dininin, İslam dininin ya da dinin Hazreti İbrahim zamanındaki adı Hanif dini. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de Hanif olduğunu söylüyor Allah Teala. Ve bir sonraki aşamaya geliyoruz. Hazreti İsa'ya bakıyoruz. Kur'an-ı Kerim Hazreti İsa zamanında da İslam'ın 7 safhasının yaşandığını kesin olarak ifade buyuruyor. Yeter mi? Hayır, yetmez. İncil'i açıp da incelediğiniz zaman İncil'de de İslam'ın 7 safhasının ayrı ayrı mevcut olduğunu görüyorsunuz. Öyleyse ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Dinler yoktur. Sadece bir tane din oluşmuştur. Hazreti Adem'in dini. Hazreti Nuh'a kadar gelen bütün peygamberlerin dini. Hazreti Nuh'un dini, Hazreti İbrahim'in dini, Hazreti Musa'nın dini, Hazreti İsa'nın dini, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dini birbirinden bir farkı olmayan hep aynı din sevgili kardeşlerim. Hiç değişmemiş. O dinin hidayet adı verilen temel muhtevasını Allah Teala bize öğrettiği ve bizi bu devirde hidayetle görevlendirdiği için Allah'a huzurlarınızda sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Kainattaki bu görev sevgili kardeşlerim Allah Teala'nın bize enam buyurduğu nimetlerin muhakkak ki en büyüğü. Onun hidayetini sizlere, dünyaya ve alemlere açıklamam. Bu sebeple şükrümüz, bu sebeple hamdimiz sonsuzdur. Öyleyse açıkça ismini koyalım. Din mutluluktur. Mutluluk yoksa din yaşanmıyor demektir. Allah Teala bütün insanları mutlu olsunlar diye yaratmıştır. Kur'an-ı Kerim bu sebebe dayalı olarak bir saadet davetiyesidir. Bir saadet
tarifnamesidir, reçetesidir, kılavuzudur. Ve 3, Kur'an-ı Kerim bir saadet, yani mutluluk garantisidir. Allah Teala, sevgili kardeşlerim, mutluluğunuzu garanti ediyor. Mutluluk adına istediğiniz neyse, top sizde. İsterseniz topu kullanırsınız ve de Allah'ın 7 safhasını da yaşarsınız. Sizin için hedef gösterdiği 7 safhanın 7'si de üzerinize farz. Sevgili kardeşlerim, neden öyle söylüyoruz? Kur'an-ı Kerim diyoruz, bir saadet garantisidir diyoruz. Çünkü Allah Teala garanti veriyor. Diyor ki, işte iki tane ayet-i kerime size, birisi Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi şöyle buyuruyor Allah Teala: Allah yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Nereye ulaştırmış? Kendisine. Allah ulaştırır diyor. Garanti veriyor Allah Teala. Size 3. kat cenneti garanti veriyor Allah Teala ve dünya saadetinin yarısını garanti veriyor. Garanti ediyor. Kainatı yaratan Allah garanti ediyor mutluluğunuzu. Bitti. Eğer siz şuradan kalbinizden yapacağınız bir dilekle Allah'a ulaşmayı dilerseniz, dilediğiniz takdirde siz Allah'a ulaşmayacaksınız. Allah sizi, yani sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Allah'a insanın fizik vücudu hiçbir zaman ulaşamaz normal şartlarda. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ulaştı. Ve de bir gecede gitti, emirleri aldı ve geri döndü. Ve kalbi gördüklerini tekzip etmedi. Yani ruhunun baş gözüyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in gördüklerini kalbi tekzip etmedi. Öyle diyor Allah Teala. Ve kalbi gördüklerini tekzip etmedi, yalanlamadı diyor. O da yüzlerce defa Peygamber Allah Teala'yı görmüş ve de en sonunda ruhu vücuduna örtü olarak Allah'ın huzuruna ulaşmış ve yaşamış bu muhteşem gerçeği. Allah'ın zatını görmeyi. Sevgili kardeşlerim, şu kainatın dışında göklerde bir Allah yoktur diyenler aslında büyük bir hatanın içindedirler. O kardeşlerimizin bu hatadan kurtulmaları için onlar için dua ediyoruz. Göklerde Allah vardır. Unutmayın. Allah kainattır diyenler, sizlere sesleniyorum. Kainat yokken de Allah vardı. Yok muydu? 6 günde 3 asıl, 3 zıttı, 6 tane alem yarattım diyor Allah Teala. Sonra da arşa istiva ettim diyor. Arşa ulaştım, arşa yerleştim diyor. Arşlıdır. Arş neresi? Varlıklar aleminin son bulduğu sitetin mintahının ötesi yukarısı arştır. Ve Allah oradadır. Nasıl kainatı yaratmadan evvel bir mekana ihtiyacı yoksa, gene bir mekana ihtiyacı yok. Sevgili kardeşlerim, Kur'an doğruları her şeyin temelini teşkil eder. İşte huzurlarınızda Allah-u Teala'ya bir defa daha hamd edip şükrediyorum ki,
Bize Kur'an doğrularını o öğretti. Allah öğretti. Şimdi biz sevgili din adamlarına, o muhterem insanlara ihtarları göndererek belki başlangıçta onları biraz üzdük. Ama sevgili kardeşlerim, bizim elimizde bir şey yok ki. Allah neyi yaptırırsa biz sadece onu yapabiliriz. Hiçbir yetkimiz yok. Bir vasıtadan ibaretiz sadece. Bir vasıta. Allah'ın emirlerini size ulaştırmakla vazifeli olan bir vasıta, bir elçi. Sevgili kardeşlerim, şimdi bu cepheden meselemize baktığımız zaman görüyoruz ki Allah-u Teala bizi vazifeli kılmış. Neye vazifeli kılmış? Tek bir şeye. Sizlerin mutluluğuna. Sevgili kardeşlerim, işte biz ihtarları gönderdik. Bütün yetkili gördüğümüz, ulaşmasında fayda gördüğümüz insanlara binlerce ihtar gönderdik. Binlerce insan, yani bir ihtarın gönderildiği insan sayısından bahsediyoruz. Binlerce insana gönderdik. Şimdi eskiden olsaydı, hani şu ceviz kovuğu rezaletinin olduğu günlerde olsaydı, insanlar bize gene inanmayacaklardı. Ama aradan geçen seneler zarfında Allah-u Teala'nın bize verdiği emirlerle bütün alimlere Allah'ın emrettiği ihtarları gönderdik. Hiç kimse onların yanlış olduğunu iddia edemez. Onları biz öğrenmedik. Allah bize öğretti. Bu ilmin ilahi bir ilim olduğunu hala anlamayan varsa şaşarım. Sevgili kardeşlerim, hiçbir üniversitede bu söylediğimiz şeylerin hiçbirisi öğretilmiyor. Sadece bizim şu küçücük ülkemizden bahsetmiyoruz sevgili kardeşlerim. Bu dünyadaki bütün üniversitelerden bahsediyoruz. Hayır, hiçbirinde bu ilim öğretilmiyor. Hiçbirinde çağımıza damgasını vuran hidayet öğretilmiyor. Biz hidayetçiyiz. Hidayete ulaştırmakla vazifeli kılındık. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki Allah Teala'nın sizleri ne kadar çok sevdiğini anlamıyor musunuz? Diyor ki sizden hiçbir şey istemiyorum. Sadece diyor bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Çok mu be sevgili kardeşlerim? Bir dilek, sadece bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı şuradan kalbinizden sıcacık bir şekilde dileyeceksiniz. Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dileyeceksiniz. İşte Allah-u Teala'nın hepinizden beklediği, istediği şey bundan ibaret. Geri kalanını bırakın o yapsın. Diyor ki siz bir şey yapmayacaksınız. Sizi diyor mürşidinize ben ulaştıracağım. Sizi cehennemden ben kurtaracağım diyor. Sizi diyor kendim

Buna rağmen sevgili kardeşlerim, hala insanların çoğu onun elçisine karşıysa, bu bir cehalet habercisi değil mi bu olgu? Ne kadar yanlış şeylere inanmış insanlık. Hayır, sadece İslam dünyasından bahsetmiyorum sevgili kardeşlerim. İslam dünyasından İslam alimleri için bahsediyoruz. Ama bu tuzağa ilk düşen Yahudiler olmuş, Museviler olmuş. İkinci düşen Hristiyanlar olmuş. Üçüncü ve son defa düşen İslam olmuş. Ve ne diyoruz? Dinler yoktur. Sadece bir tek din olmuştur. O din Hazreti Adem'den Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar bütün devirleri kapsayan ve sadece bu dünyaya ait olmayan, kainata ait olan bir dindir. Öyleyse diyorum ki mutlu olmanız için her şey var. Her şeyden evvel biz varız sevgili kardeşlerim. Allah'ın söylediklerini sizlere ulaştırmakla görevli olan biz. O Allah sizi o kadar çok seviyor ki bir tek dileğiniz mutlu olmanız için yeterli. Siz sadece dileyeceksiniz. Geri kalanını o yapacak. Öyleyse soruyorum şimdi size. Olay buysa neden mutsuzsunuz ha? Neden mutsuzsunuz? Hitap ettiklerimin şu anda yarısından çok daha fazlası henüz Allah'a ulaşmayı dilememiş durumda. Ama bütün topluma ulaştığımız zaman bunun çok büyük bir yüzde oluşturduğunu görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, bu ülkenin insanları olduğunuz için, Osmanlı'nın mirasçıları olduğunuz için, hidayetin yayılacağı ülkeden olduğunuz için Allah'a çok hamd edin, çok şükredin. Siz bahtlı insanlarsınız. Osmanlı'nın mirası size aittir. Şu yer küremizin de mirası sizlere ait. Aranızdaki salihler bu yeryüzünün varisleridir. Yeryüzünün mirasına her devirde salihler nefslerini daimi zikirle ıslah etmiş olanlar, irşada olmuş olanlar, iradelerini de Allah'a teslim ederek Allah Teala tarafından irşat makamına tayin edilenler, onların ötesinde bütün kavimlerin resulleri, onların da ötesinde devrin imamı. Biz Allah'a nasıl hamd etmeyiz, nasıl şükretmeyiz sevgili kardeşlerim? Bizi seçmiş o imamlık müessesesine. Ben size bunları bundan 10 sene evvel de anlatıyordum. Ama bunlar daha ispat edilmemişti kimseye. Ama şimdi bilgisayarın hafızasında 7.000 saatten fazla anlatım var sevgili kardeşlerim. Kur'an'ın Allah'ın sizlerin bilmenizi istediği bütün hakikatleri orada bilgisayarın hafızasında. Ve Allah'ın düşmanları devamlı ataktalar. Onların Allah'ın muhafazasında olduğunu fark etmemiş zavallılar.

Güneşi balçıkla sıvamaya uğraşmak gibi bir şey. Cehaletleri ortaya çıkmasın diye gayret sarf eden de tarikat mensubu olduğunu iddia eden bir takım insanlar da ne yazık ki onların arasında. Sevgili kardeşlerim, gerçekten bu insanlar kendilerine ne kadar yazık ettiklerini ancak orada öğrenecekler kıyamet gününde. Hayat filmlerinin onlara gösterdiği o göstergelerde. İnsanları yalanlar söyleyerek kandırmak ne sağlar ki insanlara? Bir günün beyliği beyliktir deyip ne kadar daha devam edebilirse o kadar uzatalım. Mevkimizi diye düşünen o zavallı insanlara biz sadece acırız sevgili kardeşlerim. Güneş yükseliyor. Sadece bu ülkeyi değil, bütün dünyayı aydınlatacak. Kısa bir zaman sonra Diyen sempozyumlarında bizi göreceksiniz. Bütün dünyaya hidayeti anlatıyor olacağız. Sevgili kardeşlerim, hatırlayın bakalım. 28 sene evvel Allah Teala bize bu görevi verdi. O günden bu tarafa Allah'ın bizim ağzımızdan sizlere söylediği her şey gerçekleşmedi mi? Bir tane istisna gösterebilir misiniz? O zaman kim ihtimal verebilir ki biz bunları kendimizden söylüyoruz diye? Din öğretimini ne lisesinde ne üniversitesinde görmemiş olan birisi kalkıp dünyaya din öğretiyor. Olacak şey mi bu? Arapçayı doğru dürüst konuşamayan, okuması da sakat olan, Arapçayı konuşamadığı gibi doğru dürüst ifade de edemediğimiz anlatılıyor birçok kişi tarafından. Konuşamayan bir zavallı diyorlar bize. İşte o zavallı var ya, o zavallı Allah'ın şu anda kainat üzerinde en çok sevdiği kişi. Ha, inanmayan mı var? O zaman sorsunlar. Sahibimiz orada. Kolay, hacet namazı kılacaksınız. Eğer Allah lütfederse size mutlaka gösterir layıksanız. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki. Düşünün bir defa. Biz Allah'ın mutluluk dizaynının en üst noktasında mutlu olanız. Hayatımızı sizlere adamışız. Ve hamdolsun ki bunun asıl mutluluğun bu olduğunu bu yaşantıya ulaştıktan sonra anladık. Başkaları için yaşamak. Mutluluğun en üst göstergesi. Kendinizi düşünmeye fırsat bulamazsınız sevgili kardeşlerim. Başkaları için yaşamaya başlarsınız. Oyalanmak için bir şeye ihtiyacınız yoktur. Vakit nasıl geçecek diye sıkıntı çekmeniz gerekmez. Hayatınızın her anı doludur. İşte böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, gönül dolusu selamlarımızla sizlere ulaşıyoruz. Sizleri muhabbetle kucaklıyoruz. Mutlu olun diyoruz. Şu dünyada mutlu olmak varken neden diyoruz başkalarına düşmansınız? Bize düşman olanlar, sevgili kardeşlerim, düşman kardeşlerim, siz bize düşman olabilirsiniz. Ama biz size düşman olamayız. Bizim hedefimiz sizleri de kurtarmaktır. Sizleri de mutlu etmektir.
Hatırladınız mı Hazreti Musa'yı? Hani bir kuzuyu kovalıyor. Kovalıyor, kuzu kaçıyor. Kovalıyor, kuzu kaçıyor. En sonunda kuzuyu yakalamış Hazreti Musa. Ne demiş kuzuya biliyor musunuz? Ey kuzucuk demiş. Niçin kaçıyorsun demiş. Benim maksadım sana süt vermekti demiş. Ve kuzuya süt vermeye başlamış. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Hı? Bir defa daha söyleyelim. Biz size düşman olamayız. Bu bizim tabiatımızda artık yok. Yok etti Allah-u Teala onu. Kalbimizden kini, düşmanlığı, haseti, kibiri çekip aldı. Kur'an'da da bunu açık açık söylüyor. Bunların alındığı insanların var olduğunu. Ah sevgili kardeşlerim. Sizin için çarpan bir kalbimiz olduğunu biliyor muydunuz? Allah Teala'nın bize bu vazifeyi vermesinden sonra yaşadığımız her şey ayrı cepheden bir mutluluktu. Ve mutluluk olmakta devam ediyor. İşte bu sohbeti yapmak başlı başına bir mutluluk sevgili kardeşlerim. Bu sohbet başlı başına bir mutluluk. Bilmem ki nasıl anlatsam. Nasıl size mutluluğumu? Nasıl? Bir mutluluk ki yerlere, göklere sığmaz. Ve her şey öylesine güzel ki. Bu güzelliği göremeden şu dünyada bir ot gibi yaşayıp bir gün ölüp giden insanlara buradan bakarsanız acımamanız mümkün değil sevgili kardeşlerim. Herkesin mutluluğu için hayatımızı adamışız ama şöyle bakıyorum ülkemizin haline. Daha 1920 yılına kadar 600 yıl yıl. Dünyadaki en az suç işlenen ülke olmak şerefini koruyan Osmanlı'nın torunlarıyız. Şu anda yine bir rekorun sahibiyiz. Dünyada en çok suç işlenen ülkeyiz. Sevgili kardeşlerim, bu hale nasıl mı düştük? Bu hale Allah'ı unutarak düştük. Allah'ı unutan bütün ülkelerin insanı mutlaka böyle davranışların sahibidir. Allah Teala hepimizi mutlu olalım diye yaşatıyor. Evvela yaratıyor. Sonra da bizim mutluluğu yaşamamızı istiyor Allah Teala. Ve diyor ki mutluluk şarta bağlı bir eylemdir. Eğer mutlu olmayı istiyorsanız düğmeye basın. Yani bana ulaşmayı dileyin diyor. Ve insanlar 28 yıldır bunları anlatmış olmamıza rağmen hala insanımızın büyük değil, çok büyük bir kısmı Allah'a ulaşmayı dilemiyor sevgili kardeşlerim. Hatta konferanslarda acı acı şunu gördük ki bir takım insanlar Allah'ın bu yaptığını haksızlık olarak değerlendiriyorlar. Yani Allah Teala diyor ki bir tek dileğiniz olacak benden, bana ulaşmayı dileyeceksiniz.
Ben sizi üçüncü kat cennetime alacağım. Cehennemden mutlaka kurtaracağım. Ve dünya mutluluğunun da yarısını vereceğim sadece bir dileğiniz için. Ve adam diyor ki bu haksızlık değil mi diyor. Siz olsaydınız ne derdiniz sevgili kardeşlerim? Allah Teala şu insana da verilen mahlukunu diyor ki en çok sizi seviyorum diyor kainatta. En çok sevdiğim mahluk biz insanlar. Neden? Diyor ki Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığımız her şeyi sizlerin emrine musahhar kıldık diyor. Ey insanlar diyor. Bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığımız her şeyi diyor. Göklerde ve yerlerde Allah'ın yarattığı her şey mi? Her şey biz insanların emrine musahhar kılınmış. Her şey bizim için sevgili kardeşlerim. Ha iyi ama o 100 milyardan fazla galaksiden bahsediyorsun. Her galakside de 100 milyardan fazla yıldızdan bahsediyorsun. Biz oralara gidip göremedikten sonra nasıl bizim oluyor mu diyorsunuz? Gidiyorsunuz sevgili kardeşlerim. Gidiyorsunuz. Giderken ışık duvarını aşıyorsunuz. Burasını hatırlamaz oluyorsunuz. Dönerken bir defa daha ışık duvarını aşıyorsunuz. Işık duvarından tekrar sıfır hıza ulaşıyorsunuz. Çıktığınız zaman da ışık duvarından oradakileri unutuyorsunuz. İşte böyle bir dünyada yaşıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hep zannederdim ki mutlu olmak deyince insanlar hep koşacaklar mutlu olsunlar diye. Bedava bir reçete veriyor Allah Teala. Sizden karşılığında hiçbir şey istemiyor. Sadece diyor bir tek dileğiniz bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Küfürden kurtulacaksınız. Dalaletten kurtulacaksınız. Hüsrandan kurtulacaksınız. Allah'ın ayetlerinden gafil olmaktan kurtulacaksınız. Tağuta kul olmaktan kurtulacaksınız. Tağuta dost olmaktan kurtulacaksınız. Dalaletten kurtulacaksınız. Cehennemden kurtulacaksınız. Şirkten kurtulacaksınız diyor Allah Teala. Bir tek dilekle Allah'a ulaşmayı dilemekle sizi cehenneme götürecek olan faktörler her neyse onların hepsinden birden kurtulacağınızı söylüyor. Bu bir tek dilekle. Ona rağmen sevgili kardeşlerim, Allah'ın bu garantisine rağmen insanlar Allah'a ulaşmayı gene de dilemiyorlar. İşte burada şeytanın insanlar üzerindeki tesirini çok net olarak görebiliyorum sevgili kardeşlerim. Allah Teala diyor ki Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlar şeytan tarafından münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. Münker, Allah'ın söylediği hakikatleri inkar etme müessesesini ihtiva eder. Fuhuşsa nefsinizin afetlerine tabi olduğunuz her olayı ihtiva eder. Nefsinizin afetlerine hangi olayda tabi olmuşsanız o bir fuhuştur. Nefsin afetleriyle hareket ettiğiniz her nokta.
Ve Allah Teala diyor ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar mutlaka tağuta kul olmaktan kurtulurlar. Bütün sahabe kurtarmış kendisini sevgili kardeşlerim. Neyden kurtarmış? Tağuta kul olmaktan kurtarmış. Öyleyse ne görüyoruz? Gördüğümüz şey çok açık. Tağuta kul olmak. Allah Teala açık bir şekilde Zümer Suresinin 17. ayet kelimesinde diyor ki vellezîne eştenebu tâgûte en yâbuduhâ ve enâbu ilallâhi lehumül büşrâ febeşir ibâdî. Onlar diyor tâgûta kul olmaktan içtinam ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Nasıl diye sorun. Nasıl? Allah'a yöneldiler diyor çünkü. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır diyor. Kullarımı müjdele diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a. Bütün sahabe tağuta kul iken, şeytanlara kul iken, insan ve cin şeytanların hepsine birden tağut deniyor. Onlardan kurtulmuşlar ve Allah'a kul olmuşlar. Ne yapmışlar, ne yapmışlar? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Sevgili kardeşlerim, buradan başlayan mutluluk daimi zikre kadar ulaşır. Ne olur bir insan daimi zikre ulaşırsa? Daimi zikre ulaşırsa nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olur. Ulul Albab makamında bütün afetler yok olur. O kişi daimi zikrin sahibi olmuştur. Kimdir Ulul Albab? Li Ulul Albab feskurallâhe yeskurunallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunûbihim. O illa Ulul Albab kullarım için diyor Allah Teala ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. Hep Allah'ı zikretmek. Öyleyse nasıl bir olgu bu? Allah'ı zikretmek, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ı zikretmek. Ama sesli, ama sessiz. Ya da buradan kalpten birincisinde de ikincisinde de dili kullandık ama üçüncüde kullanmadık. Dilinizi kullanmadan Allah kelimesini kelime kelime geçirirseniz aklınızdan, o zaman kalbinize mutlaka sirayet eder bu. Sevgili kardeşlerim, Allah bizden ne istiyor diye düşünün. Cevabı hemen bulacaksınız. Allah sizden sizin mutlu olmanızı istiyor. O kadar. İşte bir insan daimi zikre ulaşırsa ne olur? Kalbin durumuna bakalım beraberce. Nefsinizin kalbinin üzerinde bir kapı var. Rabbani kapı, Allah'ın katından gelen rahmetin, fazlın, salavat nurlarının kalbinize girmesi için ve fazılların kalbinizde Allah'a ulaşmayı dileyip de mürşidinize tabi olduğunuz gün kalbinize yazılacak olan iman kelimesinin kurtuluş reçetesi. İman kelimesi kalbinize Allah Teala tarafından yazılır. Kalbinizin içine Allah kelimesi, iman kelimesi yazıldıktan sonra ruhunuz vücudunuzu terk eder. Günahlarınız sevaba çevrilir. Ruhunuzun vücudunuzu terk etmesinin sebebi devrin imamıdır. Başınız üzerine gelir. Onun bir ruhu, onu Allah Teala sizin için göndermiştir. Ve senin yevmi talakın geldi der sizin ruhunuza. Ruhunuza düşen de vücudunuzu terk edip gitmektir. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynın sonunda daimi zikre ulaştınız.
Daimi zikre ulaştığınız zaman kalbinizin nur kapısının üzerine Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı kesintisiz olarak vurur ve o orada zülmani kapının üzerinde kaldığı sürece şeytanın karanlıkları ayaklarınızdan kalbinize kadar ulaşırlar ama kalbinize giremezler. Şeytan öfkesinden kudurur. Kalbinize daimi zikre ulaştığınız zaman giren nurlar kalbinizi terk edemez. Karanlıkların kalbinize girmesi mümkün değildir. Ard arda rahmetin, fazlın ve salavatın kalbinizin üzerindeki o kapının üzerine gelmesi kesintisiz bir şekilde aşağıdan zorlayan karanlıkların nefsinizin kalbine girmesini engeller. Hiçbir zaman karanlıklar nefsinizin kalbinden içeriye giremezler. Ve kalbiniz Allah'tan gelen nurla zaten birkaç dakika içinde daimi zikre ulaştığınız gün dolmuştur. Ve bir daha da boşalması mümkün değildir. Çünkü o mührün üzerine, kapının üzerine devamlı rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı vardır. Hiçbir zaman zülmani kapı açılmaz. Açılmadığı, açılması mümkün olmadığı için de nefsinizin kalbi %98 fazılla, %2 de rahmet nuruyla doludur. Daimi zikre ulaştığınız zaman Allah Teala size önce yerlerin melekûtunu, 7 kat cehennemi gösterir. İçiniz ürperir, korkarsınız. Ya Rabbi, insanın kaderi senin elindedir. Yoksa bizim gideceğimiz yer orası mı diye içiniz ürpererek sorarsınız Allah Teala'ya. O da der ki, bunları senin mutlaka görmen lazım. 7 kat cehennemi gösterir. Ulu'l-Elbab makamında. İhlas makamında ise 7 kat cennet gösterilecektir. 7 tane gök katı gösterilecektir. Sitretül Müntaha'ya kadar bütün gök katları. Sonra Salah makamına geçeceksiniz. Orada mürşidinize ulaştıktan sonra işlediğiniz günahlar örtülecek. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Başının üzerine Allah Teala salah nurunu verecek. Ve zaten o noktaya kadar başınız üzerinde bir nur vardı. Çünkü devrin imamının ruhu başınızın üzerindeydi. Onun da başının üzerinde salah nuru var. Ve o gün Allah Teala size salah nurunu verecek, size ait olanı. Ve hem devrin imamının ruhu başınızın üzerinde hem de sizin nurunuz başın sağ omuzunuz üstünde. Allah Teala onlar diyor Tahrim 8'de nurları önlerinde ve sağlarında olarak yürürler önlerinde. Başınızın üzerindeki nur biraz sizden önde gider. Devrin imamının ruhu yere paralel durduğu için onun başının üzerindeki nur da sizden biraz önde gider. Önlerinde ve sağlarında diyor bu yüzden. Sonra günahlarınız sevaba çevrilir. Salah makamının birinci kademesinde tövbe-i nasuh gerçekleşir. İkinci kademesinde günahlarınız örtülür. Üçüncü kademesinde salah nurunu kazanırsınız. Dördüncü kademesinde de günahlarınız, mürşide ulaştıktan sonra işlediğiniz günahlar sevaba çevrilir. Bu gerçekleştiği zaman irşada ulaştınız. Bütün sahabenin ulaştığı gibi. Ve bir tek şey kaldı geriye. İradenizde Allah'a teslim etmeniz. Teslim ettiğiniz zaman
dört başı mamur bir saadet bütün boyutlarıyla sizleri kaplar. Pencereleri açıp haykırmak gelir içinizden mutluyum diye. Ve insanlara hayretle bakarsınız. Neden bu insanlar da aynı mutluluğu yaşamıyorlar diye. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizinle, siz Allah'la konuşmaya ehil olmadıkça konuşmaz. Karşılıklı konuşmaya, siz daimi zikre ulaşana kadar Allah sizinle girmeyecektir. Daha evvelki kıdemelerde ilham vermesi söz konusudur. Bu karşılıklı konuşma değildir. Allah Teala dilediği zaman ilham verir. Ama karşılıklı konuşma Allah Teala'nın kişiyle tezekkür etmesi halidir. O sadece ulul elbab olanlar için geçerlidir. Bunun daha ötesi var mıdır? Vardır. Kişi tasarruf altına alınır. İradesini de Allah'a teslim eder ve tasarruf altına girer. Nasıl? Allah Teala onu irşat makamına tayin eder. Aslında bu kişisel bir tasarruf sayılmaz. Asıl tasarrufta olan sadece devrin imamıdır. Buradaki tasarruf dediğimiz şey Allah Teala'nın yaptırması değildir. İrşat makamına gelenler için Allah Teala'nın o insana devamlı emretmesidir. Allah Teala kesin olarak iradesini devraldığı için kişinin Allah Teala bilir ki ne söylerse o kişi mutlaka gerçekleştirecektir. İşte orası mutlulukların doruğudur. Orada her şeyin en güzel olduğu bir noktada yaşarsınız. Allah'a çok hamd edersiniz, çok şükredersiniz. Mutluluktan uçarsınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu hedeflerin hepsine ulaştılar. İradelerini de Allah'a teslim ettiler ve bir hakkın takvanın sahibi oldular. İşte Allah Teala Ali İmran 110'da diyor ki siz münkerden, nehyeden, marufla emreden bir ümmet oldunuz diyor sahabe için. Ondan evvel yine Ali İmran Suresinin 104. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki sizden, sizin içinizden münkerden nehyeden ve marufla emreden bir ümmet oluşsun. Tabiatıyla evvelce sahabe öyle değildi. Ama sonra o ümmet oluşuyor. Sahabe en üst boyutta Allah'ın sevgilisi oluyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutlu olmak istemez misiniz? Hedefiniz bu değil mi yoksa? Eğer istiyorsanız bütün kapılar sizin için de açık. Ve bu kapıdan geçmek için sadece bir tek şey yapılır. Bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Geri kalanı mı? Bırakın onları Allah yapsın. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir mutluluk sohbetimiz daha burada tamamlanıyor. Hepinizi öylesine seviyoruz ki, mutlu olmanız için her şeyimizi veririz. Sevgili kardeşlerim, bilin ki biz sizler için yaşıyoruz. Bizi sevmeyenler de dahil, onlardan her birinin kurtuluşu bizim için bir büyük mutluluk vesilesidir. Gözünün önünde insanlar gözlerinizin içine baka baka cehenneme doğru giderler. Sözlerinizi hiç mi hiç anlamazlar. Ve bir şey yapamazsınız sevgili kardeşlerim. İşte bize en çok güzel budur. Ama sizler varsınız. Sevgili kardeşlerim,
Allah'a ulaşmayı dileyenler, sizler geleceğin güneşlerisiniz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetinin hem de dünya saadetinin sahibi kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allah'a salavat.

Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah'ın bir zikir sohbetinde yine birlikteyiz. Allah Teala bütün insanlardan sadece bir tek şey ister sevgili kardeşlerim. Sadece herkesin mutlu olmasını. Bu mutluluğu sağlayacak olan husus, nefs tezkiyesi ve tasfiyesidir. Nefsimizin kalbi %100 afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar, düşmanlık, vesaire. Bunların hepsi ayrı ayrı nefsimizin bizi rahatsız eden faktörleridir. Ruhumuz da bunların tam karşıtı olan bütün güzelliklerle doludur. Nefsimizde düşmanlık mı var? Ruhumuzda dostluk var. Nefsimizde cimrilik mi var? Ruhumuzda cömertlik. Nefsimizdeki her negatif faktörün pozitif karşıtı mutlaka ruhumuzda. Ama gelin görün ki ruhumuzu Allah Teala kendisine geri istiyor. Diyor ki ben size ruhumdan üfürdüm. Secde suresi 9. ayet-i kerime ve nefaha fihi ruhi. Onun içine, insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Yani hepimizin tanıdığı ruh, bizim ruhumuz sandığımız şey aslında bizim ruhumuz değil, Allah'ın ruhu. Bizim için sadece bir emanet. Emanetin sahibi kim? Sahibi Allah. İşte o Allah ki ruhundan bize üfürmüş, ruhunu geriye istiyor. İşte o ruhu her halükarda onun sahibi olan Allah'a tevdi ve teslim etmek mecburiyetindeyiz. Ulaştırmak, onu Allah'a teslim etmek. İşte Allah-u Teala'nın emri açık ve kesin olarak budur. Ruhumuz başlangıçta bir denge unsuru olarak bize verilmiş. Nefsimizde ne kadar afet varsa ruhumuzda da o kadar haslet var. Ve kötülüklerle iyilikler dengede. Yani nefsimizin afetleri Allah'ın bütün emirlerini asla yerine getirmek istemez. Hepsine isyan eder. Ruhumuzun hasletleri ise Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek ister. Nefsimizin afetleri Allah neyi yasak etmişse hepsini yapmak ister. Aklınıza ne gelirse Allah'ın yasak ettiği her fiili nefsimiz mutlaka işlemek ister. Afetler buna yöneliktir. Ruhsa Allah ne emretmişse onları mutlaka yerine getirmek ister. Öyleyse bu ikisi, nefsimiz ve ruhumuz, öyle bir dizayn içinde yaratılmışlar ki birinin ak dediğine öteki kara diyor. Birinin yapmak istediğini öteki mutlaka yapmak istemiyor. Ama ikisi de içimizde. Peki içimizde devamlı kalacaklar mı? Hayır, kalmayacak. Ruhumuz devamlı kalmayacak. Nefsimiz biz hayatta olduğumuz sürece bizimle birlikte öldükten sonra ayrılacak, berzah alemine gidecek, kıyamete kadar orada kalacak. Berzah aleminde, kıyamette ise tekrar gelecek, fizik vücudumuzun içine yerleşecek ve
kıyametten sonra kişinin yaşayacağı cennet veya cehennem hayatında fizik vücudu ile nefsi birlikte olacak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynı bütün insanlar için hep en güzeli ifade eder. O dengeyi esas almıştır. Ama ruhunu da geri istiyor. Ruhu vücuttan ayrıldığı andan itibaren nefsimizin kalbinde sadece afetler kalacak. Nefs tezkiyesi bölümünde anlattıklarımıza şöyle bir göz atalım. Ne görmüştük? Allah Teala nefsimizin tezkiyesini emrediyor. Nefsimizin afetlerini devredici bırakmamız lazım. Bunun yarıya kadar olan bölümüne tezkiye ediyoruz. Kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Üçüncü basamak, Allah ona bir koruyucu kalkan temin ediyor. Mürşidine ulaştığı anda ruhu vücudundan ayrılacağı için devrinin onun ruhu başının üzerine gelip de onun ruhuna senin Allah'a ulaşma günün geldi, vücudu terk et emrini verdiği gün Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesi dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah kullarından dediğinin üzerine emrinden ruh gönderir diyor. Allah'ın emrinden gönderilen bu ruh devrin imamının ruhudur. Kişinin başının üzerine gelir ve o ruha senin Allah'a mülaki olma günün, yevmüttalakın geldi, vücudu terk et, Allah'a geri dön emrini verir. Ruh zaten özlediği, kendisine ait olan asli yurt Allah'ın zatıdır. Allah'ın zatından gelmiştir. Tekrar Allah'ın zatına geri dönecektir. İşte ruhun tekrar Allah'a geri dönebilmesi için tabiyetimiz esastır. Mutlaka tabi olmamız gerekli. Tabi olduğumuz zaman ruhumuz Allah'a geri dönmek üzere bizden ayrılır. O arada birçok nimet alırız Allah-u Teala'dan. Birincisi, günahlarımızı Allah-u Teala sevaba çevirir. İkincisi, onunla kalmaz, derece sistemimizi değiştirir. Eskiden her yaptığımız bir derecelik derecat kazanma işleminde Allah-u Teala insanlara bir cemil olmak üzere her bir derecat karşılığının 10 katını yazar. Kiramen katibi meleklerine bu emri vermiştir. Kiramen katibi melekleri bizim her bir derecelik kazancımız üzerine onu amel defterimize, yani rakamlı kitaba 10 katı olarak, 10 derece olarak kaydeder. Normal standartlarda Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes için olay budur. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, bu 10 katın değişmesi söz konusu olacaktır. Ne zaman? Kişi mürşidine ulaştığında. Tabi oldu, bir derecelik bir sevap kazandı tabiyetinden sonra. Bu 10 kat olarak verilmez. O kişinin amel defterine 10 katı yazılmaz, 100 katı yazılır. Ruh vücuttan ayrılmıştır. Birinci gök katına kadar bu durum değişmez. Ruhun birinci gök katına ulaşmasına kadar. Ama ikinci gök katına ulaştığında 200 kat olur.
Üçüncü gökyüzünde 300 kat, dördüncü gökyüzünde 400 kat, sonra da 500, 600 ve 700 kata yükselir. Bir dereceye karşılık kişi ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman bir dereceye karşılık 700 derece kazanmaya başlar. Bu Allah'ın büyük bir nimetidir. Bir insanın cennete girmesiyle cehenneme girmesi arasındaki fonksiyonel dizayn, kişinin kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olması halidir.

Sevgili kardeşlerim, kazandığınız derecelerin kaybettiğiniz derecelerden fazla olması halinde kıyamet günkü mizanınızda gideceğiniz yer Allah'ın cennetidir. Önce Allah Teala cehennemi gösterecektir size. İnsanlar için hangi işkencelerin mevcut olduğunu, cehennemin nasıl korkunç bir yer olduğunu önce gösterecek. Oradan sonsuz Allah'a hamd ve şükrederek cennete gireceksiniz. Peki cehennemde kalacaklar, onlar cehenneme girecekler. Cehennemin cezalandırılma kesimine ve orada ebediyen kalacaklar. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa o kişi cehenneme girer ve ebediyen kalır kıyamet günü. O günden itibaren ebediyen cehennemdedir. Cennete girecek olanlar da cehenneme girerler sadece içerisini görmek üzere ve içerideki o korkunç işkence aletlerini, insanların ne kadar ızdıraplı bir hayat geçirdiklerini orada görerek Allah'a şükretmek ve oradan ayrılırlar Allah'a sonsuz hamd ve şükürlerle kendilerini cehenneme atmayacağı için. Öyleyse kıyamet günü iki tür insan, birinci grup cehennemde kalacaklar, ikinci grup cehennemden, sadece cehennemi görerek cehennemden ayrılacaklar. Cehennemde hiçbir ızdırap çekmeksizin sadece görüp Allah'a şükretmek üzere cehenneme kabul edilen ve hemen gördükten sonra, yani birkaç dakikalık bir zaman parçasında cehennemi görüp oradan ayrılacaklar, cennete girecekler. İşte nefsimiz de bizimle birlikte olacak. Fizik vücutla nefs beraberce cenneti yaşayacaklar veya beraberce cehennemi yaşayacaklar. Her ikisinin de oluşmasında amil unsur nefsimizdir. Nefsimiz ya nefs tezkiyesini yapma kararı alır, Allah'a ulaşmayı diler ve mutlaka Allah'ın cennetine girer. Daha dilediği anda zaten cenneti kazanmıştır. Ve sonsuza kadar cennete giren kişi cennette kalacaktır. Nefs tezkiyesinde kişinin nefsindeki afetlerin %49 fazıl 7 defa %7 ve %2 rahmet nuruyla %51 kişinin kalbinin nurlarla dolması söz konusudur. Yani aşağı yukarı yarı yarıya bir denge. Yarı yarıya Allah'ın emirlerini yerine getiren grupla ruhumuz, Allah'ın emirlerine isyan eden grup, nefsimiz. İkisi bir arada olarak hayatımıza girmişlerdir. Nefsimiz %100 afetlerle doludur. Nefsimiz de %100 hasletlerle doludur. Orta noktaya geldiğimiz zaman, yani ruhumuzu Allah'a ulaştırdığımız zaman, nefsimizin kalbinde %49 karanlık kalmıştır. Geri kalan %51'i Allah'ın nurlarıyla dolmuştur. Ruhumuz mu? Ruhumuz da mürşidimize ulaştığımız an vücudumuzdan ayrılmıştır. Bu noktaya ulaştığımızda, yani %51 nura nefsimizin kalbi ulaştığında ruhumuz da Allah'a ulaşmıştır. Allah'ın zatında yok olmuştur. Ruhumuz Allah'ın zatından gelmiştir ve Allah'ın zatına geri dönmüştür. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
insanla Allah arasındaki ilişkilerde başlangıçta kişi üç vücudun sahibi. Ruhu var, nefsi var, fizik vücudu var. Ama Allah'a ulaşmayı dileyip de 14. basamakta mürşidine, Allah'ın kendisine gösterdiği hacet namazını kılarak gösterdiği mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman ruhu vücudundan ayrılıyor. 21. basamakta, her basamakta 14'ten 21'e kadar 7 basamak, her basamakta nefsinin kalbinde %7 fazıl birikimiyle bu kişi nefsinin kalbinde %49 fazıl, 7 defa %7 fazıl ve %2 rahmet nuruyla Allah'ın ruhunu ulaştırıyor. Burası nefsin tezkiyesidir. Ruh mu? Ruhunuz yok artık. Mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuzda ruhunuz vücudunuzu terk etti ve Allah'a, sahibine geri döndü. Dönmeseydi ne zaman dönecekti? Öldüğünüzde dönecekti. Öldüğümüz zaman ölüm melekleri gelecekler ve insanın ruhunu kabz edecekler, alacaklar ve Allah'a teslim edecekler. Daha doğrusu Sidretül Münteha'ya kadar beraber gidecekler. Oradan, Sidretül Münteha'dan yukarı olan dikey yolculukta ruh yalnız başına sahibi olan Allah'a, kendisine ait olduğu Allah'a, çünkü Allah'ın ruhu, geri dönecek ve Allah'ın zatında yok olacaktır. Peki Allah'ın zatına ulaşan ruh, Allah'ın zatına yok olduktan sonra tekrar geriye gönderilir mi? Evet, eğer bu ruh Allah'a ulaşan bir ruhsa, o ruh mutlaka Allah'ın zatına ulaştıktan sonra, vuslat olduktan sonra, fena fillah olduktan sonra tekrar çıkacak ve ona Allah Teala'nın indi ilahisinde huzurunda bir boşlukta duran bir taht ihsan edilecektir. İşte kişi o tahtın sahibi olmuştur. Nefsimiz tezkiye olduğu, ruhumuz da Allah'a ulaştığı devrede. Bu sohbetimiz bundan sonraki devreyi kaplıyor. Bundan sonra ne olur? Kişi zikrini arttırır. Öyle bir arttırır ki, arttırması lazımdır ki, bu kişinin zikri günün yarısını mutlaka aşmalıdır. Aşamazsa kişi zahit olamaz. Ruhunu Allah'a ulaştırmış olan bir kişi olarak yaşar. Ama devam etmediği takdirde kişi arttırmaya geri dönüş mümkün hale gelir. Yani nefsin kalbindeki afetlerin yeniden artması söz konusu olabilir. Kişinin zikri düşmeye başlarsa, adım adım kalpte biriken nurların kaybedilmesi söz konusu olur. Bu terakki değil, tereddidir. Ruhun, nefsin manevi alanda gelişmesi değil, kaybetmesidir. Güzelliklere donanmak yerine nefsin kalbindeki fazıllar adım adım azalmaya başlarlar. Zikrin azalmasına paralel olarak. Orada nefsin kalbinde nurları tutacak olanlar gene kişinin zikriyle gelen rahmet, faz ve salavat nurlarından nefsin kalbine yerleşen fazıllardır. Bu seviye devam ettiği sürece, aynı miktarların nur gelmesi devam ettiği sürece tehlike yoktur. Kişi
Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Üçüncü basamak. 14. basamakta mürşidine tabi olup da ruhu vücudundan ayrıldığı an ikinci kat cennetin sahibi olmuştur. Ve ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü kat cennetin sahibi olmuştur. Nefsinin kalbinde de ruhu Allah'a ulaşmıştır. Artık kendisinde değildir. Mürşidine tabi olduğu andan itibaren. Nefsinin kalbi de başlangıçta %100 afetlerle doluyken o noktada %51 nurla, %49 da karanlıklarla doludur. Afetlerle doludur. Fazıllar kişiyi fazilet sahibi kılan unsurlardır. Nefsin kalbinde %51 boyutunda oradadırlar. %49 fazıl, %2 rahmet nuru. İşte hikayemiz bundan sonra başlıyor. Bundan sonra ne olur ona bakıyoruz. Bundan sonra kişinin zikrini arttırıp mutlaka günün yarısından daha fazla zikre ulaşması lazım. Eğer manevi tekamülünü tamamlamak istiyorsa ama o kişi derse ki ben hamdolsun ki üçüncü kat cennetin sahibi kıldı Allah Teala beni. Ben çok fazla zikir yapamıyorum ama inşallah bu seviyede de kalmak istiyorum. Yani üçüncü kat cennetin sahibi olarak günün yarısını mutlulukla geçiren birisi olarak kalmak istiyorum. Bu bana yeter. Böyle bir fikrin sahibi olan kişi zikrini her gün günün bir kısmında zikreder ederse kişi ...33.000 zikrini devamlı olarak tatbik ederse aynı seviyede kalır. Zikrini arttırırsa o zaman daha mutlu bir hayat yaşar. Ama nefsinin kalbi

O Allah'ı kendisinden fazla seviyor demektir. Bunu da her gün Allah'a günün yarısından daha fazla zikretmek suretiyle ispat ediyor demektir. İşte günün yarısından daha fazla zikretmeyi başaran kişi fizik vücudun teslim için en büyük engeli aşmıştır. Burası dik yokuştur. Gerçekten sevgili kardeşlerim, bir insanın ruhunu Allah'laştırmak konusundaki gayreti yani 33 bin zikir o kişinin birkaç saatlik gayretiyle oluşabilir.

Sevgili kardeşlerim, böyle bir zikri herkes başarabilir. Kaldı ki Allah'tan yardım da alır kişi. Şeytan devreye girdikten sonra, Allah-u Teala devreden çıktıktan sonra, şeytan o kişiyi zikir konusunda geriletmek için elinden gelen her şeyi yapmaya başlar. Kişi bu telkinleri aldırmaz da zikrini bu seviyede tutabilirse ya da yavaş da olsa yavaş yavaş arttırmaya devam edebilirse, en azından o seviyede tutabilirse kişinin düşmesi söz konusu olmaz. Ömrü boyunca üçüncü kat cennetin sahibi olarak yaşar ve dünya mutluluğunda yarısını mutlaka yaşar ve o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Her kim bu noktadan sonra şeytanın ihvalarına tabi olursa ne olur? Tabi olmak söz konusu olabilir mi? Bakınız Allah Teala ne kadar açık olarak ifade etmiş. Diyor ki Allah Teala Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum mine zulümati ilen nuri vellezine keferu evliyahumü tagute yuhricunehum minen nuri ile zulümati. Diyor ki Allah ameni olan, Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur, velisidir. Onları, yani onların kalplerini nefs tezkiyesi yoluyla zulmetten nura çıkarır. Yani nefsleri başlangıçta kapkaranlıkken o nefsin %51'den fazla nurla nurlanmasını temin eder. Allah Teala ikinci grup insanlardan da bahsediyor. Vellezine keferu, onlar ki kafirlerdir. Evliyahümü tagute, onlar tagutun dostlarıdır. Yuhricunehum minen nuri ile zulümati. Onlar da tagut tarafından, insan ve cin şeytanlar tarafından nurdan zulmete götürülür. İşte kim kendisi dalalette olması lazım ki bunu yapabilsin. Dalaletteyken başka insanları da zikrini azaltmak suretiyle, zikrinin azalmasına sebebiyet vermek suretiyle nurdan zulmete düşürüyorsa, bu istikamette bir gayetin sahibi ise onlar kafirlerdir. Onlar taguttur ve yarı yarıya, yarıdan fazla aydınlanmış olan nurları bu sefer nurdan tekrar zulmete geri döner. İşte bu bir geriye dönüş meselesidir. Nura kavuştuktan sonra nuru kaybetmek. Bu insanlar dünya üzerinde çoktur. Tasavvufa merak sararlar.

tasavvuf demek, Kur'an'ın bütünü demek. Yani şu bizim sevgili din adamlarımızın orta yol saydığı İslam'ın beş şartının insanı cehennemden kurtarmayacağını kesin olarak öğrenen ve mutlaka cennete girmek isteyenlerin takip edeceği yol mutlaka tasavvuf yoludur. Yani asıl ifadesiyle Kur'an yoludur. Niçin tasavvuf kelimesini kullanıyoruz? Tasavvufa düşman olanlar var olduğu için. Tasavvufa düşman olmak, Kur'an'a düşman olmak demektir. Bunun için hep bu ifadeyi kullanıyoruz. Kur'an yolu, tasavvuf yoludur. Kur'an, 7 Safa ve 4 tane teslim emreder. Tasavvuf, 7 Safa ve 4 tane teslim emreder. Kur'an, Allah'a ulaşmayı emreder. Allah'a ulaşmayı dilemeyi emreder. Mürşide tabi olmayı emreder. Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmeyi emreder. Fizik vücudu Allah'a teslim etmeyi emreder. Nefsi Allah'a teslim etmeyi emreder. İrşad olmayı emreder. İradeyi Allah'a teslim etmeyi emreder. Kur'an emreder. Tasavvuf. Kur'an eşittir tasavvuftur. Tasavvuf da bu 7 Safa'nın 7'sinde Kur'an emrettiği için emreder. Aslında emreden Allah'tır. Allah'ın Kur'an'ı 7 Safa'nın 7'sinde emreder ve bu 7 Safa'nın 7'sini yaşayanlar ehli tasavvuftur. İşte sevgili kardeşlerim, tasavvufu yaşamaya başlarsanız o zaman her şey çok mu güzel yoksa bana böyle geliyor diyeceksiniz. Daha %50 nura kavuştuğunuzda pencereleri açıp bağırmak gelecek içinizden. Mutluyum diye. Yolun bundan sonrasına gelince işte orası dik yokuş. Çünkü bir insanın ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar nefsinin kalbinde nurun yerleşmesi için ...33.000 zikir bu konuda hedefe ulaştırır kişiyi. Biliyorsunuz 15.000 zikir sol göğsün altında çekilir. 2.000 daha 17, 19 sol göğsün üstü, sağ göğsün üstü. Bunlar böyle kainata taalluk eden fizik vücudun ilişkisinin ölçüleridir. 7 tane noktada 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 ve 27'nin geri kalanı hep alnınızın, saçlarınızın birleştiği yerde çekilecektir. İşte sevgili kardeşlerim, bu 33.000 zikri birkaç saatte becerebilirsiniz her gün. Eğer onu usul haline getirirseniz, yeterli bulursanız, ben nefsimi Allah'a teslim etmeyi zor görüyorum, bunu beceremiyorum. Ama hiç değilse ruhumu Allah'a ulaştırdım. Ben bu seviyede 3. kat cennet bana yeter diye düşünenler varsa içinizde, böyle devam etsinler. Allah-u Teala'dan yardım istesinler. Allah Teala ola ki zikri öyle bir güçlendirir ki, kişiyi öyle bir kuvvetle donatır ki, kişi fizik vücudunda Allah'a teslim eder. Ruhunu Allah'a ulaştıran bir kişinin yapacağı zikrin 6 katını yapması gerekir fizik vücudunu teslim edebilmek için bir insanın. 6 kat. Onun için fizik vücudun teslimi dik yokuştur. Kim onu becerirse o zaman nefsinin kalbi %81 nurlarla dolar. O kişi önce günün yarısından daha fazla zikre ulaştığı zaman zahit olur. Yani pozitif zühdün sahibi olur. Günün yarısından
daha fazla zikreden bir kişi, artık kendisi için ve dünya için harcadığı zamanla Allah için, zikir için harcadığı zaman birbirinden farklı bir konuma ulaşmıştır. Zikirle geçen zaman, zikirsiz geçen zamanı aşmıştır. Kişi kendisinden çok Allah ile ilişkinidir. İşte bu fizik vücudun teslimidir. Nefsin kalbinde kişinin %81 nur biriktiği zaman fizik vücut Allah'a teslim olur. Bu ruhun tesliminin ötesindeki en zor yokuştur, dik yokuştur. Sonra kişi zikrini daha çok arttıracaktır. Bundan sonrası artık kolaydır. %81 zikri gerçekleştiren kişi, zikirsiz geçen zamanını yok edecek ve daimi zikre ulaşacaktır. Sessiz zikir yaparak gece yatan kişi, sabahleyin kalktığı zaman zikrinin devam ettiğini görecektir. İşte gündüz bütün gün zikreden, gece de zikreden kişi 24 saat zikre ulaşacaktır. Bu zikrin bir kısmı tesbihle yapılır, bir kısmı tesbihsiz yapılır. Kişi yürürken de, ayaktayken de, otururken de hep zikir halindedir. Elindeki tesbihle zikreder, başka bir vasıta kullanıp zikreder, nabız atışlarını esas alarak zikreder ama hep Allah kelimesi çın çın öter. Bundan sonra kişi daimi zikre ulaşacaktır. Peki bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Hepsi etmişler. İşte Allah Teala Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde diyor ki Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Peki fizik vücudumuzun teslimi üzerimize farz mı? Elbette farz. Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de insan fizik vücudunun Allah'a teslimi konusunda Allah Teala "Ey insanlar, ben sizlerden ahd almadım mı?" diyor. Şeytana kul olmayacaksınız diye. Ve ben sizlerden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? Diyor ki Allah Teala Yasin Suresi'nin 60 ve 61. ayetlerinde "Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e, ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? En la tabudu şeytane, şeytana teslim olmayacağınıza dair." Ve eni buduni haza sırat-ı müstakim ve bana kul olacağınıza dair. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Ben sizlerden, ey fizik vücutlar, ben sizlerden şeytana kul olmayacağınıza
ve bana kul olacağınıza dair, şeytana teslim olmayacağınıza, bana teslim olacağınıza dair ahd almadım mı diyor Allah Teala. İşte bu ahdin Allah Teala tarafından bizden alınması söz konusu. Vermişiz Allah Teala'ya, ahd vermişiz fizik vücudumuzu Allah'a kul edeceğimize dair, teslim edeceğimize dair. Bundan sonrası var mı? Bundan sonrası daimi zikir. Kim daimi zikre ulaşırsa o ulul elbab olur. Ulul elbabı tarif ediyor Allah Teala. Li ulul elbab yeskurunallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim. O ulul elbab ki ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikreder diyor Allah Teala. İşte ulul elbab olmak daimi zikirde olmakla mümkün. Kim ulul elbab olursa o kişi nefsinin kalbi daimi zikre ulaştığı için %100 afetlerden korunan bir kişidir. O kişinin birinci özelliği daimi zikrin sahibi olmasıdır. Bu sebeple nefsinin kalbi tamamen afetlerden temizlenmiştir. İkinci özellik. Bu kişinin kalp gözünü açar muhakkak Allah-u Teala. Üçüncü özellik. Kalp kulağını açar. Dördüncü özellik. Sonra bu kişi Allah ile her an tezekkür eden, konuşabilen bir hale gelmiş olur. Beşinci özellik. Bu kişi zikir yapmak ona derecat kazandırdığı için, daimi zikir yaptığı için daima hayır kazanan birisi olur. Yani hayrın sahibi olmuştur. Her an hayır kazanmaktadır. Her an derecat kazanmaktadır. Bir de bu kişi hikmet sahibidir. Ayetlere baktığı zaman ayetlerin hangi seviyeyi ifade ettiğini 28 basamaktan derhal keşfeder. Bu kişi ehli hükümdür. Bu vapta hakimlik yaptığı zaman veya hakemlik yaptığı zaman Allah'tan sorarak hüküm vereceği için hükmü de ilahi hükmün paralelindedir. Bu kişi aynı zamanda ehli hükümdür. Burayla bitiyor mu? Hayır, bitmiyor. Bundan sonra kişi ihlas makamının sahibi olur, tövbe-i nasuh yapar. Ulul elbab makamındayken ona yerlerin melekûtu gösterilmiştir. 7 kat yerler ve zemin kattaki devrin imamının dergahı. Ne zaman birinci gök katı gösterilirse kişi muhlis olur. Yani kendisi irşad olmak noktasını tamamlar. İrşad olmanın bütün özelliklerine kişi sahip olur. Bundan sonra bu kişi salih makamına ulaşacaktır. Allah Teala onun iradesini teslim alacaktır. Ve iradesi teslim alınca son teslimi de gerçekleşecektir. O kişi ne yapmıştır? Ruhunu Allah'a teslim etmiştir. 22. basamak. Ne yapmıştır? Fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. 25. basamak. Ne yapmıştır? Nefsini Allah'a teslim etmiştir. 26. basamak. Ne yapmıştır? İrşad olmuştur. 27. basamak. Ne yapmıştır? İradesini de Allah'a teslim etmiş ve irşad makamını Allah Teala tarafından irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle tayin edilmiştir. 28. basamağın 5. kademesi. İşte nefs tasfiyesi bu noktada tamamlanır. Kişinin nefsinin kalbinde hiçbir afet kalmamıştır. Bütün sahabe bu hedefe ulaşmışlar mı? İrşad makamına tayin edilmişler mi? Hepsi. Allah Teala Ali İmran suresinin 104 ve 110. ayetlerinde şöyle söylüyor. 104. ayette diyor ki: "Ey sahabe, içinizden münkerden nehyeden ve marufla emreden bir topluluk oluşsun.
110. ayet-i kerimede de Allah Teala diyor ki: "Ey sahabe, siz artık münkerden nehyeden ve marufla emreden bir topluluk oldunuz." Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde de Allah Teala aynı konuya başka bir açıdan, irşat makamının sahibi olmak açısından dokunuyor, değiniyor ve şöyle söylüyor: "O sabikun el-evveline var ya, onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de onlara ihsanla tabi olanlardan da," diyor Allah Teala. Demek ki ensar ve muhacirin, Medine'deki yardımcılar, ensar, Mekke'den Medine'ye göç edenler, muhacirin, ensar ve muhacirin, onlara tabi olunmuş bu iki gruba. Kim? Atları tabi'in. İşte bütün sahabenin irşat makamının sahibi olduğu bu ayette kesinleşiyor. Böylece nefslerini bütün sahabenin kesin şekilde tasfiye ettiği ortaya çıkıyor. Nefs tasfiyesinin sahibi olan kişi 7. kat cennetin sahibi olur. Salih makamının 1. kademesine geldiği andan itibaren. Yani salih makamı, ihlas makamını tövbe-i nasuhla açtığı andan itibaren o kişi salih makamındadır. Tövbe-i nasuh, ihlas makamından salih makamına geçişin işaretidir. İhlas makamına ait bir makamdır. İhlas makamının sonudur. 7. gök katının da görüldüğünü ispat eder. Allah'ın zatı henüz görülmemiştir. Kim iradesini Allah'a teslim eder de Allah Teala tarafından irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşat makamına tayin edilirse, Allah zatının sadece bu noktadakilere ve bunun ötesindekilere gösterir. Bunun ötesinde Resuller vardır. Resullerin de ötesinde Nebiler vardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte bir güzel gün, işte bir sohbet ve arkasından sohbet boyunca mutluluk. Sizlerle birlikte olmak Allah'ın bir büyük nimeti sevgili kardeşlerim. Sizlerle beraber mutluyuz. Sizler varsınız diye varız. Hepinizin bu hakikatleri bilmeyen insanlara bu hakikatleri en güzel şekilde anlatabilmenizi Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde beraberiz. Bu akşamki konumuz imtihan. Biliniz ki her olayla imtihan edilmektesiniz sevgili kardeşlerim. Senede bir iki defa diyor Allah Teala, biz onları musibetlerle imtihan ederiz diyor. Birinci basamakta insanlar olayları yaşarlar. Herkes yaşar. Ama olayları yaşarken genellikle değerlendirmeler yanlıştır. İşte olayların değerlendirilmesi. Hayır nedir? Şer nedir diye sorulduğunda insanlar hayır bizi sevindiren olaylardır, şer bizi üzen olaylardır diye cevap verecektir size. Oysa ki öyle değildir. Hayır bizi derecat kazandıran olaylardır, bizi üzse de sevindirse de. Şer bizi derecat kaybettiren olaylardır, bizi üzse de sevindirse de. İşte onun için Allah Teala Bakara suresinin 216. ayet-i kerimesinde olaylar vardır, sizin hoşunuza gider ve siz onları hayır zannedersiniz. Oysa ki onlar şerdir. Olaylar vardır, siz onlardan hoşlanmazsınız, sizin hoşunuza gitmez. Ama onlar hayırdır. Öyleyse olayların sizin hoşunuza gitmesi veya gitmemesi size göre olayın hayır olmasını ve şer olmasını icap ettiriyor gibi görünürse de realitede sadece bir tek ölçüsü vardır Allah'ın. Hangi olay size derecat kazandırmışsa o bir hayırdır sizin için. Hangi olay size derecat kaybettirmişse o da bir şerdir. Bu sebeple olayları yaşadığınız zaman hoşunuza giden gitmeyen olaylar değil önemli olan, size derecat kazandıran olaylar ve kaybettiren olaylar önemli. Çünkü bütün insanlar cehenneme derecat açısından bir tek şartla girerler. Kimin günahları kaybettiği dereceler, sevaplarını aşarsa, kazandığı dereceler aşarsa, o insanlar için söz konusu olan şey

hayırdır veya şerdir? Ne zaman hayırdır? Ne zaman derecat kazandırıcı bir olay işlerseniz o bir hayırdır. Mesela zikir yapıyorsunuz, o bir hayırdır. Namaz kılıyorsunuz, o bir hayırdır. Birisine bir iyilik yaptınız, o bir hayırdır. Hepsinde derecat kazanırsınız. Derecat kazandığınız bütün olaylar sizin için hayırdır. Ama bir de üzülerek derecat kazandığınız olaylar var. Mesela bir şeyiniz çalınmışsa, çalan kişi o çaldığı şeyi kullanacak, harcayacak. Bundan memnuniyet duyuyor ama derecat kazanmamıştır, kaybetmiştir. Yani şer işlemiştir, şerre seviniyor. Ama malı çalınan kişi de üzülüyor ama aslında hayra üzülüyor. Neden hayra? Çünkü hırsızın kaybettiği dereceler ona kazanç olarak yazılır. Yani onun için bir hayırdır. Öyleyse insanlar, Allah-u Teala diyor ki, onlar görmezler mi ki her sene birkaç defa musibetlerle imtihan edilirler. İşte ikinci kademede olayları değerlendirmek söz konusudur. Bu değerlendirmeden pozitif olarak sıyrılabilenler, onlar hidayete erecek olanlardır. Allah-u Teala onların tarifini veriyor Bakara Suresinin 157. ayet-i kerimesinde. Onlar ki diyor, kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki, inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Ya Rabbi, muhakkak ki biz Allah içiniz, Allah için yaratıldık. Mutlaka ona ulaşacağız. Ruhumuzu mutlaka ölmeden evvel Allah'a ulaştıracağız. İşte hidayete erecek olanlar onlardır diyor Allah-u Teala. Ve Allah'ın rahmeti ve salavatı onların üzerinedir diyor. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah Teala rahmet ve fazıldan bahsediyor. İki nur. Burada da Bakara suresinin 107. ayet-i kerimesinde rahmet ve salavattan bahsediyor. İkinci bir ikili. Ama sadece hidayete ermek üzere yola çıkanlar için geçerli salavat. Ondan evvel yok. 14. basamaktan evvel salavat kimseye ulaşmaz. 14. basamakta ulaşmaya başlar. Öyleyse bu senede birkaç defa imtihana tabi tutulan insanlar niçin tutulurlar? Şunun için tutulurlar. Bütün insanlar seçileceklerdir. Niçin seçileceklerdir? Allah'a ulaşmayı dilesinler diye. İşte bu seçim olaylar karşısındaki davranışlarına uygun bir seçim olacaktır. Sevgili kardeşlerim, insanlar var. Kendileri takva sahibi değillerdir. Kimdir takva sahipleri? İlk takva Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktadadır. Onlar takva sahipleri değillerdir. Yani Allah'a ulaşmayı dilemezler. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar seçilenlerin arasında da olabilirler, seçilmeyenlerin arasında da olabilirler. Aslında bütün seçilenler aslında
Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Ama bu Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden seçilenler ve seçilmeyenler iki grubu oluşturuyor. Seçilmeyenler sadece kendileri Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayıp başka insanların da Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşmasına inanmamalarını sağlamaya çalışanlar. Allah'a ulaşmak üzere niyet sahibi olan insanları bu niyetlerinden caydıranlar, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şey olamaz. Allah insana ruh vermiştir, ruh da insana hayat vermiştir derler. Gerçekten Allah insana ruh üfürmüştür, yani vermiştir, tamam. Ama ruh insana hayat vermemiştir. Hayatı veren de, alan da sadece Allah'tır. Allah Teala diyor ki, yaratan biziz, madde bir. Öldüren biziz, madde iki. Dirilten gene biziz, madde üç. Yaşatan da, öldüren de, dirilten de Allah'tır. İhya eden, yani hayat veren Allah'tır. Allah'tan başka hiçbir mahluk hiçbir şeye hayat veremez. Bu Allah'a ait olan bir vetiredir. Allah'a ait olan sadece Allah'ın uhdesinde olan bir üstünlüktür. Başka hiç kimseye hayat vermek ve hayat almak böyle bir şey yetki verilmez. Öyleyse Allah Teala bizi iki defa yaratır, iki defa öldürür. İki defa öldürür, iki defa diriltir. Dikkat edin, doğmak başka şeydir, diriltilmek başka şeydir. Bütün insanlar şu dünyaya doğumla geliriz. Herkes doğumla var olur. Sonra ölür. Bu birinci ölümüdür. Kıyamet günü yaşayanlar da ölür. Daha evvel yaşayanlarla kıyamet gününde yaşayanlar hepsi ölmüşlerdir. Sura birinci üfürülür. İkinci üfürülüşte, birinci üfürülüşün zamanın geriye dönmesi süreci içerisinde zamanın geriye döndüğü o zaman parçasında yaşayan bütün insanlar zaman kendi yaşadıkları ana ulaştığında hayattadırlar. Yani diriltilirler Allah-u Teala tarafından. Bu da birinci dirilmedir. Sonra sura ikinci defa ölecektir. İkinci defa ölecektir insanlar indi ilahide. Sonra sura üçüncü defa ölecektir. Bu ölen insanların hepsi yeniden diriltilecektir. Böylece iki defa ölüm, iki defa dirilme gerçekleşecektir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, bu bizleri vücuda getiren Allah'ın bizleri dizayn etmesinin neticesidir. Sadece birer yaratıkız. Ve biz yaratıklar her zaman imtihan ediliriz. İşte imtihanların neticesinde bazı insanlar kendileri Allah'a ulaşmayı dilememekte kalmazlar. Başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemelerini engellemeye çalışırlar. Bunlar Allah'ın ayetlerini yalanlayanlardır. Bunlar Allah'ın ayetlerini
naks edenlerdir. Bunlar Allah'ın ayetlerini gizleyenlerdir, çekmedenlerdir. Ayetleri küfretmek, örtmek, inkar etmek, ayetleri yalanlamak, tekzip etmek, ayetleri örtmek, ketmetmek, gizlemek, kim böyle bir şey yapıyorsa insanlardan, onlar Allah'ın ayetlerini, özellikle hidayet ayetlerini gizleyenlerdir. İnsanların Allah'a ulaşmalarıyla, hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştırmalarıyla ilişkili ayetleri ketmedenler, o ayetleri gizleyenlerdir. İşte o insanlar kabul edilmezler, seçilmezler Allah Teala tarafından. Bu insanlar kimdir? Bu insanlar Allah'a asi olanlardır. Neden? Allah Teala'nın emri var. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Ruhunuzu ölmeden evvel bana ulaştıracaksınız. 12 defa ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaştırılması üzerimize farz kılınmış. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, üzerimize farz kırılmış Allah-u Teala tarafından ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak. Bu 12 tane farzı kim hesaba, sayıya saymazsa, değerlendirmezse, bunun başlangıcı Allah'a ulaşmayı dilemektir, Allah'a ulaşmayı dilemezse, o kişinin kurtuluşu söz konusu değildir. O kişi asla Allah'a ulaşmayı dilemeyecektir. Ve dilemeyecek olanlar, dilemeyecekleri her imtihanda belli olanlar seçilmezler. Bu insanlar kalplerinde maraz olanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri gibi başka insanların da dilemesine mani olanlar. Bu insanlar kalpleri

mutlaka kasiyet bağlamış olanlardır. Bu insanların kalplerinde zevk vardır. Başka insanları da Allah'ın yolundan ayırma talebi. Onlar seçilmezler. Öyleyse bu seçilmeyenler hangi sebeple seçilmezler? İmtihan sebebiyle seçilmezler. Hep insanlar imtihandadırlar. Her an Allah Teala sizi imtihan eder. Allah'a ulaşmayı dilemezseniz kurtuluşunuz da ne yazık ki mümkün olmayacaktır. Hiçbir şekilde Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın Allah'ın cennetine ulaşması mümkün değildir. Öyleyse imtihanı kaybedenler kimlerdir? Allah'a isyan edenler. Allah bana ulaşmayı dileyeceksiniz diyor. Dilemeyenler benim emrimi yerine getirmemiştir. Ama kim başka insanların arasında onları da Allah'a ulaşmayı dilemekten men ederek fesat çıkartıyorsa onlar seçilmezler. Onların seçilmesi mümkün değildir. Bu fesat çıkarmak, fitne çıkarmakla paralel bir işler. Allah'ın resullerini reddedenler, Allah'ı erişilmez diye düşünüp bütün insanların ruhlarını Allah'a ulaştırmak konusundaki taleplerini yok etmeye çalışanlar. Böyle bir dizaynda bu insanlar, kalplerinde zevk olanlar, kalplerinde maraz olanlar, insanların arasında fesat çıkaranlar, fitne çıkaranlar, işte onlar daha açık bir ifadeyle kendileri Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayıp başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani olanlar. Böylece o insanların sebile ulaşmasına, Allah'ın sıratımızda kimine ulaşmasına mani olanlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir imtihan müessesesiyle karşı karşıyayız. Her an imtihan olunuruz. Her an olaylardan ya derecat kazanırız ya da kaybederiz. Bu sebeple mutlaka her olay bize derecat kazandıracağına veya kaybettireceğine göre başka bir alternatif yok. Hayatımızın her saniyesi ya derecat kazanırız ya da kaybederiz. İnsanlar şöyle düşünebilirler. Ben şu anda hiç kimseye hamdolsun ki bir kötülüğüm dokunmuyor. Gerçi ibadet de etmiyorum ama kimseye bir kötülüğüm de yok. İbadet etmediğime göre derecat kazanmayacağım. Tamam. Ama kimseye de kötülüğüm dokunmadığına göre derecat kaybetmemem de söz konusu diye düşünüyor kişi. Yanlış. Çünkü Allah Teala hepimize daimi zikri farz kılmıştır. Daimi zikrin farz olduğu bir ortamda
söz konusu olan nedir? Her an Allah'ı zikretmek söz konusudur. Zikretmediğiniz her saniye sevgili kardeşlerim derecat kaybedersiniz. Her saniye ya derecat kazanacaksınız ya da derecat kaybedeceksiniz. Alternatif yok. Başka bir alternatif yok. Her saniye amel defterinize bir derece mutlaka yazılır. Ya pozitif bir derece eğer Allah'ı zikrediyorsanız her saniye 700 derece kazanırsınız. Eğer Allah'ı zikretmiyorsanız her saniye 1 derece kaybedersiniz. Kimler 700 derece kazanır? Allah'a ulaşmayı dileyip de Allah'a ulaşmış olanların hepsi her saniye zikrettikleri zaman 700 derece kazanır, zikretmedikleri zaman 1 derece kaybedenler. Peki başkaları? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler zikretmezlerse her saniye 10 derece kaybedenler, zikredenlerse affedersiniz, zikretmezlerse her saniye 1 derece kaybederler, zikredenlerse 10 derece kazanırlar. Öyleyse Allah'ın yoluna girmek, Allah'a ulaşmak, Allah'ın evliyası olmak, bire onu, bire 700'e çıkaran bir muhteşem betiredir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, hayat bir imtihandır. Her saniye denenirsiniz. Bütün insanlar kıyamet günü kendi amel defterlerinin başına ulaştırılacaklardır. Amel defterlerinde boşlukta oynayan üç boyutlu hayat filmlerine bakacaklar. Ellerindeki mizanla birlikte bakacaklar. O mizan ki kainattaki bütün olayları muhtevasına alır. Her tahammül derecesine göre ayrı derecelendirme sistemiyle ve hayatınızın filmini elinizdeki mizanla birlikte seyredersiniz. Mizan size hakiki rakamları verecektir. Yani hangi olayda kazanmanız lazım gelen derece kaç derecedir? Mizan gösterecektir. Hayat filminize bakacaksınız. Mizanla hayat filminin daima birbirine eşit olduğunu göreceksiniz. Hiçbir noktada inanacaksınız ki size karşı Allah-u Teala hiç zulmetmemiştir. Mizan her davranışınızı en doğru standartlarda değerlendirmiştir. En ufak bir hata payı mevcut değildir. Size asla zulmedilmemiştir. Bunu, bu sağlamayı yapan sizin elinize kıyamet günü verilecek olan mizandır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, etrafınızdaki herkes sizin için bir imtihan vesilesidir. Onlarla derece kazanırsınız, onlarla derece kaybedersiniz. Veya yalnızsınız, sadece size ait olan amellerinizle derece kazanırsınız veya derece kaybedersiniz. Karşınıza çıkan her insan, her davranışında sizin için bir imtihandır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın her şeyi en güzel standartlarda dizayn ettiğini elbette biliyorsunuz. O Allah'tır. Mükemmelin, eksiksizliğin
temsilcisidir. Allah'ı en üst seviyede tanıyanlar kendilerinin sıfır olduklarını en üst seviyede anlayabilenlerdir. Allah'ı her cephesiyle tanıdıkça kendinizin bir hiç olduğunu hepiniz adım adım hayatınızda idrak edeceksiniz. Her olay bir imtihandır. Her olayda etrafınızdaki insanlar size bir şeyler yaparlar. Siz onlara bir şeyler yaparsınız. İnsan sosyal bir mahluktur. Başka insanlarla birlikte yaşamak mecburiyetindedir. Öyleyse hayatınızın her saniyesinde imtihana hazır olun. Ne zaman başka birine mutluluk verici bir olayı gerçekleştirebilirseniz, o zaman derecat kazanırsınız. İmtihanı kazandınız. Ne zaman başka birine onun hatası vardır veya yoktur, siz yanlış bir davranışta bulunur da ona onu üzecek bir şey söylerseniz, bunu hak etmiş olur veya hak etmemiş olur, siz derecat kaybedersiniz. Ama diyeceksiniz ki Allah Teala bilmiyor mu, o kişi bana şöyle şöyle bir kötülük yaptıktan sonra ben ona kötülük yaptım, Allah Teala beni affetmez mi? Hayır. Buradaki affetme meselesi, o kişinin size yaptığı o kötülük sebebiyle kaybettiği derecedir. Diyelim ki birisi size bir kötülük yaptı, 100 derece kaybetti ama kötülüğü size yaptığı için siz o 100 dereceyi kazandınız. Şimdi siz ona aynı şeyi yaparsanız kazandığınız 100 dereceyi kaybedeceksiniz. Öyleyse sizin söylediğiniz yine gerçekleşti. İmtihanın neticesinde netice 0-0, elde var 0'da, o kişi size kötülük etmiştir. Derecat kaybetmiştir. Onun kaybettiği derecat sizin amel defterinize yazılmıştır. Ve siz kazanmışsınızdır. Onun kötülüğü üzerine siz de ona kötülük ederseniz intikam almış oluyorsunuz. Bu sefer siz 100 dereceyi kaybediyorsunuz, o 100 dereceyi kazanıyor. Şimdi olaylara bakalım. Birinci ikinciye kötülük etmiş, derecat kaybetmiş. Ama ikinci de birinciye aynı kötülüğü yapmış, o da derecat kaybetmiş. Birinci ikinciye kötülük ederek derecat kaybetmiş, ikinci de birinciye kötülük ederek derecat kaybetmiş. Birinci ikinciye kötülük ederek kaybettiği derecatı ikinci kendisine kötülük ettiği zaman tekrar kazanmış. Öyleyse ameller birbirine eşit. Kötülüğe karşı kötülük. Kaybedilen dereceler birbirine eşit. Kazanılan dereceler de birbirine eşit. Eşitlik 3 safhada da tamam. İşte imtihanın neticesi. Öyleyse siz başka birine kötülük ettiğiniz zaman o ki size kötülük etse de etmese de siz o derecatı mutlaka kaybedersiniz. Ama o kişi size kötülük etmişse kazandığınız derecatı kaybedersiniz. Yani Allah Teala sizin kötülüğünüzü böylece affetmiş hüviyetine girer. Oysaki kanunları otomatik çalışır. Sizin kötülüğünüzü saf siz kötülük yaptığınız için affetmemiştir. Yaptığınız kötülüğün negatif derecatını mutlaka amel defterinize Kiram Menkatir Melekleri yazmıştır. Ama eğer siz bu kötülüğü başka birinden gördüğünüz kötülüğün karşılığında yapmışsanız, kazandığınız, onun size kötülük etmesi bile kazandığınız derecatı tekrar kaybetmiş olmanızı ifade eder. Yani netice 0-0, elde var 0'dır her açıdan.
ise herkes her an etrafındaki insanlarla imtihandadır. Öyleyse etrafımızdaki insanları imtihanı kazanarak mutlu edebilirsiniz. İmtihanı kaybederek mutsuz edebilirsiniz. Yani başka bir insana mutluluk verecek olan bir güzel davranışta bulunduğunuz zaman o insan sebebiyle siz mutlu olursunuz. İmtihanı kazandınız. O kişiyle beraberliğiniz bir imtihandır. Onu mutlu edecek bir davranışta bulunmuşsanız imtihanı kazandınız. Peki mutsuz edecek bir davranışta bulundunuz, bu sefer de imtihanı kaybettiniz. Öyleyse her imtihan kaybetmek sizin için derecat kaybıdır, hüzündür. Çünkü kimin herhangi bir şekilde etrafındaki insanlardan herhangi bir birisine herhangi bir şekilde bir kötü davranışta bulunmuşsanız, onu üzecek olan bir davranışta bulunmuşsanız mutlaka derecat kaybedersiniz. Ve Allah-u Teala size azap verir. Ruhunuz da nefsinize huzursuz

Her yanlış davranışın arkasından siz üzülürsünüz. Çünkü mutlaka Allah Teala size azap verecektir. Mutlaka ruhunuz, nefsinizi huzursuz edecektir. Öyleyse etrafınızdaki herkese güzel davranmak, her saniye bir imtihan kazanmaktır. Hayatınız baştan başa her saniyesiyle imtihandır. Her saniyeye derecat kazanırsınız, imtihanı kazandınız. Her saniye derecat kaybediyorsanız, imtihanı da kaybettiniz. Öyleyse Allah-u Teala ibadetleri niçin koymuş acaba? Evvela ibadetlerdeki mutluluğu yaşıyorsunuz diye. Sevgili kardeşlerim, hangi ibadeti Allah'ı düşünerek onun kulu olduğunuzu kesin şekilde idrak ederek, huzur namazını düşünerek ve onun ötesinde oradan huzur namazından Allah'ın zatının göründüğünü bilerek bir namaz kılıyorsanız, bir zikir yapıyorsanız, bu bir zevktir. İşte bu zevki Allah-u Teala size yaşatarak imtihanı kazandığınızın müjdesini verir. Her namaz vakti bir imtihandır. Ya namazınızı kılarsınız, imtihanı kazanırsınız, ya da kılmazsınız. O zaman da kaybedersiniz. Huzursuzluğun nereden geldiğini anlamadan huzursuz olursunuz. Arkasında Allah'ın bir emrini yerine getirmemenin verdiği bir sıkıntı söz konusu olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Allah'ın bütün ibadetleri sizin için bir imtihan vesilesidir. Ve bir gün ibadetleri yaparken o ibadetlerin doyulmaz zevkler olduğunu hissedeceksiniz. Namaz kılmak bir zevktir. Kalp gözünüzün açık olduğunu düşünün sevgili kardeşlerim. Orasını, huzur namazını gördüğünüzü düşünün. Orada bizi göreceksiniz. Allah'ın huzurunda kılınan o namazın kılındığı yerde. Bu dünya üzerinde mümkün olmayan güzellikte renkler göreceksiniz. Bu dünya üzerinde o renkleri, o mükemmellikte göremezsiniz.

Bütün kainat önümüzde açılacak. Böyle bir namaz bir büyük zevk değil midir sevgili kardeşlerim? Öyleyse her an Allah'ın indinde bir ibadetle imtihandasınız. Bir zevki yaşamak veya yaşamamak sizin seçiminiz. Herkes ibadetlerin

varamaz sevgili kardeşlerim. Mesela orucu bir açlık imtihanı olarak düşünür sadece. Oysaki orucu tutup da açlığı hissetmediğiniz zaman bir zevktir. İşte o noktaya ulaştığınızda daha 12 tane ihsanla mürşidinize ulaşıp tövbe ettiğiniz noktada ilk perşembe günü ilk perşembe orucunu tutacaksınız. Ve açlık hissetmeyeceksiniz. O zaman orucun bir zevk olduğunu, bir hafiflik olduğunu, bir güzellik olduğunu yaşayacaksınız. Oruç tutmak, aç kalmak, açlık işkencesine tabi tutulmak değildir sevgili kardeşlerim. Oruç tutmak, orucun zevkini yaşamaktır. Allah için bir şey yenmediğinde açlığın hissedilmediğinin mutluluğuna varmaktır. Öyleyse bütün imtihanlar onların arkasındaki Allah'ın size vermek istediği gerçek zevkleri yakalayabilmeniz için bir fırsattır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biliyor musunuz herkesin kalp gözü zikir yaparken açılır. Zikir duyulmaz bir zevktir. Kalp gözünüz açıldığı zaman ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Kalp kulağınız da açılacak. Allah'ın her söylediğini, size söylediğini kalbinizdeki kulakla işitmenin o büyük hazzına ulaşacaksınız. Allah ile konuşacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Muhtevaya dikkatle bakın. Her alanda Allah'ın güzellikleri sizleri bekliyor. O güzellikleri yaşamak için yaratıldınız. Siz bir insansınız. Bunların hepsine layıksınız. Yeter ki size düşeni yapın. O zaman Allah'ın imtihanından neyi kastettiğini anlayacaksınız. Her imtihan çirkini güzelle değiştirmektir. Her imtihan Allah'ın bir büyük zevkini bir defa daha yaşamak için size takdim edilen bir vasıtadır. Her imtihan karanlıklardan aydınlığa bir geçiştir. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bu kadar güzelliğin arasında var olmak, Allah'a sonsuz şükretmeniz için en büyük sebeptir. Varsınız, yaşıyorsunuz. Bütün o güzellikler, kalp gözünün güzellikleri, kalp kulağının güzellikleri sizler için sevgili kardeşlerim. Hepinize kapılar ardına kadar açık. İsteyin sadece Allah-u Teala'dan ve onun gösterdiği nurlu ufuklarda layık olmaya çalışın. Liyakatiniz her geçen gün
sizin arzınız istikametinde artacaktır. Her geçen gün daha güzeli, daha güzeli, daha güzeli yaşayacaksınız. Sonra bir gün siz de aynı şeyi söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Her şeyi mükemmel yaratmış sevgili kardeşlerim. Mutsuz olan biz insanlar ne başkaları sebebiyle, başka insanlar sebebiyle, ne şeytan sebebiyle, sadece kendi nefsimiz sebebiyle mutsuz ve huzursuzuz. Ne zaman nefsimiz bize dilediklerini yaptırabiliyorsa, o zaman mutlaka Allah'ın emirlerine, yani bizi mutlu kılacak olan bir olaya ters düşen başka bir olayı biz seçtik ve onu yerine getirdik demektir. Bakınız ne güzel anlatıyor Kur'an. Diyor ki Allah Teala Câsiye Suresi'nin 23. ayet-i kerimesinde, Habibim, o hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları ilim üzere, onların faydasız ilimleri üzerine, yani dalalette bırakır. Onların Basar isimli görme hastalarının üzerinde rışavet adlı bir perde vardır. Onların işitme hastaları mühürlüdür. Kalpleri, yani kalplerindeki idrak hastası, o da mühürlüdür. Kim bu insanlar? Hevalarını kendilerine ilah edinenler. İfade muhteşem. Neden muhteşem? Bir tarafta Allah'ın emirleri var, yasakları var. Onları gerçekleştirdiğiniz zaman mutluluğu yaşamanız için Allah Teala size emrediyor veya yasaklıyor. Sizin mutluluğunuz için. Siz ne yaparsanız yapın Allah'a bir şey sağlayamazsınız. Kimse Allah'a bir zarar veremez veya Allah'a bir iyilikte bulunamaz. Allah'a bir fayda sağlayamaz. Allah'ın bunların hiçbirine ihtiyacı yoktur. Kendisine kötülük de edilemez. Ama eğer emirleri ve yasakları dinlerseniz, itaat ederseniz her olayda imtihanı kazanırsınız. Hangi olayın arkasında iç dünyanızda bir rahatlama, bir huzur, şurada kalbinizde bir güzelliği hissediyorsanız, bir mutluluk, bir huzur, bir sürur, sizden taşan bir şeyler, bir şelale, işte orada imtihanı kazandınız demektir o olayda. O mutluluğu Allah size yaşatıyor. Ne zaman Câsiye Suresinin 23. ayet-i kerimesinde söylenileni yapmışsanız, yani herhangi bir konuda o emri veren Allah'ı Rab mevkiinden indirmişseniz, nefsinizin bir afetini onun yerine geçirmişseniz ve Allah'ın emrini değil, nefsinizin afetinin emrini yerine getirmişseniz, imtihanı kaybettiniz. Mutlaka huzursuzluğu yaşarsınız. Aslında işaretler hepsi size teslim edilmiş durumda. Hangi olaydan sonra
huzursuzluk duyuyorsanız, mutsuzluk duyuyorsanız, o vücuda getirdiğiniz olay Allah'ın ya bir emrini çiğnemektir, emrini yerine getirmemektir, emrine isyandır ya da yasak ettiği bir fiili işlemektir. Her ikisinin arkasından şuranızda, kalbinizde bir sızı hissedeceksiniz. Bu odur. Allah'ı Rab mevkinden indirmişsiniz. Nefsinizin bir afetini onun yerine koymuşsunuz. Allah'a değil, Rabbinize değil, nefsinizin o kör afetine itaat etmişsiniz. O zaman imtihanı kaybettiniz. O zaman huzursuzluğu yaşarsınız. Sadece huzursuzluk. Sevgili kardeşlerim, size mutluluğu öğretmek için buradayız. Öylesine kolay, o kadar güzel bir şeyi öğretmeye çalışıyoruz ki, yaşadığınız zaman Allah'a çok şükredeceksiniz. Buna sebebiyet verebilirsek, bundan en büyük mutluluğu da biz yaşayacağız. Hepinizin mutluluğu Allah'ın imtihanlarında başarı kazanmanıza bağlı. Bu ise hiç zor bir şey değil. Şeytanla ve aynı anda nefsinizin afetleriyle bir savaşa gireceksiniz. Şeytan ve nefsiniz sizi bir de istikamette zorlayabilir. Ya Allah'ın emrine itaat ettirmeyecek size, ya da Allah'ın yasak ettiği fiili işletecek. İşte hedefi bu kadar basit ve kesin. Aslında şeytan kıymetli bir kılavuzdur. Onun söylediklerini tanımaya başladığınız günden itibaren en sağlam kılavuza sahip oldunuz. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Ne söylüyorsa tersini yapacaksınız. Tamam, bitti olay. O zaman her seferinde Allah'ı Rab mevkiinde tutacaksınız. Neyi emretmişse yapacaksınız. Neyi yasaklamışsa asla yapmayacaksınız. Her ikisinin de arkasından doyulmaz bir huzuru yaşayacaksınız. O zaman Allah'a çok hamd edecek ve şükredeceksiniz. Size bu güzellikleri öğretti diye yetmez. Sizi yarattı diye. Sevgili kardeşlerim, Allah'a şükretmek için, hamd etmek için ne kadar çok şeyimiz var biliyor musunuz? Varız, hayattayız, yaratılmışız, yaşıyoruz. Allah'ın güzelliklerini öğrenmişiz. Onları yaşıyoruz. Allah bize çirkinlikleri hudutlarımızdan içeri sokmamayı öğretmiş. Sokmuyoruz. Onlar bize hakim olamıyorlar. Allah'ın kumandası altında, Allah'ın ülkesinde yaşıyoruz. Her yaptığınız bir güzel davranış, her ibadeti yerine getirmeniz, zikir yapmanız, Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlememeniz halinde siz Allah'ın ülkesinde yaşamış olursunuz. İşte o iki eksenin, absis ve ordinat eksenlerinin kesiştiği yerin üst tarafı Allah'ın ülkesidir, pozitif alem. Orada siz varsınız, yani ruhunuz var. Orada Allah var. Ve ruhunuzun gösterdiği istikamette işlediğiniz hayırlar var. Ya şeytanın ülkesinde ne var? Şeytan var, nefsiniz var, nefsinizin afetleri ve bu afetler sebebiyle işlediğiniz günahlar. Yukarıda mutlu ve huzurlusunuz Allah'ın ülkesinde, aşağıda sıfırın altındaki alemde mutsuz ve huzursuzsunuz. Her seferinde Allah'ı Rab mevkinden indiriyorsunuz.
Nefsinizin bir emrini yerine getiriyorsunuz. Arkasından da tabii huzursuzluk duyacaksınız. Tabii sıkıntı hissedeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, doğru varken, güzel varken ve mutluluk varken neden mutsuzluk, neden şeytan, neden isyan? Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, imtihanlar konusundaki konuşmamız inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzübillahimineşşeytanirracim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Ve iyyâke nestaîn. Ihdinas sırâta'l müstakîm. Sırâta'l lezîne en'amte aleyhim. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz bu. Müteşabih ayetler. Biliyorsunuz ki Kur'an'da iki grup ayet yer alıyor. Muhkem ayetler, müteşabih ayetler. İşte Âl-i İmrân suresi 7. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor, sana kitabı indiren o Allah'tır. Ki o kitapta muhkem ayetler vardır, müteşabih ayetler vardır. Muhkem ayetler, Ümmül Kitab'ın, ana kitabın esasını teşkil eder. Müteşabih ayetlere gelince onların manasını, gerçek manasını Allah'tan başka kimse bilmez. Ama kalplerinde zevk olanlar o ayetleri diledikleri istikamette yorumlayıp insanların arasına fitne sokmak isterler. İlimde kökleşmiş olanlar ise, rasihun ise derler ki, Ya Rabbi, biz kesin olarak inanıyoruz ki, bütün bu ayetler, müteşabih ayetlerde, muhkem ayetlerde senin katındandır. Ama onlar da, rasihun da müteşabih ayetleri tezekkür edemezler. İlla diyor Allah Teala ve daimi zikrin sahiplerinden bahsediyor. İlla ulul elbab. Müteşabih ayetleri razihun tezekkür edemez, ancak ulul elbab tezekkür edebilir. Öyleyse ulul elbab ne demek? Ulul, sahipleri demek. Elbab da lübler demek. Lüb. Beş duyumuzla ulaştığımız alanın dışında kalan, ulaşamadığımız, kalp gözümüz, kalp kulağımız açılmadıkça oradan bilgi alamayacağımız bir müessesenin sahibi olan kişi, kalp gözü ve kalp kulağı açılmış olan, gayba açılmış olan kişi, o ulul elbab'tır. Lüplerin sahipleridir. Sevgili kardeşlerim, fizik vücudumuz zahiri alem için, bu alem için yaratılmıştır. Nefsimiz bu alemin berzah alemi için yaratılmıştır. Her gece bazen berzah alemine, bazen başka yerlere gitmek üzere nefsimiz mutlaka vücudumuzdan ayrılır. Nadir insanlarda bu bazen ve bazılarında çoğu zaman gerçekleşmez. Onlar uykuda gezenlerdir. Nefsleri vücutlarındadır, ayrılamamıştır. Ama kişi uykudadır, gözleri kapalı olarak evin içinde hareket halindedir. Bir yerlere gider, tehlikeli şeyler yapabilir. Ama aslında bir tehlike oluşmaz.
Yoksa herkes, herkesin nefsi her gece vücudunu terk eder ve ya bu alemde ya berzah aleminde bir yerlerde olur. İşte nefsinizin, nefslerin, biz öldükten sonra bizi terk eden nefslerimizin yaşayacağı yer, şu anda bizden evvel ölenlerin hepsinin nefslerinin yaşadığı yer berzah alemidir. Berzah aleminde nefsler yaşıyor. Kıyamete kadar orada yaşayacaklar. Kıyamet günü tekrar fizik vücutlarımızla birleşecekler. Şimdi berzah alemi müessesesi fizik aleme göre bir gayiptir. Başka bir alemdir. İşte o aleme ait olan bilgileri oraya gidip oradan bu tarafa nefsiyle ulaştırabilen kişi o oradan beş duyumuzla sağladığımız bilgilerin dışındakileri alıp gelebilendir. Kalp gözü açık olan kişi bu alemin ötesindeki alemleri görebilen kişidir. Allah-u Teala'nın kalp gözüne onu gösterdiği kişidir. Emr alemini, 7 tane gök katını, 7. katın 7 tane alemini, zülmani alemi, cenneti, cehennemi, cennetleri, cehennemleri, onlar kalp gözüyle görülürler. Allah'ın sözlerini kalp kulağıyla işiten kişi, o kişi ulul elbaptır. Lüplerin sahiplerinden biridir. Öyleyse ulul elbab kimdir? Ulul elbabın vasıflarına baktığımız zaman bir muhteva göreceğiz. Bir, daimi zikrin sahibidir. İki, bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Afetlerin yerini faziletler almıştır. O kişinin nefsiyle ruhu arasında fark kalmamıştır. Yani Allah-u Teala'nın biz nefsi bir ahsen-i takvim içinde yarattık sözünün gerçekleşmesi noktasına gelmiştir. Ahsen-i takvime ulaşmıştır nefs. Ruhun işi de olmuştur. O kişinin kalp gözünü açmıştır Allah-u Teala. Fizik alemin ötesinde Allah'ın gösterdiği emr aleminin her katını birer birer görecektir. Yedinci katın yedi tane alemini görecektir. Ve Allah'ın her alemi gösterdikçe söylediklerini işitecektir. O konuya ait Allah'ın söylediği konular her neyse o konuya ait Kur'an ayetlerini Allah-u Teala ona gösterecektir. Ve bu kişinin demek ki üçüncü özelliği kalp gözünün açık olması, dördüncü özelliği kalp kulağının açık olması. Kalp kulağı da, kalp gözü de açık kişinin. Dört özellik. Bunlar, bu dört vasıf şartı sonuç şartlarını oluşturuyor. Bu kişi bu sebeplerle ehli tezekkürdür. Yani Allah ile
her zaman konuşmak imkanının sahibidir. Allah'tan vahiy almaktadır. Bu kişi ehli hayırdır. Daimi zikrin sahibidir. Her saniye mutlak olarak derecat kazanmaktadır. Bu kişi aynı zamanda ehli hükümdür, ehli hikmettir. Yani hikmet ehlidir. Öyleyse 7 tane özellik söz konusu. Dikkat ettiniz mi? Bunlardan bir tanesi ehli tezekkürdür. Allah ile konuşma imkanının sahibi kılınmıştır kişi. İşte bu kişi Allah'ın müteşabih ayetleri geldiği zaman o müteşabih ayetlerin ne olduğunu bilir diyebilir miyiz? Hayır diyemeyiz. O da bilmez. Ama Allah-u Teala'dan sormak imkanının sahibidir. Enbiya suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki senden önce de erkekler gönderdik, adamlar gönderdik. Kendilerine vahyettiğimiz. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyor Allah-u Teala. Buradaki ehli zikir ehli tezekkürdür. Kendilerine vahyedilen, ufku açılan insanlar. Öyleyse ehli tefekkürle ehli tezekkür arasında nasıl bir farklılık var? Ehli tefekkür fikrin sahibidir, fikriyat yapan kişidir. İmani fikreden kişidir. Düşünen kişidir. Ama düşünceleri bilgi hududuyla sınırlıdır. O bildiği bilginin hududuna geldiği zaman onun için ufuk kapanmıştır. Daha öteye geçmesi mümkün değildir. Çünkü geri kalanı bilmiyor. Peki ehli tezekkür? O da bilgisi kadarına yürüyor ufkun. Oraya gelip takılınca Allah-u Teala'ya müracaat ediyor. Ötesini bilmiyorum. Göster diyor. Allah-u Teala da ufku açıyor. Ondan ötesini de gösteriyor. O ufkun da sonuna kadar gidiyor. Düşünce platformunda. Onun sonuna geldiğinde gene takılmıyor. Orada kaldığında Allah-u Teala'dan yeniden izin istiyor. Daha ötesini öğrenmek için. Mütemadiyen ufuklar tamamlanıyor. Öteye geçiriyor Allah-u Teala onu. Ufkunu devamlı genişletiyor. Öyleyse ehli tezekkür için son yoktur. Allah ilim açısından sonsuzluğu temsil eder. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah kendisi için sadece alim vasfını kullanır. Arif vasfını kullanmaz. Neden? Çünkü onun ilmi irfanı da beraberine alır. Kimdir arif? Kalp kulağı ve kalp gözü açık olan kişi arif adını alır. Kimin kalp gözü ve kalp kulağı açılmışsa, açıldığı andan itibaren o kişi alim olmanın ötesine geçmiştir. Artık o bir ariftir. Mutlaka evliya olmuştur ve mutlaka onun ötesinde bir şeylerin sahibidir. Kalp gözüyle görebilmenin, kalp kulağıyla Allah'ın söylediklerini işitebilmenin. Dikkat edin ki bu kişi hikmet sahibi olabilir veya olamaz. İşte sevgili kardeşlerim, ehli tezekkür olmak her kalp gözü açılan için geçerli değildir. Her kalp kulağı açılan için de geçerli değildir. Kalp kulağı açılan kişiye Allah dilediğini söyler.
Ama o kişi daimi zikre ulaşamamışsa hikmet sahibi olamaz, ehli tezekkür olamaz. Yani Allah-u Teala ile her an karşılıklı konuşmak imkanının sahibi değildir. Allah-u Teala ne zaman dilerse o kişiye bir şeyler söyler, konuşur. Ama Allah-u Teala dilemezse konuşmaz. Ehli tezekkür için her zaman Allah'a sual sormak söz konusudur. Allah-u Teala da hep cevapları ona ulaştırır. Öyleyse birisi için kısıntılı bir alan söz konusudur. Allah ne kadarını isterse o kadarını verir. Kişi ondan ötesini talep ederse Allah'ın hudutlarının henüz açılmadığını görür. Bu onun nefsinde hala afetlerin varlığı sebebiyledir. Ama hikmet ehli, onlar daimi zikrin sahipleridir ve onlar ulul elbaptır. Zikir ehlidir, ehli tezekkürdürler. İşte sevgili kardeşlerim, müteşabih ayetlerin manasını onlar da bilmezler ama Allah'tan sorarlar ve öğrenirler. O zaman müteşabih ayetleri bilenlerden olurlar. İşte Allah-u Teala'nın Âl-i İmrân suresinin 7. ayet-i kerimesinde söylediği müteşabih ayetler. Nasıl ayetler bunlar? İşte bir müteşabih ayet size. Fetih suresi 10. ayet-i kerime. Habibim, sana tabi olmak, Allah'a tabi olmaktır. Orada Akabe'de ağacın altında sana biat edildiği zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Ne diyor Allah-u Teala? Onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Sevgili kardeşlerim, toka ettiğiniz zaman iki elden hiçbirisi üstte değildir. İkisinin de baş parmağı üsttedir. Geri kalan parmaklar alttadır. İki taraftan hiçbirisi ötekinden üstün değildir. Ama kimin eli öpülüyorsa öpülen el daima öpen elin üzerindedir. Öyleyse bir defa bu ayet, Fetih Suresinin 10. ayet kelimesi kesin olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabiiyetin el öpme suretiyle tecelli ettiğini söylüyor. Bunun ötesinde bir takım hadislerden falan bahsedenler o hadislerin sahih olmadığını kabul etmek mecburiyetleri söz konusu. Fetih suresinin 10. ayet-i kerimesi kesin bir şekilde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah-u Teala'nın tecelli ettiğini, bu tecelli sebebiyle eline de tecelli ettiğini ve onun eli el öpenlerin ellerinin üzerinde olduğu için ele de tecelli eden Allah-u Teala'nın her şekilde bir tecellisinin orada tahakkuk ettiğini Allah-u Teala Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesinde ifade ediyor. Evet, bu bir müteşabih ayettir. Ancak Allah'a sormak imkanınız varsa, Allah da cevap verirse bu cevabı alabilirsiniz. Bizim aldığımız cevap bu. Allah Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tecelli ediyordu. Ve her zerresine. Şimdi beraberce
Bakalım ne diyor Allah Teala. Habibim, o taşı, o kumu attığın zaman sen atmadın, biz attık. Ne diyor Allah Teala? O kumu attığın zaman sen atmadın, biz attık. İyi ama herkes görüyor ki kumu yerden alan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, atan da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ne demek istiyor acaba Allah Teala? O kumu attığın zaman sen atmadın, biz attık. Gene bir tecelli olayıyla karşı karşıyayız. Allah Teala devamlı tecelliyle, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tasarruf altındaydı. Allah'ın tasarrufundaydı. Allah Teala diyor ki o kendiliğinden konuşmaz. Bizim konuşturduğumuzu söyleyebilir diyor. İşte yeniden bir tecelli olayı Allah Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'da daimi bir tecelli halinde. Sadece onun yaptırdığı şeyi yapabiliyor. Seçim hakkı, hakkı hiyarı yok Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın. Yaptıran Allah. Allah onun vücuduna doğrudan kumanda ediyor. Onun zatında tecelli ederek. Öyleyse ayetler açık ve kesin. Böyle bir durumda Allah-u Teala'nın muhkem ayetlerde neler söylediğini kendisinden aldığınız bilgiyle aydınlığa kavuşturabilirsiniz eğer bu bilgiye eğilseniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Allah Teala Zümer suresinin 23. ayet-i kerimesinde diyor ki: Allahu nezzele ahsenel hadisi kitaben müteşabihen mesaniye takşe'irru minhu cüludüllezine yahşevne rabbehum sümme ter'inu cüludühüm ve kulübühüm ila zikrullah. ذَٰلِكَ اِهْدَ اللّٰهُ يَهْتِي مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُدْلِلْ فَمَا لَهُ مِنْ حَالٍ. Allah Teala diyor ki Allah kitaba ve onun içindeki ihtisas ettiği şeylere veya hadis olan yani söylenenlere benzer bir şekilde müteşabih olarak Allah ikişer ikişer indirir. Zarfla mazruf olarak indirir. Kur'an-ı Kerim bir zarftır. İçindeki sureler mazruftur. O surelerin ayetleri de mazruftur. Ama Kur'an-ı Kerim zarftır. Zarfın içindeki şeyler, zarfın muhtevası mazruftur. İşte Allah'ın inzal ettiği de rahmet ve faz olarak bir ikili nuru ifade eder. Nur suresinin 21. ayeti kerimesi. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa, yani kalbinize ulaşmazsa, içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Demek ki Allah'tan gelen iki tane nur var. Rahmetle fazl. Orada da Allah Teala ikişer ikişer indirir diyor.
Rahmetle farz indiriyor. Başka ne indiriyor? Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde rahmetle farzdan bahsediyor Allah Teala. Ama Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesinde rahmetle salavattan bahsediyor. Diyor ki Bakara suresinin 156 ve 157. ayet-i kerimelerinde Allah Teala, onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Muhakkak ki biz Allah içiniz, Allah için yaratıldık. Mutlaka Rabbimize rücu edeceğiz. Mutlaka Rabbimize ruhumuzu ulaştıracağız. Ruhen Allah'a mutlaka rücu edeceğiz, geri döneceğiz. Şu dünya hayatını yaşarken. Ve Allah Teala bunu demek istediğini 157. ayet-i kerimede söylüyor. Allah'ın rahmeti ve salavatı onların üzerindedir. İşte onlar hidayete erenlerdir diyor. Hidayete ermek, ruhu bu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmaktır. İşte Allah Teala Ali İmran 73'te innel hüda hüdallah buyuruyor. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120 İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hidallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el-hüda, hidayettir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması hidayet ve hidayete ermek için bir ikili daha gönderiyor Allah Teala rahmetle fazla ilaveten, Nur suresinin 21. ayet-i kerimesindeki rahmetle fazla ilaveten rahmetle salavat indiriyor. İkinci bir ikili. Peki Allah Teala'nın burada nurdan bahsetmesi söz konusu değil. Bu ikilinin neyi ifade ettiğini nereden anlıyoruz? Bir evvelki ayet-i kerimeye müracaat ediyoruz. Orada diyor ki Allah Teala kimin Allah göğsünü şerh etmiş de göğsünden kalbine nur yolunu açmışsa onların kalbine Allah'ın nuru girebilir. Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesi. Allah'ın nurlarının o kalbe girdiği ifade edildikten sonra o kalbe giren nurların ikişer ikişer indirildiğini Zümer suresinin 23. ayet-i kerimesi ifade buyuruyor. Onların diyor Allah-u Teala derileri ürperir diyor. Bütün vücudunun derileri ürperir. Huşu duyarlar diyor Allah'a. Ve Allah'tan inen bu iki şeyle rahmetle faz ve rahmetle salavatla onların kalpleri ve vücutları titrer diyor Allah Teala, aydınlanır diyor. Sonra da ama diyor kim dalalette kalmayı tercih etmişse onlar için bir hidayetçi yoktur diyor. Böylece onları hidayete erdirir de diyor Allah Teala. O kalplerini Allah'ın ulaştırdığı şeyle onlar hidayete ererler diyor. Allah onları o kalplerine ulaştırdığı şeyle hidayete erdirir diyor. Sonra da dalalette olanlardan bahsediyor. Öyleyse buradaki ikilinin
Allah-u Teala'nın söylediği bir hüviyette bir müteşabih ayet oluşturduğunu görüyoruz. Bu bir müteşabih ayettir. Ne olduğunu bildirmiyor ve müteşabih olduğunu söylüyor Kur'an'a ve Kur'an içindeki zarf ayetlere. Yani zarfla mazruftan bahsediyor. Sonra da onları her neyse o zarfla mazruf, onları ikişer ikişer indiriyor. Zarf her ikisinde de aynı olan değişmeyen rahmettir. Mazruf ise yani zarfın içindeki birinde fazıldır, ikincisinde salavattır. Dikkat edin ki irşat makamına ulaşıp tabi olmadan evvel hiç kimse rahmetle salavatı alamaz. Ondan evvel aldığı sadece rahmetle fazıldır. Rahmetle salavat ondan sonra gelecektir. Ondan sonra kalpte yerleşip nefs tezkiyesini oluşturacaktır. Öyleyse gerçekten Allah'tan başka hiç kimse Allah'ın o müteşabih ayette ne demek istediğini bilemez. Öyleyse eğer Allah söylemişse ki o ikiliden birisi rahmettir, ikincisi ise birinci ikilide fazıldır, ikinci ikilide salavattır. O zaman anlarsınız ki bu müteşabih bir ayettir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın ayetleri insanlık şu veya bu şekilde o hakikati öğrendiği güne kadar müteşabih hüviyettedir. O ilmin sahibi olduğu zaman insanlar müteşabih ayet açıklık kazanır. Allah Teala ceninin anne karnında aldığı şekilleri zaman düzenlemesinde birer birer açıklıyor. Ve bunlardan bir tanesi de mutka. Birinci safhada şu olur diyor, ikinci safhada bu olur diyor. Sonra diyor bir çiğnemlik et olur diyor. Sonra son safhaya kadar geliyor, ceninin dünyaya gelmesinden de bahsediyor. Şimdi müdga denilen bir çiğnemlik et müessesesi neyi ifade eder? Ne zaman ki insanlık ameliyatlar yapmaya başladı, ceninin her safhasındaki anne ölümleri cenin hakkında insanları bilgi sahibi kıldı. Bir et üzerine dişlerinizle ısırın ve tekrar dişlerinizi açın. Orada bıraktığı ize dikkatle bakın. İşte cenin üzerinde o devrede, üçüncü veya dördüncü devre, tam 32 dişin bıraktığı bir izlem var. Anne karnındaki ceninin 32 dişin bıraktığı izi ifade ettiğini Allah-u Teala bir çiğnemlik et kelimesiyle ifade ediyor. O hakikati görüp gerçeği anladığınız güne kadar bu bir müteşabih ayettir. Sevgili kardeşlerim, dikkat edin. Kur'an-ı Kerim'in aslında bütünü müteşabihtir. Hangi açıdan söylüyoruz bunu? Şu açıdan söylüyoruz. Allah-u Teala diyor ki, biz bu Kur'an'a her şeyi yerleştirdik.
hiçbir şeyi dışarıda bırakmadık diyor. 606 sayfalık bir kitap. Binlerce ayet var içerisinde. 6600'den fazla ayet var. Bu ayetlerin hududu bu kadar. 606 sayfalık bir kitaba Allah-u Teala bütün hakikatleri yerleştirdik diyor. Öyleyse gerçekten yerleştirmişse Kur'an'ın fizik standardının lafzının ötesinde mutlaka bir de ruhunun olması lazım. İşte Allah'tan bu ilmi almaya başladığınız zaman Allah-u Teala'nın size öğreteceği şey Kur'an'ın ruhudur. Dikkat edin, Kur'an tefsiri Kur'an'ın ruhunu bilenlerin, yani Allah'tan o ruhu öğrenenlerin harcıdır. Bunu da Allah nasip kılar. Sadece Allah'ın seçimiyle ilgilidir. Öyleyse Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsediyor. Bakara Suresi 151. ayet-i kerime.

Dedi birinci ayet-i kerimesinde ifade edilmiş Allah-u Teala tarafından. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sahabeye öğretisi. Tıpkı diyor bundan evvelki ayette Allah'ın bahsettiği nimet gibi o nimet olarak size de sizin aranızdan birisi Resul olarak, Nebi Resul olarak, Peygamber Resul olarak gönderildi. Size Allah'ın ayetlerini okur. Tilavet eder. Yetlü aleyküm ayetine. Ayetlerimizi size okur diyor. Allah'ın ayetleri okuması. Sonra diyor ki nefsinizi tezkiye eder diyor. Sonra size kitap öğretir diyor. Sonra hikmet öğretir diyor. Sonra hikmetin de ötesindeki bilmediğiniz şeyleri öğretir diyor. 28 basamaklık bir dizaynda bakıyoruz şimdi tilavet nereye kadar geliyor? Allah-u Teala'nın 28 basamaklık din dizaynında kainatta bir tek din var. O din bütün peygamberlerin müşterek dinidir. Allah'a teslim olma dinidir. Hepsi de ya da o tek din sadece 28 tane basamak içerir. 4 tane 7 basamak Vel Asr suresi açıklama yapıyor. Vel Asr suresi mesela bir müteşabih ayetler dizisidir. Oraya tekrar dönelim. Şimdi buradaki müteşabihata beraberce bakalım. Size diyor Allah'ın ayetlerini tilavet eder. Tilavet etmek okumak demek. İnsanların olayları yaşaması birinci basamak. Olayları değerlendirmesi ikinci basamak. Bunlardan Allah'a ulaşmayı dileyenler üçüncü basamak. Bu Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dilemesi üzerine Allah'ın o kişilerde rahim esmasını tecelli etmesi dördüncü basamak. Gözlerdeki hicab-ı mestureyi alması Allah-u Teala'nın beşinci basamak. Kulaklardaki vakrayı alması altıncı basamak. Sonra o kişinin kalbinin mührünü açması, küfür kelimesini dışarı alması, ekinneti dışarı alması, idraki önleyen müesseseyi kalbe ihbat koyması, yedinci basamak. Kalbe ulaşması ve kişinin göğsüyle kalbinin arasına girmesi, göğüsten kalbe yol açması, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirmesi, sonra o kişinin huşu sahibi olması ve Allah-u Teala'nın o kişiye mürşidini göstermesi, mürşide ulaşan 12 tane ihsanla kişinin mürşidine ulaşması ve ulaştığı anda Allah-u Teala'dan 7 tane nimet alması. Bunların hepsini 14 tane basamağı Allah Teala bir tilavet kelimesiyle anlatmış. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bunları öğretmese bir insanın bunları bilmesi hiçbir şekilde mümkün değil. Bir tilavet kelimesi 14 tane basamak ihtiva ediyor. Kişinin gidip mürşidine tabi olduğu noktayı. Her biri ayrı bir ayetle sabit. Sonra sizin nefsinizi tezkiye eder diyor Allah Teala. Nefs tezkiyesi başlıyor. Kişi zikir yapıyor. Allah'ın katından gelen rahmetle fazla rahmet ve salavat bu noktadan itibaren rahmetle fazla rahmetle salavat geçerli. Ondan evvel sadece rahmetle fazla var. Ve nefsin kalbine ulaşan rahmetle fazla rahmetle salavattan fazıllar Allah'ın kalbe yazdığı iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlıyor. Bu nefs tezkiyesidir. Nefsinizi tezkiye eder deyince Allah Teala
10

14. basamaktan itibaren 15. 16. 17. 18. 19. 20. ve 21. basamaklar. Her %7 fazıl birikiminde nefsin kalbinde o kişinin ruhu Allah'a doğru gök katlarını, 7 tane gök katını Tarık-ı Mustakim'i birer birer aşacaktır. Saf halinde yükseleceklerdir ruhlar. O ruhların arasında sizin de ruhunuz olacak. Ve yükselen ruhlar her %7'nin fazilet birikiminde, fazıl birikiminde 7 tane gök katını birer birer aşacaktır. Her biri nefs açısından birinci kat nefsi emmareyi ifade eder, ikinci kat nefsi devameyi ifade eder, üçüncü kat nefsi mülkimeyi ifade eder, dördüncü kat nefsi mutmainneyi ifade eder, beşinci kat nefsi radiyeyi, altıncı kat nefsi mardiyeyi, yedinci kat da nefsi tezkiyeyi ifade eder. %49 fazıl birikimi, daha evvel kalbe giren %2 rahmetle beraber nefsin kalbindeki nurların karanlıklara galebe çaldığı bir nokta. Nefsin tezkiye edildiği nokta. 21. basamak. 28 basamağın 21. basamağına geldiniz iki tane kelimeyle. Birisi tilavet, ikincisi de tezkiye. Öyleyse sevgili kardeşlerim, müteşabihat değil mi? Arkasında yatanları bütün kitabı size öğrettiği zaman yerlerine oturtabiliyorsunuz. Her söylediğiyle diğerleri arasında son derece mantıki, her şeyi en mustakar şekilde, şaşmaz şekilde, yerli yerine cuk oturur şekilde Allah Teala öğretiyor. Ve müteşabih olan sistemler birer birer aydınlanıyor Allah'ın öğretisiyle. Sonra ne diyor Allah Teala? Kitabın öğretilmesi, talim edilmesi. Eskiden öğretmenlere muallim denirdi. Muallim, talim eden, öğreten demek. Ve yuallimukumul kitabe, size kitap öğretir. Kitap da 7 tane ruhtan oluşur. Kur'an-ı Kerim'in 7 tane ruhu söz konusu. Buradan itibaren velayet makamları başlar. Fena makamı, beka makamı, züht makamı, muhsinler makamı. Bu 4 makam kitabın ruhunun öğretilmesidir.

Ve 21. basamağa geldiniz. Ruhunuz Allah'a ulaştı ve tezkiye tamamlandı. Tezkiyeden sonraki safhadasınız ve bu o güne kadar size öğretilen kitabın lafzının ötesinde yeni bir çığırdır. Allah'ın evliyası oluyorsunuz. Allah size veli kılıyor. Kimin ruhu Allah'a ulaşmışsa nefsi tezkiye olmuştur. Ulaşma bu sebeple gerçekleşmiştir. Allah Teala buyuruyor ki: "Femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir." Kim nefsini tezkiye ederse bunu kendi nefsi için yapmıştır. Neden? Çünkü nefsi ezelde Allah-u Teala'ya tezkiye olacağına ve de arkasından da tasfiye olacağına dair yemin vermiştir. Ve kişi kendi nefsi için tezkiye olmuştur. Ne diyor Allah-u Teala bundan sonra? Ve ruhu Allah'a döner, Allah'a ulaşır diyor. Nefs tezkiyesini gerçekleştirdiğiniz zaman ruhunuz Allah'a ulaşıyor. 21. basamaktasınız. Tezkiye de tamam. Ondan sonra 22. basamak, 23. 24. 25. 26. 27. 28. basamaklar velayet makamları. 22. basamak, 21. basamaktan sonraki ilk basamak, birinci velayet makamı fenafillah. Allah'ın zatında ruhunuz yok oluyor. Sonra bekabillah, Allah size Allah'ın katında bir altın taht ihsan ediyor. Nimet olarak veriyor. Sonra üçüncü makam, züht makamı. Günün yarısından daha fazla zikre başlıyorsunuz. Ve artık dünyaya değil yakınlığınız, dünyadan çok Allah'a yakınsınız. Çünkü gününüzün her gün yarıdan fazlasını Allah'ı zikrederek, Allah'la meşgul olarak geçiriyorsunuz. Sonra dördüncü velayet makamı, Muhsinler makamı, fizik vücudunuzu da Allah'a teslim ediyorsunuz. Buraya kadar kitabın dört tane ruhunun öğretilmesi. Bundan sonraki de ruhun öğretilmesi değil mi? Evet, ama artık hikmetin içinde öğretileceksiniz. Çünkü burada daimi zikre ulaşıyorsunuz ve Allah Teala ve yuallimukumul hikmet diyor size, hikmet öğretir diyor.

0: Öyleyse hikmete bakıyoruz. Ulu'l-Elbab makamı, hikmet makamı. Ulu'l-Elbab makamına ulaştığınız zaman orada yedi tane vasfın dört tane vasıf sahibisiniz, üç tane de sonuç sahibisiniz. Daimi zikrin sahibisiniz. Bu sebeple bütün afetleriniz yok olmuş durumda. Onun için Allah-u Teala sizi hikmet sahibi kılıyor. Üçüncü vasfınız, kalp gözünüz mutlak olarak açılıyor. Dördüncü vasfınız, kalp kulağınız mutlak olarak açılıyor. Bu dört tane vasıf şartı, üç tane sonuç şartı doğuruyor. Birincisi, ehli tezekkür olmak. İkincisi, ehli hayır olmak. Üçüncüsü, ehli hikmet olmak. İşte hikmete ulaştınız. Burada Allah'a yakın bir noktadasınız. Onunla artık her zaman konuşmak imkanının sahibisiniz. Her zaman Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. Her zaman Allah size müteşabih ayetlerin sırlarını öğretecektir. Yeter ki siz ona layık olun. Ve hikmet ulu'l-elbab makamı, ondan sonra gelen ihlas makamı, hikmetin birinci ve ikinci kademesi. Sonra salah makamının ilk dört kademesi de hikmetin devamı. Sonra beşinci kademe hikmetin ötesi. İşte bütün bunları Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim boyunca her birini ayrı ayrı ayetlerle açıklamış. Bunları defalarca açıkladık. Bilgisayarımızı inceleyen herkes Vel-Asr suresi 1, 2, 3 ve 4. derslerde her biri birer saatlik açıklamalar ve o konudaki kitapları inceleyen herkes görür ki o 28 basamak bütün boyutlarıyla Vel-Asr suresinde şekillenmiş. Öyleyse Vel-Asr suresi başlı başına bir müteşabih ayetlerin muhtevasıdır. Ve nasıl Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesi 28 basamaklık bir bütünü içeriyorsa öğretim açısından, Vel-Asr suresi de vasıf açısından aynı hüviyette bir müteşabih ayetler topluluğudur. Diyor ki Allah Teala vel asr, asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr, insanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. İllellezine amenu, amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Yani üçüncü basamak ile yedinci basamak arasında olanlar, amenu olanlar. Ve amelü salihat işleyenler, 14. basamağa ulaşıp da nefsi tezkiye edici ameller işleyenler, nefs tezkiyesine ulaşanlar da hariç. İlk 7 basamağı amen olanlar olarak açıklamış. İkinci 7 basamağın 7. basamağı amen olanlar olarak açıklamış. 14. basamağı nefs tezkiyesine başlayanlar olarak açıklamış. Gerçekten 14. basamakta nefs tezkiyesi başlıyor. Zikrin kalbe rahmet ve fazlı taşıyıp fazılların nefsin kalbinde yerleşmesi nefs tezkiyesini ifade ediyor. Sonra ve tevasa bil hak, hakkı tavsiye edenler diyor. İşte bir müteşabih ayet, tavsiye, herkes hakkı tavsiye eder. Ama burada Allah-u Teala 21. basamağa ulaşıp da ruhunu Allah'a ulaştırmış, bu olayı yaşamış, bitirmiş ve bu olaydan aldığı hazzı başkalarına anlatan insanlardan bahsediyor. Kendisinin Hakk'a ulaşmasını başkalarına da anlatıp onları da bu güzelliği yaşatmak için gayret sarf eden bir insandan bahsediyor. Allah'ın, ruhun Allah'a ulaştığı noktayı işaret etmesi söz konusu. Ettevasav bis sabr ve sabrı tavsiye etmek. Sabrı tavsiye etmek ta 28. basamağın 5. kademesini içerir. Allah Teala hatta 28. basamağın 7. kademesine kadar içerir. Çünkü Allah Teala bu sabrın sahiplerini devrin imamları olarak niteliyor. Peygamber olmayan devrin imamları, onlar veli resullerdir. Peygamberler biliyorsunuz ki son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber sona ermiştir. Şeriat da son olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Kur'an-ı Kerim ile, Allah'ın ona indirdiği Kur'an-ı Kerim'le gelmiştir. Bütün dünya kıyamete kadar Kur'an-ı Kerim'le idare edilecektir. Şeriat oradaki şeriattır. Öyleyse burada Allah Teala peygamber olmayan bir ama huzur namazının imamı olan birilerinden bahsediyor. Diyor ki ve cealna minkum minhum eymeten yehtune bi emrina lemma saberu ve kanu bi ayatina yuqinun. Biz onlardan, insanlardan, resullerden imamlar kıldık diyor. Emrimizle hidayete erdirsinler diye sadece devrin imamı hidayete erdirebilir. Diğerleri hidayete vesile olanlardır. Ve sabrın sahibi olmalarından dolayı, yani sabır hasletinin bütünüyle nefsin kalbine yerleştiği nokta daha 26. basamaktır. Ullelvap olduğunuz anda, daimi zikre ulaştığınız anda nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Yerlerini fazıllara terk etmişlerdir. Sabırsızlık afetinin yerini sabır hasleti almıştır. Sabrın sahibi oldunuz mu? Hayır, olmadınız. Başlangıcındasınız. Evet, nefsinizin kalbinde hiç sabırsızlık afeti kalmamış, sabır hasreti nefsinizin kalbini doldurmuş. Ama daha 19 kademe nefsinizin iç dünyası müzeyyen kılınacak Allah-u Teala tarafından. Ulul Elbab makamında 7 mertebe, İhlas makamında 7 mertebe, 14, ve 5 mertebede salah makamında 19 mertebe nefsinizin kalbi müzeyyen olduğu zaman ancak o zaman sabrın sahibi olursunuz. Sabrın sahibi olmak ifadesi de görüyorsunuz ki aslında bir mütecabih müessese. Nefsinizin kalbindeki sabırsızlık afetinin bittiği, sabrın nefsinizin kalbini tamamen kapladığı yerde sabrın sahibi olamıyorsunuz. Bir eksiklik var. Kalbiniz müzeyyen olmamış. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her bir açıdan ayrı bir hüviyet ortaya koyuyor Allah Teala. Her bir açıdan ayrı bir müteşabih nokta. Ve ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için diyor. Acaba ilmel yakin mi? Acaba aynel yakin mi? Acaba hakkul yakin mi? aslında ilmel yakin 21. basamağa kadardır. 21. basamakla 24. basamak ikisinin arasında olabilir. İlmel yakin ve aynel yakin arasında. Aynel yakin 26. basamakta başlar. 26, 27 ve 28. basamağın 4 kademesi. 28. basamağın 5., 6. ve 7. kademeleri hakkül yakindir. İşte gene bir müteşabih ayet. Ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için hakkül yakin kelimesindeki bir yakından bahsediyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Kur'an-ı Kerim bir sırlar kitabıdır. Ama Allah öğrettikçe sırların adım adım ufuklarının açıldığını, şeffaflaştığını, manalarını size birer birer teslim ettiklerini yaşayacaksınız. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki o bizi bu ilmin sahibi kıldı. Bunları sizlere anlatmakla, öğretmekle vazifeliyiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi müteşabih ayetlerin de sırlarına vakıf kılmasını, hepinizi zülcenahin kılmasını, hem dünya mutluluğunun hem ahiret mutluluğunun zirvelerine sizleri ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Ve şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdülillah.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dostları. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah'ı zikretmek üzere, onun ilmini zikretmek üzere. Konumuz ilim ve irfan. Önemli olan ilim midir, irfan mıdır diye bir sual varid oldukta ne cevap vereceksiniz? Eğer dünyaya mütealik bir ilim söz konusuysa, bunun adı gerçekten ilimdir. Ama dünyanın ötesine mütealik bir sual var oldukta, onun adı artık ilim değildir. Daha ötede bir tabir kullanılır. İrfan. Sevgili kardeşlerim, ilimle irfan arasındaki ayrım dünyaya ve ötesine ait olmanın dışında başka faktörlere de ihtiyaç gösterir. İrfan, ilmin ötesidir. Fiziğin metafiziğe ulaştığı, fiziği aştığı, fizik ötesinin o Allah-u Teala tarafından nasip kılınan muhteşem nimetlerine nail olmak. O irfandır. İrfanı ilimden ayıran bir temel özellik kalp gözüdür. Kalp gözü açılmayan bir insan arif olamaz. Arif, irfanın sahibi demek. Anahtar, anahtar kalp gözü. Hazreti Ali'ye bir bedevi gelip soruyor. Senin diyor kalp gözünün açık olduğunu söylüyorlar. Hazreti Ali de diyor ki öyledir. Ne demek diyor bu kalp gözü? Neden bende yok da sende var? Nasıl bir şey ki diyor bu? Ben bunu bilmiyorum evvela. Ama bana anlatılanlara göre bende olmayan bir şey. Bu nasıl bir şey bana anlat diyor. Hazreti Ali diyor ki anlatmakla anlayabilmem pek mümkün olmaz diye düşünüyorum ama göğe doğru bir bak bakalım diyor. Bakıyor. Ne görüyorsun? Ayı görüyorum diyor gökte. Tamam diyor. Şimdi gözlerini kapat. Kapattım diyor. Tekrar bak diyor. İyi ama diyor gözlerim kapalı. Gözlerin kapalı olarak aya doğru bak diyor. Ayı görebilecek misin? Bakıyorum ve göremiyorum diyor. Hazreti Ali de diyor ki işte aramızdaki fark o. Ben gözlerim kapalıyken de görürüm. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir namazda söylediği ifade çok ilginç bir ifade. Benim arkada da gözlerim vardır diyor. Aslında arkada gözler olduğundan değil, kalp gözünün açık olmasından. Çünkü odayı o Allah-u Teala ona gösterdiği an görebilir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse ilim nedir? Fizik bir ilimdir. Matematik bir ilimdir. Din bir ilimdir.
Ama dinin bir bölümü var ki o ilmin ötesidir, irfandır. İşte tasavvufun ya da dinin ikisi de aynı şeydir. Tasavvufu dinden ayırmayın. Din tasavvufu da bütünüyle içerir. Ama dinin insanlar tarafından din kabul edilen fizik standartları, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, bunlar hep fizik olaylardır. Ama Allah'ı görmek fizik bir olay değildir. O fiziğin ötesidir. Her irfan sahibi Allah'ı görebilir mi? Her irfan sahibi Allah'ı göremez. Kalp gözünün muhtevası derece derece açılır. Biliyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim'de 7 safha vardır. Allah'a ulaşmayı dilemek 3. basamakta başlar. 1. ve 2. basamaktakiler Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemek 3. basamak. Allah Teala o kişiye yardımda bulunur. Onun görme, işitme ve idrak etme hastalarını açar. Kişi artık irşat makamını gene aynı kişi olarak görür ama onun söylediklerinin manasını anlamaya başlamıştır. Daha sonra kalbine indirecektir, idraki de sağlayacaktır. Sonra Allah Teala onun gözünden kalbine bir nur yolunu açacak. Kalbine ulaşacak evvela. Kalbini Allah'a çevirecek. Göğsünden kalbine nur yolunu açacak. Sonra da onu mürşidine ulaştıracaktır. Mürşidine ulaşmak 14. basamakta gerçekleşen bir olgudur. Allah'a ulaşmayı denemek de farzdır. Mürşide tabiiyet de farzdır. 14. basamakta kişi tabi olunca ruhu vücudundan ayrılır. Allah'a doğru seyrisülük isimli bir yolculuk yapar. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarını aşar ruh. Ruhun Allah'a doğru bu yolculuğu yapabilmesi için nefsin kalbinde %7, %7 nur birikiminin artması lazım. Allah Teala o kişinin kalbine imanı yazmıştır mürşidine tabiiyetinde. O iman kelimesi çok özel bir muhteva taşır, bir manyetik alanı ifade eder. Kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları o kişinin göğsüne gelir. Göğsündeki yarıktan geçer, kalbe ulaşır. Kalbe giren rahmet, faz ve salavat nurlarının fazılları iman kelimesinin manyetik alanıyla ters manyetik alana sahip olduğu için birbirlerini çekerler ve nefsin kalbi nurlarla dolmaya başlar. İşte bu aklanmadır. Kalbin nurla dolmasıdır. Bu nurun dolması o kişi zikrini arttırdıkça daha üst boyuta çıkar. Kişi %7, %7 nur birikimlerini emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerinde yaşar. Tezkiyenin sonu o kişinin ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Bu üçüncü kademedir. Birinci kademe Allah'a ulaşmayı denemek, üçüncü basamak. İkinci kademe, ikinci safha demek daha doğru. Mürşide ulaşıp tabiiyet. Üçüncü safha, seyri sülûkun sonunda Allah'a doğru yapılan yolculuğun tamamlanması, ruhun Allah'a ulaşması. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, herkes bunu, dileyen herkes mutlaka bunu gerçekleştirir. Çünkü Allah Teala bunu garanti etmiştir. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dileğini mutlaka dileğinin ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Sonra,
Sonra kişi daha çok zikredecektir. Öyle bir zikir seviyesine ulaşacaktır ki nefsinin kalbindeki %51 olan nur %80'i aşacaktır, %81'e ulaşacaktır. O zaman kişinin fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş olması söz konusudur. Kim 18 saatlik bir zikri gerçekleştirirse nefsinin kalbinde bu olayı tahakkuk ederse o fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. Arif olmuş mudur? Normal standartlarda olmamıştır. Ama kim daimi zikre ulaşırsa, nefsinin kalbinde hiç ahvet kalmamışsa, o kişi ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikrediyorsa, işte zikreden, daimi zikre ulaşan bu kişinin özellikleri söz konusu. Daimi zikre kim ulaşırsa o kişinin daimi zikre ulaşması sebebiyle kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Afetler kapı dışarı edilmiştir. Afetlerin yerine %2 rahmet nuru, %98 fazıl almıştır. Kişinin nefsinin kalbi ruhunun kalbi gibi olmuştur. Tamamen nurlarla dolmuştur. Yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemeyen bir özellik kazanmıştır. Burası Ulul Albab makamıdır. Allah Teala Ali İmran suresinin 190 ve 191. ayetlerine diyor ki: Li ulil albab yeskurallâhe kıyamen kuuden ve alâ cunubihim. Ulul albab için ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Öyleyse bir insan üç halde bulunabilir. Ya ayaktadır, ya oturuyordur, ya da yatıyordur. Dördüncü bir hal yok. Üç halin üçünde de zikretmek demek, daimi zikrin sahibi olmak demek. İşte bu hale gelen kişinin birinci özelliği daimi zikrin sahibi olmak. İkinci özelliği daimi zikrin sahibi olduğu için nefsinin kalbinde hiç afet kalmaması. Tamamen %2 rahmet, %98 de fazladan oluşan bir nefs kalbi temizliği. Tezkiye önce %51 nurla tezkiyeye ulaşılır. %100 nurla tasfiyeye ulaşılır. Kişi nefsinin kalbini tasfiye etmiştir. Ve daimi zikrin sahibidir, ulul albab'tır. Birinci özelliği demek ki daimi zikrin sahibi olmak. İkinci özelliği de bu sebeple nefsinin kalbinin %100 nurlarla dolması. Allah Teala bu noktada bırakır mı kişiyi? Bırakmaz. Bu noktadaki kişiye mutlaka kalp gözü nimet olarak verilir. Kişinin kalp gözü mutlaka bu seviyede açılır. Başka ne yapar Allah Teala? Kalp kulağını da açar. Yani o kişi Allah'ın kendisine söylediklerini duyar. Allah zaten onu konuştuğu her an, hatta içinden geçirdiği her kelimede Allah zaten onun ne söylediğini bilir. Öyleyse o kişi Allah ile tezekkür etmek imkanının karşılıklı konuşmaya tezekkür denir veya müzakere denir. Allah ile karşılıklı konuları müzakere etmeye ya da tezekkür etmeye başlar. Allah ile her an konuşmak yetkisinin sahibi kalınmıştır kişi. Bir mükafat daha vardır. Allah Teala onun kalp gözünü de açmıştır. Kalp gözüyle kişi her şeyi göremez. Sadece
Allah'ın kendisine gösterdiklerini görebilir. Bu da o kişiyi Allah'a daha yakın kılar. Bilir ki Allah'a her zaman muhtaçtır. Allah Teala neyi gösterirse sadece onu görebilir. Ve böylece kişinin ulul elbab makamında daimi zikrin sahibi olduğu noktada kalp kulağı ve kalp gözü açıktır. Kalp kulağı açık olduğu için Allah dilediği an onunla konuşur. O da Allah Allah ister dilini oynatarak sesli bir şekilde Allah Allah konuşur. İster dilini de oynatmaz, sesli de konuşmaz. Ama içindeki ses de gene Allah ile konuşmanın bu imkanın sahibidir. Başka bu kişi ehli hayırdır. Daimi zikre ulaştığı için her an derecat kazanmaktadır. Biliyorsunuz ki derecat kazanmak hayrı, derecat kaybetmek de şerri ifade eder. Kim derecat kaybeden bir olay vücuda getirmişse, bir işlevde bulunmuşsa, o derecat kaybetmiş, yani şer işlemiştir. Kim derecat kazanan bir olayı vücuda getirmiş de, o da hayır işlemiştir. İster başkasına yardım etmek suretiyle bir hayır, ister kendi cephesinden derecat kazanan herhangi bir fiil, her ikisi de hayırdır, derecat kazandırdığı sürece. Öyleyse sadece iki nevi olay var. Hayır ve şer. Her an kişi bir şeyler yapar. Her saniye ya derecat kaybeder ya da derecat kazanır. Yani bir insan, ben hamdolsun ki şu anda hiç kimseye bir fenalık yapmıyorum. Evet, namaz kılmıyorum şu anda. Zikir yapmıyorum. Ama bu sebeple tabiatıyla derecat kazanmayacağım. Ama kimseye de bir kötülüğüm olmadığına göre hamdolsun ki derecat da kaybetmiyorum diye düşünen saflar vardır. Hayır sevgili kardeşlerim. Eğer bir insan zikretmiyorsa her saniye derecat kaybeder. Çünkü zikir farzdır. Allah Teala konumuzla yakından alakalı olduğu için zikir konusundaki üç hakikatten bahseder Kur'an-ı Kerim'de. Allah'ı zikretmek bir, yani günün yarısından az bir zikir müessesesi bu. İki, Allah'ı çok zikretmek, günün yarısından daha fazla zikretmek. Sonra da daimi zikir. Her an Allah'ı zikretmek kesintisiz bir zikir. Peki bunun da ötesi var mı? Var. Bu kesintisiz zikrin ötesi artık zikir adını almaz. O tesbihtir. Kişi iradesini de Allah'a teslim ettiği zaman mutlaka daimi zikre çoktan ulaşmıştır. Ulul elbab makamında daimi zikre ulaşmıştır. Ona yerlerin melekûtu gösterilmiştir. 7 kat. Sonra o kişi ihlas makamına ulaşmıştır. Göklerin 7 kat melekûtu gösterilmiştir. Sonra o kişi salah makamına ulaşmıştır. Günahları örtülmüştür. Salah nuru verilmiştir. Günahları sevaba çevrilmiştir. Sonra Allah'ın iradesini teslim almıştır. 4. mertebesi salah makamının. Sonra da onu irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşat makamının sahibi kılmıştır. Kişinin iradesini de teslim almıştır. Artık o kişi devamlı Allah-u Teala'dan emir alacak. Her emri mutlaka yerine getirecektir. Getirmemesi söz konusu olmaz. Mutlaka yerine getirir. İşte burası salah makamının 5. kademesidir. Allah o kişiyi irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşat makamının sahibi kılar.
Bu muhteva içinde Ulul-Elbab makamı irfanın gerçek makamıdır. Bir kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmasından sonra fizik vücudunu Allah'a teslim etmesi söz konusu. Kişi arif olmuş mudur? Olmamıştır. Sonra İhlas makamında bu kişi İhlas makamında ve Ulul-Elbab makamında daimi zikrin sahibi olur. Kalp gözü mutlaka açılır. Bu kişi gerçek anlamda arif olmuştur. Âl-i İmrân suresinin 110. ayet-i kerime, 103. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki sahabe için, ey sahabe, sizin aranızdan öyle bir topluluk bulunsun ki münkerden nehyetsin, irfanla emretsin. Emri bil maruf, irfanla, urfla emretsin. Nehi anil münker, münkerden nehyetsin. Aynı surenin 103. ayet-i kerimesinde bunu söyleyen Allah Teala 110. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki siz öyle bir topluluk oldunuz ki münkerden nehyedersiniz ve emri bil maruf yaparsınız. Sahabe emri bil maruf yapan yani irfanla, urfla, örfle emreden, münkerden de nehyeden bir toplum olmayı başarmış. Peki sahabe bunun daha da ötesine geçmiş mi? Evet, geçmiş. İrşat makamının sahibi olmuş. Yani salah makamında iradesini de Allah'a teslim etmeyi başarmış. Ve bütün sahabe İrşat makamının sahibi olmuş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir ilmin içindeyiz. Allah'ın İrfan dediği müessese salah makamında mutlaka kapsar. İşte 14 asırdaki sahabenin son durumu. Tövbe suresi 100. ayet-i kerime. O sabikunel ahirin, affedersin, sabikunel evvelin var ya, o evvelki sabikun olanlar müsabakalarda en üst seviyeyi alanlar, selam makamının sahipleri, onların bir kısmı ensardandı, yani Medine'deki yardımcılardandı, bir kısmı muhacirindendi, Mekke'den Medine'ye muhaciret eden, göç edenlerdendi, muhacirlerdendi. Bir de onlara yani ensar ve muhacirine ihsanla tabi olanlardan da diyor Allah Teala. İster ensar olsun, ister muhacirin iki gruba da tabi olunmuş. Tabi olanlar tabiin adını alınıyor. Bundan sonra da tabiyet devam etmiş mi? Evet, bir de tebe-i tabiin müessesesi var. Tabiine tabi olanlar. İslam'ın bundan sonrasında bu
tabiine tabi olanlar, tasavvuf adlı bir muhteşem dizaynın içinde olanlardır. Osmanlı İmparatorluğu devam ettiği sürece esnaf ve zanaatkârın hepsi tasavvuftandı. Yani ariftiler, ehli irfandılar, ehli tasavvuftular, ehli tarikattılar. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı İmparatorluğu altın harflerle dünyaya Allah'ın emirlerini yaşayarak adaleti öğreten, haksızlığı önleyen, mutluluğu en üst boyutta yaşayan, dünyada en az suç işlenen bir ülke olmayı başarmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün Yeniçeriler mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemişlerdi. Hepsi bir mürşide mutlaka tabi olmuşlardı. Yeniçerilerin başlangıçta tabi oldukları Hacı Bektaş Veli'dir. Bektaşi tarikatının muhtevası içindedirler. Sonra değişik tarikatlar da gençlerin içine girmiştir. Ama o güzellik çok uzun süre yaşanmıştır. Allah'a ruhu teslim etmek, fizik vücudu teslim etmek, nefsi teslim etmek, iradeyi teslim etmek, bu teslimler gerçekleşmiştir. Neyi görüyoruz? Bir insanın ruhunu Allah'a teslim etmesi 22. basamakta gerçekleşir. Nefsinin kalbinin yarısı nurlanmıştır. Allah Teala dilerse bu noktada da bir kişinin kalp gözünü açabilir. Daha evvel de açabilir. Kalp gözünün açılmasıyla gelişme arasında bir ilişki var mıdır? Elbette vardır. Bir, bütün topluma Allah'ın uyguladığı genel kanunlar vardır, kaideler vardır. Daimi zikre ulaşan herkese mutlaka kalp gözü ve kalp kulağı verilir. Daimi zikre ulaşan herkes kalp gözünün ve kalp kulağının sahibi olur. Bu makam ulul-elbab makamıdır. Ama bazı insanlar daimi zikre ulaşmadan da kalp gözleri açılabiliyor. Allah-u Teala onların kalp gözünü açabiliyor veya kalp kulağını açıyor veya her ikisini de açıyor. O zaman işte arif kelimesi irfan kelimesinin muhtevasından bir kısmını içine alan bir dizaynı ifade eder. Kişi daimi zikre ulaşmamıştır. Ama kalp gözü açılmıştır. Allah Teala kalp gözüne birçok şeyi göstermeye başlamıştır. Allah'ın söylediklerinde işitir olmuştur. Böyle bir şey mümkün mü? Daimi zikre ulaşmadan da bir kişinin kalp gözü açılması elbette mümkün. Allah Teala dilerse açar. Böyle bir insana arif denir.
O Allah Teala tarafından daimi zikre ulaşmadan evvel kalp gözü açıldığı cihetle arif olmuştur. Ama arif olmanın sıradaki yeri mutlak

konuşabilirler, Allah'ın söylediğini işitebilirler. Ve ölüleri vapur olanlar daimi zikrin sahipleri olduğu için her an derecat kazanan, hayır kazanan, hayır sahipleridir. Aynı zamanda ulul elbab makamı hikmet sahibi olmayı da ifade eder. Ne demek hikmet? Derinliğine bir konuya sahip olmak, Allah'ın yardımıyla sahip olmak. Ulul elbab hüviyetine ulaşan bir kişi hakim veya hakem olarak karar mevkiinde ise o bütün kararlarını Allah'tan sorarak verecektir. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah'tan sorarak vereceği bütün kararlarda mutlaka doğruyu söylemiş olacaktır Allah-u Teala'nın kendisine söylettiği. Bu onun adalete tam riayet edeceğini gösterir. Bu kişi böylece hikmetin sahibi olur. O bir başka cepheden daha bu hüviyeti kişi sergiler. Bu seviyeye ulaşmış, daimi zikrin sahibi olmuş, ulul elbab olmuş olan bir kişi, Kur'an'ın muhtevasına baktığında 28 basamaktan herhangi birisini içeren bir ayet-i kerimeyi gördüğü zaman ayet-i kerimenin 28 basamaktan hangisine olduğunu bir bakışta anlar. İşte bu kişi ehli hikmettir. Ama hükümlerini Allah'tan sorarak Allah'ın emrettiği biçimde veren hakim veya hakem pozisyondaki bir kişi ehli hükümdür. Ehli hikmet de ehli hüküm de aynı kökten gelen bir kelimenin iki ayrı cepheden insanda tecellisidir. Böyle bir dizaynda bütün insanlar için Allah ile olan ilişkiler önemli bir yer işgal eder. İşte bir insan vardır, daimi zikre ulaşmamıştır ama Allah Teala onun kalp gözünü açmıştır. Allah'a göre her şey mümkündür. Böyle bir kişi ariftir. Ama münkerden nehyeden, marufla emreden bir hüviyetin sahibi değildir. Öyleyse arif olmanın muhtevasına baktığımız zaman Allah-u Teala'nın bir kişinin kalp gözünü ve kalp kulağını o kişi daimi zikre ulaşmadan da açması halinde bir insan arif hüviyetine ulaşabilir. Ama bu kişinin ulul elbab olması söz konusu değildir. Daimi zikre ulaşmadığı için ehli hayır olamaz. Ehli hayır sadece daimi zikrin sahiplerine verilen isimdir. O zaman ulul elbab makamının kendisine has özelliklerinden bir tanesi ehli hayır olmaktır.

Her arif ehli hayır değildir. Her arif ulul elbab değildir. Arif olan kişi münkerden, nehyeden, marufla emreden bir hüviyette olabilir veya olamaz. Eğer kişi arif olmuşsa Allah Teala ona bir mükafat olarak kalp gözünü onun açmışsa ama kişi daimi zikre ulaşmamışsa o ehli hayır olamaz. Daimi zikrin sahibi değildir. Kesintisiz bir nur gelişi, kalbini devamlı nurların doldurması söz konusu değildir. Ama bir insanın ruhunu Allah'a ulaştırmasından sonraki devrede, ulul-elbab makamına kadar geçen devrede bir insan Allah-u Teala tarafından kalp gözü açılmışsa o kişi ehli hayır olmamakla beraber, ehli hüküm olmamakla beraber arif hüviyetinde müşahede edilebilir. Arif hüviyetinde kabul edilir. Ama böyle bir insan ulul-elbab değildir. Allah Teala onunla konuşur, o da Allah'la konuşur. Mümkün. Bu onun ehli hayır olması demek değildir. Çünkü daimi zikrin sahibi değildir. Öyleyse kimdir marufla emreden, münkerden, nehyeden kişi? İşte o mürşittir. İrşad makamının sahibidir. Mutlaka salah makamına ulaşmış olması gerekir. Mutlaka salah makamının da 5. kademesinde olması gerekir. Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşad makamının sahibi olması gerekir. O kişi hikmetin de sahibidir. Hikmetin ötesinin de. Çünkü irşad makamını Allah-u Teala onu kabul ettiği zaman mutlaka o kişiye zatını gösterir. Kişi Allah'ın zatını da kalp gözüyle görebilen bu dünyada az bulunan insanlardan birisi olur. Sevgili kardeşlerim, görülüyor ki sahabe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında kendilerine düşen bütün görevleri yapmışlar ve başkalarına arifler olarak, irfan sahipleri olarak ve onun ötesinde salah makamının sahipleri olarak iradeleri de Allah-u Teala tarafından teslim edilmiş mürşitler olarak görev yapmışlardır. Öyleyse bir insanın mürşit olabilmesi babasının mürşit olmasıyla, abisinin mürşit olmasıyla, kardeşinin mürşit olmasıyla bağlantılı bir olay değildir. İrşad makamı ailelere has bir müessese değildir. İrşad makamına insanlar tayin edildikleri zaman kalp gözleri ve kalp kulakları bu söylediğimiz dizaynda mutlaka açık olacaktır. Bu Allah'ın alameti farikasıdır.
İrşat makamına kişiyi bedavadan tayin etmez. Allah Teala'nın irşada memur ve müezzin kılındın emri kişi tarafından alınmadıkça o kişi irşat makamının sahibi olamaz. Bu konu son derece önemlidir. O kişi irfanla, marufla emredemez. Emretmek yetkisi yoktur. İrşat makamı bir insanın Allah Teala tarafından irşada memur ve müezzin kılındın cümlesiyle irşada tayin ettiği selam makamının beşinci kademesidir ki mutlaka o kişinin daha evvel ruhunu ve içini, nefsini Allah'a teslim etmiş olması gerekir. Özelliği mutlaka daimi zikrin sahibi olmaktır. Olmazsa o kişi kendisi mürşit tayin etmiştir. Allah tayin etmemiştir. Allah Teala şartları açık ve kesin olarak koyuyor ortaya. Münkerden nehyetmek ve marufla emretmek ancak o hükümlerin sahiplerinin yetkisindedir. Makam hiç kimse tarafından Allah emretmedikçe doldurulamaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi irşat makamlarına ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eşinizle sevgili kardeşlerim aralarınızda hepiniz için söylüyorum. Anlaşmazlıkları oluşturmayın. Allah içinsiniz, aileniz içinsiniz demektir. Ailenize sadece sevgiyi ulaştırın. Aranızda karşınızdaki istemese bile siz sevgiyi davranışlarınızla ispat edin onları sevdiğinizi. Eğer bunu yapabilirsiniz, onlar da sizi çok seveceklerdir. O beni sevsin, ben de onu seveyim yok. Ben onu seveceğim. İnşallah Allah Teala da onun beni sevmesini sağlayacak diye bir ümit içerisinde olun. Karşınızdakinden beklemeyin. Önce siz sevginizi gösterin. O zaman karşınızdakinden sevgi beslemek hakkınız doğar. Sevgi beklemek o zaman sizin de hakkınız olur.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Neyzübillahimineşşeytanirracim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Ya kerabdu ve ya kerabdu. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bir zikir sohbeti, bir mutluluk sohbeti. Biliyorsunuz ki her hafta bir mutluluk sohbetimiz Allah izin verirse hep devam ediyor. Mutluluk, Allah-u Teala'nın sizi ulaştırmak istediği temel hedef. Kainatın en üstün mahluku olarak yaratılan insanoğlu, Allah-u Teala'nın indinde mutluluğa en layık yaratık olarak düşünülüyor. Mutluluğa en layık kul olarak düşünülüyor. Yüce Rabbimiz sizlerin mutlaka mutlu olmanızı istiyor. Bunun için yaratılmışsınız. Bir tarafınızda dünya mutluluğu, bir tarafınızda ahiret mutluluğu ve siz. Hem dünyada mutlu olmanız, hem ahirette mutlu olmanız, işte Allah'ın sizi yaratma hedefi. Ve de birçok insan mutsuzluğun zirvesinde yaşar. Her şey o kişi için bir işkencedir. Huzursuzdur, sıkıntılıdır. Kendisini bir takım vehimlere problemlere vakfetmiştir. Mutluluğu yaşayamamaktadır. Sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, aranızda şu anda mutsuzlar varsa onlara seslenmek istiyorum. O mutsuz olan kardeşlerimiz, huzursuz olan, sıkıntılı olan, şu dünyayı yaşanmaya değer görmeyen kardeşlerimiz, izleyenler, dinleyenler, çok yanlış bir terazi üzerindesiniz. Dengeleri yanlış oturtmuşsunuz. Mutluluğun ne olduğunu öğrenseydiniz, yaşamaya çalışsaydınız, bunun işte sizin zannettiğiniz kadar zor olmadığını görecektiniz. Evvela insanların çoğu cehenneme gitmekten korkarlar. Cehennem korkunç bir yerdir. Gerçekten korkunç bir yerdir. Öyleyse cehenneme gitmekten herkes korkar. Evet, çok normal bir olay. Herkesin cehenneme gitmekten korkması. Peki, böyle bir dizaynda ne olmalı? Cehenneme gitmemek söz konusu olmalı. İyi ama diyorlar ki, sahabenin bile 10 tanesine cennet müjdelenmiş, geri kalan sahabe bile cehenneme gidecekse biz nasıl cennetlik oluruz? Yalan sevgili kardeşlerim. Bu bir kuyruklu yalan. Sahabenin hepsi felaha erenler. Evvela sahabe kim diye bakalım. Kimdir sahabe? Hayattayken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görenler diyor. Bizim aklı evvel dini bilgileri bütün kardeşlerimiz böyle söylüyorlar. Ama yanlış. Hayattayken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i müşrikler de görmüşler.
puta tapanlar da, şeytana tapanlar da görmüşler, ateşe tapanlar da görmüşler, Yahudiler de görmüşler, Hristiyanlar da görmüşler ama hiçbirisi sahabe değil. Öyleyse başka bir tarif olmalı. İşte o başka tarif Kur'an-ı Kerim'de. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesine bakalım. Ne diyor Allah Teala? Habibim de ki ben ve bana tabi olanlar bizim hepimizin basiret üzere, yani kalbimizdeki basar hassasıyla Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol, işte bu sırat-ı müstakimdir. Bu bizim yolumuzdur. Kimlermiş? Ben, benim ve bana tabi olanların diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ona tabi olanlar. İşte tabi olanlar, onlar sahabe. Tabi olmak konunun can damarını, bel kemiğini oluşturuyor. Ve bir başka ayet-i kerime, Ali İmran suresi 20. ayet-i kerime. Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bağlı olanlar, tabi olanlar, önünde diz çöküp tövbe etmiş, biat etmiş olanlar, onlar sahabedir sadece. Üstelik de bu biatın gerçek olması asıldır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, nereye ulaşıyoruz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. Onlar sahabe. Ne olmuş? Hepsi Allah'ın cennetine ehil. Hepsi Allah'ın cennetine girecek. Sahabe adına kim varsa hepsinin cennete gireceği kesin. İşte Araf suresi 157. ayet-i kerime. Kim o? Ümmi, Nebi, Resul'e tabi olmuşsa onların hepsi felaha erdiler diyor Allah Teala. Araf 157. Bütün sahabe Allah'ın cennetine girecek. İşte bir daha misal, Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi, o sabikun el evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı macirindendi. Bir de ensara ve macirine ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah Teala. Sabikun el evvel, evvelin evvelki sabikun. Kimmişler bu insanlar? Ensar, macirin ve ensara ve macirine tabi olanlar. Bir defa bu ayet, Tövbe Suresi 100. ayet-i kerimesi, bütün sahabenin irşat makamına ulaştığını gösteriyor. Ve diyor ki Allah Teala bundan sonra onların girecekleri yer altlarından ırmaklar akan cennetlerdir. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Onlar Fevzül Azim'in sahipleridir diyor Allah Teala. Bütün sahabenin gireceği yerin cennet olduğu kesin. Öyleyse sahabenin bile 10 tanesine cennet nasip olmuş, ben nasıl cennete girerim hikayesini kellem yekün addedin. Yani hiç olmamış addedin. Yok böyle bir şey. Kur'an-ı Kerim tam aksini söylüyor. Herkes mutluluğa ulaşabilir diyor Allah-u Teala. Öyleyse şu mutluluk dediğimiz şeyin muhtevasına gelin beraberce bakalım. Allah-u Teala şu anda en çok huzursuz olan hanginizseniz ona sesleniyorum. Acaba şu dünyada benden daha mutsuz insan var mıdır diyen kimse ona sesleniyorum. Başkaları seni mutsuz ettiği için mutsuz değilsin.
sen kendinden mesulsün ve mutlu olamıyorsan arkasında başkaları yok. Sen varsın. Evet, sen. Öyleyse sözlerimi iyi dinle. Mutlu olmak istiyor musun? Eğer istiyorsan ben Allah-u Teala'nın emriyle seni mutluluğa ulaştıracak olanım. Öyleyse çok zor şeylerden bahsedeceğimi zannediyorsan büyük bir yanılgı içindesin. Sana ben diyeceğim ki şimdi, ey benim aziz kardeşim, ey mutsuz insan, sadece bir tek şey istiyor Allah-u Teala senden. Allah'a ulaşmayı dilemeni istiyor. Tabii sen şimdi soracaksın bana, peki ne olacak ben Allah'a ulaşmayı dilersem? Tut ki diledim. Tut ki cennetler senin olsun. Dilediğin anda cennetin sahibisin. Evet, evet. Dilediğin anda Allah'a ulaşmayı eğer dilersen, dilediğin anda artık sen cehenneme gönderilmezsin. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun gireceği yer mutlak olarak Allah'ın cennetidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir tek dileğinizle Allah'ın cennetine girebilirsiniz. İşte o en mutsuz olan kişi, ey benim aziz kardeşim, çok zor bir şeyden mi bahsediyorum? Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksin. Belki de birçok çok mutsuz insan şu anda beni dinliyor ve benim için diyorlar ki, yahu bu adam hiç başkalarının söylemediği acayip inanılmaz şeylerden bahsediyor. Bir dilekle Allah'ın cennetine girecekmişiz. O kadar kolay mı bu iş? Evet, sevgili mutsuz kardeşlerim, o kadar kolay. Sadece bir tek dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ha, dilemekten dilemeye fark var demeyin. Kalben dilemeniz yeterli. Dilediğinizden emin olmanız da kolay. Dileyip dilemediğinizi öndeki o günü takip eden birkaç gün içinde hemen anlarsınız. Öyleyse neden bahsediyoruz? Şundan bahsediyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi mutlak olarak cehenneme gider. Başka faktör yok mu? Demeyin. Başka faktörler ne olursa olsun, o kişi neyin sahibi olursa olsun, eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, onun gideceği yer mutlaka cehennemdir. Hoppala, eski köye yeni adet diyen bir sürü insan görüyorum şimdi ben. Hayır, eski köye yeni adet değil. Eski köyün eski adeti bu. Sadece yeni köyler kurulduğu zaman eski adet unutulmuş. Ne diyorsunuz? Hadi ayeti söyleyelim. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. Allah Teala buyuruyor. Ellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya vatme ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike Allah Teala diyor ki, onlar bize ulaşmayı dilemezler. Ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar.
dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar. Onların bizim ayetlerimiz, onlar bizim ayetlerimizden gafildirler. Ülaike mevahümün naru bima kânu yeksibun. Onların gideceği yer kazandıkları dereceler itibariyle cehennemdir diyor. Yani günahların sevaplarından fazladır diyor o insanların. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin gideceği yer cehennemdir diyor Allah-u Teala. Peki ya bu kişi Allah'a ulaşmayı diliyorsa, dileyen kişi kimdir? Dileyen kişi aminu olan kişidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar amin olanlardır. Allah Teala amin olanların hepsinin gideceği yerin Allah'ın cenneti olduğunu söylüyor. Çok sayıda ayet-i kerime. Allah'a ulaşmayı dileyen, amin olan herkesin gideceği yer cennet. Peki ne olur? Sadece cennet olmaz. Üçüncü kat cennet olur. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kimsenin ulaşacağı cennet üçüncü kat cennettir. Üçüncü kat cennet ve dünya saadetinin de yarısının mutlu geçeceğini Allah garanti ediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kimdir bu insanlar? Bu insanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler, atları amini olanlar. Allah Teala şöyle söylüyor: Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve lahum yahsenun. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Lehumul büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar aminudurlar. Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Ve aminu oldukları için takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de mutluluklar vardır diyor Allah Teala. Bu amin olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan düşünün. Öyle bir dizaynda olur ki o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Söylediğimiz gibi hem dünyada cennet hem de ahirette cennet o ameni olan insanlar içindir. Evliyalık da ameni olanlar için garanti edilmiştir. Allah'ın evliyası olma. Öyleyse bir tek dilekle Allah'ın evliyası olmak, üçüncü kat cennetin sahibi olmak ve dünya saadetinin de, dünya hayatının da her gün yarısını mutlulukla geçirmek mümkün müdür? Evet, mümkündür sevgili kardeşlerim. Allah buraya kadarını garanti ediyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Geri kalanı mı? Geri kalanı Allah'a ait. Kim amin olursa Allah Teala diyor, Allah onları altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar.
Kim amin olursa takva sahibidir diyor. Bütün takva sahipleri altlarından ırmaklar akan cennetlere girer diyor. Ve kesin bir şeyi garanti ediyor. Kim amin olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır diyor Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilerse o mutsuz olan kişiler, her kimse onlar. İşte onlara, sizlere sesleniyorum. O mutsuz kardeşlerim, huzursuz kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyin. Eğer dilerseniz, Allah'a ulaşmayı dilerseniz, bütün bu kurtuluşlara ulaşmanız mutlak kesin bir garanti altındadır. Allah-u Teala'nın garantisi altındadır. Ama iblis Allah'a ulaşmayı dilememeniz için her şeyi yapar. Çünkü siz ızdırap çeken, huzursuzluk yaşayan insanlar şeytanın sizi üzmekten haz alması sebebiyle en çok memnuniyeti yaşadığı insanlarsınız. Mutsuz olduğunuz için iblis sizi mutsuz, daha mutsuz, daha mutsuz yapmaktan büyük zevk almaktadır. Allah Teala diyor ki bu Adem Aleyhisselam'ın zürriyetini sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından sırat-ı müstakimleri üzerine oturup onları tesir altına alacağım. Pek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım. Yani hepsini mutsuz edeceğim diyor. Öyleyse o insanlardan olun. Şeytanın hakimiyeti altına girmeyenlerden. Bunun için de bir dileğiniz kafi. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sonra ne olur? Dilerseniz eğer, Allah-u Teala size derhal bir koruyucu elbise giydirir. Takva elbisesi. Şeytanın size negatif etkilerini Allah önler. Kimde olur bu iş? Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda dileyenlerde, dilediğini zannedenlerde deyin. Bu sebeple anlaşılır. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah derhal o kişiye namazı sevdirir, zikri sevdirir, mürşidi sevdirir, tasavvufu yaşayanları sevdirir ve o kişi kendisini ve Allah'ı sevenlerin içinde bir güzelliği yaşamaya başlar. Ruhunu Allah'laştırana kadar da, ölmeden evvel ruhunu Allah'laştırana kadar da, yani 5-6 aylık bir zaman parçası içinde de en büyük mutlulukları yaşar bu kişi. Ne olur? Allah Teala onun gözlerindeki rahim esmasıyla onun üzerine tecelliye başlayarak gözlerindeki perdeyi alır. Kulaklarındaki engeli alır. Kalplerindeki ekinleti alır. Ve idrak etmesi için onun kalbine ihbat koyar. Sonra o kişinin kalbine ulaşır, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. O kişinin göğsünü yarar, göğsünden kalbine nur yolunu açar. Ve o kişi zikre başlar, huşu sahibi olur. Allah onu huşu sahibi kılar. Nefsinin kalbinde rahmet birikir biraz. Ve sonra Allah ona mürşidini gösterir. Kişi bu noktaya kadar mutlu bir
hayat geçirecektir. Zaten bu sıra 8-10 günlük bir süredir. Ve kişi irşat makamına ulaşıp tabi olur. Tabi olduğu anda o ana kadar aldığı 10 tane ihsanı Allah-u Teala 10 tane de nimet ekleyecektir. Kalbinin mührünü açacaktır kişinin. Devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelip yerleşecektir. Bu noktadan itibaren o kişiye hüddam, o kişiye yani cinlerin saldırısı artık mümkün değildir. Madde bir. Bütün cinlerin saldırısına uğramış olanlar, etrafınızdaki insanları uyarın. Siz böyle bir saldırıya bu konudaki bilgisizliğiniz sebebiyle uğradınız. Eğer bilseydiniz ki Allah'a ulaşmayı dileseydiniz, bu saldırıya uğramanız mümkün değildi, siz de uğramayacaktınız. Öyleyse etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın. Onların cinlerin ve şeytanın büyüsünün, sihrinin saldırısına uğramasının arkasında sadece bir kalkan mevcut olmaması, koruyucu mevcut olmaması söz konusu. Kim cinlerin saldırısından korkuyorsa, şeytanın büyüsünden korkuyorsa o kişi büyücülere gitmesin. O kişi Allah'a ulaşmayı dilesin. Kurtuluş oradadır. Eğer bu kişi Allah'a ulaşmayı dilerse hiç korkmasın şeytanın büyüsünden, cinlerinden. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediği zaman ilk yardım gelir. Şeytanların ve cinlerin o kişi üzerindeki tesiri artık belli bir tedbiri nasıl alacağı ona gösterilir. O noktadan itibaren artık cinlerin saldırısı ve büyünün tesiri biter o kişi için. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi için. Bu sözlerim cinlerin saldırısına uğramış olan herkes için bir müjdedir. Bu devrin bu standardına sahip birisi olarak konuşuyoruz. Öyleyse şeytanın şu dünya üzerindeki düşmanlığının en üst sağ noktasında bulunan kişi konuşuyor. Şu anda şeytan en çok bize düşman. Hangi sebeple? Bu sebeple. Onun büyüsünün ve hüddamının tesir etmediği bir çevreyi Allah Teala hamdolsun ki bize nasip kıldı. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sözlerimi dikkatle dinleyin. Eğer mutsuzluğunun sebebi, mutsuzluğunuzun sebebi hüddamsa, büyüyse, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren biz size, sizi mutlaka çözüme ulaştırırız. Allah-u Teala'nın izniyle ve yardımıyla. Ondan da korkmayın. Her halükarda anahtar sizde. Allah'a ulaşmayı ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemek sizi her konuda kurtuluşa ulaştıracak olan, Allah'ın cennetine mutlaka ulaştıracak olan, büyüden, hüddamdan kurtaracak olan, hüzünden kurtaracak olan, huzursuzluktan kurtaracak olan yegane anahtar, o anahtar sizde, bizde değil. O anahtar sizin bir talep sahibi olmanızdır. Allah'a ulaşmayı dilemenizdir. Dileyin, gerisini biz temin edelim. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe biz size bir fayda sağlayamayız. Dikkat edin ki hükmümüz
sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerlidir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes, şeytanın hakimiyetini kabul etmiş hüviyetindedir Allah'a göre. Öyleyse bu söylediklerimi dikkatle dinlediyseniz, anahtarın sizde olduğunu göreceksiniz. Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, bu dünyada bütün bu zilletleri, huzursuzlukları yaşarsınız. Cinler size saldırırlar, sizi rahatsız ederler. Hüddamla bu büyücüler sizleri rahatsız ederler. Yetmez, büyüyle rahatsız ederler. Her gün bir sürü e-mail alıyoruz. Cinlerden, büyülerden rahatsız olan zavallı insanlar. Bunların sayısı dünya üzerinde milyonlarca sevgili kardeşlerim. İblisin tuzağına düşmüş zavallı insanlar. Bilmiyorlar ki bir Allah'a ulaşmayı dileseler hiç problemleri kalmayacak. Eğer daha evvel Allah'a ulaşmayı dilemiş olsalardı, irşat makamına ulaşıp da tabi olsalardı, mürşit sıfatındaki herhangi bir kişiye tabi olmaları yeterliydi. O noktadan itibaren devrin imamının ruhu başlarının üzerine yerleşecekti. Yerleşecekti ve yerleştiği andan itibaren o bir muhafız olacaktı onlar için. O noktadan itibaren bir cinin gelip de onların içine girmesi hiçbir zaman mümkün olmayacaktı. Şeytanın büyüsünün onlara tesiri hiçbir zaman mümkün olmayacaktı. Öyleyse bir insan 3. basamakta Allah'a ulaşmayı diler, 14. basamakta mürşidine ulaşır ve tabi olur. Tabi olduğu andan itibaren o kişiye hüddam yapılamaz, o kişiye büyü yapılamaz. Yapılırsa ne olur? Yapılırsa büyü o kişiye tesir etmez. Allah onu kesin şekilde onun üzerine gönderdiği muhafızla önlüyor. Diyor ki Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde ve uzlifetul cenneti lil muttakine gayri bayit hâzâ mâ tuâdûne lil külli evvâbin hafîz. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz şey cennet budur. Bütün evvab olanlar için ve hafiz olanlar için. Evvab olanlar meaba ruhlarını ulaştırmış olanlar. 22. basamak. Hafiz olanlarsa 14. basamak. Muhafaza altına alınmış olanlar, başlarının üzerinde devrin imamının ruhunu bir muhafız olarak taşıyanlar. Bu gözlerle göremezsiniz. Ama kim Allah'ın dostlarının arasına girmişse, o noktadan itibaren o kişinin başında bir muhafız vardır. Onu cinlerden de, büyüden de mutlak olarak koruyan bir muhafız. Ama ya bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemeden cinlerin veya büyünün tesirine girmişse, o da kolay. O zaman Allah Teala ona öyle bir koruyucu nokta verir ki, onu tatbik ettiği zaman cinin tesiri yok olur. Büyünün de tesiri o kullanıldığı sürece işlemez. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu büyücüler bir para kapanı, devamlı para karşılığı insanlara büyü yaparlar ve devamlı gene para karşılığı o yaptıkları büyüleri çözerler. Birisini yaparken başka birinden ondan para alırlar. O büyüyü çözmek için de kendisine büyü yapılan gelir, ondan da alırlar. Hayatları
bu istikamete geçecektir. Kendilerine ne kadar yazık ettiklerini ise ancak orada, kıyamette anlayabileceklerdir. Sevgili kardeşlerim, şeytan kendisine köle olanları birçok vaatle aldatır. Sonunda hepsinin cehenneme gitmesi halinde Kur'an-ı Kerim şöyle söylüyor. Şeytan onlara der ki diyor, dedi ki diyor, Allah'a göre geçmiş zaman kıyamet günü. Benim sizin üzerinizde bir sultanlığım yoktu. Ben sizi davet ettim. Siz de benim davetimi kabul ettiniz. Öyleyse bana kızmayın. Kendi nefsinize kızın. Sevgili kardeşlerim, biz de diyoruz ki şeytanın sultanlığı Allah'ın dostlarına geçerli değildir. Onların hepsi başlarının üzerinde onun sultanlığını sıfırlayacak olan ondan daha güçlü bir ruh taşırlar. O devrin imamının ruhudur. Öyleyse devrin imamının ruhunun pozitif cereyanı şeytanın negatif cereyanından her zaman daha ötededir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sözlerimize dikkatle bakın. Hangi güvenle söylüyoruz bunu? Allah'a olan güvenimizle söylüyoruz. Sözlerimiz kesin mi? Deneyen bilir. Öyleyse şeytan sebebiyle mutsuz olan, huzursuz olan, kendilerine büyü yapılmış olanlar, korkmayın. Ama anahtarın da başka birisinde olduğunu zannetmeyin. Siz Allah'a ulaşmayı dinemedikçe biz size yardım edemeyiz. Anahtar evvela sizde, siz Allah'ı dileyeceksiniz. Dilediğiniz andan itibaren biz size gerekli yardımı hemen ulaştırırız. Ne büyü ne hüddam üzerinizde bir tesir oluşturamaz. Öyleyse mutluluk diyoruz adına. Dünya mutluluğu. Dünya mutluluğuna ulaşmak istiyorsanız Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Eğer mutsuzsanız, huzursuzsanız, her türlü dertten muzdaripseniz, hepsinin arkasında aynı sebep vardır. Mutsuzluğun arkasında siz varsınız. Ve bir tek sebep, Allah'a ulaşmayı dilememek. Sevgili kardeşlerim, dileyen öğüt alır. Nasihat dinler. Dileyen öğüt almaz. Nasihat dinlemez. O mutsuzluğunu ömrü boyunca devam ettirecektir. Ve Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kıyametten sonra da gideceği yerin cehennem olması kaçınılmazdır. Başka bir alternatif söz konusu değil. Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gidecekleri yerin kazandıkları dereceler itibariyle cehennem olduğunu söylüyor kesinlikle. Bir başka ifade yok. Ama sevgili kardeşlerim, ya dilerseniz şu dünyada mutlu olmamanız mümkün değil. Kel alaka demeyin. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi mutsuzluğa imzasını atmış olan kişidir. Bu dünya hayatında da cehennemde de. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutluluğa imzasını atmış kişidir. Bu dünyada da cennette de. Öyleyse neden bahsediyoruz? Allah'ın reçetesinden bahsediyoruz. Biz onun doktoruyuz. Öyleyse kim mutsuzsa o mutsuz olanları bizim sözümüz. Biz sizi mutsuzluktan kurtaracak olanız. Ama anahtar ancak siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz bize ulaşır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişilerden hiçbirisi bizden Allah'ın manevi yardımını alamaz. Şeytandan şeytanın zulmani güçlerini alır,
ve ömrünü devamlı huzursuzlukla geçirir. Öyleyse sığınağın altına girmek isteyenler mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetinde olanlardır. Sevgili kardeşlerim, daha kolay bir şey bana söyleyebilir misiniz? Şu söylediklerimize itiraz edecek olanları bekliyoruz. Ya e-mail çekin bize, ya başka bir şekilde bizlere ulaşın ve konuşalım konumuzu. Aramızda meselelerimizi halledelim. Ama biliniz ki şu anda biz temsil ediyoruz Allah'ı. Öyleyse şeytan şu dünya üzerinde baş edemeyeceği yegane kişiyle karşı karşıya. Sevgili kardeşlerim, sözlerimizin ne demek olduğunu gelecek günlerde anlayacaksınız. Şeytanın hegemonyası bütün dünyayı kontrolü altına almaya başladığı zaman anlayacaksınız. Ak koyun, kara koyun o zaman belli olacak. Şu anda anlayabilenler kimler olacak? Şu anda bir tesir altına girmiş olup da Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah'ın şemsiyesinin altına girenler, onlar anlayacak. Sevgili kardeşlerim, mutsuz musunuz? Mutluluğu Allah Teala garanti ediyor. Bir dilek ve mutlak saadet. Ne olur? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi ne yapmıştır? Allah'ın bütün insanların mutlaka yerine getirmesi istediği bir olayı tahakkuk ettirmiştir. Bundan sonrası mı? Bundan sonrası kişiye ait değil. Bundan sonrası Allah'a ait. Allah o kişiyi üzerinde derhal rahim esmasıyla tecelliye başlar. Bu tecelli ona tam 10 tane ihsan sağlar. 10 ihsanla demin bahsetmiştik. Mürşidine ulaşan bu kişi tabi olduğu an devrin imamının ruhu mutlaka onun başının üzerinde yer alır. O bir muhafızdır. Şeytanın bütün hünerleri hiçbirisi o ruhun üzerinde bulunduğu bir insana tesir etmek imkanının sahibi değildir. Her devirde mutlaka o devrin bir imamı vardır. Ve o imamın ruhu kim olursa olsun o kişi, Allah'a ulaşmayı dilediği anda o kişi Allah'ın kontrolü altına girmiştir. Mürşidine ulaşıp tabi olduğu anda devrin imamının ruhu derhal o kişinin başının üzerinde yerini alır. Bu noktadan itibaren şeytanın ne büyüsü ne hüddamı o kişiye tesir edemez. Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki Allah müsaade etmedikçe biz müsaade etmedikçe şeytan hiç kimseye hiçbir fenalık yapamaz. Müsaade etmeme noktası ne zaman? Bunu Maide suresinin 105. ayet-i kerimesi söylüyor. Ya eyyüellezine amenu aleykum enfisekum la yedurrukum men dalle izatedeytum sümme mercihüküm cemiyan. Ey amen olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, nefsleriniz üzerinizdedir. Nefslerinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. Siz nefs tezkiyesine başlayarak hidayete adım attığınız andan itibaren dalalette olanlar, şeytan ve şürekası size bir zarar veremezler diyor Allah Teala. Ne zaman hidayet üzere olacaksınız? Nefs tezkiyesine başladığınız zaman. Ne zaman başlıyorsunuz? Mürşidinize ulaştığınız zaman başlıyorsunuz. O zaman nefsinizin kalbinde Allah Teala ne yapmıştır? Devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelmiştir. Allah kalbinizin mührünü açmıştır. Kalbinizdeki küfür kelimesini almıştır. Kalbinizin içine iman kelimesini yazmıştır. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimsenin kalbinin içine Allah iman kelimesini yazmaz. Bu kesinlikle söz konusu değildir. Öyleyse neden bahsediyoruz?
bahsettiğimiz şey açık. Bir kişinin Allah-u Teala ile olan ilişkisinde Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah o kişi üzerinde hiçbir pozitif tesiri icra etmez. O kişinin kurtuluşu konusunda, cehennemden kurtuluşu konusunda, dünya saadeti konusunda. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi mürşidine ulaştığı anda 10 tane nimet alır. Bunlardan daha birincisi, devrin imamının ruhunun o kişinin başının üzerinde derhal yerleşmesidir. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime, Mümin Suresi 15. ayet-i kerime. Yerleştiği andan itibaren o kişi zulmani ilimlerin hepsinden

ayırıp sırat-ı müstakime doğru yola çıkartır. Devrin imamının başının üzerine gelen ruhunun emriyle o kişinin ruhu vücuttan ayrılır. Mü'min suresinin 15. ayet-i kerimesine göre ruh ona der ki, devrin imamının ruhu, senin yevm-i talakın geldi, vücudu terk et. Allah'a doğru yola çık. O kişinin nefsi nefs tezkiyesine başlar. Yani kişi zikir yapar. Allah'ın katından gelen rahmetle faz, rahmetle salavat kişinin göğsüne gelir. Göğsünden kalbine ulaşır. Kalbinin içine girer. Ve gelen fazıllar iman kelimesinin Allah'ın kalbine mürşidine ulaştığı an yazdığı iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlar. Bu nefs tezkiyesidir. O kişi için nefs tezkiyesi başlar. İlk %7 fazıl birikiminde ruh birinci gök katına, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 fazıl birikiminde ruh bu 7 tane gök katına teker teker ulaşır. 7. katın 7 alemini geçer, Allah'ın zatına ulaşır. Ulaştığı anda kişi Allah'ın evliyası olmuştur. 21. basamaktadır ve ruh Allah'ın zatında yok olur. 22. basamak kişi evliyalığın 1. makamındadır. Ne yapmıştır? Aşağı yukarı hiçbir şey yapmamıştır. Allah ona namazı sevdirmiştir. Allah ona orucu sevdirmiştir. Allah ona özellikle zikri sevdirmiştir. Ve o kişiye hiçbir şikayeti olmaksızın Allah'ın bütün emirlerini zevkle yerine getirmiştir. Vuslata ulaşana kadar. Buraya kadar Allah'ın garantisi var. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onun ruhunu mutlaka kendime ulaştırırım. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Olay burada tamamlanıyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın verdiği söz burada tamamlanıyor. Bu noktaya kadar şeytanın o kişiye müdahalesine müsaade etmeyen Allah Teala üzerindeki o koruyucu sistemi alır. Bu noktadan itibaren kişi şeytanın tesirlerine yeniden açılmıştır. Hangi tesirlerine? Onu Allah'ın yolundan uzaklaştırmak konusundaki telkinlerine sadece. Yoksa bu noktadan itibaren de o kişiye şeytanın ne büyüsü ne hüddamı etkili olmaz. Kişi Allah'ın yolundan ayrılmadıkça, fıska düşmedikçe, fıska düşmesi de küfre düşmek demektir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevaya dikkatle bakın. Kurtuluş mu? Ne olmuştur bu kişinin ruhu Allah'a ulaştığı gün? Ulaştığı gün nefsinin kalbinde %49 fazilet, fazıl, %2 de rahmet nuru birikmiştir. Nefsinin kalbi o kişinin baştan aşağı, başlangıçta karanlıklardan, afetlerden oluşuyordu. %100 afetlerden oluşuyordu. Öfke, kin, kıskançlık, düşmanlık, iptilalar, cehalet, pintilik. Hepsi bütün insanlarda nefslerin afetleri olarak mevcuttur. Ruhunu o kişi Allah'a ulaştırdığı zaman nefsinin kalbindeki bu afetlerin %51'i nurlarla yer değiştirmiştir. Gelen fasıllar ve rahmet nurları Allah'ın bütün emirlerini yerine getirecek olan, getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemeyen bir özellik taşır. Oysa ki ondan evvel o kişinin nefsinin kalbinde afetler vardı. Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkıyorlardı, yasak ettiği fiilleri de işliyorlardı. Burada şeytanın hakimiyeti %50'den daha fazla azalmıştır. Kişi ruhunda %100

hasletler olan nefsinde de %51 fazilet, %49 afet olan birisidir. Yani 200'de 151 pozitifler oluşmuştur. Ve kişi her günün yarısından fazlasını mutlaka mutlu olarak yaşayacaktır. Böyle bir imkana sahip olduğu için. Bu Allah'ın bütün insanlara karşılıksız hediyesidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse bu hediyeyi mutlaka alır. Hem şeytanın bütün hakimiyetinin, yani insanlara zarar vermek istikametindeki zülmani ilimleriyle zarar vermek istediği bütün alanlarına mani olur Allah Teala. %100 Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi de mürşidine ulaştığı an bu olay bitmiştir. Tabiiyetle beraber devrin imamının ruhu kişinin başının üzerindedir. Ne büyü ne hüddam, zülmani ilimlerden hiçbirisi o kişide bir tesir icra etmez. Ve ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız gün dünya mutluluğunun yarısı sizin olması yetmez. Artı üçüncü kat cennetin sahibi olur kişi. Eğer zikrini aynı seviyede koruyabilirse o kişi bulunduğu yerden aşağı gitmez. Ve arttırırsa daha ötede fizik vücudun teslimine, daha ötede nefsin teslimine, daha ötede iradenin teslimine ulaşacaktır. Sonunda irşat kademesine tayin edilecektir kişi. Ama o hedeflere ulaşamadı diyelim, eğer Allah'a güvenmişse, tevekkül etmişse, o kişinin zikri yavaş yavaş artacaktır. Arttıkça Allah'a daha yakın bir insan olacaktır. Artmadığını düşünelim, aynı seviyede kalırsa gene kişi evliyalığını ömür boyu koruyacaktır. Belki fizik vücudunu, nefsini Allah'a teslim edemeyecektir ama evliya olarak hayatı boyunca devam edecektir. Mutluluğu en az günün yarısını aşar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın sizi ne kadar çok sevdiğini anladınız mı? Özellikle şeytanın zulmüne uğrayanlara sesleniyorum. Anladınız mı Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini? Sadece bir dileğinizle şeytanın bütün zulmani ilimlerinin tesirsiz kılındığı bir ortama alıyor sizi. Hem de Allah'ın bütün ibadetlerini Allah sevdirerek kendisine ulaştırıncaya kadar siz mutlak bir emniyet altında yolculuğunuzu yapıyorsunuz. Yaptıran siz değilsiniz, Allah. Ve 14. basamakta ki bu olaydan itibaren 8-10 günlük bir devredir. Bilemediniz. O daha olay öteye olsun, 15 günlük bir devredir mürşidinize ulaşmanız. Mürşidinize ulaştıktan sonra ise süre 3 aydır, 4 aydır, bilemediniz 6 aydır. Bizim zamanımızda 1,5 yıldı sevgili kardeşlerim. Mesela bizim Allah'a ulaşmamız, ruhumuzu Allah'laştırmamız 1,5 yıl sürdü. Ama şimdi kardeşlerimiz, tabi olanlar arasında bir ayda ulaşanlar da var. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu kadar güzellikleri Allah Teala bize ve sizlere ikram etmişken, kerem buyurmuşken mutsuz olmak neden? Hele o bize düşman olan zavallı insanlara acıyoruz. Siz Allah-u Teala'nın sizi de mutlu olmak için yarattığının farkında değil misiniz? Hem kendinizi mutsuz kılıyorsunuz, hem de ilminiz olmadığı halde Allah'ın dostlarına
düşman oluyorsunuz. Bunun bedelinin çok ağır olduğunu biliyor musunuz? Sonunda öğreneceksiniz ama geç olacak. Sözlerimizi birazcık inceleseniz, bahsettiğimiz ayetlere bir defacık göz atabilseniz, doğruları öğreneceksiniz. Unutmayın, bize düşman olan sevgili kardeşlerim, siz de bizim kardeşimizsiniz. Biz size sadece acırız. Allah'ın hakikatlerini bilmediğiniz için. Ama bir gün öğreneceksiniz ve çok pişman olacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve az salavat Allah'a salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: İzmir'den bir öğrencimiz diyor ki, bir takım olayları yaşıyorum. O süre içinde olayları geç idrak ediyorum. Bu halden kurtulmak için açıklamalarınıza muhtacım. Allah razı olsun diyor. O zaman kardeşimizin sorması uygun olur. Bize bilgisayardan ulaşabilir, telefondan ulaşabilir. İnşallah cevaplarız. Bu halden kurtulmak istiyorsa kardeşimiz, o zaman çok zikir yapsın. Allah Teala'yı ne kadar çok zikredersiniz, şikayet ettiğiniz bütün hallerinizden mutlaka kurtulursunuz. Zikir bütün dertlerin çözümünü içerir. Malatya'dan Sevin ve Esma kardeşlerimiz der ki, 47 bin zikrimizi yapamıyoruz. Tekrar 7 binden başlamamız uygun mudur? 47 bin zikrinizi yapamıyorsunuz. 7 binden başlamak istediğinize göre tabii mümkündür. 7 binden tekrar başlayabilirsiniz. Allah razı olsun. 2. Görevlerimizin için yapamıyoruz. Zaten bu kadar büyük bir farklılığı istediğinize göre, 47 binden 7 bine düşmek istediğinize göre, demek ki içinizden bu istikametteki bir gayret gelmiyor. Hareketlerinize, davranışlarınıza, başkalarıyla ilişkilerinize, onlara karşı sevgi duyup duymadığınıza, onlara karşı nasıl davrandığınıza, onların size olan davranışlarından hangi ölçüde etkilendiğinize dikkatle bakarak kendinizi bir imtihandan geçirin. Etrafınızdaki insanları seviyor musunuz? Allah'ı sevmekle etrafınızdaki insanları sevmek arasında çok yakın bir ilişki vardır. Biliyorum ki bana Allah'ı seviyorum diyeceksiniz. Ama 7000 zikri kendinize uygun gördüğünüze göre Allah-u Teala'yı %5'ten yukarıda sevmiyorsunuz. 24 saatlik bir zaman devresini %100 olarak kabul edin. 7000 zikri bir saatin içinde yaptığınızı kabul edersek eğer, 25 olsa 25'te biri kadar, yani Allah-u Teala'yı %5 seviyorsunuz. Başka insanları da öyle. Kendinizi %95. Öyleyse bu yanlış bir şey. Değişmelisiniz. Sevginizi arttırmalısınız. Allah'ın ülkesinde yaşamalısınız. Her şeyin çok güzel olacağı bir dizayna ulaşabilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdilik 7000 zikri uygun gördüğünüze göre oradan başlayın. Söylediklerimi dikkatle tatbik etmeye çalışın. İnsanları sevmeye çalışın. Allah'ı da seversiniz. Zikir size güç geliyorsa, bu nefsinizin afetlerinin size zikrinizi ihmal ettiğiniz için hakim olmaya başlamasından kaynaklanır. Dua ederiz inşallah. Allah razı olsun. Ankara'dan bir grup öğrencimiz bize derler ki, ellerinizden hürmetle öperiz. Bizler üniversitede okuyan talebeleriniz olarak bir mesele hakkında tavsiyelerinizi bekliyoruz. Ayet çalışmaları yapmak ve okul derslerine çalışmak zaman harcamamıza sebep oluyor diyor kardeşimiz. Özellikle okulun sınav zamanlarında derse ayırmamız gereken zaman artıyor. bu zamanları da zikirle geçirmek istiyoruz. Bu hususta nasıl bir yol önerirsiniz? Bu istikamette biz ders çalışırken sesli zikre başlıyoruz. Ve zikri sesli yaptığımız için unutmuyor, fakat Allah'ı da düşünemiyoruz. Ancak burada bir sorunumuz ortaya çıkıyor. Dersleri istenilen düzeyde anlayamıyoruz. Bu konudaki açıklamanızı bekliyoruz diyor kardeşimiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu kardeşlerimiz zikir yapıyor. Böyle bir zikri siz olsaydınız nasıl yapardınız? Namaz, derse başlamadan evvel 5 dakika sessiz zikir yapın. Yani içinizdeki bir sesle iç sesinizi duyarak zikir yapın ve devam ederken derse başlayın. Ve dersinize devam ederken bir şey size Allah'ı ve zikri hatırlatmalı. Ne zaman gözleriniz o şeye kayarsa, o zaman hemen derse başlamalısınız. Öyleyse bu derse başlama süreci içerisinde gene zikri kaçıracaksınız. Gene mesela saate baktığınız zaman Allah-u Teala aklınıza geliyorsa, gelecekse, ona göre dizayn edin kendinizi. Baktınız, gözünüz oraya kaydı, hemen zikre başlayın. Zaten uzun süre devam ettiremezsiniz. Devam ettiremezsiniz zikri. Bu sessiz zikirdir. Sessiz olduğu için bir süre sonra zikri mutlaka unutacaksınız. Ama zaten ders çalışmaya başladınız. Unutsanız da dersinize devam edin. Ta ki gözünüz tekrar o eşyaya, yani saate, duvardaki saate takıldığı ana kadar. Takılınca dersi bırakıp iç sesinizle zikre başlayın. Ve zikrinizi yaparken yeniden derse başlayın. Birkaç dakika zikrettikten sonra, zikri birkaç dakika devam ettirdikten sonra içinizdeki iç sesinizle yaptığınız zikirle derse başlayın. O zaman aklınızda mutlaka daha fazla kalacaktır.
1: Gördün mü?
2: Evet,
1: gördüm. Almamış mı demin? Kaydı almamış mı Fatih abi? İkisi de almamış. Kahveyi içmek için bize zaman tanımışlar. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki Fatiha ile başlayan bir gecede Allah Teala hepimizi bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir araya getirdi. Bunu ne yapıyor? Azıcık kısımlar sesi.

0: Bu akşam sualler ve bu suallerin cevapları söz konusu. İnşallah Serdar Hocamız sualleri okuyacak. Ve biz de inşallah cevapları vereceğiz. Allah razı olsun.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Efendimiz, yaşadığımız her olayda kendimizden öne Allah'ı nasıl geçirebiliriz? Buradaki doğru düşünce şekli ne olmalı? Olayın sonunda düşündüğümüz zaman mürşidimiz mi Allah mı vardı yoksa biz mi vardık, nasıl anlayabiliriz?
0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnsanoğlu hayatı devamlı olaylarla geçen bir varlıktır. Her an etrafımızda bir takım olaylar cereyan eder. Bu olaylardan Allah-u Teala'nın muhakkak ki muradı var. Herkesin etrafında farklı olaylar cereyan ettiği cihetler, herkesin ders alması lazım gelen standartlar birbirinden farklı hüviyetler arz ediyor. Ve böyle farklı bir dizayn içerisinde biz insanlar yaşadığımız olaylardan sonuçlara gitmek mecburiyetindeyiz. Her olay yaşanır. Bize ya derecat kazandırır ya da kaybettirir. Önemli olan bu olaylardan bizi Allah'ın hedef gösterdiği sonuçlara ulaştıracak olan neticeleri çıkartabilmek ve bir karara varabilmek, Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte önemli olan bütün olayların arkasında yatan bu gerçeğe ulaşmak ve onu geleceğimizin bir merdiveni olarak kullanmak. Unutmayın ki bütün insanlar tekamül için yaratılmıştır. Nefslerinin ruh hüviyetine bürünmesi tekamül adı verilen müesseseyi olgunlaştırır. Tekamül, kamil insan olma vasıflarının insanın sinesinde toplanması anlamını taşır. Kimdir insanı kamil? Tekamülün en üst noktasına ulaşmış olan kişi. Nasıl ulaşır? Buradaki son aşama daimi zikrin bir insanı ulaştırabileceği son aşamadır. Daimi zikir ulul elbab kademesinde elde edilir. Daimi zikri ulaştığımız zaman ulul elbab oluruz. Kısa bir süre sonra nefsimizin kalbindeki %9 çevresindeki karanlık da yok olur. Nefsimiz pür-i pak olur. Yani sadece Allah'ın nurlarından oluşan ruhumuzun bir kopyası hüviyetine gelir. Bu bizi ihlas noktasına ulaştırmıştır. Yani halis olmuştur nefsimiz. Nefsimizin kalbinde afetlerden eser kalmamıştır. Nefsimizin kalbinde sadece ruhumuzun hasletleri yer almıştır. Faziletler adıyla. Ve Allah-u Teala bize zemin kattan itibaren birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci katları bütün sırlarıyla beraber gösterir kalp gözümüze. Hala ihlaslıyız. Yedinci katın yedinci aleminin sonuna kadar ihlas makamı devam eder. Ne zaman ki zirvedeki müntahaya ulaşırız, kalp gözümüzle bütün gök katlarını görerek, yedinci gök katının yedi tane alemini görerek, yedinci alemin sonunda bulunan, en üst noktasında bulunan zirvedeki müntahaya ulaştığımız zaman, ihlas noktası, ihlas standartları sona erer ve salah makamı için hazır hale geliriz. Allah-u Teala da bizleri tövbe-i nasuh'a davet etmek suretiyle son sırrı da açığa kavuşturur. Tövbe-i nasuh, Allah'ın daveti üzerine gerçekleşen bir tövbe şeklidir. İnsanlar bunu yaşamadıkları için mahiyetini de bilmektedirler. Zannederler ki insan tövbe-i nasuh'la tövbe edebilir ve de ettiği zaman da her şeyi halleder. Tövbe-i nasuh bir insanın kendi kendine etmesi mümkün olmayan bir tövbedir. Allah'ın davetiyle gerçekleşir. Ve göğün yedi katının yedisini de görmeden yedinci katın yedi tane alemini görmeden hiç kimse tövbe-i nasuha davet edilmez. Kim tövbe-i nasuha davet edilmişse İhlas makamının bu standartların hepsini tamamlamış olan birisidir o. Ve Allah-u Teala onu salah makamına layık görmüştür. Ve tövbe-i nasuha davet eder. Tövbe-i nasuh, ihlastan salaha bir geçiş kapısıdır. İşte kim tövbe-i nasuha davet edilirse o Allah'ı işitebilen birisidir. Çünkü tövbe-i nasuha yalnız Allah davet edebilir. Ve davetin arkasından da Allah-u Teala tövbe-i nasuh için lüzumlu olan kelimeleri birer birer söyler. Bu kişi Allah'ın söylediği her kelimeyi Allah'ın arkasından tek tek tekrar etmek mecburiyetindedir. Tamamlandığı zaman tövbe-i nasuh tamamlanmıştır. Kişi ihlastan salaha geçmiştir. Allah-u Teala kimi irşat makamına tayin ederse mutlaka bu kişi salahtandır. İşte bu salah makamından birisini, ki herkesi irşat makamına tayin etmez salaha ulaşmasına rağmen, birisini Allah-u Teala tövbe-i nasuh'a davet ettikten sonra eğer irşat makamına getirecekse, irşat makamına tayin edecekse, o zaman hemen aklımıza Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesi gelmeli. Allah-u Teala buyuruyor ve cealna minhum eymeten yehtune bi emrina lemma saberu ve kânu bi ayatina yûkinun. Diyor ki Allah-u Teala onlardan, insanlardan imamlar tayin ettik. Niçin? Bizim emrimizle insanları hidayete erdirsin diye. Sabrın sahibi olmalarından dolayı ve ayetlerimize yakin hasıl etmelerinden dolayı. İşte burada Allah-u Teala sabrın sahibi olmak diyor. Nefsin bütün afetlerinden ve bazen sabırsızlık afetinden kurtulmak. Ruhun bütün hasletlerine ve bazen sabır hasletine kavuşmak. Bütün afetlerin yok olduğu, bütün hasletlerin gelip nefsin kalbine yerleşip nefsin kalbini tamamen doldurduğu, nefsin kalbine Allah'ın nurlarının tamamen hakim olduğu bir işaret bu. İşte Allah-u Teala burada ilmen yakini, aynen yakini aşmış olan bir insanı devrinin içine alıyor. İlmen yakin 29 basamaktan 26 tanesini kaplar. Ta fizik vücudun teslimine kadar insan olay hep ilmen yakindedir. Ne zaman aynen yakinin sahibi oluruz? Ne zaman daimi zikrin sahibi olup ulul-i bab olursak? İlm ve yakin hikmet kademelerinin hiçbirisi değildir. Hikmetten evvelki kademedir. İrfan kademelerinin hiçbirisi değildir. İlim kademesinin ifadesidir. İlm ve yakini kim aşarsa aynen yakinin sahibi olur. Burası daimi zikrin başlangıç noktasıdır. Nefsin kalbinde hala %9 çevresinde karanlık mevcuttur. Kişi ulu'l-elbap olmuştur. Hikmetin birinci kademesindedir. Yalnız zemin katı görebilir. Kalp gözü mutlaka açılmıştır. Kalp kulağı mutlaka açılmıştır. Allah'ın bütün söylediklerini işitir. Ve zemin katı görür. Kalp gözüyle. Zemin katı ait olan bilgileri Allah-u Teala ona ulaştırır. Ve ona dair olan ayetleri birer birer ona öğretir. Sonra kişi nefsindeki %9 nispetindeki karanlıkları temizlediği zaman geçer ulu'l-elbap makamından ihlas makamının sahibi olur. Burası hikmetin ikinci ve son kademesidir. Bütün gök katları birer birer gösterilecektir kişiye. Birinci kattan başlayarak Allah-u Teala göğün yedi katını ve yedinci kattaki yedi tane alemi bu kişiye birer birer gösterir. Ve yedinci katın son alemine kadar zikircileri buradan hemen biraz evvel bir kademe evvel başlar ve biter. Zikircilerinden sonra ulaşacak olan son makam, son yer sitesinin müntehadır. Yani varlıklar aleminin en üst noktasında bulunan bir ağaç. En son noktadaki ağaç. İşte bu görüldüğü zaman o kişi için aynel yakin sona erer. Hikmetin ikinci kademesi sona erer. Ve Allah Teala onu bu kişiyi tövbe-i nasuha davet eder. Tövbe-i nasuha tamamlandığı zaman artık kişi ihlastan salaha geçmiştir. ve başın üzerinde salah nuru gelmiş yerleşmiştir. Önündeki ve sağındaki 30 santim ne kadar küçülebilen, büyük bir solanın genişliği kadar büyüyebilen, bir bulut kümesine çok benzer daire şeklinde bir nur. Ve böylece kişi salah makamının sahibi olur. Eğer Allah Teala söylediğimiz gibi onu irşat makamına tayin edecekse tayinini yapabilir. Çağda memur ve mezun kılındım. Bütün Allah Teala'nın müşriklerine, Allah'ın irşat makamına tayin ettiği müşriklerine verdiği emir cümlesidir. İrşada memur ve mezun kılındım. Bunun anlamı kişinin aynel yakini bitirip hakkül yakine ulaşmasıdır. İlmel yakin ilim kademesidir. Aynel yakin ve hakkül yakin irfan kademesidir. Ve hikmet birinci ve ikinci makamlarını ullelvap ve ihlas makamında tamamlar. Hikmetin ötesi salah makamıdır. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde bütün bu makamların sahibi olduğunu Allah-u Teala'nın diliyle dinliyoruz. Diyor ki kema ersellâ fîküm resûlen minküm yetlû aleyküm ayetina ve yüzekkîküm ve yuallimükümül kitâbe ve hikmete ve yuallimükümül mâlem tekûnû tâlemin. Ey sahabe, sizden sizin aranızdan birini Allah Resulü olarak, Allah'ın peygamberi olarak gönderdi. Buradaki Resul Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Size Allah'ın ayetlerini okusun diye. Birinci görev. Sizin nefsinizi tezkiye etsin diye. İkinci görev. Size kitabı öğretsin diye. Üçüncü görev. Sizden hikmeti öğretsin diye. Dördüncü görev. Ve sizden hikmetin ötesinde bilmediklerinizi öğretsin diye. Beşinci görev. İşte bu beş tane görev bir peygambere Allah-u Teala'nın verdiği görevdir. Onun dışında peygamber olmayan bütün mürşitler dört görevle görevlidirler. Allah'ın ayetlerini okumak ve anlatmak bir. İkincisi, o kişinin tezkiyesi, nefs tezkiyesini gerçekleştirmesi, başkalarında nefs tezkiyesini gerçekleştirmesi, yönetlerinde nefs tezkiyesini gerçekleştirmesi, üçüncüsü onlara kitap öğretmesi. Bu üç kesim tam 25 basamak sürer. Ve hikmetin öğretimlerine gelince ulu'l-elbab ve ihlas makamlarıdır bunlar. 25 ve 26 ve 27. makamlar basamaklar ve salah makamı hakkı yakini ifade eder. O hikmetin ötesini öğrenmektir. Öyleyse 28 basamağın her birisi Allah'ın katında bir değer ifade ediyor. Ancak bu makamları geçenler bu makamlar hakkında Allah'tan öğrendiklerini sizlere öğretebilirler. Yoksa insanların kendi kendine öğrenebilecekleri bir ilim değildir. Allah öğretir ve öğrettiklerinin de başkasına öğretmesini ister. İşte böyle bir dizaynda bir insanın hedefine, nihai hedefine ulaştığını ve irşat makamının sahibi olduğunu görüyoruz. Herkes olayları yaşar. Eğer mutlu olmayı daimi zikirden evvel ulaşacağımız bir makam olarak görmek istiyorsak, o zaman yapmamız lazım gelen şey Allah-u Teala'ya teslim olmaya çalışmaktır. Nasıl teslim olacağız? Evvela ruhumuzu teslim edeceğiz. Allah-u Teala 21. basamak. Sonra fizik vücudumuzu teslim edeceğiz. 25. basamak. Sonra nefsimizi teslim edeceğiz. 27. basamak. ve ondan sonra selam makamına sahip olacağız. Öyleyse bu geçiş kademelerinde Allah-u Teala'ya teslim olmak asıldır. Allah-u Teala teslimi farz kılmış mı? Son derece açık olarak farz kılmış. Zümer suresi 54. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor ve enibü ila rabbiküm ve eslimu lehu min kableyen yetiyekümün azabe. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce mezarda yapılacak olan manevi azap, mezarda sizin nefsinize tatbik edilecek olan manevi azap gelmeden önce Allah'a, öyleyse Allah'a dönmemiz ve Allah'a teslim olmamız söz konusu. Nasıl gerçekleştireceğiz bunu? Basamakları biraz daha aşarak. Kim daimi zikrin sahibi ise o mutluluğun tamamına erişmiştir. Yani sadece cennet saadeti değil, 21. basamakta mutlak olarak elde edilir cennet saadeti. Ki zamanımız ölçülerinde yaklaşık 4 aylık bir zaman olur. Daha yavaş giden bir kişi 6 ayda, 7-8 ayda bilemediniz mutlaka bu hedefe ulaşır. Allah'ın cenneti onun olur. Allah-u Teala bizlere yalnız cennet saadetini emretmemiş, dünya saadetini de hedef göstermiş. Bir insan daimi zikre ulaşmadan da daimi zikirde yaşayan insanların mutluluğuna yakın bir mutluluk yaşayabilir mi? Yaşayabilir. Böyle bir yaşantı için kişinin daimi zikrin sahiplerini kendisine esas ittihaz etmesi lazım. Örnek ittihaz etmesi lazım. Allah-u Teala onları değil, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i örnek almamızı emrediyor. Ashab suresinin 21. ayet-i kerimesinde. Diyor ki Allah'a ulaşmayı dileyenler için ve Allah'ı çok zikredenler için peygamberinizde ahsen bir örnek vardır. Ne demek? Siz de onun yaptığını yapın demek. Ne yapmış? Farzların hepsini gerçekleştirmiş. Ne yapmış? Daha öteye geçmiş. Allah-u Teala 5 vakit namazı farz kılıyor, 7 vakit namaz kılıyor her gün. Ramazan ayı boyunca orucu farz kılıyor Allah-u Teala, onun ötesinde her perşembe günü oruç tutuyordu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. 7 vakit namaz kılıyordu kuşluk sünneti ve teheccüd sünnetiyle birlikte 5 vakit ilaveten. Zekat bütün sahabe en az 2 kat veriyordu. Ve hepsi Mekke'yi fethettiler, hacı gerçekleştirdiler. Bütün güzellikleri yaşadılar ve dikkat edin sözlerime, Kur'an-ı Kerim'in bütününe tabi olarak yaşadılar. Ali İmran Suresinin 119. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki ey sahabe, onlar size buğz ettikleri halde siz onlara karşı gene de muhabbet göstersiniz. Çünkü siz Kur'an'ın bütününe tabi olursunuz. İşte sahabe Kur'an'ın bütününe sahip olan ve asırlarca sonra gelecek bütün insanlara ışık tutan birer güneş gibiydiler. Allah-u Teala onları zaten yıldızlar diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şeyi kullanmış. Hadis-i şerifinde diyor ki benim sahabem yıldızlar gibidir. Kim onlara tabi olursa mutlaka hidayete erer. Ne demek o? Bütün sahabenin tabi olunacak kimseler olduğunu ifade ediyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah-u Teala zaten bunu kesinleştiriyor Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde. Diyor ki o sabikun el-evelin var ya, onların bir kısmı muhacirindendi, yani Mekke'den Medine'ye göç edenlerdendi. Bir kısmı da ensardandı, Medine'deki yardımcılardandı. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Yani onlara tabi olan, sahabeye tabi olan tabiinden bahsediyor Allah-u Teala. Ve onların hepsinin, bütün sahabenin irşat makamının sahip olduğunu görüyoruz. Neden görüyoruz? Çünkü kendilerine tabi olunduğu bu ayetle kesinlik kazanıyor. İşte böylece Allah-u Teala'nın dinde sahabe çok özel bir yerin sahibi oluyor. Ne yapmışlar? Hepsi daimi zikrin sahibi olmuşlar. Bir insan daimi zikre sahip olmadan daimi zikirde olanların durumuna yakın bir noktaya gelebilir mi? Gelebilir. Ne yapacak? Kendisine daimi zikirde olanları örnek alacak. İki kaynaktan besleniyoruz. Birisi nefsimiz, öteki ruhumuz. Nefsimiz şeytanın kontrolünde başlangıçta, ruhumuz başlangıçta da sonuçta da hep Allah'ın kontrolünde. İnsan ruhu öyle bir yapının sahibidir ki programlandığı an ahsendir. Yani ahsenamanın birinci manası güzellerin en güzeli olmak demek. Zaten öyledir. Neden? Çünkü muhtevasında sadece hasletler var. Bir adım daha öteye geçelim. İkinci faktör ne? İkinci faktör ahsenamanın ikinci açıklaması. İkinci bir açıdan incelenmesi. Ahsen olmanın temel standartını veriyor. Ahsen olmak demek, Allah'ın bütün emirlerine mutlak olarak itaat etmek demek, yasakların hiçbirini çiğnememek, Allah'ın yasak ettiği hiçbir şeyi kesin olarak yapmamak. İşte kim böyleyse, bu noktaya ulaşmışsa, o kişi ahsen olmuştur. Şimdi burada gördüğümüz şey şu. Ruhumuz programlandığı an ahsen olmuştur. Allah'ın bütün emirlerini mutlak olarak yapar. Yasak ettiği hiçbir şeyi yapmaz. Ne zaman programlanmış? Ezelde. Ve ulaşılabilecek olan en son rütbeye, en son noktaya bütün insanların ruhları ulaşmış durumdadır. Allah Teala'nın söylemek istediği şey ne? Nefsimizin de bu hedefe ulaşması. Nefsimizin ahsen olarak yaratıldığını, sonra esfel-i safiline reddedildiğini söylüyor Allah-u Teala. Öyleyse nefsimize dikkatle bakalım. Ruhumuzla nefsimiz arasındaki fark, akla kara arasındaki farka eşittir. Ne demek? Nefsimizin kalbi hiçbir yerden ışık almayan kapkaranlık bir dünyayı aksettirir. Başlangıçta nefsimizin kalbine bir damla bile nur girmesi mümkün değildir. Madde 1 göğsümüzle kalbimiz arasındaki yol açılmamıştır. Madde 2 nefsimizin kalbi mühürlüdür. Madde 3 nefsimizin kalbindeki nur kapısı şeytana dönük durumdadır. Bu sebepten dolayı Allah'ın nurlarının nefsimizin kalbine girmesi mümkün değildir. Böyle bir ortamda olayların bizi ezmesine müsaade etmemeliyiz. Nasıl olabilir böyle bir şey? Olayların bizi ezmesine müsaade etmememiz Allah'a teslim olmaya çalışarak gerçekleşir. Allah'a teslim olmuş olan bir kişiye nasıl bir teslimiyetin içindedir? Düşüncenin esası şu. Ya Rabbi, sen her şeyden haberdarsın. Benim başıma neler geldiğini ve niçin geldiğini en iyi sen bilirsin. Ben sana teslim olmak istiyorum. Birçok insan başına gelen olayları, onu üzücü olaylarsa Allah'ın bir cezalandırması şeklinde tecelli ettirir. Öyle düşünür. Allah'ın yolunda olmayanlar için de bu bir vakadır. Ve o kişinin, Allah'ın yolunda olmayan kişinin başına bir takım üzücü olaylar gelmesi gene Allah-u Teala'nın onu terbiye etmesi istikametinde bir olaydır. Ama aynı zamanda da bir cezalandırmadır. Cezalandırmadır. Haddini bilmeyen insanların cezalandırılması. İnsanlar ait oldukları duvarı aşıp da sahip olmamaları gereken bir yere kendi kendilerine ulaştırmışlarsa orada mutsuz olmayı hak etmişlerdir. Orada cezalanmayı hak etmişlerdir. Neden? Onlar zaten Allah-u Teala'nın yoluna girmeyecek olanlardır. Hep yolun dışında kalmaya mahkumdurlar. Allah-u Teala böyle insanlardan bahsediyor. Nisa suresi 167, 168, 169. Şöyle buyuruyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَزَلَمُوا لَمْ يَكُنُ اللّٰهِ لِيَافِرَ لَهُمْ وَلَا يَهْدِيَهُمْ طَر۪يكَ اِلَّا طَر۪يكَ جَهَنَّمَ حَالِد۪ينَ ف۪يهَا اَبَدًا وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللّٰهُ يَس۪يرٌ Allah-u Teala diyor ki, o küfür üzere olanlar var ya diyor, onlar ki Allah'ın yolundan saptırırlar, kendileri Allah'ın yolunda değillerdir ve başkalarını da Allah'ın yolundan saptırırlar. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Kat lalü dalalen ba'ida diyor Allah-u Teala. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Onlar küfürüdedirler ve zalimdirler. Başkalarını Allah'ın yolundan saptırarak onların helakine sebebiyet verdikleri için, onları mahvettikleri için, onları cehenneme mahkum ettikleri için. Ve onlar için diyor Allah Teala, Allah onları mağfiret etmez, onların günahlarını cevabı çekip çevirmez. Çünkü hiçbir zaman müşriklerine ulaşmayacaklardır. Allah onları sırat-ı müstakime de ulaştırmaz. Ancak onları cehennem yoluna ulaştırır. Mutlaka cehenneme giderler ve ebediyen de o cehennemde kalırlar. Allah için de bu zor değildir diyor Allah Teala. Öyleyse nereye varıyoruz? İnsanların Allah'ın yolundan saptırdıkları, başkalarının da vebalini yüklendikleri bir grup oluşturması. İşte onlar sizlerin dışında kalanlardır. Yapacakları her olayın hesabını Allah'a ödemekle mükellefler. Ben sizlerden bahsetmek istiyorum. Sizler ki Allah'ın yolundasınız. Ne yapmanız lazım? İhlas makamında olanları, salah makamında olanları kendinize örnek almanız lazım. Onlara dikkatle bakın. Başkasına ne gelirlerse gelsinler, başlarına ne gelirlerse gelsin, onlar huzur içindedirler. Neden? Çünkü hedefleri Allah'a teslim olmaktır. Allah-u Teala onların başlarına bir musibet getirdiği zaman onlar bilirler ki Allah-u Teala Allah'a teslim olmak yolundaki bir insanı böyle bir olayla cezalandırmaz. Hiçbir zaman böyle bir ceza söz konusu değildir. Bütün musibetler Allah'ın yolunda olanları olgunlaştırmak için, kemal derecelerine ulaştırmak için Allah'ın bir vesilesidir sadece. Öyleyse iki nevi insan var. Tasavvufun dışındaki insanlar her yaptıklarının karşısında bu dünyada devamlı cezalandırma müessesiyle karşı karşıyadırlar. Tasavvufun içindeki insanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar, başlarına bir musibet geldiği zaman o musibeti güzel yüzle karşılarlar ve derler ki ya Rabbi, sen bana ne yaparsan yap. Başkalarının hani cezalandırma dediği olayların hangisini bana tatbik edersen et, ben bilirim ki sen beni cezalandırmıyorsun. Sen bana sadece olgunlaşma vasıtalarından birini daha kullanıyorsun. Ve muradın beni kemal derecelerine ulaştırmak, insanı kamil yapmak. Ya Rabbim, başkalarının ne kadar üzüleceğini bildiğim bu olaylar eğer benim başıma geliyorsa, ben kesin olarak şuna inanıyorum ki senin buradaki muradın beni huzursuz etmek değildir. Bana ceza vermek değildir. Böyle olduğunu biliyorum. Sen söylüyorsun bana bunları. Öyleyse sen bana ne yaparsan yap. Başkalarının çok fazla üzüleceği hangi olayı benim başıma getirirsen getir, ben sana teslim olmak niyetinde ve idealindeyim. Öyleyse hiçbir olayın beni cezalandırmak maksadıyla vücuda gelmediğini en iyi bana sen öğrettin. Öyleyse yüce Rabbim, sen bana ne yaparsan yap, benden asla isyanı görmeyeceksin. Hangi standartların içinde yaşarsam yaşayayım, sana asla isyan ettiğimi görmeyeceksin. Ya Rabbi, bu konuda Hazreti Eyüp biz insanlar için çok büyük bir örnek. Biz biliyoruz ki sen Kur'an'da yazıyorsun ki onun vücudunun dışında yara olmayan hiçbir uzvu kalmamıştı. Onun vücudunun içinde yara olmayan hiçbir uzvu kalmamıştı. Ve onu çok büyük sabır sahibi yapmıştın. Kur'an'dan öğrendiğimiz en önemli nokta odur ki Hazreti Eyüp sana hiç isyan etmedi. Ve sen ona ayağını yara vur, oradan çıkan suyu iç ve yıkan dediğin ana kadar ondan o kadar büyük ızdıraplar çekmesine rağmen en ufak bir şikayet gelmedi. Aslında büyük ızdıraplar diyoruz ama gene de biliyoruz laf aramızda onun bütün ızdıraplarını sen yok ettin. Onun o büyük tevekkülü, sana olan o büyük teslimi sıfatıyla. Şimdi insanlara bak etrafımızdaki. En ufak bir şeyinden yılan. Ben böyle mi olacaktım, ben bunlara layık mıydım diye dövünen, her şeyden kendisine üzüntü payı çıkaran birçok insan yaşıyor dünya üzerinde. Birbiriyle kavgalı, birbirini öldürmeye meyyal, birbirine küfreden, birbirinin kuyusunu kazan, şeytanın elinde oyuncak olmuş zavallı insanlar. Ama onlar bizi alakadar etmez. Ben onlara vermiyorum bu nasihatları. Allah'ın bana öğrettiklerini ben onlara öğretmiyorum, size öğretiyorum. Tasavvufun içindekilere. Öyleyse siz Allah'a teslim olacak olanlarsanız, etrafınızda vücuda gelen olayların mahiyeti ne olursa olsun öyle söyleyeceksiniz Allah'a. Yüce Rabbimize öyle söyleyeceksiniz, Ya Rabbi diyeceksiniz. Biliyorum ki sen her şeyden haberdarsın. Biliyorum ki benim bu başıma gelenleri isteseydin başıma getirmezdin. Öyleyse eğer getiriyorsan ben biliyorum ki bunları beni cezalandırmak için değil, beni kemal derecelerinde olgunlaştırıp insanı kamil yapmak için vücuda getiriyorsun. Ben ki sana teslimim, ne yaparsan yap bana. Hangi şartların içinde koyarsan koy. Hiçbir zaman sana asi olduğunu görmeyeceksin. Öyleyse her şeye hazır mısın? Allah'ın sizin için hedef gösterdiği o güzelliklere ulaşmanız için bir takım imtihanlardan geçmeniz gerek. O imtihanlara tahammül edebilecek misiniz? İsterseniz beraberce bakalım Hazreti Musa'ya. Diyor ki Ya Rabbi diyor, bana öyle birini ver ki bana ilmin ötesini öğretsin, fiziğin ötesini öğretsin. Allah Teala diyor ki kabul ettim. Nerede bulacağım onu diyor? İki denizin birleştiği yerde bulacaksın. Harun'u yanıma alabilir miyim? Benim dilim biraz peltek, 12 normal konuşuyor. Alabilirsin diyor Allah Teala. Ve Hazreti Harun'la Hazreti Musa Allah'ın iki resulü beraberce yola çıkıyorlar. Yanlarına kuru balıklar almışlar. Karınları acıktı yerde duruyorlar, kuru ekmekle kuru balıkları yiyip yollarına devam ediyorlar. Denizin kıyısında bir oturmuşlar, balıklardan birazını yemişler. Sonra çıkmışlar yola. Tekrar karınları acıktığında Hazreti Musa soruyor. Hadi soframıza hazırla dedik, hazırladım. Ama balıklar yok piyasada, balıklar nerede? Hazreti Harun diyor ki balıklar suya gitti. Nasıl gitti diyor Hazreti Musa. Canlandılar mı gittiler diyor. Nerede oldu bu iş diyor? İki denizin birleştiği yerde. Eyvah diyor Hazreti Musa, işte oradaki adamdı diyor. O ağacın dibinde bekleyen adamdı diyor. Oydu Allah'ın tayin ettiği. Hadi hemen geri dönelim. Dönüyorlar ve adamı hala orada buluyorlar. Hazreti Musa diyor ki, sen diyor muhakkak ki benim bilmediklerimi bilirsin. O zat da ona aynı şeyi söylüyor. Sen benim bilmediklerimi bilirsin muhakkak diyor. Sarılıyorlar birbirlerine. Ve Hazreti Musa'nın talebi. Senin kölen olmam kaydıyla bana bildiklerini öğretir misin? Ve cevap. Hızır Aleyhisselam'ın cevabı. Sen benimle yapamazsın. Hazreti Musa diyor ki söz veriyorum diyor. Ne yaparsan yap ben tahammül ederim. Peki diyor Hazreti Musa, sana üç hak veriyorum ama göreceksin ki benimle yapamayacaksın. Yola çıkıyorlar. Bir köye ulaşıyorlar. Köyde insanlardan ekmek istiyorlar. Kimse bunları acıyıp ekmek vermiyor. Sadece bir fakir bir evin insanları bunlara bir şeyler veriyorlar. Ve oraya giderken oradan ayrılacakları sırada Hızır Aleyhisselam evin bahçe duvarını yıkıyor. Yıkınca duvarı bizim Hazreti Musa'nın tepesi fena halde atıyor. Ya diyor, bu köyde hiç kimse bize ekmek vermedi, hiç kimse bize yiyecek vermedi. Bir tek ev verdi, sen de sanki onları mükafatlandırmak ister gibi cezalandırdın. Heriflerin evinin duvarını yıktın. Hazreti Musa diyor ki, hani diyor, benimle yapabilirdin. Ben sana demedim diyor, sen benimle yapamazsın. İşte diyor, ilk itirazın geldi. Hazreti Musa diyor ki, bir daha yapmayacağım ama diyor, şunun ne olur söyle sebebini. Bu diyor, bu duvarın altında bir hazine var diyor. Bu evde de yetimler var. Yetimlerin hakkının helaldar olmaması için onların üzerine bu duvarı yıktım diyor. Ve Hazreti Musa'nın cevabı, sen benim bilmediklerimi bilirsin. Dikkat edin. Birisi zahirin, birisi batının hakimi, sultanı. Onun için birbirlerine böyle söylüyorlar, sen benim bilmediklerimi bilirsin diye. Ve yollarına devam ediyorlar. Bir yere geliyorlar, bir nehrin kıyısına. Gemiler var. Gemilerden de yiyecek istiyorlar. Kimse vermiyor. Bir geminin sahibi bunlara veriyor biraz yiyecek. Hazreti Musa'nın hayretle açılan gözleri önünde bizim

Şöyle bak diyor, orada bir derebeyi var diyor. Ve şimdi göreceksin bütün bu gemiler karşıya geçecek. Hepsini de yakalayıp forsaya çekecek diyor. Kendi gemilerime. Ama diyor bir geminin sahibini çekemeyecek çünkü gemi burada kaldı. Hazreti Musa fena halde üzülüyor. Yaptığı kafa. Bundan sonra diyor katiyen diyor. Artık diyor bu son olsun. Artık sana bir şey sormam. Hiçbir işine de karışmam. Nereye kadar devam ediyor dersimiz bu? Bir pınarın başına kadar. Pınarın başına geliyorlar. Orada su içmekte olan bir delikanlıyı Hızır Aleyhisselam öldürüyor. Hazreti Musa diyor bu kadar fazla diyor. Bitti diyor. Benim gözümün önünde diyor suçsuz bir insanı öldürdün diyor. Bitti artık diyor. Halbuki Hazreti Musa da Allah-u Teala'nın peygamberi olmadan evvel birisini öldürmüş def aramızda. Kur'an-ı Kerim öyle yazıyor. Ve Hazreti Musa diyor ki yaşasaydı annesini de babasını da öldürecekti diyor. Allah-u Teala ona cezayı onun ona yükleyeceği o ağır azabı tattırmamak için şimdiden emanetini geri aldı. Bir söyleyeceğin kaldı mı diyor. Kalmadı diyor. Ne haber? İşte Allah-u Teala'nın yolunda insanlar. Siz de onlardan birilerisiniz. En ufak bir problemde sızlanıp ben buna dayanamam, ben bunları yapamam, ben şöyle şöyle şöyle olmasını isterim dediğiniz zaman gemileri kaçırmış olursunuz. Siz Allah'ın yolunda sizin koruyucunuz olan Allah'ın, sizin sahibiniz olan Allah'ın size uygun gördüğü standartlarda yetişmek mecburiyetindesiniz. Yetişmek istediğiniz için buradasınız. Ve başkalarına ceza olarak verilen şeyler size sadece sizin olgunlaşmanız için ihsan edilir. Ve bu istikamette her geçen gün bu düşünce standartlarından hareketle hedefinize varabilirsiniz. En ufak bir standartta, en ufak bir problemde hemen şeytana teslim olursanız karşınıza çıkan en küçük bir güçlükte yılıp onu yapmaktan vazgeçerseniz zamanı bir miras yedinin harcaması gibi harcarsanız Allah-u Teala'nın yolunda onun sizi ulaştırmak istediği hedefe ulaşamazsınız. Dikkat edin, sizin ulaşmak istediğiniz hedef demiyorum. Onun sizi ulaştırmak istediği hedef daima sizin ulaşmak istediğiniz hedefin daha ötesindedir. Ve sizin ölçülerinize göre layık olmadığınız şeyleri dahi size ihsan etmek için hazırdır. Yeter ki siz ona layık olmanın gayretini yaşayın. Bir olayda mağlup olduğunuz zaman her zaman şunu söyleyebilmelisiniz. Ben Allah'ın bana verdiği bu vücutla, bu nefsle, bu ruhla, bu akılla bana verilen her şeyi kullandım. Ama başaramadım. Emin misiniz kullandığınıza? Emin misiniz? Eğer eminseniz bilin ki affedildiniz. Anlıyor musunuz ne demek istediğimi? Son derece önemli şeylerden bahsediyorum size. Tasavvufun Allah'ın sırlarını veriyorum. Önemli olan başarmak değildir. O başarı için size verilen bütün imkanları seferber edip sonuna kadar her şeyi kullanmak, iradenizi bütünüyle bu işe sevk etmek ve bir dairetin içinde ulaşmak için bütün çabanızı, bütün gücünüzü harcamak. Ama bunun neticesine ulaşamazsanız o zaman da Ya Rabbi senin bana verdiklerin benim takatimin ulaştığı son hadde kadar beni buraya kadar getirdi. Ama şimdi anlıyorum ki benim niyetimle senin nasibin aynı şeyler değilmiş. Eğer sen de bana verdiğin, bana ihsan buyurduğun şeyleri sonuna kadar kullandığım kanısındaysan, senin bana ihsan ettiğin her şeyi, zaten senin olan her şeyi, senin bana emrettiğin hedefe ulaşmak için eğer harcadığıma sen de eminsen, ben bunun standartlarını yaşadığım kanısına ulaşacağım.

0: beni bağışlamanı dileyeceğim senden. Bunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliyor musunuz? Başardınız demektir. Sakın bu sözlerimi kaçmak için bir vesile itiraz etmeyin. Olayların üstesinden gelemediğiniz zaman yapmanız lazım gelen şey Allah'a teslim olmaktır. Ve o zaman kendinizden dışarı çıkın. Tarafsız bir hakim olarak kendinize bakın. Ve şunu göreceksiniz. Size verilenleri sonuna kadar kullanmadınız. Hep nefsiniz devreye girdi. Hep şeytan size engeller koydu. Ve başarısızlığınız, eğer Allah'ın size o hedefe ulaştırmak için ihsan ettiği her şeyi kullanmanızı sağlasaydı, o noktada olmayacaktınız. Acı acı düşünüyorsunuz şimdi. Evet, benim elimde şu da vardı, şu da vardı, şu da vardı. Şunları kullandım ama bunları kullanamadım. Bunu samimi olarak kendi kendinize, size dışarıdan bakan bir hakim gibi itiraf ettiğiniz zaman başarı için, yeni bir başarı için hazırsınız demektir. Geçmişin başarısızlıklarından gerekli dersi alarak bilenmiş bir şekilde yeniden sahneye çıkacaksınız, aranaya çıkacaksınız. Bir gladyatör gibi savaşa hazır olacaksınız. Hayır, başkalarıyla değil, nefsinizle. O savaşı kazanacaksınız. Ve siz Allah'tan o savaşı kazanmak için Allah'a inanarak, size %100 yardım edileceğine inanarak isterseniz mutlaka o hedefe ulaşırsınız. Öyleyse orada diyorsunuz ben mi vardım, mürşidim mi vardı, Allah mı vardı? Hepiniz varsınız. Unutmayın. Bütün olayların sonucu üç ayrı cepheden bilinleşir. Birincisi sizin gayretiniz. İkincisi mürşidinizin himmeti. Üçüncüsü Allah'ın nusreti, yani yardımı. İşte bu üçlü sacayak yerlerine oturduğu an her şey en güzel standartlarda oluşmuştur. Siz size düşen gayreti eda etmekle mükellefsiniz. Unutmayın. Bu şimdi söyleyeceğimi hiç unutmayın. Eğer Allah Teala size bir vazife verdiyse şunu bilin ki o vazifeyi gerçekleştirebilecek olan bütün standartlar sizde vardır. O vazifeyi onun için aldınız. Eğer gerçekleştiremezseniz sakın Allah'ın üzerine yıkmayın. Siz size düşeni yapamadınız sadece. Şeytan size çelme taktı. Dışarıdan sizi yönetti. Allah'ın hakikatlerine sırtınızı çevirdiniz. Allah'ın güzelliklerini gören gözlerinizi kapattınız. Onları görmezlikten geldiniz. Ve başkalarının söylediklerine kandınız. Ve Allah'ın dostları hakkında kötü ve yanlış şeyler düşündünüz. Eğer bunlar birer vakaysa başarısızlığınızı sakın ola ki başkalarına yüklemeyesiniz. Arkasında sadece siz varsınız. Sizin nefsiniz var. Ve başınıza ne geliyorsa ondan yüz çevirdiğiniz için başınıza gelmiştir. Her zaman şunu bileceksiniz ki size tasavvufun içindeyseniz gerekli ikaz zamanında mutlaka yapılmıştır. Siz o ikaza değer vermediğiniz için kaybettiniz. Her emir zamanında mutlaka ama mutlaka yerine getirilmesi lazım gelen özellikler taşır. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki Allah abesle iştigal etmez. Size ne zaman hangi standartlar içinde bir emir verilirse o emri onun zaman standartları içinde yerine getirmek mecburiyetindesiniz. Onu o zaman standartı içinde yerine getiremezseniz yerine getirmediğiniz hükmüyle karşılaşırsınız. Zamanı geçtikten sonra, tren kaçtıktan sonra istasyona gelmişsiniz. Ne yazar? Hadi ne yazdığını söyleyeyim size. Adamcağızın birisi demiş ki ben arkadaş bugünden itibaren Allah'ın bütün evliyalarını yazacağım. Hemen gitmiş bakkala, bana demiş bir tane defter ver. Bakkal defteri vermiş. Arkasında demiş ki beni de yaz. Adam defteri almış çıkıyor, bana önünden geçiyor, maraz sesleniyor içeriden. Beni de yaz diyor. Kasabın önünden geçerken kasap sesleniyor, beni de yaz diyor. Bilmem anlatabildim mi? İşte onlar, o benim söylediğim şeyler var ya, onları Allah'ın bana öğrettiği ve benim sizlere öğretemediğim, benim sizlere sadece söyleyebildiğim o standartlarda gerçekleştiren insanlar da onlar. Onun için siz Osmanlı değilsiniz. Henüz Osmanlı olamadınız. Söylediklerimi ait olduğu yerlere yerleştirmeniz bir şey ifade etmez. Onları tatbikle mükellefsiniz. Allah-u Teala'ya insanlara sadece öğreteyim diye dua etmiyorum. Onlara yaşatabileyim diye dua ediyorum. Öğrenmeniz yetmez. Tatbik etmek mecburiyetindesiniz. Tatbik edeceksiniz. Söylediğim standartları yerine oturtmaya çalışın ve tatbik etmeye çalışın. Eğer samimiyetle size verilen bütün imkanları belli bir konunun halli istikametinde bir araya getirirseniz, hepsini kullanırsanız mutlaka başaracaksınız. Ama görüyorsunuz ki bazen birkaç yerden, bazen sadece bir tek yerden hep patlak veriyor olaylar. Bir defa zamana karşı her seferinde yeniksiniz. Hatırlayın olayları, neler gelmişse başınıza. Her seferinde zamana karşı yeniksiniz. Bu Allah'ın en kıymetli hazinesini hovardaca harcadığınızı gösterir. Onun, Allah'ın kaybedecek zamanı yok. Ama sizin var. Zamanı boşuna israf etmek sizin işiniz. Ama o hazineyi en iyi kullanmaya mecbur olan yine sizsiniz. Kendi kendinize sorun, neden bu yolu seçtiniz? Çünkü Allah-u Teala sizin mutlu olmanızı istiyor. Ve mutlu olabileceğiniz yegane yol Allah'ın tasavvuf yolu. Yani Kur'an'ın yaşanması yolu. Yani sahabenin yaşadığı hayatı yaşamak yolu. Tasavvuf nedir? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı hayatı yaşamaya tasavvuf diyoruz. Öyleyse nedir tasavvuf? Tasavvuf onların yaşadığı Kur'an'daki İslam'ı yaşamaktır. İşte ben size davranış biçimleri olarak Kur'an'daki İslam'ı anlatıyorum. Ne diyor Allah-u Teala onlar için? Onlar size buğz ettikleri halde, sizi öldürdükleri halde, size işkence ettikleri halde, siz gene de onları seversiniz. Onlara muhabbet duyarsınız. Siz duyabilir misiniz? İnsanlar sizi öldürmek istediler. Onlara kızmamayı başarabilir misiniz? Sizi öldüreceklerinden emin olduğunuz, buna çalışan insanları tanıyorsanız, gene de onları sevebilir misiniz? Bir gün seveceksiniz. Onlara her türlü kötülüğü yapmak imkanı elinizde, Allah'tan talebesiniz. Hemen gereğini yerine getirecek. Ama yapamazsınız. O zaman yapamazsınız. Sadece seversiniz. Nefret edemezsiniz. Yapacağınız bir tek şey vardır. Sevmek, sevmek, sevmek. İşte hepinizi oraya ulaştırmak için o sevmek adı verilen en üstteki, en son noktaya ulaştırmak için bir gayretin içindeyiz. (gülüyor) 34 yıldan beri. Ve gayretiniz hep himmetle, hep hüsretle beraber söylediklerimi tatbik etmek için her şeyinizi seferber edebilirsiniz. Mutlaka sizi Allah'ın hedef gösterdiği o en üst noktaya çıkartacaktır. Allah razı olsun. Şimdi inşallah ikinci suale geçelim.
1: Allah'ın sözü yapabiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. Allah yolundaki gayretlerimizin hangi seviyede olduğunu nereden anlıyoruz? Her şeyimizin sonucunda başarılı veya başarısız olmamız bizi ne şekilde etkilemeliyiz? Neticeler Allah'a aittir sözünü açar mısınız?
0: Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala'nın yolundasınız. Gayretler sarf ediyorsunuz. Ve de başaramıyorsunuz. Bundan huzursuzluk duyuyorsunuz. Üzüntü duyuyorsunuz. Ve düşünüyorsunuz ki Allah-u Teala sizi bütün bu standartlarda hep cezalandırıyor. Hissettiğiniz şeye dikkatle bakın. Nerede huzursuzluğu yakalarsanız onu başı ezilecek bir yılan olarak düşünün. Çünkü nerede huzursuzluğu duyarsanız orada siz yoksunuz. Orada şeytan var. Unutmayın ki şeytan size sadece kötülük etmek ister. Bir tek amacı vardır. Bütün insanları mutsuz etmek. Ve kullanabileceği bir tek vasıta vardır. Nefsiniz. Dikkat edin, eğer nefsinizdeki afetler olmasaydı şeytan size hiçbir şey yapamazdı. İşte şeytanın size hiçbir şey yapamayacağı bir noktaya ulaşabilir misiniz? Ulaşabilirsiniz. Ne zaman nefsinizdeki afetleri bütününü yok edebilirseniz, ihlas makamına ulaşırsanız, nefsinizin kalbi halis olursa, o noktada şeytanın size hiçbir tesir icra etmesi mümkün değildir. Öyleyse içinde bulunduğunuz nokta hangisiyse ona dikkatle bakın. O noktada siz varsınız. Şimdi hissettiğiniz şeye dönelim. Oraya bakalım. Ne hissediyorsunuz? Huzursuzluk. Huzursuzluğun kaynağında sadece iki tane faktör var. Birisi nefsiniz, ikincisi şeytan. Tasavvuf nedir? Kur'an'daki İslam'ı yaşamaktır. Kur'an'daki İslam nedir? Olayların sizin üzerindeki negatif tesirlerini sıfırlamak. Ne demek istiyorum? Olaylar insanların üzerinde iki cins tesir usulüne getirir. Bir, sizi sevindirir. İki, üzer. Hepimizin yanlış yaptığı kesin. Neden? Çünkü hangi olay bizi sevindirirse biz onu hayır zannederiz. Hangi olay bizi üzerse biz onu şer zannederiz. Öyle değil mi? Ama aslında öyle değil. Hadi gelin bakalım Erzurum İbrahim Hakkı Hazretleri ne diyor? Hak şerleri hayır eyler. Zannetme ki gayr eyler. Görelim Mevlam neyler? Neylerse güzel eyler. İşte böyle diyor. Şimdi de Bakara Suresi'nin 216. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Ne diyor Allah-u Teala? Olaylar vardır sizi üzer, siz onları şer zannedersiniz. Olaylar vardır sizi sevindirir, siz onlara hayır zannedersiniz. Halbuki şer zannettiğiniz olaylar aslında hayırdır. Hayır zannettiğiniz olaylar aslında şerdir. Siz bilmezsiniz. Rabbiniz bilir. Ne demek istiyor? Bir hırsız birinin arabasını çalmış. Çalan hırsız seviniyor. Arabayla gezecek diye. Ama derecat kaybediyor. Derecat kaybettiği için işlediği şey şerdir. Ama onu sevindiriyor. Arabası çalınana geliyoruz. O da fena halde üzülüyor. Arabası çalınmış. Üzülüyor. Ama aslında bir hayır olayıyla karşı karşıya. Neden? Çünkü kul hakkı doğmuştur. Hırsızın kaybettiği bütün derecat zulüm gelen arabanın sahibine teslim edilecektir. Yani bu olaydan derecat kazanacaktır. Yani hayra ulaşmıştır. Hırsız arabasını çalarak ona hayır sağlamıştır, derecat sağlamıştır. Öyleyse Allah Teala ne diyor? Siz bilmezsiniz diyor. Üzülürsünüz ama böyle bir olaya siz bilmezsiniz. O sizin gibi zannettiğiniz gibi bir şer değildir. Bir hayırdır. Şimdi kişinin üzüntüsüne bakalım. Hırsızın kaybettiği derecata bakalım. Hırsız derecatı kaybediyor. Bu bir şer. Ama onun kaybettiği derecatı Allah Teala bir tarafa pozitif olarak iade ediyor. Yani şerri hayra tebdil ediyor Allah Teala. Ne güzel söylemiş değil mi? Erzurum İbrahim Hakkı Hazretleri. Hak şerleri hayır eyler, zannetme ki gayr eyler. Başka türlü bir davranış biçimi de yok. Nerede kulaklı varsa bütün şerler hayra dönüşmüştür. Öyleyse her yaptığı güzel değil mi? Eğer size öyle gelmiyorsa o zaman bunun bir tek suçlusu var. Evet. Siz. Kim hangi standartların içindeyse o kişi o standartlardaki bütün üzüntülerin sahibidir. Başka hiç kimse bunun sorumluluğuna sahip değildir. Hangi olay size bir sıkıntı vermişse, sizi üzmüşse zannetmeyin ki başkası size o sıkıntıyı verdi. Hayır. O sıkıntıyı kendinize veren sizsiniz. Sadece bir tek kişi bunu yapabilir. Siz. Sizin nefsiniz şeytanın da o nefsizlerine tesiri. Şimdi beraberce düşünelim. Böyle bir gün geldi ki nefsinizdeki bütün afetlerden kurtuldunuz. Nefsinizin kalbinde hiçbir afet kalmadı. Hiçbir standartta şeytan sizi üzemez. Ne oldu? Olayların üzerindeki negatif tesiri kayboldu. Unutmayın. Size tesir eden şey olaylar değildir. Olayların sizin üzerinizdeki tesiridir. İşte üç misal. Gecenin saat 3'ü Paris'in Ücami noktasında bir adam elinde silahla bekliyor karanlıkların içinde. Köşeyi dönmekte olan adama tabancasını dayıyor göğsüne. Ateş edeceğim diyor şimdi diyor sana. Adam 3 kişiye bunu yapıyor. Şahitlerin huzurunda, şahitler gizli. Birincisi korkudan ölüyor. İkincisi fena halde korkuyor. Üçüncüsünün umurunda bile değil. Gecenin aynı saati, aynı şartlar, aynı silah, aynı adam, aynı yer. Ama üç kişide tesir farklı. Öyleyse olay mı? Hayır, olay değil. Olayın insanın üzerindeki tesiri. İşte bütün sahabede Allah-u Teala olayın negatif tesirini silmiş ve onlara sesleniyor, siz diyor, onlar size buz ettiği halde onlara gene de muhabbet beslersiniz, sevgi beslersiniz. Çünkü siz kitabın bütününe tabi oldunuz. Ne demek bu? Hepsi daimi zikrin sahibi. Hepsi nefsindeki bütün afetleri yok etmiş. Yok edince şeytanın üzerlerinde en ufak bir tesir sahası kalmamış. Kalmamışsa ne olmuş? Hiçbir zaman etraflarında vücut bulan A olayı, B olayı, C olayı onları huzursuz edemez. Bu noktadan evvel huzursuz olmamanız mümkün mü? Evet, mümkün. Nefslerini afetlerden tamamen temizlemiş olan insanların davranışı gibi bir davranışa sahip olmalısınız. Eskiden Allah-u Teala'nın evliyası iki nevi savaş verirlermiş nefslerine karşı. Birine mücahede diyorlar, ötekine riyazet diyorlar. Mücahede, nefsinize onun istemediği şeyleri zorla yaptırmanız. Riyazet de onun istediği şeyleri ona vermemeniz. Yapmamanız. Ne kazandırır? Bu mücahede ve riyazet sizin zikrinizi arttırır. Zikrinizi arttırmak size ne kazandırır? Zikriniz arttığı zaman nefsinizdeki afetlerin ne kadar zikriniz artarsa o kadar temizlenmiş olduğunu göreceksiniz. Öyleyse sonuç daimi zikir, sonuç nefsinizin bütün afetlerden temizlenmesi, sonuç şeytana tesir edebileceği sahaları tamamen yok ederek şeytanı cas çavlak ortada bırakmak. Yapabilir misiniz? Hepiniz buna ayırt olarak yapabilirsiniz. Hepiniz. Bu sözlerimi kimler dinliyorsa Hepsi buna ehil olarak yaratıldı. Hani fıtratıyla yaratıldı. Şimdi yapmanız lazım gelen şey ne? Daimi zikre ulaşmadınız. Ama daimi zikre olan biri gibi davranmak istiyorsunuz. Onların yaşadığı mutluluğu yaşamak istiyorsunuz. Yapabilir misiniz? Büyük ölçüde yapabilirsiniz. Ne yapacaksınız? Nefsinizin sizin üzerinizdeki negatif tesirini almaya çalışacaksınız. Yok etmeye çalışacaksınız. Şeytan sizinle en büyük savaşı, meydan savaşını verecek burada. Sizi mağlup etmek için bütün hileleri kullanır. Ama siz Allah'tan ümit alıyorsanız onun hilelerini boşa çıkartırsınız. Çünkü Allah Teala diyor ki Allah'ın hilesi bütün mahlukların hilesinden daha üstün. Şeytan da netice itibariyle bir mahluk Allah Teala'nın. Çok zeki bir mahluk. Ama size reçeteyi Allah veriyorsa onu her zaman yerle bir edersiniz. Yani neticede şeytan sizin gazoz ağacınız olur. Anlıyorsunuz ne demek istediğimi. Hep hileyle size yanlışlıklar yaptırmak ister. Ama nefsinizin tamamen olmadığı bir yerde daimi zikrin sahibiyseniz hiçbir yanlışına kurban olmazsınız onun. Hep o malum olur. Sizi davet eder. Bir kötülüğü işletmeye çalışır. Eski arkadaşlarınızı gönderir. Her yerden başınıza sizin nefsinize tabi olmanızı sağlayacak olan olaylar ulaştırır. Her birinde de aynı hezimete uğrar ve neticede kahrolur. Çünkü sizin kazandığınız her derece nasıl kazanıyorsunuz? Eğer şeytan size bir şer teklifinde bulunmuşsa o şerri yaptığınız takdirde ne kadar derecat kaybedecekseniz, yapmadığınız takdirde o kadar derecatı kazanıyorsunuz. Gördünüz mü? Hep bana soruyorlar, Allah şeytanın insanları bu kadar kötülüğe götüreceğini bilmiyor muydu? Cevap, biliyordu. Öyleyse neden müsaade ediyor şeytanın bunları yapmasına? Üniversiteden mezun olmanız için. Eğer üniversitede imtihanlara girmese insanlar, üniversiteden mezun olamazlar. Her imtihan sizin bir sınanmanızdır. Derecat kazanmanızdır. Eğer kazanabilirseniz. İşte şeytanın vücuda getirdiği her olayda hangi olayda onu yenerseniz o sınıfı geçtiniz demektir. Nefsinizin o afeti. 19 tane sınıftan geçeceksiniz. 19 afetin her birinde hedefe ulaşmanız lazım. dikkat edin, bu sonuçlara ulaşmak Allah'ın yardımı söz konusuysa hiçbir zaman zor olmaz. Ama siz kendi başınıza düşünüyorsanız bu işi, elinizde olan imkanlarla ben bu savaşı veririm diye düşünüyorsanız %100 şiştiniz. Çünkü o Allah size yardım etmeye her zaman hazırdır. Siz ondan yardım istediğiniz takdirde her an hazırdır. Elinizin tersiyle Allah'ın bütün güzelliklerini itiyorsunuz. Yolun dışında olanlar şöyle bir şey yapıyorlar. Bir eczaya düşünün. Rafta o kişinin bütün hastalıklarını iyileştirecek olan ilaçlar var. Ve Allah-u Teala hepsinin üzerine yazmış. Bu ilaç şunun karşılığıdır, bu ilaç şunun karşılığıdır, bu ilaç şunun karşılığıdır. Bunları alırsanız tamam hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibisiniz. Ve insanların belki %99'u şu anda dünya üzerinde yaşayan insanların ellerinin tersiyle bu reçeteleri, bu ilaçları hep içiyorlar. Ve de mutlu olamıyorlar tabii. Halbuki hepsi var. Bütün reçeteler Allah-u Teala tarafından konmuş Kur'an-ı Kerim'e. Size dünyanın en muhteşem hapları olarak teslim edilmiş. Yalnız mutluluğa götürecek olan, reel saadete ulaştıracak olan şeyler. Öyleyse Allah-u Teala ne diyor? Kim nefsiyle cihat ederek ıslah olursa diyor. Ne demek ıslah olmak? Nefsin ıslahı o demek işte. Nefsinizdeki bütün afetlerin yok olduğu noktada nefsiniz ıslaha ulaştı. Siz de ıslahın sahibi oldunuz. Yani salihlerden oldunuz. Salah makamı, ıslah olma makamı, ıslah olmanın tamamlandığı yer. Islah olan kişi kimdir? Salih. Makamın adı salah. Öyleyse bütün insanlar için söz konusu olan şey, daimi zikrin sonunda insanların ulaşacağı salah makamının muhtevasına oraya ulaşmadan evvel sahip olmanın savaşını vermek. Nefsinizle cihatta olacaksınız. Düşmanınızı iyi tanıyacaksınız. Dikkat edin. Siz varsınız. Başka insanlar var. Bir de Allah var. Üç grup oluşturuyorsunuz. Siz birinci grubu, diğer bütün insanlar ikinci grubu, Allah da üçüncüsünü. Ne demek istiyorum? Sizden çevrenize ulaşan neyse bütün çevrenizden size aynı şey geri dönecektir. Ama o davranışta bulunduğunuz kimseden değil, başka insanlardan. Ama eşitlik hiç size dönmez. Yani başka birisi size bir kötülükte bulunduysa aslında siz daha başkalarına öyle bir şey yaptığınız içindir. Bundan üzüntü duymamanız mümkün mü? Mümkün. Veyahut da tasavvufun gereklerine riayet edebilirsiniz. Etrafınızda hangi olay cereyan ediyorsa sadece şunu bileceksiniz. O olay sadece Allah-u Teala'nın sizi mutlu etmek için organize ettiği bir olaydır. Size ne kadar kötü görünürse görünsün aslında hedefi daima budur. Ve siz şeytanın gözlüklerini kullanarak olaylara baktığınız için o olaydaki sizi mutlu edebilecek olan hasreti o gözlükler gözünüzde olduğu sürece asla göremezsiniz. Dikkat edin, şeytanın yaptığı şey Allah'ın bütün güzelliklerini size çirkin göstermek ve bütün çirkinlikleri size güzel göstermek. Ya da Allah'ın bütün emrettiklerini size çirkin göstermek, yasakladıklarını güzel göstermek. İkisi de aynı sonuca ulaşıyor. Eğer siz şeytanın hilesine kanmazsanız, zaten o olayların sizi üzmesi de mümkün değildir. Nerede bir başkasıyla bir tartışmanız olursa, bundan duyduğunuz üzüntünün o kişiden kaynaklandığını zannetmeyin. Sizinle etrafınızdaki insanlar arasındaki ilişkinin %100 sonuca ulaşmasıdır bu. Mutlaka sizden başkasına belki farkına bile varmadığınız bir negatif davranışın neticede size geri dönmesidir, geri takmasıdır. Her an böyle bir dizi olayların içinde yaşarsınız. Mutsuzsanız sakın o insanlar size onları yaptılar diye mutsuz olduğunuzu zannetmeyin. Onların öyle yapmasına sebebiyet veren gene sizin davranışlarınız. Eşitlik hiç de direnmez. Ne zaman suya bir taş atarsanız en uzak noktalara kadar dalgalar, hissedilmeyecek kadar hafifletse de siz göremeseniz bile onlar gizli gizli sahile kadar ulaşırlar. Kilometrelerce yolu devam ettirirler. Evet, bir tek taştan çıkan dalgalar ta en dip sahile kadar ulaşır her zaman. Bir yerden sonra sizin gözleriniz artık onu sezemez. Ama o dalga gitmeye devam eder. Ne demek istiyorum? Etrafınızdaki insanlarla olan ilişkilerinizde ne verirseniz onu aynen geri alırsınız. Ne alırsanız siz de farkına varmadan bunu iade edersiniz. İşte ne alırsanız onu iade edersiniz diyorum. Mesela zekatı vermiyorsunuz diyelim. Ne yapacak Allah Teala sizden? Onu kat kat fazlasıyla sizden alacak. Bilin ki Allah Teala'nın size kazandırdığı paranın 2 tane %2,5'u, yani 2 tane 1/40'ı size helal değildir. Birisi zekatınız, öteki de birriniz. Eğer onları kullanırsanız hiç farkına bile varamazsınız. Allah Teala hepsini birden sizden geri alacaktır. Şu olayla veya bu olayla. Siz ne kadar hile yapsanız, ne kadar numara yapsanız bundan kurtulamazsınız. Hiç kimse kurtulamaz. Hiçbir zaman kurtulması mümkün değil. Bütün insanlar bir şeyler kaybediyorlarsa, kaybettikleri bir şeyler varsa, çaldırdıkları bir şeyler varsa, hepsinin arkasında onların Allah ile olan ilişkilerinde yaptığı yanlışlıklar yatar. Boşuna başkalarını suçlamayın. Babanı böyle yaptı da onun için böyle oldu. Hayır. Hayır, hayır. Her şey size sizin yaptıklarınızın bedeli olarak döner. Her fatura eşit olarak ödenir. Bir ikinci alternatifiniz yok. Ve nefsiniz ve şeytan size hep kendinizi haklı, başkalarını haksız gösterir. Oysa ki bilseniz ki o insanlar size o davranışı, yanlış davranışı yaptıkları zaman aslında sadece sizin etrafınızdaki çevreye ulaştırdığınız yanlışların onlar tarafından cemaatin hepsini bir tek faktör olarak göreceksiniz. Başkaları tarafından ama çevrenizdeki insanlar tarafından, yani ikinci grup tarafından sizin onlara intikal ettirdiğiniz her şeyin dalga dalga size tekrar gelmesi söz konusudur. Öyleyse çözümü görüyorsunuz. Allah'a teslim olmak. O zaman başkalarına karşı en iyi davranışların sahibi olacaksınız. O zaman başkaları da, bütün insanlar da size en iyi davranışlarla cevap verecekler. İşte ihlasa ulaşan kişiler o davranışın içindedirler ve bunun mükafatını alırlar daima çevrelerinden. Çünkü onlar çevrelerine devamlı bir şeyler vermekle meşguldürler. O vermelerinin karşılığını Allah Teala onlara kat kat öder. Her açıdan öder. Aklınıza gelen ne varsa. Ve o noktaya ulaştığınız zaman eskiden değer verdiğiniz şeylerin ayağınızın altına serildiğini göreceksiniz. Ama sizin için değerini kaybetmiş olacak. Harun'u hatırlayın. Harun'u, dünyadaki en zengin adam, tasavvufa giriyor ve bütün servetini dağıtıyor. Eski zenginlerden birisi geliyor. Harun deniz kıyısında oturmuş. Denize bakarken adam geliyor. Yazıklar olsun sana diyor. Onca serveti tepkin. Şu haline bak. Denizin kıyısında 5 parasız oturuyorsun. Harun adama dönmüş, şöyle bir gülümsemiş. Bak demiş. Ve Harun'un talebi üzerine balıklar birer birer ağızlarında birer altınla denizin içinden çıkıp oraya kadar ulaşmışlar. Bak demiş, bu balıkların hepsi altın getiriyorlar bana. Ama demiş, benim onlara ihtiyacım yok. Bitti demiş bak. Şimdi demiş, Allah bana ondan daha fazlasını veriyor ama ben almıyorum. ihtiyacım yok diyor. Hayatta en çok kıymet verdiğiniz şeylerin size adeta attığını göreceksiniz. Ama sizin için kıymeti kalmadığı zaman. Belki bir gün o zaman oraya ulaştığınız zaman ne demek istediğimi anlayacaksınız. Yaşamak ve fesh etmek, tatmak, anlayabilmenin en güzel sebebidir. Arifle hedefe ulaşmak ancak arifler için geçerlidir. Onlar manevi olarak tadarlar. Arif ile alim arasındaki fark nedir diye sorarlar size. Deyin ki arif kalbiyle gören, kalbiyle işitendir. Alim de aklıyla gören, aklıyla işitendir. Evet, bu sözün arkasında Zeki Leyli'nin tezekkürünün de manası gizli. Ulaşamadıkları yerlerde ufuklar açılır, Allah-u Teala onları davet eden ihsanda bulunur. Öyleyse mutluluğunuzun sadece size dayalı olduğunu bileceksiniz. Mutluluğunuzu ne engelliyorsa onunla savaş vereceksiniz. Şeytana inanmayacaksınız. Sizi devamlı aldatmaya çalışır. Ne zaman bir yanlış düşünce kafanıza gelse biliniz ki o sizin düşünceniz değildir. İblis onu kaş ve göz arasında sizin düşüncenizmiş gibi size yutturmaya çalışır sadece. Yutarsanız, hele ona esir olursanız yanlış davranışı derhal bulunacaksınız. İşte o yanlış davranışı uygulamanız karşınızdakine daha kötü bir davranış biçimi için zemin hazırlamanız anlamına gelir. Ve de spiral aşağı doğru şeytana doğru sizi devamlı yaklaştıracaktır iki taraf olarak. Tabii ki yapılanları değerlendirip de insanların size yaptığı kötülüğe siz iyilikle mukabele edebilirsiniz. Meseleyi çözersiniz. Size kötü davranan birisine deseniz ki ben senden bir şey sormak istiyorum. Mutlaka benim sana karşı bir yanlış davranışım, bir hatalı davranışım olmuştur ki bana böyle yaptın. Bana bu hakareti yaptın, bana böyle bir davranışım oldu. Öyleyse ben Allah'a hesap vermek mecburiyetinde olan biriyim. Söylemek tutumda bulunur musun bana? Hangi yanlış davranışımın neticesinde bunlar bana söylendi? Bunu seni kınamak için söylemiyorum. Hatanı yüzüne vurmak için söylemiyorum. Sadece Allah-u Teala'nın huzurunda senden af dilemek için söylüyorum. Hatamı söylemelisin ki senden af dileyim. Şimdi adamın sizden beklediğine size birisi hakaret ediyor. Siz bunu, ona bunu söylüyorsunuz. Beklediğine, beklediği adama ya bir yumruk vurmanız ya da ondan daha büyük bir hakaretle ona hakaret etmeniz ki ondan cesaret alıp ikinci hakaretini sürdürecek veya size bir tane vuracak. Ama siz böyle söylediğiniz zaman kavga bitti. Adam sizden böyle bir cevabı alamazsa size yumruk atmak için hazırlanan elleri boşlukta kalacak. Sebebi ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Adamın size saldırabilmek veyahut da kötü söz söylemek sebeplerini yok ediyorsunuz. Taraflardan sadece birinin bunu yapması kavganın bitmesi için her zaman yeterlidir. İşte o biri siz olacaksınız. Allah Teala sizlerden öfkelerini yutanlar diye bahsediyor Kur'an-ı Kerim'de. Yapabilir misiniz? Yapabilirsiniz. Hepiniz bu vasıfla donatılarak yaratıldınız. Çünkü hani fıtratıyla yaratıldınız ve fıtratınızda bu var. Öyleyse daimi zikre ulaşmadan da daimi zikre ulaşanlara yakın bir güzelliğin içinde yaşayabilirsiniz. işte sadece bir gayretin sahibi olacaksınız. Şeytanın size tesir etmesine, sizin sahanıza at koşturmasına müsaade etmemek suretiyle. Din zaman ayırt edemezsiniz. Şeytanın düşüncesi mi? Şeytandan mı size ulaşıyor yoksa sizin düşünceniz mi? Ayırt edemezsiniz. Ama bir süre Allah-u Teala'nın yolunda güzel davranışlar gösterdikten sonra ansızın çirkinleşiyorsanız, ansızın etrafındaki insanlara haksız davranışlarda bulunmaya başlıyorsanız, ansızın ait olduğunuz yol hakkında kötü şeyler düşünmeye başlıyorsanız, o zaman şeytan size belli zaman aralarında saldırıyor ve sizi alaşağı ediyor. Sizi kontrolüne alıyor demektir. Her zaman sükunetinizi muhafaza edemiyorsanız, yanlış davranışlarda bulunuyorsanız, lüzumsuz kavgalar çıkartıyorsanız, arkasında hep şeytan vardır. Şimdi tanımıyorsunuz. Ama bir gün tanıyacaksınız. O zaman o da sizi çok iyi tanıyacak. Tuzağına hiç düşmeyen biriyle karşı karşıya olduğunu görüp tıdıracak iblis. Küplere binecek. Ama yapabileceği hiçbir şey yok. Dikkat edin. Onun yapabileceği hiçbir şey yok. Çünkü size yalan söylemekten başka hiçbir şey yapamaz. Yalnız kurnazlığıyla sizlere tesir edebilir. Dikkat edin. Onu dinlemek mecburiyetinde değilsiniz. İnanmak mecburiyetinde de değilsiniz. Öyleyse onu teşhis edin. Nerede sizi üzen bir düşünce gelmişse kafanıza, arkasında siz yoksunuz. O var. İblis var. Hemen böyle cımbızla hani yakalayıp tereyağdan kıl çekmek derler ya, onun gibi böyle iblisi yakalayıp çıkartın. Böyle elinizde sallayın. Behey iblis deyin. Behey iblis. Bu numaraları biz yutmayız. Allah bize bunun çarelerini öğretti. Artık bundan sonra, daimi zikirden sonra sen benim kölemsin. Yüzlerce defa denedin ve gördün ki sen Allah-u Teala'nın dostlarını yoldan çıkartamazsın. İhlas makamına geldiğiniz zaman, ihlas ve sanatta şeytanın size bir şey yapamaması mümkün değildir. Yapması mümkün değildir. Bu sebeple kudurur iblis. Dünyadaki en büyük düşmanı siz olursunuz. Ama dikkat edin, hiçbir şey yapamadığı bir düşman. Her seferinde onu kudurtan, hırsından küplere bindiren bir düşman. İşte Allah ile dost musunuz? Değil, şeytan bütün dünya düşmanınız olsa rüzgünür. Ne diyor Allah Teala? Eğer ben sizin dostunuzsam, bütün dünya düşmanınız olsa biz galibiz. Eğer ben sizin düşmanınızsam, bütün dünya sizin dostunuz olsa gene biz galibiz diyor Allah Teala. Öyleyse bu kainattaki en büyük dostunuz, sizi en çok seven sizi, sizin kendinizi sevdiğinizden binlerce kat fazla seven bir Allah var. Allah'ın işi yok da benimle mi meşgul olacak diye mi düşünüyorsunuz? Evet, sizinle meşgul olacak her an. Her an hepimizle meşguldür. Ha, nasıl olur mu diyorsunuz? Eğer Allah-u Teala'yı insan gibi falan bir şey düşünüyorsanız nasıl olduğunu akıl erdiremezsiniz tabii. Ama o sizi yaratan, bütün davranışlarınızdan haberdar olandır. Aynı anda benim de bütün davranışlarımdan, aynı anda Serdar'ın da bütün davranışlarından, aynı anda herkesin davranışlarından haberdar olandır. Yetmez. Bütün problemlere çözüm getirebilen ve o problemlerin içinde yaşayan insanları bütün cepheleriyle yaratandır. Sadece sizi yaratmıyor, aklınızı yaratıyor. Sizi yaratmıyor fizik vücut olarak, sadece nefsinizi yaratıyor, ruhunuzu yaratıyor. Ve de doğumunuzdan başlayan bir mucizeler silsilesi sizi devamlı kontrol altında tutuyor. Allah'ın sünnetullahı. Yaşadıkça ona, Allah'a hayran olmak için çok sebepler göreceksiniz. Ve bir gün ağaçların yeşil olduğunu, dallarda yapraklar bulunduğunu, sonbaharda sarılan, kırmızılaşan yaprakların çok güzel bir görüntü arz ettiğini, çiçeklerin güzelliğini ve kokusunu duyacaksınız. Esefle düşüneceksiniz, yahu ben bu yoldan yıllarca evvel de geçmiştim, binlerce defa. Hiçbir günde aklıma gelmedi bu yeşilliklerin bu kadar güzel olduğunu, göğün mavisinin bu kadar güzel olduğunu, bulutlarla göğün renginin arasında bu kadar güzel bir renk ahengi bulunduğunu hiç görmemiştim. Tabii görmemiştiniz. Çünkü o büyük dostunuz şeytan, size onları değil, kendi destekçilerini gönderip, gösterip, kim bilir hangi sıkıntılar içinde yoğuruyordu size o, siz o yollardan geçerken. Siz giderken biz de geliyorduk. Her şey çok güzel. Bir gün o güzellikleri siz de yaşamaya namzetsiniz. Ve yaşayabilirsiniz. Çünkü standartlarına sahipsiniz. Sadece bunun nasıl yapılacağını bilmiyorsunuz. İşte biz onu öğretmek için buradayız. Sözümüze kulak verin. Biz Allah'tan öğrendik. Yaşadık. Bu saadeti halen yaşıyoruz. Ve onunla görevliyiz ki size de onu öğretmek, size de yaşatmak. Siz de onunla görevli olacaksınız. Bizim yaşadığımız mutluluğu yaşadığınız zaman etrafınıza haykırmak gelecek için ben mutluyum diye. Ve o zaman daha öteye geçeceksiniz ve başkalarına öğretebilecek olan bir seviyeye geleceksiniz. Ve asırlar boyunca insanlar yaşadıkça hep güzellikler nesillerden nesillere Allah'ın öğrettiği güzellikler aktarılacak, aktarılacak, aktarılacak. Ya da buna aktarılmış, aktarılmış, aktarılmış demek daha doğru olur. Çünkü zaman giderek kısalıyor. Üçüncü Cihan Savaşı'na, kıyamete doğru adım adım yaklaşıyoruz. Ve bütün güzelliklerin sizin için olduğunu hiç unutmayın. İkinci sualimizin cevabı da inşallah burada tamamlanıyor. Gelelim üçüncü suale.
1: Allah razı olsun efendim. Üçüncü sualimiz efendimiz, zaman bizim en değerli hazinemizdir. Zamana yenik düşmemeli, zamanı iyi kullanmalı sözlerini. Aslında herkes kendi değerlerine göre değerlendiriyor ve zamanı iyi kullandığını düşünüyor. Bu konuyu kendi standartlarımıza göre mi yorumlamalıyız?
0: Allah razı olsun. Acaba zaman nasıl bir şey? Ne zaman başladı? Ne zaman bitecek? Eskiden zaman yok muydu? Hayır, yoktu. Allah Teala sadece kendisi varken zaman da yoktu. Ve Allah Teala'ya göre şimdi de zaman yok. Ama bize göre zaman var. Ne zaman başladı? Allah Teala ne zaman kainat kadar ağır olan bir tek noktayı patlatıp da kainatı yarattığı zaman, dikkat edin, bir tek noktadan hareket sonsuz sayıda partikül. Bu partiküller bir tek noktadan her tarafa birden dağılmış durumda. Ve sonsuz hızla hareket ediyorlar. Nereye doğru? Ait oldukları yere doğru. Kainatı vücuda getirmek üzere her bir elektron vazifeli. Sonsuz sayıda insanların idrakini alabilmesi çok güç bir olay bu. Çünkü önce bir tek noktadan bahsediyorum. Kainat kadar ağır bir tek nokta bu noktayı patlatıyor Allah Teala. Ve zaman başlıyor. Bir tek noktadan ayrılan bütün partiküllerin hızı sebebiyle zaman var. Dikkat edin. Geçmişten geleceğe doğru uzayan bir zaman bir tek noktadan hareket eden sonsuz partikülün hızına dayalı bir faktördür. Bu ayrılık var olduğu için ve bu ayrılığın bir hızı olduğu için zaman var. Nereye kadar devam edecek? Kıyamet gününe kadar. Allah'ın bütün partiküllere, kainatı oluşturacak olan bütün partiküllere, kimi partiküller hala yerinde değiller, hala kainat büyüyor. Yani partiküller hala hareket halinde, o merkezdeki tek noktadan devamlı ayrılıyorlar. Bir insan vücudu şeklindeki kainatın hala büyümekte olduğunu düşünün. Zaman geçmişten geleceğe doğru devam ediyor. Ve itiş enerjisi bu partiküllerdeki onları devamlı büyümeye götürüyor. Ne zaman bitecek? Kıyamet günü. Ne bitecek? Kinetik enerji bitecek. Onları iten güç bitecek. Bitince ne olacak? Duraklama. Sonra gravitasyon, yer çekimi faaliyete geçiyor. Ve merkeze doğru bir çekilme olayına şahit olacaksınız. Güneş dünya ile birleştiği zaman diyor Allah Teala. Dünya ay ile birleştiği zaman diyor Allah Teala. Toprak diyor ölüleri kustuğu zaman diyor. Ne diyor? Her şeyin tersine döneceğini söylemiş oluyor. İşte kıyamet günü bu sebeple nasıl dünya güneşten ayrılmışsa, ayrıldığı zaman bir itiş enerjisi onları birbirine ayırmışsa, birleşirken de tekrar geriye dönüş söz konusu, zamanında tersine çalışması söz konusu. Ta ilk noktaya geri dönüldüğü ana kadar her şey geriye doğru seyredecek. Öyleyse biz şimdi geçmişten geleceğe doğru uzayan bir zamanı yaşıyoruz. Sonunda gelecekten geçmişe dönük bir zamanı yaşayacağız. İnşallah. Ne göreceğiz o zaman? Zaman tersine dönmüş olacak. Bizden evvel ölen bütün insanlar tersine doğru zaman geri gittiği için, ta o tek noktaya kadar geri döneceği için, Adem Aleyhisselam'a kadar dönen zaman parçası içinde, Adem Aleyhisselam'da dahil olmak üzere bütün ölenlerin zaman, onların hayatta oldukları noktaya ulaştığı an hayatta olmadığı söz konusu. Öldükleri haliyle hepsi hayatta olacaklar. Ve de Allah'ın katına doğru birlikselme söz konusu. İşte zaman o ki hala geçmişten geleceğe doğru uzuyor ve hudutlu. Bu hudutlu parçayı bize en çok faydalı olacak şekilde kullanmak Allah-u Teala'nın emri. En kıymetli hazine zaman. Ve bu kıymetli hazineyi onun kıymetini bilerek korumak mecburiyetindeyiz. Her akşam yatağımıza çekildiğimiz zaman bir muhasebe yapmalıyız kendi kendimize. Ben bugün zamanı değerlendirebildim mi? Biliyor musunuz? Eğer samimiyseniz her gün aynı cevabı vereceksiniz. Hayır. Değerlendiremediniz. Düşünün, Allah için kullandığınız faydalı zaman 24 saatlik bir zaman parçasında ne kadar yer alıyor? İşte o kadar kullanabiliriz. Ve 24 saati bütünüyle kullanmak mümkün mü? Evvela eğer bunu derece açısından değerlendirmek istiyorsanız daimi zikirle bu mümkün. Daimi zikir demek her an kalbinizin sesini iç dünyanızda duyarak kalbinizin sesine paralel iç sesinizle daima Allah Allah Allah diye zamanı kullanmanız. İşte o zaman 24 saatlik bir zaman parçasında bütün boyutlarını kullanmış olursunuz. Bu konunun batini yönü. Zahiri yönüne gelince sizden istenen de hangi gün Allah-u Teala sizden ne istedi? Namaz kılmanızı istedi, oruç tutmanızı istedi, dünya işlerini yapmanızı istedi. Ne kadarını yaptınız? Bunu karşınıza koyun. İçinizden çıkın. Kendinize tarafsız bir hakim gözüyle bakın. Ne kadarını kullandınız zamanın Allah için? İşte probleminiz burada başlıyor. Siz evvelce yaşadığınız hayat boyunca buna hiç değer vermemiştiniz. Ve büyük kayıplarınız olmuştu. Ama şimdi onun değeri size öğretilmeye çalışılıyor. Gene değer vermeyebilirsiniz. Kendi başarısızlığınızın cezasını atmış olursunuz. Allah Teala sizin başarmanızı istediği için biz buradayız. öyleyse başarabilirsiniz.

en büyüğü olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Ve bir insanın nefsini temizleyebilecek olan bir tane silah var elinizde, onun da zikir. Onun ışığı altında, zikrin ışığı altında hareket etmeye çalışın. Dikkat edin, zikriniz devam ettiği sürece siz bir kötülük işleyemezsiniz. Mümkün değildir. Zikriniz devam ediyorsa bir kötülük işlemeniz mümkün değildir. Bir deneyin. Aklınıza kötü bir şey geldiği zaman zikre başlayın. Bakın ondan eser kalıyor mu? Ya zikri bırakırsınız, o kötülüğü yaparsınız, ya da zikre devam edersiniz, o zaman kötülük yapmanız mümkün değildir. Neden? Şeytanın kapısını kapatmış oluyorsunuz. Zikir yaptığınız zaman Allah'tan yana rahmet, fazlası, salavat mührü aşağı indirip şeytanın kapısını kilitliyor. Şeytanın karanlıklarının nefsinizin kalbine girmesi mümkün değil. Düşünce platformunda size ulaşması ise neticeyi değiştiremez. Şeytana hemen hakim olursunuz. İşte bütün güzellikleri yaşadığınız zaman göreceksiniz ki Allah-u Teala ile olan ilişkilerinde mutlu olmanız her zaman mümkün. İşte bu saadeti yaşamanız söz konusu. Bu da sizin elinizde olan bir şey. Nasıl yapacaksınız? Onların yaptığı gibi onları da sever. Onlar zamanın bütününe hakimdiler. Anı yaşıyorlardı. Ne demek anı yaşamak? Özellikle namazlarda bunu hissedersiniz. Mesela namaz kılarken, şu namaz bittikten sonra gideceğim çarşıya, falanca dükkanda da beğendiğim şey vardı yani onu alacağım diye düşünüyorsanız anı yaşamıyorsunuz. O sırada siz geleceklesiniz. Veya birisinin size yaptığı hakareti düşünüyorsunuz. Vay alçak vay diyorsunuz. Bana bunu nasıl yapar? Onu düşünüyorsanız gene anı yaşamıyorsunuz. Bu sefer de geçmiştesiniz. Ya ne yapacaksınız? Allah'ı düşüneceksiniz. Onu görmemeniz önemli değil. Size huzur namazını anlattık. Huzur namazını düşüneceksiniz. Sanki huzur namazına arkadan ve yukarıdan bakan birisisiniz. Kalp yüzünüze bakıyorsunuz. En başta imamı görüyorsunuz. Onun arkasında iki kişi var. Arkasında bir kişi var. Yine iki kişi. Yedi kişi. Yedi kişi. Ondan sonra onarlık sıraları var. Gözlerinizin önüne bu tabloyu getirin ve imamın başına yukarıya doğru bakın. Orada yoklukta Allah var. Görmeseniz de orada. Ne zaman baksanız onu orada görürsünüz. O kainatın her noktasındadır ama aynı zamanda da oradadır. İşte o Allah-u Teala sizi bu kainatta en çok sevendir. En çok o sever. Madde bir. Ne talep ederseniz yerine getirmeye hazırdır. Liyakatiniz kadar mutlaka yerine getirir. Madde 2 ve 3. Daha ne istiyorsunuz? Ne isterseniz size vermeye hazır. Yeter ki isteyin ve onu elde etmek için gerekli fedakarlığı yapmaya hazır olun. Her fatura ödenir. Her faturanın da bir bedeli vardır. İşte o bedel sizin gayretlerinizdir. Gayretleriniz sizi iskeleden ayıracak olan kayığın kürekleridir. Eğer tasavvufa girmemiş birisi olsaydınız, siz şimdi iskeleye bağlı olan bir kayığı o küreklerle çekmeye uğraşan birisi olacaktınız. Hayatınız boyunca da bunu yapacaktınız ama gemi bağlı olan kayık iskeleden hiç ayrılmayacaktı. Unutmayın, bütün güzellikleri yaşamaya namdesiniz. Ama Allah'ın en kıymetli hazinesini en iyi kullanmakla vazifeli olduğunuzu unutmamanız kaydıyla. Tekrar ediyorum ki bir emri aldığınız zaman o emri zamanında yapamamanız kaçmış olan bir trenin istasyonuna sonradan girişinize benzer. Emir yapılmamış hükmündedir. O zaman orasını kaybettiniz. Zaten emirlerin hiç yapılmadığı, anlaşılamadığı bir devreden geldiniz. O zaman zaten sizin için emir yoktu. Ama hayatınızın öyle devam edeceğini zannetmeyin.

0: Dünyanın en güzel limanına ulaşmak üzere yelken açan bir gemidesiniz. Dünyanın değil, kainatın. Ve o geminin içindeyseniz, geminin standartlarına tabi olduğunuz takdirde sizin için mutluluk söz konusudur. O da Allah'ın emirlerini yapmaktır. Daimi abdestli gezeceksiniz. Her gördüğünüz şey size Allah'ı hatırlatacak ve hep iç sesinizle zikir yapmaya çalışacaksınız. Herkesin dostunuz olmasına gayret sarf edeceksiniz. Kötülükleri görmemeyi şiar edineceksiniz. Her güzel şey sizin olacak. Allah razı olsun. Bu sualin de cevabını inşallah burada tamamlıyoruz. Sonraki suale geçelim.
1: Allah razı olsun. Gördüğünüz soru, şu anda acil zamanı yaşıyoruz. Öncelikle başlı geçen son resimde Mehdi Resulü tabi, sabitine ve acil olmuşlar bizler öğrendiklerimizi ve yaşadıklarımızı. Bu dünyadaki her insana ulaştırmakta vazifeliyiz. Allah'ın güzelliklerini, sofu olmayı bir yandan biz öğrenirken, diğer taraftan başkalarına öğretmeye çalışıyoruz. Efendimiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını yaşayarak himmetinizle sünneti ihya etmek istiyoruz. Bu dünyadaki insanlara sorun olan para, pul, hastalık, gelecek korkusu, geçmişin baskısı ve daha birçok derslerden uzak, mutlu ve huzurlu bir hayatımız var. Bu hayatı size borçluyum. Her geçen gün bu yolda ilerlemek, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı devirlerdeki sabıkine evlerini bu devirde yaşatmak istiyoruz. Bu konuda sizin dualarınıza ve özlerinize muhtacız. Allah sizden razı olsun.
0: Evet, Allah sizlerden de razı olsun. Eyzübillahimineşşeytan. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, ahir zaman yaşıyoruz. Üçüncü Cihan Harbi, arkasından da Asr-ı Saadet. İnşallah hayatta olanlar bunları görecekler. Öyleyse bu devre dikkatle bakın. Saadet-i Hazretleri Mehdi Aleyhisselam hakkında söylediklerini kitaplarında toplamış. İfade başlangıç senesinin 1979 ile 80'i birleştiren bir yerde olduğunu söylüyor. Ve gerçekten bizim Sebil dergisine ilk yazdığımız makale 1979 senesinin Kasım ayı. Ve böyle başlıyor olay. Onun Mehdi Aleyhisselam'ın kimliği hakkındaki birçokunda birçok da yanlışlar yapılmış. Allah Teala'nın Kur'an'da söyledikleriyle bazı insanların uydurduğu şeyler birbirleriyle çatışma halinde. Öyleyse bugün Mehdi Aleyhisselam'ın kimliğini kim bilebilir? En iyi kim bilebilir? En iyi kim bizi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber gördüyse o bilebilir. Ne görmüştür? Birbirimize ne kadar çok benzediğimizi görmüştür. Sonra kim bilebilir? Sonra kim bizim ayak ölçümüzü alıp da taban ölçümüzü alıp da onunkiyle karşılaştırdığı zaman, onların tıpatıp birbirinin aynı olduğunu gördüğü zaman bunu bilebilir. İşaretler Allah-u Teala tarafından ne kadar kesin verilirse verilsin, insanlar eğer inanmamak istiyorlarsa bunlar için bir sürü yalan uyduracaklardır. Bu da eşyanın tabiatına son derece uygundur. Çünkü şeytanın şu anda yapabileceği bir tek şey var: İnsanları yalanlarla Mehdi Aleyhisselam'dan soğutmaya çalışmak. Gayreti hep bu istikamette. Ama ne diyorlar? Eskiler bir daha söylemiş. Kalep oradaysa arşın burada. İşte İstanbul'dayken bir kardeşimizle ayak ölçümüzü aldık. Ne diyorlar onun adına? Alçı üzerine. Ve karşılaştırdık. Boyları, parmakların boyutu, her şey birbirinin aynı. Unutmayın, Hazreti İbrahim'in ayak izleri de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ayak izleriyle aynı. Onlar peygamberlerdi. Biz peygamber değiliz. Ama bu devirdeki en önemli kişiyiz. Çünkü gelecekte şu dünyada adından en çok bahsedecek olan kişi biziz. Ve onun için buradayız, Amerika'dayız. Ve insanlar şeytanın onların kalplerinde yaptığı telkin sebebiyle her an bizim aleyhimizde bir şeyler söyleyeceklerdir. Kimsenin ağzı torba değil ki onu büzesiniz. Ama delilleri Allah-u Teala'nın söylediği biçimde yerlerine oturttuğunuz zaman bir tablo çıkıyor karşınıza. Sağlam bir tablo çıkıyor. Her zaman ölçülmesi mümkün olan bir tablo çıkıyor. Zaten artık çok uzaklarda değil, yakın bir gelecekte Davetül Arz çıktığı zaman konuşan bir hayvanla karşılaşacaksınız. Ve o bizim kimliğimizden bahsedecek. Öyleyse Allah-u Teala'nın bize öğrettiği şeylere dikkatle bakın. Bu Allah'ın bize öğrettiği şeyler zamanımızda hiç kimse tarafından bilinmesi mümkün olmayan şeyler. Neden? Çünkü kaybolmuş hepsi. 14 asır içinde İslam'ın insanları cennet ve dünya saadetine ulaştıracak olan bütün şartları kaybolmuş. İnsanlar yeminlerini unutmuşlar. İnsanlar misaklarını unutmuşlar. İnsanlar ahlerini unutmuşlar. Ve farzlar arasından Allah'ın insanları cennet saadetine ulaştıracak olan bütün farzlar koparılmış ve devre dışı bırakılmış, tatbik edilmiyor. Kur'an'daki farzlar arasından insanları cennet saatine götürecek olanlar değil sadece, dünya saatine ulaştıracak olan bütün farzlar da Kur'an'da var olmasına rağmen tatbikattan koparılmış, yok edilmiş. Sonuç nereye ulaşıyor? İslam aleminin onları cennet saatine götürecek olan farzlar olduğu için bacaklarının kesilmiş olmasına, dünya saatine ulaştıracak olan farzlar da yok olduğu için kollarının da kesilmiş olmasına. Şimdi eğer Kur'an-ı Kerim bizim söylediklerimizi yazıyorsa, bunlar farzdır diye söylediklerimizi yazıyorsa ve dünyadaki bugün mevcut olan hiçbir kitapta da bu söylediklerimiz yoksa ve bundan 14 asır evvel bütün sahabenin biz bugün size ne söylüyorsak hepsini uyguladıkları kesin olarak Kur'an-ı Kerim'de ispat ediliyorsa, o zaman şu olayla karşılaşmıyor muyuz? Dünya üzerindeki kaynaklardan hiçbiri bunları veremiyor. Ama birisi çıkıyor bir gün diyor ki İslam aleminin bacakları ve kolları kesilmiştir. Allah'ın muradı bütün insanları cennete göndermektir. Allah'ın muradı bütün insanları dünya saadetine ulaştırmaktır. Ve bunlara ulaşmak için şunların, şunların, şunların yapılması lazım. Ama bunları hiçbir kitapta kimse bulamıyor. Öyleyse biz insanları Allah'ın cennetine mutlaka götürecek olan, dünya saadetine mutlaka götürecek olan bu farzları nereden biliyoruz? Bazı saflar diyorlar ki bu dua mutlaka bunları şeytandan öğrenmiştir. Şeytanı yere vuracak olan şartları şeytandan öğrenmemiz. Ne istiyor şeytan insanlarla? Bir, dünya hayatında onları mutsuz etmek. Devamlı huzursuzluk içinde yaşatmak. İki, bütün insanları kendisiyle beraber cehenneme götürmek. Düşünün bir, şeytan ne yapıyor size? Sizi namazdan alıkoyuyor. Ne yapıyor? bütün kötülükleri güzel göstermeye çalışıyor. İçkiyi, kumarı, zinayı, bütün kötü şeyleri güzel göstermeye çalışıyor. Sebebi ne? Sizi devamlı günahların içine sokmak için, kendisiyle beraber cehenneme götürmek için. Peki Allah ne istiyor sizden? Sizi cennete götürebilecek olan bütün farzları uygulamanızı, bugün bunun ardından kalktığına göre, bizim vasıtamızda da Allah-u Teala bütün insanlığa bunları 14 asır sonra bir defa daha sunduğuna göre kim olabiliriz? Bunları yerlerine oturtmaya çalışın. Şeytanın sizi aldatmasına müsaade etmeyin. Aldanırsanız kaybedenlerden olursunuz sadece. Dikkat edin, Allah'ın size ihtiyacı yok. Allah ihtiyaçtan nezzehtir. Ama sizin Allah'a ve bize ihtiyacınız olduğu kesin. Bir defa şu dünya üzerinde ne kadar mürşit varsa, Allah'a eğer hacet namazı kılıp da bizim kim olduğumuzu sormuş olsalardı, bugün etrafımızda binlerce mürşit oluşacaktı. Ama hiçbirisi Allah-u Teala tarafından tayin edilmiş bir mürşit olmadığı için, insanlar tarafından seçildikleri için hep, bunu yapmak gereğini duymuyorlar. İşte bizim heyetimizi gönderdik. Adıyaman'a. Bizimkileri dinleyen adamlar demezler mi ki oradaki mollalar? Biz sizin anlattıklarınızı gidip Diyanet İşleri Başkanlığı'na soracağız. Eğer doğru söylüyorsanız sizin söylediklerinize tabi olacağız. Diyanet İşleri Başkanlığı bunları bilseydi kendileri tatbik ederdiler. Onlar da kabul ediyorlar zaten bilmediklerini. Evet. Bu konu uzun bir konu. Üstelik insanın kendisinden bahsetmesi de zor bir şey. Bu konuyu burada kapatalım. Bunun bir tane çaresi var. Gerçekten inanarak hacet namazı kıldığınızda bizim kimliğimizi Allah-u Teala size mutlaka gösterecektir. Öyleyse o sizin içinizdeki inanca başka insanların hayran olması sebepsiz değil. Çünkü siz etrafınızdaki insanlardan hep bunu duydunuz. Kalp gözleri açık olanlar bizi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber gördüler. Benzerliği fark ettiler. Ve bütün güzellikleri yaşadılar. Neden en üst seviyede olanlar bizi bu kadar çok seviyorlar? Bu söylediğimiz şeyleri Allah Teala onları gösterdi diye. Zamanı gelince siz de göreceksiniz. Ve kendinize ne kadar büyük kötülükler ettiğinizi düşüneceksiniz o zaman. Şeytanın tesirinde kaldığınız sürece. İşte bu dünya bir gün gibi geçer. Zaman çok hızlı akıp gidiyor. Ama gelecekte savaş var. Bu savaş İslam'ın zaferiyle kazanılacak olan bir savaş. İnananlar ve inanmayanlar iki grubu oluşturuyor. Ve bu savaşı inananların kazanacağından hiç kuşkumuz yok. Sonucu Allah-u Teala gösterdi. Öyleyse bütün güzellikleri yaşamak için hazır olun. Unutmayın ki bu savaş dünya üzerinde olurken asıl savaşı siz vereceksiniz kendi içinizde, şeytana karşı ve nefsinize karşı. İşte böylece zaferler birbirinin ardından en iyiye götürecek hem iç dünyanızda hem de dış dünyanızda. Bu sualin de cevabını burada tamamlamış olalım inşallah. Başka soru var mı? Servis mi yapacaklar? Kola ve börek.